o depremi yaşadık. Sadece 45 saniye sürdü. Binlerce insanın hayatını temelli değiştirdi. Aileleri parçaladı. Pek çok anne çocuklarını kaybetti. Pek çok çocuk babasız büyüdü. Bazı ailelerin tamamını yitirdik. Asrın felaketiydi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük'tü. Ama o Kocaeli'deki o deprem sadece Kocaeli'yi değil, Yalova, Sakarya, sonra 1-2 dakika içerisinde bir anma töreni başlayacak. Protokol hazır. Pek çok sivil toplum kuruluşundan gelenler var ve en önemlisi de o depremde canlarını yitiren, yakınlarını kaybeden aileler bu noktadalar. Unutmadık, unutmayacağız diyorlar. Bir mesaj veriyorlar. Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre o günkü faciada 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi de yaralandı. Bugün tam 27. kez, tam 27. yıl dönümünde unutmadık o şehitlerimizi diyerek bir kez daha anma gerçekleşti. Gölcük'te depremin merkez üstünde. Depremden 16 milyona yakın kişi etkilendi. 200 bin kişi evsiz kaldı. 66 binden fazla konut, 10 binden fazla iş yeri yıkıldı. 285 binden fazla konut, 42 binden fazla iş yerinde de hasar tespit edildi. Bu rakamları bilerek paylaşıyorum. Çünkü 45 saniye süren bir depremin ne kadar yıkıcı bir boyuta ulaştığını belki de Türkiye yakın tarihinde ilk kez o zaman deneyimledi. 99 yılında 17 Ağustos gecesi ve bugün sadece deprem şehitlerimizi anmıyoruz. Çünkü o deprem bize bir şey daha hatırlattı. Depreme karşı hazırlıklı olmanın, yapı stoğunun, depremde hayatta kalmak için yapılması gerekenlerin ne olduğunu, önemini bir kez daha hatırlattı, bir kez daha vurguladı. Aradan tam 27 yıl geçti ama zaman acıların kaybolmasını sağlamadı. Çünkü bugün aramızda olmayan o isimlerin aileleri hala daha dün gibi o acıyı, o kederi yaşıyor, hissediyor, özlemle, saygıyla, minnetle anıyor ve özlüyoruz. Bugün de deprem şehitlerini andığımız, tek tek çelenklerin sunulduğu ve unutulmadığının bir aslında nişanesi olarak anıtın önünde anma töreni yapılmaya başlandı. 17 Ağustos yalnızca bir depremin tarihi değil, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği, yapı güvenliğinin ve hazırlıklı olmanın hayati öneminin acı şekilde hatırlandığı ve anlaşıldığı bir tarih. Bu nedenle bugün burada hem deprem şehitlerini anıyoruz ama aynı zamanda bu acının bir kez daha yaşanmaması için verilen sözleri de hem hatırlıyoruz hem de hatırlatıyoruz. 27 yıl sonra bu anıtın önünden bir kez daha aynı cümleyi hem söylüyoruz hem de görüyoruz. Unutmadık, unutmayacağız diyoruz. Bugün 27. kez Kocaeli Gölcük merkez üssü dedik ama o yıkım pek çok çevre ilde hissedildi. Pek çok cana mal oldu. İstanbul'da o depremde 454 kişi hayatını kaybetti. 1800'ü aşan yaralı canlarımız yaralandı. 270 kişi sadece Avcılar'daki, biliyorsunuz İstanbullular da yakın tarihi de çok iyi hatırlayanlar bilir. İstanbul'da da etkili olan o Büyük Marmara depremi en çok Avcılar'da zarara neden oldu. Yıkımlar, ölümler yaşandı. Can kayıpları var ve 27 yıl geçmesine rağmen hala o acılar taze. Çünkü o depremde ya çocuklarını, ya annelerini, ya babalarını yitirdiler. Hayatlar yarım kaldı, hayaller yarım kaldı, geleceğe bakışlar yarım kaldı. Bu nedenle de unutmadık diyoruz. Arkamdaki bu kalabalık da işte biz o depremi unutmadık, şehitlerimizi unutmadık, o gün yaşananları unutmadık demek için burada. Bugün eller semaya açılırken bugün dualar deprem şehitleri için yapılıyor. Şimdiye kadar her yıl olduğu gibi bu yıl bir kez daha, hatta 27. kez kaybedilen, yitirilen şehitlerin

ruhuna Fatiha okunuyor, dua okunuyor. Bugün buraya erken saatlerde gelenler vardı. Gün boyunca anma yapıldı. Gün içerisinde Kocaeli Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere çeşitli STK'lardan yetkililer geldi. Gün boyunca çelenkler bırakıldı, dualar okundu. Yakın tarih diyorum çünkü 27 yılı çok uzak bir zaman dilimi değil ama biz 1999 Büyük Marmara depreminin bugün yıl dönümündeyken birkaç yıl önce, 3 yıl önce 6 Şubat 2023'te yine bir asrın felaketini daha yaşadık. Kahramanmaraş merkezli peş peşe meydana gelen iki büyük depremde resmi rakamlara göre 50 binden fazla canı yitirdik. Bu da şunu hatırlatıyor. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Fay hatları üzerinde kurulu olan topraklarda yaşıyoruz ve önlem almak zorundayız. Yapı stoğumuzu güçlendirmek zorundayız. Elimizden geldiğince o acıları bir kere daha yaşamamak için. Bu nedenle aradan geçen bu 27 yılda da elbette hem kent toparlanmaya, bir şekilde yaralarını sarmaya da çalışıyor. Çalışılıyor da kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor. Yeni yapılar yükseliyor. Yeni etütler yapılıyor ve yerinde dönüşümler daha sağlam binalara vurgu yapılmaya çalışılıyor yıllar içerisinde. Kocaeli, Gölcük başta olmak üzere özellikle bu bölgelerde hayata geçirilen yaraların sarılması için, asrın felaketinin yaralarının sarılması için yıkımın yaşandığı kentlerde deprem yönetmeliğine uygun yeni konutların inşa edilmeye başlandığını, bazılarının stoğunun teslim edildiğini görüyoruz. Ama bugün elbette şehitlerin kayıplarının anıldığı, onların acılarının bir kez daha hatırlandığı ki aileler için her gün aynı acı elbette ama o acıların bir kez daha hatırlandığı bir gün. Büyük Marmara depremi 17 Ağustos 1999'da gece saat 03.02'de tüm Türkiye uykudayken yaşandığında 7,4 büyüklüğündeki o depremle resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik merkez üssü Gölcük'te. Bu nedenle anma programı da elbette deprem şehitleri anısına yapılan, şöyle gel Ahmet yürüyelim istersen çünkü resmi program sona erdi, hem anıtın biraz yakınına gitmek de istiyorum. Şehitlerin anısına yapılan bu anıtın etrafında her yıl olduğu gibi bu yılda anma programı düzenlendi. Çelenk bırakıldı. Bakın ellerinde Gölcük Belediye Spor İzci Kulübü'nün tuttuğu pankartı görüyorum. Çok küçük yaşta genç kızlarımız, hanımlarımızı görüyorum. Hatırlamak için, o günü unutmayacağız demek için gece yarısı bu saatte buraya geldiler. Belki içlerinde abisini ya da babasını, annesini yitirenler, büyük babasını, büyük annesini yitirenler var, bilemiyorum ama burada olmalarının tek bir nedeni var. Depremi unutmamak, depremin yaşattığı yıkımı unutmamak ve bir kez daha yaşanabilecek ki çok her zaman deprem bölgesinde olduğumuz için ihtimaller çok yüksek ve ihtimaller dahilinde bu nedenle bunun için gerekli önlemin alınması gerektiğini de vurguluyorlar. Hem deprem şehitlerini rahmetle anıyorlar ama aynı zamanda deprem gerçeğiyle yaşanması için ne yapılması gerektiğini vurgulamak istediklerini de bugün dile getirdiler, ifade etmiş olalım. Ahmet Uludağ şu anda 17 Ağustos 1999 deprem şehitleri anısına yapılan anıtın önünde anma programının hemen ardından o toplu fotoğraf çekilen o grubu da getiriyor ekranlarınıza. Çok elbette acı bir gerçek. İstanbul'da olan belki de pek çok kişi hatırlar. Özellikle Büyük Marmara depreminde Avcılar ve çevresindeki o yıkımı, o acıyı, enkaz önünde bekleyenleri, bir umut, sabaha karşı gün aydınlandığında bir gelişme olması için bekleyenleri. Zaten Türkiye o kadar yakın bir tarihte o deprem gerçeğini yaşadı ve hatırladı ki bir kez daha. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte. Şu anda da Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin bu noktada olduğunu görüyorum. Bugün gün içinde de yürüyüş yaptılar. Gölcük'e kadar yürüyüş gerçekleştirdiler. Hem yapı stoğunun sağlamlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptılar bir yandan. Bir yandan da deprem şehitlerini rahmetle, minnetle anmak için bu noktaya geldiler.

0: 27 yıl dile kolay. Yakını olanlar için elbette çok daha zor. Gözü yaşlı olan aileler bugün bütün gün buradaydı. Gece saatlerinde biraz daha tabii bir o kadar kalabalık olmadığını görüyoruz ama 6 Şubat depremlerini yaşadığımız daha geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaşadığımız bir asrın felaketi varken 99 yılında meydana gelen o asrın felaketinde kayıplar, canlar bir kez daha unutulmadı. Biz de Habertürk Televizyonu olarak Ahmet Uludağ ile beraber Kocaeli'ne geldik, Gölcük'e geldik. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı hayattan koparan o asrın felaketinin anıldığı noktadayız. Anmanın törenin yapıldığı noktadayız. Tören dakikalar önce sona erdi ama şu anda da çeşitli STK'lardan gelenler bu noktada açıklama yapıyorlar. Pankart açıyorlar ve genelde dikkat çektikleri nokta bir kez daha hatırlatmış olalım. Deprem Türkiye'nin gerçeği, yapı stoğunun önemi, depremle mücadele edilmesi için, depremin değil binaların öldürdüğüne vurgu yapılması için de çeşitli açıklamalar yaptığını ifade etmiş olalım. Kocaeli başta olmak üzere aradan geçen 27 yılda ki geçtiğimiz o 27 yılda depremin ardından büyük hasar, büyük yıkım yaşandı. Hem kentte sadece evler, iş yerleri yıkılmadı, okullar, kamu binaları ciddi bir toparlanma sürecine geçildi. Ciddi bir emek sarf edildi ve bakanlıklarla TOKİ işbirliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla asrın felaketinin yaraları sarıldı. Özellikle yapı stoğu açısından da sarılmaya devam ediyor. Yıkımın yaşandığı kentlerde deprem yönetmeliğine uygun olacak şekilde inşa çalışmaları devam ediyor. Depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin yapı stoğu da kentsel dönüşümle yenileniyor. Yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kentsel dönüşüm strateji belgesi kapsamında kentteki riskli alanlar tek tek tespit edildi. Binlerce bağımsız birimle ilgili etüt raporları hazırlandı. Gölcük, Çayırova, Gebze, Körfez, Derince ve İzmit başta olmak üzere birçok ilçede yeni projeler hayata geçirildi. Yapı stoğu açısından en riskli bölgelerden biri Gölcük'tü. Cedit Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşüm başlatıldı. 1105 hak sahibinin evleri yeniden yapılıyor. 12,6 hektarlık alanda kentsel dönüşüm elbette gerçekleştirildi. 1097 konut hak sahiplerine teslim edilmesi için belirlendi. Projenin %99'u tamamlandı ve anahtar teslimlerine başlandı. Yani şunu aslında özetlemeye çalıştım biraz da rakamları vererek. Deprem Türkiye'nin gerçeği ama deprem öldürmüyor, binaları öldürüyor. Biz bu gerçekle yaşamaya ve hayatta kalmaya öğrenmek, hayatta kalmak için elimizden geleni yapmaya mecburuz. Bunun yapılması için de pek çok birim, kurum çalışıyor. Ama bir kez daha hatırlıyoruz. Özellikle böyle asrın felaketi dediğimiz Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan bu acılar bir kez daha hatırlatıyor bize. Hem depremde yitirdiğimiz şehitleri özlemle, saygıyla, rahmetle anıyoruz ama bir yandan da depremin getirebileceği ve bundan sonra yol açabileceği acılara yaşanmaması adına neler yapılması gerektiğini de bir kez daim hatırlıyoruz hem hatırlıyoruz ama bugün burada söylenen, bugün burada kalplerde olan tek bir cümle var. 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ama biz unutmadık, unutmayacağız şehitlerimizi diyorlar. Bugün Gölcük'te bir anma yapıldı. Duygular, acılar elbette hala taze. O anmayı takip ettik. Ahmet Uludağ ile beraber Kocaeli Gölcük'te.
1: Gizem, sana ve Ahmet Uludağ'a teşekkür ediyoruz. Bizler de bir kez daha acılarını hala yüreğimizde hissettiğimiz deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek yayınımızı noktalayalım. Hoşçakalın.

0: örgütünü. Bundan sonrasında da biraz siyasete eğilelim istiyoruz. Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öney, İhsan Aktaş, Kaan Arslan, Gürbüz Evren, Murat Karan bu akşam konuklarımız hem İstanbul hem Ankara'dan. Kaan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kaan Arslan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü katkılarından dolayı. Bu mesele daha da büyüyecek gibi zaten görünüyor.
2: Dolayısıyla daha bayağı bir haberlerini konuşacağız bence.
0: Evet, tam da onu diyecektim. Zannediyorum sizi ağırlamaya devam edeceğiz burada. Tekrar ağzınıza sağlık.
1: Memnuniyetlerinize katılırız. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi İmamoğlu'nun yeni partiyle ilgili planları, Mansur Yavaş'ın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği çünkü tartışılıyor. CHP'de mi kalacak, yeni partiye mi geçecek, ne olacak geleceğiyle ilgili. AK Parti'ye bir taraftan devam eden transferler var. Özgür Özel'in dokunulmazlık meselesi, fezlekesi ne olur ne biter. Bütün bunları konuşmaya devam edelim. Gürbüz Bey, sizinle başlayayım bu kez. Acaba bu dokunulmazlık meselesi fezlekesi meclise geldiğinde CHP ne yapar acaba, buna bir onay verecek, el kaldıracak mı, ne dersiniz?
3: Semih Hanım, biliyorsunuz konuyla
0: şunu
3: ilgili
0: da bir ekleyeyim bu arada.
3: Yapılan açıklamalar var.
0: CHP kurmaylarının meclise biriken fezlekelerin bekletilmemesi, sürecin işletilmesi gerektiğini savunduğu yönünde haberler de var. Deniyor ki kurmaylar tarafından, vekil olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Herkes hesap verebilir olmalı. Bu tür değerlendirmelerde bulunuyorlar ve partinin mevcut 45 vekiline dikkat çekerek parti içerisinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde sanki böyle bir güçlü eğilim olduğu konuşuluyor. Ne dersiniz?
3: Ya Semih Hanım, Kemal Bey daha önce de biliyorsunuz mecliste bu konu gündeme geldiğinde, hatta tekrar mutlak butlanla CHP yönetimine kendisi geri geldiğinde konuya ilişkin soruda bu konuda bir pişmanlık duymadığını, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda özellikle Selahattin Demirtaş örneğinden hareket ederek sorulan o soruya verdiği yanıtta dokunulmazlıklar konusundaki tavrında aynen devam edeceği mesajını vermişti. Şimdi bugün geldiğimiz Özgür Özel meselesinde, onunla ilgili fezlekede de Kemal Bey, çok özür dilerim, bugün biraz konuşmada sıkıntı çekiyorum. Diş sorunum vardı. O yüzden yeni kendimi toparladım. Geçmiş bazen olsun. Cümleler kurması, cümle kurarken de devrik cümleler falan kuruyorum. Çünkü ağzım dilim birbirine karıştı. Kusura bakmayın. Her zaman böyle olmuyor ama bugün şansınıza böyle. Şimdi kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı olarak dokunulmazlıklar konusunu ele aldıklarını söylediler, savunuyorlar. Aslında Özgür Bey'le ilgili fezleke geldiğinde sanki tavır doğrudan Özgür Bey'e karşıymış gibi algılanacağını da düşünüyorlar. Ama ben Kemal Bey'in daha önce yaptığı konuşmalar, en son yaptığı açıklama ve kendisine yakın olan isimler, hatta kendisiyle de yaptığım konuşmalarda edindiğim intiba, evet, dokunulmazlıklar konusu, fezlekeler meclisin genel kurulunda gündemine geldiğinde kim olursa olsun bizim arkadaşımız ya da değil, bize yakın ya da değil gibi bir değerlendirmeden çok daha önce belirlediğimiz bu politikayı uygulayacağız. Bu stratejiden vazgeçmeyeceğiz. Kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı kalacak bir dokunulmazlık anlayışında ısrar edeceğiz diyorlar. Haliyle Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha taze ayrılmış, ortam henüz daha soğumamış bir dönemde bu açıklama yapıldığında ister istemez Kemal Bey'in Özgür Bey'e karşı bir intikam duygusuyla falan hareket ettiği şeklinde de yorumlanıyor. Aslında Kemal Bey, benim bildiğim, benim tanıdığım Kemal Bey, eğer bir konuda bir tavır aldıysa, bir karar verdiyse her dönemde onu ısrarla sürdürür. İşte dokunulmazlıklar konusu da tamamen bundan ibaret. Fakat şöyle bir şey var. Mecliste acaba Özgür Bey'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir adım atılır mı? Bu olur mu dediğimizde vallahi özellikle iktidar mensubu milletvekilleriyle ya da yetkili isimlerle konuştuğumuzda buna pek sıcak bakılmadığı yönünde. O fezlekelerin diğer fezlekeler gibi bir şekilde işte meclisin raflarında kalacağı yönünde bir değerlendirme var. Çünkü böylesi bir süreçte eğer Özgür Bey'e yönelik fezlekenin gündeme getirilmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması çok

0: önemli siyasi sıkıntılara, tepkilere, çalkantılara
1: kime siyasi
0: yol
1: sıkıntı
0: açar,
1: yaratır Gürbüz Bey böyle bir durum?
0: Ya iktidara yaratır, özellikle iktidara yaratır, öyle bakıyorlar. Zaten biliyorsunuz seçimler en geç 1,5 yıl sonra yapılacağını düşünürsek, o 1,5 yıl içerisinde iktidarın başta ekonomi olmak üzere ve özellikle ekonomi olmak üzere düzelteceği çok önemli sorunlar var. Dolayısıyla o sorunları çözerken iktidar başına kamuoyunda tepki görecek, seçmende tepki görecek, başka bir sorun açmaz düşüncesiyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Daha önce de birçok fezlekesi var. Bu kaçıncı fezlekesi bilmiyorum Özgür Bey'in. Eğer olsaydı şimdiye kadar olurdu. Niye bunu yeni partiyi kurduktan sonra mı olur? Biliyorsunuz yeni parti bir mağduriyet hikayesi üzerinden devam ediyor. Bu mağduriyeti daha da büyütecek adımların ne iktidar tarafından ne başkanlar tarafından atılmaması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki yönetimini bir kenara bırakırsak atılmaması konusunda bir dikkat olduğu görülüyor. Bence hani benim şahsi görüşüm daha önceki fezlekelerde olduğu gibi bu fezlekede de Özgür Bey ile ilgili olarak bir adım atılacağını çok fazla yani varsaymıyorum.
1: Düşünmüyorsunuz. Peki. Sezin Hanım siz ne dersiniz? Bu arada Özgür Özel hakkında bu 63. fezleke dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan 63. fezleke meclis başkanlığına gönderildi. Kalkar mı dokunulmazlığı? Öyle bir şey olursa daha da bir mağduriyet yaratır. Kimsenin de işine gelmez aslında diyor Gürbüz Bey. Ne dersiniz?
2: Ya, mağduriyet yaratır. Bir kere Özgür Özel'in veyahut da yeni partinin kendisi için değil, Türkiye için mağduriyet yaratır. Çünkü bu dokunulmazlık meselesi Selahattin Demirtaş gibi ve arkadaşları gibi o dönemde, o dönemki HDP'liler ki bir konsensus oluşmuştu maalesef. Bir işte terör eylemi söz konusudur vesaire, dokunulmazlıkların kaldırılması gerekir gibi. Böyle bir taassup oluşmasına rağmen Türkiye'nin 10 yıldır altından kalkamadığı bana kalırsa siyasi olarak bir durum oldu. Ki bugün işte Selahattin Demirtaş'ın kendine çok normalde karşı olmuş olan veyahut da bir terör faaliyeti içine girmiş olduğunu düşünenlerin bile desteklediği figüre veyahut da hakkında pozitif konuştuğu bir figüre dönüşmesi söz konusu. Şimdi ne demek bu? 10 yıl sonra eğer ki böyle bir şey gerçekleşir, Özgür Özel'in veya işte yeni partiden birilerinin dokunulmazlığı kaldırılır ve hatta tutuklanmaları söz konusu olursa, siz onun çok daha şiddetli boyutunda Selahattin Demirtaş'a o dönem verilmiş desteğin ve hiç bugüne kadar da bitmemiş taban desteğinin üstüne, yani çok ciddi bambaşka bir taban desteğini koyun. Çünkü o kitle CHP'den kopmuş olan kitle küçük bir kitle değil, ciddi bir kitle. Ve o tabanın daha da büyüyeceği, daha da öfke içinde olacağı,
1: bu
2: bir tepkiselleşeceği.
1: Bu olabilir mi?
2: Şey yaşanır. Ha bir de üstüne üstlük biz 10 yıl sonra bu ekranlarda bizler belki olmayız da tabii ki yeni isimler ya o dönemde bunu böyle böyle konuştular, böyle normalleştirdiler, sonra da böyle de oldu da falan diye ve çok yanlış bir döneme girdi Türkiye diye konuşmuş olur. O yüzden asıl mağdur Türkiye. Tabii şimdi İran Savaşı bitmedi. Orada hala bir sıkıntılı bölgesel durum var ne olursa olsun. Tamam Türkiye işte Suudi Arabistan'la, Pakistan'la paktlara giriyor vesaire, ama bu bir yandan da böyle paktlarına girilmesi, anlaşmalar yapılmasını gerektiren durum Türkiye'nin bu işte içinde bulunduğu bölgedeki sıkıntılar zaten. Bu sıkıntılar olmasaydı bu anlaşmalar da oluşmayacaktı durduk yerde. Onun için bu sıkıntılı zamanda, ekonominin sıkıntılı olduğu zamanda, daha da önümüzdeki dönemde ne olacağını bilmediğimiz, enerji fiyatlarının sıkıntılı olacağı bir döneme gidilirken Türkiye'yi her bakımdan, yani bugün bunu ya hemen kalksın şu dokunulmazlık diyenleri bile etkileyecek krizler yaratır. O yüzden zaten bence bunu keşke hiç gündemimizde olmasa.
1: Peki bir şekilde gündeme geldi. Ortada evet. Bir fezleke var.
2: Hayır, genel olarak diyorum. Tabii ki gündemimize geliyor ve biz de konuşuyoruz evet. İster istemez.
1: Olur
2: ama.
1: Mu peki bunun gerçekleşmesini mümkün görüyor musunuz? Dokunulmazlık kalkacak, hatta tutuklanacak.
2: Elbette. Yani olmaz diyemeyiz. Yani olmaz diyebileceğimiz pek çok. Ben mesela bu Süleymancılarla ilgili operasyonu da söyleyecek olsam geçen hafta, belki uçuk gelecekti birçok insana, özel duyumları olan veyahut da bu konuyu takip edenler dışında. Ama işte olabiliyor yani, onun için bu da olabilir tabii ki. Fakat ya

0: Türkiye için bence çok ağır ve hazin, altından kalkılmaz bir durum olur. Hepimiz de sıkıntısını yaşarız. Çünkü siyaset kendi akışı mecrası içinde kim kimi destekleyecekse, kim kimi ne olacaksa tabanın artık bir dengesini bulması gereken zamanda. Yeni parti de kuruldu. Destekleyen destekler, desteklemeyen desteklemez. Başarısı olur bilmem nesi olur. Ama mesela bana kalırsa çerçeve yasadaki tutumları, kircikli tutum yeni partiye sıkıntı yaratan ve oy desteği kaybettirecek bir şey. Ne o ne bu gibi. Yani hani evet dersiniz, evet dersiniz. Hayır dersiniz, hayır, hayır dersiniz. Net bir tutum yoktu orada. O mesela bence sarsıcı bir şeydi yeni parti için. Fakat eğer böyle
1: yani
0: bir şey...
1: Yani ben ve yöneticilerim bu yasaya evet diyeceğiz ama işte vekiller kendi bulundukları
0: yeni
1: şehirlerde baksınlar.
0: Adı gibi yeni bir siyaset oluşmadı. Şimdi öyle bir şeyin üstüne...
1: Yeni nesil siyasetimiz bu diyor ama Özgür Özel bunu yaparak böyle savundu
0: onu
1: mesela.
0: Onu da anlatabildikleri kanaatinde değilim. Velhasıl orada bir mesela bir iş kendine göre bir belki sarsıntı yaşarken yeni parti böyle bir konu gündemle müthiş bir destek patlaması olur. Ya ben bunu bir kere hem eminim hem de onun ötesinde yani öyle bir siyasette unutturmak, geride bırakmaksa mesele veyahut da neyse yani bilmiyorum artık. Çünkü bu son butlak butlandan sonra çok fazla bu fezlekeler üst üste geldi. Niye şimdi bu kadar üst üste geliyor? O ayrı bir konu zaten. Bırakacaksa da artık Türkiye geride yeni partiyi veya Özgür Özel'i kendiliğinden yapar zaten. Bunun herhangi bir yargı yoluyla olmaması veya yargının artık bu konuda da siyasette bir müdahalesinin olmaması lazım. Mutlak butlan zaten ters tepen bir müdahale oldu. Kendi kendine yani bu hikaye seçmenlerin karar vereceği bir durum olabilirdi. Fakat bugüne kadar geldik. Bence bütün siyaseti negatif etkiledi bu mutlak butlan konusu. Ha CHP ne yapar? CHP'nin yönetiminin kararını biz zaten geçtiğimiz haftalarda bu ekranlarda duyduk. Alihan diyeceğim.
1: Çok konuştuk
0: Ali,
1: ama çok
0: Ali Haydar
1: haklısınız.
0: Fırat Bey. Şimdi Alihan. Yanlış anlamayın Alihan
2: Estağfurullah.
0: Bey. Estağfurullah. Şeyde söyleye bu sefer.
2: Çok Alihan yaptık bu akşam.
0: Ali Haydar Fırat evet. Bey zaten bu ekranlarda açıkladı. Dokunulmazlık konusunda eğer önlerine gelirse evet diyecekler. Hı hı. Fakat bu parti kararı tüm milletvekillerinin beraber hareket edeceği bir karar olur mu? Ona emin değilim. Hı hı. O işte mesela çerçeve yasaya imza atanlarda olduğu gibi vesaire. Başka bir, yani ben blok halinde oy vermeyebileceklerini ve içine sinmeyeceğini düşünüyorum. Oradaki öyle bir şey mevzu bahis olursa.
1: CHP'deki vekillerin.
0: Tabii. Yani bana kalırsa bütün partiler bir orada... çerçeve yasada yaşanmamış tarzda bir sorgulama içine girebilirler. Çünkü Özgür Özel kaç yıldır beraber çalıştıkları çoğu kişinin bir milletvekili bir de. Yani çok fazla hukukları, çok fazla pratikleri var. O biraz kişisel olarak da ağır olur.
1: Peki böyle olduğu için onların da yeni partiye geçmesi beklenmez miydi?
0: Yeni partiye onu orada işte bilmiyorum. Öyle bir protest dalgalanmayla yeni vekiller de evet katılıyor olabilir. Ama CHP içinde kalıp CHP için mücadele etmek ayrı bir şey. Bu bazı kalan milletvekilleri için kendilerine göre açıkladıkları veya dışarıya da bu tarz açıklamalarda bulunmaya çalışıyorlar. Ama böyle bir konuda yani bu biraz vicdani de bir boyut oluyor. Yani siz dokunulmazlık hakkında Özgür Özel'in büyük ihtimalle tutuklanacağını biliyorsunuz. Yani şimdi bunu tutuklanmasının da yolunu açma noktasına gelir mi bu iş? Yani bu... biraz başka bir hukuki falan konuların da ötesinde bir vicdani bir mesele haline geliyor ve aynı zamanda bireysel sorumluluk yani tarihe nasıl geçeceksiniz? Bu çünkü bu 10 yıl sonra bunu nasıl konuşacağız? Bir 10 yıl sonra Türkiye'yi bir düşünün ve bu konular olsun yaşansın ve nasıl konuşuluyor bir herkesin hafızasında canlandırmasını evet. İstedim.
1: Bu arada CHP'den ayrılan yaklaşık 40 vekilin de tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmaya başladığı, geçmek istedikleri gibi bir takım iddialar var. Bunu ayrıca soracağım ama Murat Bey kalkar mı ya bu dokunulmazlık? İş tutuklamaya kadar gider mi?
3: Şimdi bahsettiğimiz isim Sayın Özgür Özel.
1: Evet.
3: Geçtiğimiz butlan kararı alınana kadarki süreçte Kasım 2023'te CHP Genel Başkanı olmuş. CHP'yi %38'de birinci parti yapmış. Sonrasında da işte hazırlıklarını yapıp bu geçtiğimiz ay ilan ettiği yeni partinin kurucu genel başkanı olan bir isim. Ve bu isimle ilgili kamuoyundaki karşılığı bu.

0: ismin. Kişisel kanaatini sorduğumuzda seçmenin %46'sı Sayın Özgür Özel'le ilgili olumlu kanaat belirtiyor. Kurduğu partiye oy verme davranışını ise sorduğumuzda bunu 11-15 Temmuz tarihlerinde 81 il ve bölgelerinde yaptık. Yani 81 ilin tamamında yaptığımız saha çalışması. Oy verebilirim %32, kararsız kalırım %18, oy vermem diyen de %50. Yani CHP Genel Başkanlığı ve sonrasında da İyi Parti, Yeni Parti Genel Başkanlığı süreci geldiği süreçte Sayın Özgür Özel bir liderlik tahkimini kurdu ve sokakta da seçmende de muhalif seçmende de bir karşılığını buldu. Bu saatten sonra Özgür Özel'in bu altyazıda da gördüğümüz siyasi dokunulamazlık meselesi herhangi bir milletvekilinin veya o milletvekilinin işlediği suç dışında, yani o tezkere meclise gelmesinin daha ötesinde önce CHP'nin, şimdi de Yeni Parti'nin genel başkanınla ilgili yapılacak bir tasarruf ve bunun da siyasi çıktılarının, seçmende karşılığının daha farklı olacağı kanaatindeyim. 60 küsür tane buna benzer kendisiyle ilgili dosya olduğundan ve bir de özelde bu özel durumu, yani artık bir genel başkanlık durumu olduğundan dolayı ben bunun meclis gündemine, Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki meclis gündemine gelip böyle bir dokunulmazlığının kalkması ihtimalini çok olası görmüyorum açıkçası.
1: Peki. İhsan Bey, hem bunu sorayım size hem de bu pazar seçim olsa ne yapar Yeni Parti?
2: Şimdi öncelikli olarak bu dokunulmazlıklar konusunda ben de başından beri, yani mecliste birçok milletvekilinin hani onlarca dokunulmazlık dosyası var. Çok önceleneceğini ve çok özel bir gündem yapacağını düşünüyorum. Ben de bu konuda Gürbüz Bey gibi düşünüyorum.
1: Yani neden bunun da geri dönüşü negatif olur diye mi? Gürbüz Bey'in ifade ettiği gibi.
2: Şöyle de işte siyaset sanatı böyle 40 tane meseleyi bir araya getirip hepsini müzakere edip bir fayda zarar analizi üzerine kurulur. Muhtemeldir ki ben bazen de şöyle olur, hani biz bir görüşlerde deriz, zıttı da olabilir, beklenmedik bir şey de olabilir ama böyle hani bir analiz gözüyle baktığınız zaman sanki dokunulmazlığın gündeme gelmeyeceğine dair bende bir ön kabul var. Türkiye'de hani bugün seçim olsa sorusuna gelecek olursak ekran verme şansı var mı?
1: Sizin de var değil mi çalışmanız hatta?
2: Biz şöyle, yani tam parti kurulmadan 2-3 gün önce araştırmamızı tamamlamıştık. O zaman tabi partinin adı Yeni Parti değildi. Yani geçen ay yaptığımız şey Haziran araştırmasında, pardon Temmuz araştırmasında şu çıktı.
1: Hah geldi. Yani burada anlatmak ister misiniz? Birlikte bir gösterelim. Isterim. Hatta şuradan sizin için kolaylıkla olur. Çubuğu da alırsanız. Şimdi milletvekili genel seçimi için partilerin oy dağılımına baktınız.
2: Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık 6 aydır yani 34, 35, 36 bu bandını muhafaza ediyor, değişmiyor. Bir ara böyle bir 32-33'lere kadar düşmüştü. Daha sonra kendi çizgisini koruyor. Biz yani kurulduğumuz günden beri 30 yıl oldu. Bütün sonuçlarımızı kararsızları dağıtarak veriyoruz. Burada da aynı şekilde kararsızları dağıtmışız. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi parti ismi olarak vardı. Yeni partiyi şöyle sorduk. Özgür Özel'in kuracağı partiye oy verir misiniz? Parti henüz kurulmamıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi %15, Özgür Özel'in kuracağı parti %14,5 çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi 8,5, DEM Parti 8,3, İYİ Parti 4,5. Son dönemlerde yani DEM Parti genelde 10 çizgisini muhafaza ediyordu. Belki burada bazı sol sosyalist kesimlerden Yeni Parti'ye bir ilgi alaka olabilir. İyi Parti bu ay biraz değişmiş olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü
1: mesela
2: şöyle şu üç partinin kendi arasında bir şeyi var. İyi Parti'nin, Zafer Partisi'nin ve Anahtar Parti'nin. Bu radikal milliyetçi partiler kendi aralarında oy değişimi yapabiliyorlar. Yaklaşık böyle 10-11 puan. Bazen İyi Parti'de kümeleniyor, bazen Zafer'de, bazen Anahtar'da.
1: Belki seçime doğru bir ittifak
2: özellikle
1: da sağlarlar.
2: Özellikle şeye karşı olabilir. Özellikle de bu terörist Türkiye konusuna cepheden karşı çıkan bir tane büyük parti vardı, İyi Parti. Ondan dolayı bazı milliyetçi oylardan bir sonraki...
1: Yükseliş mi var?
2: Olur yani. Bir sonraki
1: bir ay sonrasına yansır diyorsunuz.
2: Olur. Bizim genelde yaptığımız araştırmalarda da ortalama Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin %70'inin Yeni Parti ile alakadar olduğunu, %30 küsürünün de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olduğunu görmüş oluyorduk. Burada
1: yani eğer yeni parti kurulmamış olsa bu...

0: bütün bunlar yaşanmasaydı bugün CHP diye devam edecekti tabii. Oyu yaklaşık %30.
1: Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %30 mesela yeni partiyle alakalı geçtiğimiz günlerde bazı sonuçlar açıklandı. Bizde de mesela Murat Karan'ın potansiyel olarak gördüğü %32, bizde de yani yeni partinin potansiyeli %32. Bir partinin potansiyeli %32 olduğu zaman %32 oy almaz. Mesela AK Parti'nin...
0: Yarısını mı alır?
1: AK Parti'nin potansiyeli %50'lerdedir şimdi, 50'nin üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi mesela potansiyeli %30'lardı ama bugün işte %8,5-10 alıyor.
0: Ne
1: ama
0: demek o tam olarak İhsan
1: potansiyel
0: Bey? Yani potansiyel
1: şu,
0: o ama
1: diyorsunuz
0: işte çıkan...
1: ki AK Parti'ye oy verebilir misiniz? Ha. Oy verebilirim, kesinlikle vermem. Kesinlikle vermem çizgisi nettir. Oy verebilirim esnekliktir. Yani hatta onu geçmişten bir örnek verelim. AK Parti kurulduğunda...
0: Peki verebilirim dediğinde o kararsıza girmiyor mu?
1: Şöyle verebilirim, şöyle şartlar iyi olursa, ekonomi iyi olursa, yani o gün keyfim yerinde olursa, hani birkaç böyle şey söyleyeyim. Bir geçmişten bir örnek verelim. AK Parti kurulduğu zaman biz AK Parti'nin potansiyelini %34,5 görmüştük yaklaşık seçimden 6 ay önce. Ve diğer partilerin de potansiyeli vardı. Potansiyelin zirvesine ulaşmak şu anlama geliyor. O süreç zarfında siz bütün iyi hareketleri yapmış oluyorsunuz. Rakipleriniz de bütün olumsuzlukların pençesine düşmüş oluyorlar ki hatırlayın AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemi sadece Cumhuriyet Halk Partisi baraja geçebilmişti. AK Parti tam %34,5 oy aldı. Bugün mesela ne AK Parti, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Yeni Parti direkt potansiyel oyunu muhtemeldir. Yani şöyle, bugün mesela geçtiğimiz günlerde bir araştırma gördüm. İşte Yeni Parti %32,5 vermiş. Yani bir partinin potansiyelinin %100'ünü alması bugünden çok böyle imkan dahilinde gözükmüyor. Bu şu anlama geliyor. Belki parti kurulduktan sonra yeni parti bu ikinciliğe gelip Cumhuriyet Halk Partisi de bu DEM Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi seviyesine gerilebilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde biraz da şöyle abartılı yeni parti sonuçlarıyla bizim sonuçlar mukayese edildi. Abdülkadir Selvi de yazmıştı. O bizim Genel Türkiye raporu yayınlandığı zaman sağ olsun genelde bir atıf yapar, bir başlık atar. İhsan Aktaş'tan uyarı diye de bir not düşmüştü. Uyarımızda biz bu araştırmayı parti kurulmadan birkaç gün önce yapmıştık diye. Ama şöyledir, nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki partinin potansiyeli yine %30 civarında ve bu %30 oyu paylaşacaklar. İlk etapta belki İYİ Parti'den, belki DEM Parti'den bir iyi niyet hareketi olabilir yeni partiye doğru. Fakat tekrar onlar kendi tabanlarına geri dönerler
0: Kaç
1: diye
0: kişiye
1: bekliyoruz.
0: Sordunuz bunu?
1: Biz genelde 2200 denekli
0: Türkiye
1: yapıyoruz.
0: Genelde,
1: Türkiye genelinde bütün illerde yapıyoruz. Her ay Genel Türkiye raporu için yapıp abonelerimize servis ediyoruz. Sadece de siyasi sonucunu medyada biraz karşılık olsun diye açıklıyoruz. Bir de zaman zaman ülke gündemi sorularını kamuoyuna daha sosyal mesele olduğu için veriyoruz. Diğer sonuçlar rapor halinde abonelerimizin
0: Peki.
1: önüne gidiyor.
0: İlerleyen günlerde yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi yer değiştirebilir diyorsunuz.
1: Yer değiştirebilir diye düşünüyorum. Ya Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti neredeyse sabit kadem. Yani 10 ile 8,5 arasında oylara devam ediyor.
0: İYİ Parti?
1: İYİ Parti bizde geçen ay 4,5'tu ama bu
2: artar biraz
1: 7'lere çıkabilir Aynen. diye
0: Neden?
1: Bekliyoruz.
2: Çünkü bu terörist Türkiye süreci
1: tek muhalefet eden
2: yani,
1: parti.
2: Şöyle anlatalım hatta. Mustafa Dervişoğlu genel başkan olduğu gün ne olsun istersin diye sorsalar büyük ihtimalle böyle bir şey isterdi yani. Hani
1: Fakat
2: bir süreç
1: şöyle,
2: olsun ki ben de milliyetçi bir muhalefet yapabileyim isterdi yani.
1: Yani gündem sıcak olduğu için
3: Aynen. İYİ Parti'de bir artış almıştı, olabilir.
0: Nasıl? Oğlum?
1: Bu gündemin sıcaklığından dolayı bir yükseliş ben
3: Musavat
1: de bekliyorum.
3: Mustafa Bey.
1: Buyurun.
0: Buyurun dinliyoruz.
3: Mustafa Bey genel başkan seçildiği ay öncesinde İYİ Parti'nin oyunu %3'tü.
2: Evet.
3: %3'ten almıştı o oy oranını. Ondan sonraki süreçte 5-7 bandına oturtmuştu. Ama bu ay evet bir özel bir durum var.
2: Evet.
3: Mecliste terörsüz Türkiye ve çerçeve yasayı kurumsal olarak ve son 2 senedir de savunuculuğu noktasında karşı çıkan siyasi lider ve siyasi parti İYİ Parti olduğundan
0: dolayı bu seçime
3: dolayı,
0: kadar da böyle
3: bu
0: mi
3: ayda
0: kalır
3: ben
0: peki?
3: de biraz dağılmış oylarından toparlanmış olabilir.
1: Yani terörist Türkiye meselesi başarıya ulaştıkça yani
0: Düşecek.
1: Bu
0: hmm.
1: şöyle yani çok sürdürülebilir, her hafta gündem yapılabilir bir mevzu değil. Yani şöyledir, Kartaca yıkılacak dediniz, yıkılacak dediniz. Tamam da yıkıldıktan sonra ne yapacaksınız? Hani Bence politikasızlık her zaman siyaset yap... Mesela yeni partinin de karşı karşıya kaldığı durum bu. Ve ilk ciddi sınavıydı. Ben evet diyorum, arkadaşlarım hayır diyebilir gibi bir politika. Şöyle mesela AK Parti'nin kuruluş dönemine bakın. Tutarlı hareketlerine bakın, adımlarına bakın. Yeni Parti ilk sınavında büyük anlamda hata yaptı ve ikiye bölünmüştük havası oluşturdu.
0: Ne demeliydi yani? Hep topyekün evet ya da hayır mı
1: yani
0: demeliydi?
1: Yani şöyledir. Şimdi öyle bir pozisyon var ki Türkiye'de terör örgütü kendini feshediyor. Bir terörsüz Türkiye terörist bölgeye evriliyor. Bu şartlarda zaten hayır deme şansı yoktu. Bence tutarlı bir şekilde evet diyebilirdi. Hayır dediği zaman da kendisini şu 4,5'luk partinin pozisyonuna indirgeyecekti. Sadece burada düzgün bir şekilde evet deyip evetin arkasında duracaktı. Kamuoyu şöyle yorumladı. Özgür Özel'i destekleyenler evet dedi. İmamoğlu'nu destekleyenler hayır dedi. Hatta İmamoğlu'nun alelacele İYİ Parti'ye katılma hareketini de ben burada biraz
0: yeni bu partiye. Yarım,
1: pardon çok karıştırıyoruz. Yeni Parti'ye katılma hareketini de bu yarılmayı ve ayrışma görüntüsünü ortadan kaldırmak için yani gündemi değiştirmek için.
0: O ayrışma niye çıktı peki? Niye hayır diyenler İmamoğlu'cu oldu?
1: Bence doğrudan şeyle ilgili değil. Yani şöyle geriye dönük 10 yıla bakarsanız aslında Kürt seçmene, DEM Partisi'ne en büyük yatırım İmamoğlu yaptı. Ve onların desteğini de aldı. Hatırlayın Diyarbakır'daki mitinglere. Yani hem kendisi hem eşi bu işaretle yani bir bakıma neredeyse DEM'in değil de terör örgütünün kullandığı işaretle selamladı milleti. Ve sempati de kazanmıştı. Bence terörist Türkiye'den ziyade partinin kuruluşuyla alakalı iç meselelerden dolayı bir yarılma oldu. Hmm. Doğrudan konuyla ilgili değil. Sanki bir güç gösterisi gibiydi. Hmm. Yani bir de şu var mesela bir siyasi parti elbette ki vekilini dinleyecek, sokağı dinleyecek, her şeye bakacak ama nihayetinde vizyon nedir? Yani Devlet Bahçeli kendi kitlesi %99'u bu meseleye karşı olduğu halde bir liderlik yaptı. Ve kitlesinin %80'ini, %85'ini kendi lehine döndürdü. Bizim yaptığımız araştırmalarda DEM Parti %90, AK Parti 85, MHP'de 80-85 oranında süreci destekliyor kitlesel olarak yani. Liderlik böyle bir şeydir. Zor bir karar alırsınız.
0: Bu durumda desteklemesi, vekillerden bahsediyorsunuz kamuoyundan, tabandan
1: bence
0: mı?
1: Bence şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partinin uzun vadede bir sorunu var. Mesela AK Parti'de medya önemlidir, medyayı önemser. Fakat kendi politikalarını yürütür, uygular, medya onu destekler ya da desteklemez yani. Kendisini destekleyen medyada dahil. Fakat yeni parti, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden kalma gelenek olarak medyayla olağanüstü derecede iç içe yaşıyorlar, fenomenlerle iç içe yaşıyorlar. Onların siyasetini birkaç medya mensubu ve birkaç fenomen etkileyebiliyor ya da zehirleyebiliyor. Bence bu tür kritik zamanlarda oturup yani aşağıdaki unsurlara kulak vermek sadece partiyi politikasız hale getirir. Bence bir...
0: Ne yapmalı yani örnek vererek söyleyelim. Yani
1: şöyle düşün, mecliste bu kadar yüksek oranda desteğin olduğu bir yerde onları da doğrudan destekleyeceklerdi. Ve şu risk de var tabii onlar için.
0: Bu bizim yeni nesil siyasetimiz diyor ama Özgür Özel.
1: Ya eğer yeni nesil siyasetin adı kararsızlık siyaseti ise siyaset kararsızlığı kabul eden bir şey değildir. Hmm. Hatta ben geçtiğimiz günlerde bir tweet attım.
0: Yani bana, gri yok, siyah Sedat beyaz.
1: Sedat Aydemir darbe yapacak. Hatta bunu da ne zaman o cümleyi kullanmıştı?
0: Anlamadım, ne yapacak?
1: Geleceğim. Şimdi Mustafa Sarıgül bir parti kurmuştu. Ha. Türkiye Değişim Hareketi diye. Bir şey oldu vazgeçti, bir şey oldu geri durdu. Kılıçdaroğlu genel başkan olacağı zaman dediler ki biz partiyi kurmaktan vazgeçelim, böyle bir rüzgar var. Onun danışmanları da bizim ofise yakınlardı, bizdeydiler. Dedim ki ben sizin gelenekten size bir örnek vereyim dedim. Talat Aydemir darbe yapmaya kalkıyor. İsmet İnönü ekibi toplamış, darbeyi engellemeye çalışıyorlar. Diyor ki adama bir teklif götürün bakalım ne diyecek. Yani bir teklif götürüyorlar. Talat Aydemir diyor ki ben bir düşüneyim diyor. İsmet Paşa diyor ki ben şurada bir yarım saat kestireyim. Kaç saattir uyuyamıyorum. Efendim diyor adam darbe yapacak. Ne kestirmesi? O da diyor ki darbesi hakkında tereddütü olan general darbe yapamaz diyor. Ve darbe de olmuyor biliyorsunuz. Sonra hayatına mal olmuş oluyor. Dolayısıyla bu tür kritik aşamalarda ya şöyle düşün. DEM Partisi ile 10 yıl beraber çalışmışsınız. Peki tedirginlikleri ne? Belki de terörist Türkiye meselesi bittikten sonra DEM Partisi'nin yeni parti ya da eski CHP yeni partiye bağımlılık ilişkisi ortadan kalkacak.

0: bugüne kadar meşruiyet meselesinden dolayı kendisini kurucu partiyle beraber hareket etmesi aslında meşruiyet zemini için kıymetliydi. Cumhurbaşkanı seçiminde bağımsız girebilir ya da İyi Parti şu grubu düşünmüş olabilir. Acaba biz DEM Parti'den ve diğer partilerden farklı olarak milliyetçilerle beraber bir cephe kurabilir miyiz? Bazen şöyledir yani çok düşünce...
1: Çok parametre var yani işte çok şey etkilemiş şaşırtır. Olabilir. Evet.
0: Ama şöyledir nihayetinde bu bir liderlik göstergesidir. Siz kararınızı verirsiniz, riski alırsınız. Bu evetin de riski olabilir, hayırın da riski olabilir. Özgür Özel bence bu sınavdan ya da parti bu sınavdan yara alarak çıktı. Bunu partiler
1: hayır deseydi peki?
0: Hayır deseydi o da bir yoldur. Yani şöyledir, her kararın bir telafi mekanizması vardır. Ama hayırın telafisinin daha zor olacağını düşünüyordum. Bence doğru olan ya da şöyle yani kendi evet dedikten sonra kitlenin %70'ini arkasına taksaydı bu evet anlamlı
1: olabilir. Peki burada
0: olabilirdi.
1: Bir baskı kurmak istememiş olması yani tamam ben de yöneticilerim bunu destekliyoruz evet diyoruz ama ben hiç kimsenin üzerinde de bir hakimiyet kurup siz de evet diyeceksiniz ya da siz de hayır diyeceksiniz demeyi seçmedim demiş olmak olmuyor
0: ya o
1: mu?
0: O zaman o parti olmaz ki yani Kanarya Sevenler Derneği olur. Mesela şöyle düşünün Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak diyecek ki benim oyum evet. Devlet Bahçeli diyecek ki benim oyum evet Sayın Devlet Bahçeli. Hı hı. Sonra gelecek DEM Parti ya da diğer partiler oyunun rengini belli edecek kitlesi arkasından gitmeyecek. Bu bence biraz ikiye bölünmüşlük ve partinin kuruluşuyla alakalı bir tartışmanın Türkiye şeyine, terörist Türkiye meselesine
1: yansıması. Halk tarafından olarak. Böyle yorumlanır diyorsunuz.
0: Halk da öyle yorumladı ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışmalar devam ediyor.
1: Öyle mi Sezin Hanım sizce? Bu yani nasıl bir görüntü yarattı?
0: Sayın Cumhuriyet Halk Partili bu konuda daha derin bilgilere takılıyorum yani.
2: Ben mi?
0: Yani daha işten tanıdığınız.
2: Üstümü alınamadım. Baktım üstüm var burada diye. Kime pardon, söylüyorsunuz
1: kim
2: acaba?
1: Kim o? Nerede?
3: Ben değilim belki yani.
2: Ya kesinlikle bir kere ben objektif yorum yapıyorum. Sadece belki Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ve daha çok yeni parti tabanını şimdi yeni partiye kayan tabanı daha iyi tanıyorum. Çünkü biraz toptancı bakılıyor bence. O yüzden daha iyi tanıyorum derken... Objektif bakarak, anlamaya bakarak, DEM tabanına da
0: ama
2: böyle
0: şöyle,
2: bakarak.
0: Mesela bize
2: hep
0: göre...
2: Kürtler, hep Kürtler deniyor. Asıl bu süreçte en negatif bakanlardan bazıları Kürtler. Orada çok DEM Parti'yle fakat... ilgili bence orada büyük sarsıntılar yaşanacak. Ya orada oy verme davranışıyla ilgili vesaire çerçeve yasaya bütün Kürtler destek veriyor. Çok mutlular diyemeyiz yani.
0: Ama %90 şimdi... oran yeni ölçtük.
2: Yok İhsan Bey Allah ama şöyle, aşkına yani.
0: Ama şöyle şimdi siz mesela gözleme dayalı yorum yapıyorsunuz.
2: Gözleme dayalı değil. Ayrıca aylardır bu konularda Kürt seçmende nasıl DEM Parti'ye tepkiler var. Şu an MHP'yi daha çok destekliyorlar öyle söyleyeyim. Yani DEM seçmeninde çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Aylardır biz bunları çalışıyoruz,
0: elimizde
2: bakıyoruz.
0: Yeni veri var ben şu an onu isteyebilirim. He? Hangi partinin ne kadar destek verdiğine dair yeni veri var.
2: Ya destek vermek soruyu şey diye sorarsanız terörist Türkiye olsun mu? Buna herkes %100'e yakın evet diyor zaten. Evet. Bu değil ama soru.
0: Ama
2: yanlış
0: İYİ Partililer
2: soru bu.
0: Niye 37 veriyor?
2: Çerçeve yasayla ilgili soru sorduğunuz zaman orada sıkıntılar veya süreçle ilgili aslı. Sürece güvensizlikti vesaireydi. Bunlarla ilgili sorduğunuz zaman sıkıntılar çıkıyor. Şimdi tamam neyse o konumuz değil zaten. Bence
1: Özgür
2: evet,
1: Özel'in tavrı
2: yeni parti seçmenine negatif etkiledi. Çünkü yeni parti seçmeni yeni bir tutum bekliyordu hakikaten. Yani burada evet denecekse de niye evet deniyor? Bununla ilgili çok net bir tutum. Hayır denecekse de ki neden? Partinin genel eğilimi tabanın bu yöndeydi. Bu sosyal medya fenomenleriyle falan da alakası yok. Yeni parti sosyal medya fenomenleriyle siyaset yapmıyor. Yeni partinin tek güvencesi tabanı. O tabanın sürüklemesi. Zaten onun bağışlarıyla yaşayacaklar her şeyden önce. Yani birebir para bakımından oraya dayanıyorlar. Yani o tabanın ne söylediğinin çok önemi var. Ve Özgür Özel orada kendisine parti tabanından gelen ve bütün ayrıca diğer yöneticiler vesaireler, bütün milletvekilleri, niye ağırlıklı olarak hayır dedi? Çünkü o tabandan gelen baskıyı yaşadılar. Bil fiil yani burada çok interaktif milletvekiliyle, temsilcisiyle kendisini temsil ettiğini düşünenle bağ kuran bir, kurmaya çalışan bir taban var. Ve asıl meselemiz aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi şu kadar oy alacak, yeni parti şöyle bölündü, bölünmedi. Böyle çoğunluk yeni partiye yöneliyor. Burada bunun sebebi de yeni

0: geliyordu. Şimdi orada bence bir 5 puanlık kayıp olabilir. Ama bu rakamlar değil. Bu zaten kurulmadan önce yapılmış. Zaten ama o çok kısa zamanda İhsan Bey biraz daha konuşsun. İhsan Bey gibi yorum yapanlar biraz daha konuşsun, geri toparlanır. Veyahut da işte şey bu, çünkü çok o tabanı hakir görerek konuşunca bu sefer o taban muhalefetini arıyor.
1: Yalnız şöyle, temsilcisini bu hakir arıyor. Görme yani konusunda onu, ben itiraz yani ederim. Ama hayatta öyle, hiçbir kesmiş kimseyi hakir öyle görmez.
0: Daha önceki programlarda da oldu. Yani yok, şöyle, onlar yani, böyle işte
1: bulun getirin,
0: yani işte şu, şeyci, yok. Şöyle şucu, bucu yok, gibi yok, bakıyor. Halbuki hiç değil.
1: Kesinlikle.
0: Kimlikler ben itiraz çok ederim. Yani ben Türkiye'de.
1: Toplumun bir ferdini dahi hak ediyorum, benden, hakkımız yoktur.
0: Babana yok, siz yani. CHP'li veya Yeni Partili diyorsunuz. Benim öyle muhafazakar tanıdıklarım var ki inanılmaz yani fanatik, önce CHP'ci oldular sonra Yeni Partici oldular. Onun için ya onların bilfiilde çalışıyorlar, gidiyorlar. Ben hiçbir mitingine gitmedim CHP'nin ve Yeni Parti'nin, bir şey yapmadım, bağışta bulunmadım. Hiç öyle bir şey yok. Ben tamamen objektif bakarak söylüyorum ve orada çok ciddi bir toplumsal muhalefet tabanı var. Bunun da sebebi ekonomiyle ilgili çok ağır sorunlar var. Bir sürü konuda insanların sorunları var ve bu sorunların çözümünü görmüyorlar. Tamam, biz burada istediğimiz kadar böyle pembe tablolu çizelim. Öyle olmuyor ama yani. Onun için de o muhalefet taban var, partisini arayacak. O Yeni Parti buna
1: bu
0: erişebilir,
1: nasıl karşıladı,
0: erişemeye de bilir. Başka bir parti ama erişecek, çünkü memnuniyetsizlik var.
2: Hangi kararı?
1: Bu şey yani çerçeve yasa kararını Yeni Parti tabanı nasıl karşıladı? Ya da bu liderlik tutumunu nasıl yorumladı?
3: Evet, ben de merak ediyorum bu sonucu.
1: Bence burada
0: bana kalırsa orada şimdi ben
2: net bir tutum beklenirdi aslında.
0: Çerçeve yasadan
2: dedi.
0: Sonra şimdi çok hararetli hemen akabindeki tartışmalarda bir bence negatif tutum, bir eksilme puan olmuştur Yeni Parti'den. Ki orada en son tam çerçeve yasadan önce ciddi istim almış gidiyordu. Ve benim güvendiğim anketlerde %32-35 o civarlarda almış gidiyordu. Hatta bazıları daha yüksek gösteriyor. Hadi diyelim biz %35. %35'e ulaşabiliyordu ama. Ve zaten o bağışlarda vesaire yeni bir hareket olarak geliyordu. Şimdi bana kalırsa o istim almada zaten bir duraksama olacak. Çünkü orada çerçeve yasayla ilgili bir kırgınlık, hayal kırıklığı oldu.
3: Bunun sebebi ne?
0: Yani bunun sebebi net tutum.
3: Yani
0: çünkü bugün
3: yani
0: muhalif tabanın beklediği veyahut da muhalefet eden veya farklı bir seçimde bulunan tabanın istediği şey netlik. Ve daha da onun da ötesinde zaten seçmenin genel olarak beklediği.
2: Evetse evet, hep birlikte hayır.
0: Yani
2: hayır.
0: Her konuda yani samimiyet. AK Parti seçmeni kendi genel başkanının samimiyetine inanıyor. İnandığı için orada zaten. MHP genel başkanının samimiyetine inandığı için orada. Ya MHP
3: pardon,
0: tabanı.
3: Şunu soracağım, özür dilerim, kesin mi? Yani tam burası.
0: Burada olacak. Samimiyet.
3: Evet dese de okeydi, hayır dese de okeydi, öyle mi?
0: Hayır taban. Değil. Burada
3: taban
0: çok
3: ne istiyordu?
0: Özgür Özel'in
2: netlik
0: zaten kendi
2: istiyordu.
0: İçine yok, silmeyen yok. Bir evetti bir kere. Çünkü bir sürü çerçeve yasayı çok sert eleştiren bir konuşma yaptı.
3: Hayır deseydi o zaman.
0: Konuşması çok yerden yere vurdu yasayı aslında.
3: Tamam, hayır deseydi o zaman.
0: İşte bakın,
1: yemedi, ne yapsın?
0: Orada birdenbire çok yükselen bir taban oldu ve gerçekten hem anayasayla ilgili sorun, hukuksal sorun vesaire olarak yorumlayan bir sistem sorunu olarak yorumlayan bir taban oldu. O yüzden bir kere evet, bir zaten kabul edileceği o tabanın bir şey değildi. Ha burada o tabana da sorsanız terörist Türkiye ile ilgili bir sorunları yok. Barış süreci veyahut da PKK'nın tasfiyesiyle ilgili de bir sorunları yok. Hatta bu konuda çok daha MHP tabanından da veyahut da tabii ki İyi Parti, Zafer Partisi tabanından da ilerici veyahut da çok daha zaten çözümcü bakan bir tabandan bahsediyoruz. Ama buradaki parti tutumunda bir memnuniyetsizlik oldu. Bir de şunu unutmayalım. Yani Türkiye'de çok ciddi bir milliyetçilik arayışı var. Bu milliyetçi partilerin de artık temsil edemediği, belki Türkiye'nin çok büyük çoğunluğuna yayılan bir kendileriyle ilgili gurur duyma arayışı. Vatandaşlıktan gurur duyma. Milliyetçiliğin de bu anlamda partiler açısından yeniden tanımlanması lazım. Ya orada bununla ilgili kriz, zaten var olan kriz, süreçle ilgili genel memnuniyetsizlikler ve Öcalan'ın çok ön plana çıkmasıyla birleşince orada o tabanda büyük bir dalgalanma yarattı. Ama sadece o tabana da kısıtlanmış bir şeyden

0: bahsetmiyoruz. Önümüzdeki dönemde biz bunun sıkıntılarını görmeye devam edeceğiz. Çünkü ne olacak? Öcalan ön plana çıkmaya daha da fazla başlayacak. Daha fazla göz önünde olacak. Daha fazla DEM Parti'yi kontrol ediyor olacak. Yeni bir parti haline gelecek DEM Parti. Bunun gibi şeyleri yaşayacağız. Reportajlar verecek. Daha bir vitrinde olacak. Bunlar da sıkıntı yaratıyor. Yani ister istemez, çünkü toplum hazır değildi. O taban tepkisi devam ettikçe de yeni parti eğer yeni tutum geliştirmezse, ben bunun reaksiyoner bir tutum olması gerektiğini söylemiyorum. Sonuçta Türkiye'nin dışındaki gelişmeler dolayısıyla PKK zaten tasfiye ediliyor, edilecek. Bununla ilgili işte hep söyledik, Irak'ta 30 Eylül'e kadar çok büyük önemli bir takvim işliyor. Fakat bu süreçle ilgili her türlü konuda partinin nasıl bir tutum aldığı teste tabi tutulacak. O yüzden bir an önce daha net bir politika geliştirseler, sadece Kürtleri gücendirmeyelim, onu da işte üzmeyelim, bunu da böyle yapmayalım da olmuyor. Neyseniz osunuz ve mutsuz çok ciddi bir kitle var her konuda. Aslında bu Kürtlerde de öyle, Türklerde de öyle, başka tabanlarda da öyle. Onları birleştirebilen yeni bir politika kurgulayabiliyor mu, kurgulayamıyor yeni parti. Sınavı bu. Bunu da göreceğiz. Veyahut da bütün hareketlerin bence sınavı bu, ama üstüne alınan var. İktidar dahil, alınmayan var. Yani kim, herkesin aslında bence AK Parti de dahil. O da 25 yılında ben ne yaptım, nereye gidiyorum, ne olacak? Bir bunları sorgulaması lazım. Yani yönetimimizle ilgili eksiklikler nedir, fazlalar nedir, şu nedir, bu nedir, ama herkes çok memnun kendi halinden. Ama niye bu kadar mutsuz insan var o zaman Türkiye'de? Yani onu bence hepimiz
1: mutsuz
0: bir...
1: Mutsuz insan olmadan da muhalefet olmaz. Yani biraz evet.
2: Peki Tuncer Bakıran'ın da bir açıklamasını getirelim. Kendisinin de yeni partinin kendilerinde bir hayal kırıklığı yarattığını söylüyor. Tabanımızda çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Yeni partiden beklentileri farklıydı, haklılar. 5 seçimdir onların istediği sonuçlarda katkımız oldu. Kürt'ün hassasiyetine de bakman gerekmez mi diye sordu.
1: Bence şu madde
2: eş genel
1: çok
2: başkan
1: kritik.
2: Tuncer yani, Bakıran nasıl?
1: 10 küsür yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün reflekslerinin arkasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, referandumlar, özellikle yerel seçimlerde çok büyük katkıları oldu ve bu katkılardan dolayı da müthiş bir yakınlık oluşmuştu Kürt seçmenle. Hadi yeni parti arasında diyelim. Bence bir hamlede bu kadar birikimi çöpü atmak ya da berhava etmek çok siyasal anlamda çok akıl kârı gibi gelmedi.
2: Peki Murat Bey, Kürt seçmende bir hayal kırıklığı yaratmış mıdır sizce de? Ne dersiniz? Kamuoyu araştırmacısı
3: şimdi
2: olarak size
3: beklentiyi,
2: de sorayım.
3: Evet. Ya şimdi orada beklentiyi, ben buradaki bakış açısını biraz daha farklı bir yerden bakmak istiyorum. Sayın Özgür Özel bu konuda hangi kararı vereceğini, açıklayacağını dediği gün, yani kürsüden ben ve arkadaşlarım evet oyu vereceğim dediği gün, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli eşi Dilek İmamoğlu hemen öncesinde sabah bir açıklama yaptı. İşte yüzümü millete dönüyorum, aslında bu hayır oyuna çağrıydı. Ve sonuç itibariyle de 90 kişilik yeni parti grubunun yaklaşık 55'i, evet Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşinin dediği üzere hayır oyunu vermiş oldu. Yani red oyu vermiş oldu. Burada bana kalırsa aslında yeni partideki ayrışma Sayın Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den daha ziyade Ekrem İmamoğlu'nun zaman içerisinde partiyi özellikle Ekim ayında ilan ettikleri kurultaya kadarki süreçte ipleri daha çok eline alması ve aslında Özgür Özel'e liderlik konusunda daha dar bir alanı bırakması ve ipleri eline alarak aslında bu hareketin gerçek ve doğal liderinin kendisi olduğu vurgusunu biraz da bu yapılan en azından oylamada, bu çerçeve yasayla ilgili oylamada kendisini gösterdi ve hissettirdi. Ve bundan sonraki süreçte de yeni parti içerisinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Özgür Özel arasındaki o liderlik alanlarının ne kadar açılacağı, birbirleriyle aslında hem kendi etraflarında oluşmuş siyasi kadrolarında kendi aralarındaki bu tür çekişmelerini de bundan sonra yaşayacağız. Bu ilk örnekti. Ama bu oylamaya da çok büyük bir anlam atfedilmesi kanaatinde değilim. Çünkü 1 Mart 2003'te de bir tezkere yaşanmıştı mecliste İhsan abi. AK Parti'de de o dönemde fireler olmuştu. Sayın Erdoğan çok ısrar

0: Güvenlik tahkiminde Özgür Özel'e ne kadar alan bırakılacağı, Ekrem Bey'in ne kadar bu konuda daha çok ısrarcı olacağı, Kürt seçmen konusunda da bu zamana kadar Kürt seçmen bu konuya evet ciddi manada destek verdi ve özellikle mecliste kurulan komisyonda eski Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin komisyona katılması, komisyonda konuya iştirak etmesi, ortak raporun içinde olması tabii doğal olarak o tabanda, özellikle DEM Parti tabanında, çünkü orada Kürt seçmenle DEM Parti seçmenini ayırmak gerekiyor. Kısa bir bilgi notu, seçmenimizin %18'i Kürt nüfusundan oluşuyor ama DEM'e oy veren kitle Kürt seçmeninin 1/3 kadar, yani %18'in 5-6 puanı toplam seçmende DEM'e oy veriyor. Kalan Kürt seçmeni AK Parti'ye, CHP'ye ve diğer siyasi partilere
1: bir
0: ve bir kısmı da
1: Murat
0: sandığa
1: Bey'e
0: gitmiyor.
1: Bir ek yapayım.
0: Yani o Kürt seçmenle DEM seçmeni ayırmak gerekiyor.
1: DEM Buyurun. Seçmeni içinde de Öcalancı olarak tabir edebileceğimiz seçmen 1/3 kadar yaklaşık. Yani tüm DEM seçmeni
0: evet,
1: de Öcalan'a çok pozitif bakıyor veyahut da Öcalan liderliğinde birleşiyor değil. Çok büyük bir bu konuda ön yargı var.
0: O da
1: var.
0: Toplam seçmenin %3'üne evet. Tekabül ediyor.
1: Evet. Tam olarak öyle.
2: Peki Gürbüz Bey,
3: bir şey söyleyebilir miyim ben?
2: Buyurun, de? Siz seslenmiştiniz.
3: Evet, evet. Teşekkür ederim. Ya tabii Murat Bey'in bıraktığı yerden ben devam edeyim. Şimdi adı üstünde Yeni Parti.
4: Ben oturabilir
2: ama
4: miyim?
2: Tabii ki. Teşekkür ederim.
3: Meclisteki çerçeve yasa oylaması Yeni Parti için, hani Yeni Parti'nin yeni sınavı değil, ilk sınavıydı. Dolayısıyla ilk sınavdan başarılı çıkmak zorundasınız. Yeni Parti'de baktığımızda iki önemli ismin öne çıktığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Şimdi oylama öncesinde yapılan açıklamalara Murat Bey değindi. Dilek Hanım, Ekrem Bey'in eşi, oylamaya hayır denilmesi yönünde, oylamada hayır denilmesi yönünde bir mesaj paylaştı. Özgür Bey aynı şekilde, yönetim olarak biz evet diyeceğiz ama bazı milletvekilleri bölgedeki hassasiyetleri dikkate alarak gereken oyu neyse verecekler dedi. Şimdi burada yeni nesil siyasetten falan bahsediliyor ama burada başka bir şey var, çok ciddi bir şey var. Ekrem Bey'e çok yakın olan isimler, çok yakın olan isimler Özgür Bey'le birlikte hareket edip evet oyu verdiler. O isimleri tek tek saymaya gerek yok. Ve hayır oyu verenlere baktığımızda onlar sosyal medyadan neden hayır oyu vereceklerini ya da verdiklerini açıkladılar. Bir numaralı neden, Cumhurbaşkanı adayımız cezaevindeyken, belediye başkanlarımız cezaevindeyken diye başlayan yorumlar yaparak neden hayır oyu verdiklerini, yani bu yasanın tek başına demokrasiyi getirmediğini, bunun üzerinden hareket ettiler ve hayır oyu verdiklerini bu şekilde anlattılar. Ama bazı milletvekilleri ise bölgelerindeki seçmen tabanının hassasiyetlerini dikkate aldıklarını, onların tepkilerini dikkate aldıklarını söylediler. Onlar da ne Cumhurbaşkanı adayının içeride olmasından, cezaevinde olmasından ne de diğer belediye başkanlarının cezaevinde olmasından bahsetmediler. Sadece seçmen tabanın hassasiyetten bahsettiler. Ama Ekrem Bey seçim oylama yapıldıktan sonra açıklama yaptı ve orada ben dedi Özgür Bey'e de katılıyorum. Mansur Bey de bir açıklama yapmıştı hayır oyu verilmesi. Mansur Bey'e de katılıyorum. Herkese katılıyorum anlamında bir açıklama yaptı. Durumu toparlamaya çalıştı ama tabii bu durumu böyle toparlayamazsınız. Daha sonra da milletvekilleri, hayır oyu veren milletvekilleri açıklama yaptılar. Sonuna kadar Özgür Bey'in yanındayız, onu destekliyoruz. Hayır oyu vermemiz ona karşı olduğumuz anlamına gelmiyor dediler. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Siz hayır oyu veriyorsunuz. Arkasındayız diyorsunuz. Yani genel başkanımızın yürüdüğü yoldan yürümüyoruz. Onun kararını desteklemiyoruz ama sonuna kadar arkasındayız. Şimdi bu çelişkili bir durum olarak ortaya çıkıyor. Evet, partiden bazıları istifa ettiler, üyeler. Ne kadar da sayısı bilmiyorum ama istifa edenler de oldu. Buna tepki göstererek, hayır oyuna tepki göstererek, evet oyuna pardon tepki göstererek. Dolayısıyla ortaya öyle bir tablo çıktı ki ya evet dersiniz, yasanın yanında olursunuz, ya hayır dersiniz, yasanın karşısında olursunuz. İkircilikli bir tavır izlerseniz bu seçmenin ve partinin tabanına güvensizlik yükler. Seçmenin tabanına endişe yükler. Dolayısıyla

0: bu süreçte belki ya ne oluyor bu parti nereye gidiyor ben bir daha yeni partiye destek vermem diyenlerin sayısı belki artmıştır. Ama seçim sattım haline girildiğinde ben bu yaşananların unutulacağını, ciddi ciddi unutulacağını, bugün de kalacağını tepki gösteren seçmenin de yine gidip Özgür Özel'e, yeni partiye oy vereceğini düşünenlerdenim. Çünkü hani derler ya bir çiçekle bahar gelmez. Dolayısıyla bir oylamayla
1: Peki
0: yeni
1: Gürbüz
0: partinin
1: Bey, az
0: yeni
1: önce
0: kurulmuş bir
1: Murat Bey
0: partinin de...
1: dedi ki Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında da işte bir takım fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar olacaktır. Hatta liderlik konusunda dahi bir çekişme içinde olacaklarını görebiliriz, görürüz dedi. Buna katılır mısınız?
0: Ya şöyle siyaset bu. Yani birçok yorumcu ya da birçok analist şu örnek üzerinden hareket ediyor. Daha önceleri Özgür Bey haftada bir gün, haftada iki gün ya da mutat olarak cuma günleri mutlaka Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ediyordu. Ama şimdi bu ziyaretlerini azalttı, seyreltti gibi ya da Ekrem Bey ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri eskiden sıklıkla dile getirirken şimdi o kadar o konuya eğilmiyor, ara sıra konuşuyor. Dolayısıyla aralarında acaba giderek açılan bir uçurum mu var, bir sıkıntı mı var gibi. Siyasette özellikle de yeni kurulan bir partide mutlaka bunlar olacaktır. Olma ihtimali de yüksek yeni partide. Neden? Ekrem Bey'in bakışını, partinin tamamen lideri olduğu yönündeki imajı güçlendirmeye yönelik ciddi mesajları da olduğunu görüyoruz. Davranış biçimleri de olduğunu görüyoruz. Ama bu çok ileri gittiğinde ben genel başkanımın arkasındayım, genel başkanımı destekliyor da diyecektir. Tabii cezaevinde Allah kimseyi oralara düşürmesin. Cezaevinden siyaset yapmak zor iş. Oradan konuşmak zor iş. Değerlendirme, çünkü yaşamıyorsunuz, pratiği yaşamıyorsunuz, sosyal hayatın içerisinde değilsiniz. Bu bir ayrılık şeyi yaratabilir, bir süreci yaratabilir. Ama bu seçim zamanı geldiğinde bu ayrılık iki tarafa da yaramaz. Ne Özgür Özel'e yarar, ne Ekrem İmamoğlu'na yarar. Mümkün olduğu kadar seçim zamanında
1: Peki.
0: birliktelik havasını verecekler. Öyle bir görüntü sergileyecekler. Buna bir şekilde mahkumlar diyebiliriz. Ama elbette ki son bir şey söyleyeyim. Siz az önce bahsetmiştiniz Kemal Bey ile görüşen milletvekilleri. Kemal Bey ile görüşen milletvekilleri sayısı 40 civarındaydı. O biraz abartılı bir sayı.
1: İddia.
0: Çünkü 3 grup, evet o abartılı bir sayı ve iddia. Şöyle söyleyeyim. Bir Ekrem Bey'e destek verdiği için giden bir grup vardı. Özgür Bey'e destek verdiği için bir giden bir grup vardı. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Mutlak Putlan'a kızdığı için ya gideyim ben de diyen bir grup vardı yeni partiye. Şimdi o kızdığı için ben gideyim diyen vekil grubu içerisinde bu sayısı 15'e çıkar ya da çıkmaz. Onlar arasında son oylamadan sonra taraflar arasında bir ayrılık ve birliktelik görmedikleri için, bundan rahatsızlık duydukları için Kemal Bey ile görüşmeye çalışan, görüşen bazı isimler var. Ama bunun sayısı 15'i geçmez. Bunun da altını
1: Peki.
0: çizmekte yarar var.
1: Peki,
2: Yalnız
1: teşekkür
2: 15
1: ederim. Ali
2: önemli bir
1: Ağabey,
2: sayı, çok az bir sayı değil. 15 önemli bir sayı bu transfer aşaması.
3: Evet, çok.
1: Ali Ağabey, söz istemiştiniz.
4: Evet, şu var. CHP tabanının büyük çoğunluğu bu şeye karşıydı. Çerçevesi. Fakat şöyle bir şey var. Gürbüz Bey de söyledi aslında. Net bir şekilde tweet attıkları için söylüyorum. Özgür Bey'in bazı danışmanları, akademisyenler dahi Gürbüz Bey'in söylediği şeyi söyledi. Dedi ki şey yok. Yani zaten bizim taban unutur dedi iş seçime gelene kadar çok önemli değil dediler. Böyle bir tavsiyeler veriyorlar ama bir kısmı kopacak. Bu süreçte İyi Parti bir kere muhalefet içinde İyi Parti bence karlı çıkacak net bir şekilde. Çünkü tek ve sert bir duruş sergiledi. Şunu söylemek lazım süreçle ilgili milletin genel endişesi şu. Şu güne bugüne dair değil veya bugüne kadar olana dair değil. Bugüne kadar olanlara dair de tabii ki eleştirenler endişeler var ama asıl endişe bundan sonra ne olacağına dair. Şimdi evet dağdan inecek, bir kısmı İran'a gidecek belli ki peşine katılacak, bir kısmı Avrupa'ya gidecek vesaire. Fakat şimdi terör örgütü paralarıyla semirmiş bir takım insanlar var Türkiye'de. İşte bir takım sektörlerde mesela benim soyadımın adımı konuştuk, biraz da soyadımı konuşalım. Limoncuoğlu olmasının sebebi aslında benim aile beslemi kabzımalılık olması.

0: Yani buradan geliyor soyadımız. Hal mesela bakın. Tatil beldeleri, otopark vesaire vesaire gibi birçok yerde biz bunu da görüyoruz. Gece hayat vesaire gibi yerlerde bunları görüyoruz ve terörle ilişkisi uyuşturucu zaten en başta, çünkü unutmamak lazım ki PKK düz bir terör örgütü değil, bir narko terör örgütü. Şimdi milletin endişeleri varsa bunlar ve bu endişelerin, ben açıkçası şöyle bir şey var. Belki biz televizyonlara çıkanlarda da hatalar var burada. Yeterince bence giderilmeye çalışıldığını düşünmüyorum açıkçası. Ve bu da şunu yarattı. Bakın sosyal medya evet hiçbir şeyin göstergesi değil kesinlikle. Ama belli bir nesil özellikle bu son Terörist Türkiye uygulamasında, Terörist Türkiye şeyinde destekleyen birisi olarak söylüyorum bu arada. Bunu çok net bir şekilde destekleyen birisi olarak söylüyorum. Kendini çok dışarıda hissetti. Bunların da bir şekilde eğer bu süreç devam ederken...
1: Anlaşılamadı mı demek istiyorsunuz tam olarak?
0: Bence anlatılamadı demek istiyorum. Anlamayan da değil kabahat. Bence anlatanlar da kabahat vardı. Benim samimi fikrim bu. Çünkü anlatılmadı bence yeterince. Çok net bir şekilde anlatılmadı. Yani ben böyle düşünüyorum açıkçası. En başından beri yeterince anlatıldığını düşünmüyorum. Uluslararası konjonktürün iyi anlatıldığını düşünmüyorum. Geleceğe dair çok makul sorular var. Bu soruları soranlar...
1: Cevap alamadı.
0: Cevap alamadı değil, hakarete uğruyor zaman zaman filan yani hani. Daha iyi yürütülmesi lazım bu süreci. Süreci destek, bakın bu desteklemezsem zaten böyle konuşmam. Terörist Türkiye'yi istediğim için bunu anlatıyorum. Bakın hani en önemli kısmı bu.
2: Evet, aynı şekilde yani burada birleşiyoruz
0: yani,
2: çok.
1: Siz de mi cevap alamayanlardansınız?
2: Evet, cevap yani? Alamayanlar değil. Ya bunu, bu kitlenin çok ciddi olduğunu düşünüyorum.
0: Daha bir şey söylemedim.
2: Ve yeni
0: şey
2: ya biz oturup bunları yazıp
1: siz kendiniz
2: için...
1: ikna oldunuz mu anlatılanlardan? Hani burada neyi kastediyorsunuz?
0: Güne dair,
1: tam
0: güne
1: olarak?
0: Dair ekseriyetle evet.
1: Evet.
0: Ama geleceğe dair merak ettiğim çok şey var. Yani.
2: Benim şahsi olarak merak ettiklerimden çok toplumun bu konuda çok karanlıkta kaldığını düşünüyorum.
0: Evet.
2: O yüzden karanlık her zaman böyle bir reaksiyonerliği getirir. Yani siz düşünün, zifiri karanlık bir odadasınız. Yani ne olduğunu bilmiyorsunuz, bir sesler duyuyorsunuz. Onlara aşırı tepki verebilirsiniz. Halbuki açsanız belki ışık tamamen aydınlatılmış olsa.
0: Ve haksız
2: olsa...
0: da değil. Bakın gaziler gidiyor. Polislerle şey yapıyorlar. Polisler ağlıyor gazilere bakarak falan. Yani bunlar Türkiye'nin realiteleri. Ben Orta Anadolu'luyum. O denizi görmeyen şeylerden bir çocuğum yani. Ve bu coğrafya çok terk edilmiş gibi bazen. Bu Orta Anadolu coğrafyası dediğimiz. Her kasabada, her ailede bir tane gazi, bir tane şehit olan bir coğrafyadan geliyorum ben. Benim geldiğim ilçenin nüfusu 50 bin, 55 bin. 19-20 tane şehidi var. Bakın sadece PKK ile terörle mücadelede yani. Hani bunların unutulmadan bazı şeylerin biraz daha, nasıl anlatayım, biraz daha detaylı, biraz daha güzel anlatılması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Biraz daha yumuşak anlatılması lazım. Biz yaptık yani, birçok kişi şöyle düşünüyor. Kendi düşüncemi söylemiyorum bakalım ama bunu net bir şekilde gördüğüm için bunu söylemek zorundayım. Birçok kişi biraz ben yaptım oldu, hop hop hop yapıldı gitti gibi. Ve birçok kişi şeyden şikayet ediyor. Bakın özellikle 45 yaş altı kitleyi söylüyorum. Hani ciddi manada siyaset şeyinden, gündelik siyaset, bütün dünyada bir trend bu. Türkiye için de geçerli ve hiçbir partiye ayırmadan söylüyorum. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Tamamen şeylik siyasetten kopuyor. Siyaseti kendi dışında bir şey gibi görmeye başlıyor. Siyasetçileri, üst düzey siyasetçileri kastediyorum, lokalleri değil. Bir nomenklatura, o şey tabiri, Rus
2: seçkinler
0: tabiri,
2: Rus tabiri. Seçkinler kulübü.
0: Evet.
2: O da reaksiyonerliği getiriyor.
0: Evet, evet. İşte ondan sonra da ne oluyor? İngiltere'de Nigel Farage vura vura geliyor. Yani hani kesin olacak. Yani öldürürlerse mi öldürürlerse bilmiyorum ama... Oraya gidiyoruz Nacim. Ve ben bunu 20 sene evvel söyledim. Bakın herkes dalga geçti benimle, saçmalıyorsun dedi ama geldi işte yani. İşte Fransa'da olanlar belli.
2: Almanya, en sonunda
0: bir Löpen, bir Löpen olacak herhalde Cumhurbaşkanı. Almanya'da
2: Bardet,
0: AFD...
2: Bardet ya genç kuşağın tabii. En temsilcisi şeyde Fransa'da. Reaksiyonel, evet. Genç erkek.
0: AFD'de, orada da biliyorsunuz kadın var AFD'nin başında. Orada da mesela Almanya'da da AFD'ye geliyor. Yani bakın dünyada bir trend var. Portekiz'de bakın düşünün Salazar devrildiğinden beri ilk defa bir sağ parti ikinci oldu. Dünyada bir trend var. Halklar, bunun hepsi özellikle Avrupa'da, Türkiye'de katarak söylüyorum bunu. Kendilerinin yavaş yavaş siyasetten daha dışlandığını, siyasetçilerin bir sınıf olduğunu düşünmeye başladılar ve bu çok tehlikeli. Yani bunun sonu çok enteresan hareketlerle Mussolini falan böyle ortaya çıktı yani.
1: Peki.
0: Faşizm dediğimiz şey, biz her şeye faşizm diyoruz Selpak gibi ama faşizm dediğimiz şey de aslında bu şekilde ortaya çıktı. Yani insanlar anti siyaset şeyi kovalayarak. Bakın söylediğim şeyler aşırı ciddi ve çok iyi bir, çok bence naçizane düşünüyorum. Çok önemli.

0: Önemli de bir uyarı. Yani beynimden çok kalbimden yapıyorum bu uyarıları, onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Ben daha çok kalbimle düşünüyorum, öyle olmuş herhalde bizim alışkanlıklar. Ama nihayetinde şu, yani şu ana kadar dediğim gibi süreç aslında çok kötü değil. Yani ben böyle sürece komple karşıymışım da tepesine yükleniyormuşum gibi düşünmeyin bunu. Tam tersi bilakis. İş iyi gitsin yani, nasıl diyelim, tokadı testi kırılmadan atmaya çalışanlardanım ben. Bizi öyle gördük çünkü.
1: Peki. Reklam vakti, kısa bir ara.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Efendim tamamlıyoruz bu akşamı. Alihan Limoncuoğlu, Doktor Sezin Öney, İhsan Aktaş, Gürbüz Evren ve Murat Karan konuklarımızdı. Çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Ama en çok bizi izleyen siz değerli izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam, güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar. Dünyada nasıl? Hoş geldiniz. Bugünlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddesi çerçeve yasa. Evet, yasa meclisten geçti. Gözler bundan sonraki sürece çevrildi. Peki dünyada benzer süreçler nasıl işledi? Silahlar nasıl sustu ve barış yoluna giden süreçte neler yaşandı? Örnekleriyle bakacağız, hepsini konuşacağız. Bugün stüdyoda benimle birlikte Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin var. Hoş geldin Çetiner.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ankara'dan da bir konuğumuz var. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Esra Çuhadar. Hoş geldiniz Esra Hanım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi Çetiner, sen ev sahibi sayılırsın. İzninle bir Ankara'dan başlayalım. Programı açarken de söyledim, pek çok örneği var. Dünyada benzerleri var. İçinden geçmiş olduğumuz sürecin diye. İRA, ETA, FARC, GAM, bunların hepsini elbette konuşacağız ama genel bir iki soruyla başlamak istiyorum. Şimdi dünyadaki örneklere baktığımızda acaba buna giderken her şey nasıl başladı? Yani örgütleri silah bırakmaya yönelten en temel neden neydi? Silah bırakmak ne anlama geliyordu? Şöyle genel bir başlarsak Esra Hocam, ne dersiniz?
2: Tabii. Şimdi silah bırakmak işin bir kısmı sadece diye başlayabilirim. Bunu götüren neden nedir? Birçok neden olabilir ama temel nedeni biz çatışmanın müzakere yoluyla ya da bir anlaşma yoluyla çözülmesini genellikle şöyle açıklıyoruz. Çok kabul gören bir teori var, kuram var. Olgunlaşması, yani çatışmanın olgunlaşması denen bir süreç var, bir olgu var. Bu ne demek? Bu aslında bir psikolojik eşik. Yani herkesin, o çatışmanın içindeki bütün tarafların artık yetti noktasına gelmesi. Yani buramıza dayandı, yetti artık noktasına gelmesi, böyle önemli bir psikolojik eşik. Buna gelindiği zaman çatışmaların daha çok müzakere yoluna, bir anlaşma yoluna girdiğini görüyoruz. Bu birçok çatışmada bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bu önemli. Olgunlaşma dediğimiz bu eşiğe gelinmesi, bu psikolojik eşiğe gelinmesi taraflar açısından bu önemli bir faktör. Başka şeyleri de tabii ekleyebiliriz. Yani genellikle bir silahlı örgütün, hani devlet dışı bir silahlı örgütün silah bırakma kararı buna götüren sürece baktığımızda biz genellikle silahlı örgütü iki açıdan bakarız. Yani bir motivasyonu nedir bu örgütün? Onun silah alma, silahı kullanma, silahlı yola başvurmadaki motivasyonu nedir? Bir de operasyonel kapasiteleri örgütlerin önemlidir. Dolayısıyla bu her ikisindeki değişiklikte, yani motivasyonlar değişebilir yıllar içinde. Onları silahlı mücadeleye götüren motivasyonda bir değişiklik olabilir. Veya bu operasyonel kapasiteleri de değişebilir, bu düşebilir vesaire. Bu da tabii karar almalı. Onların kararında bir rol oynayabilir.
0: Çetiner, seninle devam edeyim. Hem şimdi eklemek istediğin bir şey varsa hem de devlet açısından da belki bakarız.
1: Elbette. Yani şimdi bu konu tabii uluslararası güvenlik politikaları söylemi üzerinden değerlendirildiğinde gizem karşılıklı bir nasıl ifade edeyim, böyle hani tam Türkçesini şey yapmak istiyorum. Karşılıklı artık bir zarar verme çıkmazı diye bir tabir vardır. Şimdi örgütler açısından baktığınız zaman işte bu ETA, İRA ve diğer örgütler açısından devamlı zarar veren ama bir çıkmaza dönüşen, bunun bir sonucuna da ulaşamayan yapılar. Bir taraftan devletler açısından baktığınız zaman da devletler çoğu zaman örgütlerle başa çıkmış, örgütlerle mücadelede belli bir mesafe alabilmiş ama hani sonlandırabilmiş mi ya da bunu sonsuz ve sınırsız bir şekilde bitirebilmiş mi? Bunun da bir dünyada örneği yok. Dolayısıyla karşılıklı zarar verme çıkmazı eşiğine geldiğiniz andan itibaren de artık devlet olarak da örgütler de kendi içerisinde bir muhasebe yaparak bir yol almanın çaresini ararlar. Yani örgütler açısından baktığınız zaman örgütler artık bir yerden sonra şunu düşünürler. Biz bu silahlı süreci, çatışma sürecini devam ettirdiğimiz zaman daha fazla neyi elde edebileceğiz ama daha fazla neyi kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü
0: bir dünyadaki denge var, nereye gidiyor bu
1: tabii
0: denge?
1: Tabii ki yani dünyadaki örneklerine baktığın zaman işte sen demin ifade ettin. Şimdi bu örgütler işte İspanya örneğinde, İngiltere örneğinde, Kolombiya örneğinde ben böyle hani bu örgütlerin bazılarını da yöneticilere de bir araya geldim. Dolayısıyla o hesapları yapıp yani siyasi sürece dahil olmak mı daha karlı yoksa bundan sonra daha büyük kaybetmek mi kendileri için bir çıkmaz mı? Devletler açısından baktığın zaman da siyasi çözüm arayışı bazen yanlış yorumlanır. Yorumcular, gazeteciler, bazen akademisyenler siyasi çözüm illa devletlerin, işte örgütlerin taleplerini yerine getireceği anlamına gelmez. Çoğu zaman devletler zaten masaya oturduğu zaman, siyasi çözüm sürecine devam etme yönünde bir karar aldıkları zaman ki bu karar süreçleri de devletlerin belli iç mekanizmalarında, güvenlik politikalarının belirlenme süreçlerinde söz sahibi etkin insanların verdiği kararlar sonrasında hayata geçirilir ki böyle bir durumda da genelde örgütler çok büyük darbeler almıştır, çok büyük yenilgiler almıştır ve devlet masaya oturduğu zaman daha üstün bir psikolojiyle çözüm arayışına girmiştir. Dolayısıyla devletlerin siyasi çözüm bakış açıları da işte tam bu noktada gelişir. Bu da bizim birazdan belki üzerinde konuşacağımız farklı örgütlerin, farklı yapıların zaten modellemeleriyle kıyaslanabilir.
0: Biraz örnekler üzerinden de gidelim. Hatta İrlanda'yla direkt başlayalım. Kuzey İrlanda sorunuyla. İRA'yı konuşuyoruz işte İrlanda dediğimiz zaman. Orada da 30 yılı aşkın bir çatışma süreci. Ardından müzakere masasına taşınıyor. Ben yönetmenimden de rica edeyim İRA'nın grafiğini biraz üzerine örneklendirerek konuşalım. Şimdi 1969'larda kuruluyor İRA. Siyasi parti uzantısı Sinn Féin. Yol açtığı ölümler 3500'den fazla yani çatışmalarda 2000'i toplamı 3500'den fazla. 1994'te bir ateşkes, 1998'de bir Hayırlı Cuma Anlaşması ve ardından 2005 yılında bir silah bırakma Birleşmiş Milletler gözetiminde. Tabii bunları mesela tarih tarih sayıyoruz ama çok uzun süreçler aslında uzun süreçlere yayılmış. Şu andaki son durumu askeri kanadın lağvedildiği, silahların teslim edildiği ve Sinn Féin'in de yasal bir siyasi parti olarak hayatına devam ettiği bir durum. Şimdi bu örnek üzerinden gidersek burada da 30 yıl aşkın

0: başka bir çatışma. Hani nasıl oldu da müzakere masasına taşındı, nasıl değerlendirmek lazım İRA'yı?
1: Şimdi tabii İRA özelinde düşünecek olursak, İRA bir işte Katolik milliyetçi yapı ve onun İrlanda'daki toplumsal tabana dayanarak harekete başladığı bir süreç. Ama tabii bir taraftan da İRA aslında hani bugün PKK'yı konuştuğumuz zaman hep en fazla örnek verdiğimiz yapılardan biridir. Ama bence bu çok eksik kalır, çünkü PKK ve İRA karşılaştırması yaptığımız zaman İRA sadece, demin de ifade ettim, İngiltere'de, İrlanda ya da işte kuzey kesiminde hareket halinde olan ve geri besleme noktası olmayan, bu çok önemlidir. Çünkü PKK ile ilgili fark da burada başlıyor. PKK geri besleme noktaları olan bir örgütsel yapıydı. Yani Irak, Suriye gibi, İran gibi devletlerin vermiş olduğu serbestiyet ya da biraz daha rahatlık ya da göz yumma gibi birçok konudan çok faydalanarak bugünlere geldi. Ama İran'ın hareket kapasitesi sadece kendi bulunduğu alan ve kendi bulunduğu tabanla ya da kendi bulunduğu sosyolojiyle ilişkili bir durumdu. BBC İran'ın yöneticilerini yayınlarken kadın sesiyle seslendirmelerini verdi. Yani hiçbir zaman bir erkek yöneticinin sesini bir erkek sesiyle vermezdi. Bunlar aslında birer psikolojik oyundu, hı hı, ama sonuç itibariyle İngiltere, BBC dahil olmak üzere bütün yayın kuruluşlarında bütün bu public diplomasi araçlarını ya da algı süreçlerini bu şekilde yönetti. Ama bir yerden sonra daha demokratik alanlar oluşturarak biraz da artık İRA'yı şiddetten arındırıp daha fazla siyasetin içerisine, bölgenin içerisine çekmeyi tercih ettiler. Ama burada da gizem şöyle bir şey var. Bir anda işte o istediğiniz noktaya ulaşamıyorsunuz. Yani silahları bırakmak yetmiyor sadece. Hı hı. Yönetici listeyi tasfiye etmeniz gerekiyor. Bu örgütsel yapıların hücresel durumlarının tasfiye edilmesi gerekiyor. Çünkü her örgüt aslında sadece yöneticilerden ibaret değildir. Aynı zamanda bunların kendi hücresel yapıları vardır. İstihbarat yapıları vardır. Ve bunların çökertilmesi, bunların tasfiye edilmesi önemlidir. İşte Belfast Anlaşması yapıldı. Belfast Anlaşması'nda çok yıllar sonra artık bir süreçti. O süreç karşılıklı iyi niyet ölçüsünde yönetilmeye çalışıldı. Yıllar sonra ancak tasfiye edildi.
0: Uzun bir süreç
1: ve
0: var orada.
1: Bitti sözü 2005, yanlış hatırlamıyorsam 2005'ti. Evet. 2005'te açıklandı. Şimdi 98-2005, aradan geçen zaman dilimi, İngiltere gibi Batı normlarında olan bir devlet uzun bir zaman sürdü.
0: Esra hocama dönelim şimdi İRA'yı konuşurken. Şimdi müzakerelerin en zor taraflarından birisi özellikle İrlanda'da kamuoyunu ikna etmek olmuştu. Ve kamuoyu işte anlaşmaya güvenmiyor bir türlü, fakat siyasi liderler süreci sürdürüyor. Şimdi burada biraz hani kamuoyunun da süreçteki rolünü sormak isterim. Siz yalnızca İRA'yı değil pek çok örgütü incelediğinizi biliyorum. Hani bu noktada kamuoyunu ikna edebilmek, bu sürece devam etmek ne kadar zordu ya da nasıl etkiliydi?
2: Sadece İRA değil ya da sadece Kuzey İrlanda süreci değil. Bu süreçlerin hemen hepsinde bu toplumsal kabullenme ya da işte kamuoyunun ikna edilmesi en önemli noktalardan birisi diyebiliriz. Yani hatta şöyle, bu kamuoyu sahiplenmesi, bizim yerel sahiplenme dediğimiz konu olmadığı zaman süreçlerin aslında birçoğunun başarısız da olduğunu görüyoruz. Bunlardan, bunun bir örneği Sri Lanka'dır mesela. Yıllar içinde, yani çeşitli defalarca müzakere yoluyla çözülmeye çalışılmış, hatta anlaşmalar yapılmış, fakat o anlaşmaların bir türlü uygulanamadığı ve sorunun çözülemediği bir örnektir Sri Lanka. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi oradaki Budist milliyetçisi diyebileceğimiz kitlenin çok güçlü olması, bunların sokak hareketleriyle vesaire süreci karşısında durması ve süreci sürekli baltalaması mesela diyebiliriz. Yani bir sürü, Kuzey İrlanda'ya dönecek olursak, Kuzey İrlanda aslında bu anlamda en olumlu örneklerden biri. Yani toplumsal desteğin görece olarak, yani oldukça yüksek olduğu bu sürece bir örnek Kuzey İrlanda. O açıdan da hani başarılı olmasında da bu tabii çok önemli bir

0: rol oynuyor diyebiliriz. Yani mesela barış anlaşmaları ya da anlaşmalar yapıldıktan sonra referanduma bazen götürülür bazı yerlerde. Kuzey İrlanda da bunun örneklerinden biri. Fakat referandum bir yöntem olarak çok tartışmalıdır bu tür süreçlerde. Özellikle siyasi kutuplaşmanın çok olduğu ülkelerde referandum genellikle barış anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabiliyor. İşte Kolombiya'da 2016'da da bunu gördük. Sonra orada başka şekilde tekrar revize edildi anlaşma ve onaylandı ama başka yerlerde de gördük. Şimdi Kuzey İrlanda bu anlamda da bir istisna aslında. Çünkü %75'e yakın referandumda anlaşmaya bir destek çıktı Kuzey İrlanda'da. Yani oldukça hani her iki tarafta da hem Katolik hem Protestan kesimlerde de oldukça anlaşmanın sahiplenildiği, sürecin sahiplenildiği ve destek verildiği bir örnektir. O anlamda önemlidir ama demin dediğim gibi Sri Lanka gibi ya da başka yerlerde olduğu gibi bu toplumsal mutabakatın sağlanamadığı ya da işte toplumun bunu satın almadığı diyelim çoğunluğun satın almadığı durumlarda bu tür süreçlerinde ilerleyemediğini, başarılı olmadığını da görüyoruz. Evet.
1: Yani kamuoyunun hayli önemli bir rolü var bu noktada
2: Yani
1: diyebiliriz o zaman.
2: burada tabii Gizem, o public diplomasi dediğimiz alan çok çok çok önemli. Evet, devlet müzakere yapar, devlet mücadele eder, devlet siyasal açılımlar yapabilir, devlet siyasi çözümler geliştirebilir. Ama sonuç itibariyle tabana bunu anlatmak,
1: Bir ikna etmek
2: bunu
1: aslında
2: halka
1: belki.
2: izah etmek ve halkı buna dahil etmek çok çok önemli bir şeydir.
1: Kamuoyunun örneğine konuşuyorken aslında bunların herhalde en önemli örneklerinden birisi ETA diyebilir miyiz?
2: ETA, ama ben İRA ile ilgili bir şey daha söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Çözüm süreci döneminde Türkiye'de biz bir heyet olarak İngiltere'ye gitmiştik. O zaman Tony Blair'le bir toplantı organize edilmişti. Zorlukları ve o zorluklar karşısında siyasi iradenin nasıl ortaya konması gerektiğine dair aslında güzel örnekler anlatmıştı. İşte şeyi anlatmıştı bize. Biz masadayken, tam görüşme yaparken özel kalem müdürüm geldi. İşte İran'ın bir eylem yaptığını ve ölen polislerin olduğunu ifade etmişti. Şimdi tam bir müzakere masasında görüşme yaparken bir karar vermeniz gerekiyor. Masadan kalkarsanız ne olur? Kalkmazsanız ne olur? Ya da nelerle karşılaşırsınız? Bunların hepsini İngiltere'de yaşadı. Ama tabii her ülkenin demokratikleşme, bilinç, algı süreçleri, toplumsal dinamikleri, ki bu toplumsal dinamikler kavramı çok çok önemlidir. Dünyada barışa, müzakereye giden yollarda toplumun bakış açısını belirlemek, o public diplomasiyi yönetmek çok belirleyici bir şey oluyor Gizem.
1: Evet, şimdi biraz ETA'ya da bakarsak hazır söz ona da gelmişken aslında yine bir grafikle biraz anlatalım. Baskürdü ve özgürlük açılımı ETA'nın 1959 yılında kuruluş tarihi. Yine siyasi parti uzantısı var, Birlik Partisi, biraz belki buna da değiniriz siyasi parti uzantılarının, örgütlerin. Yol açtığı ölümler yine bine yakın. Ateşkes tarihi 2011 olarak karşımıza çıkıyor. Yine silahsızlanması da 2017'ye kadar uzuyor. Hayli uzun süreçlerden bahsediyoruz. 2018'de kendisini feshediyor. Şimdi burada dikkat çeken de yine belki de en dikkat çekici tarafı da halkın artık yeter, yani bastı ayağı hareketiyle sokağa çıkması. Ve bunun bu 43 yıllık süreçte nasıl bir etkisi olmuş olabilir? Ne dersin bu tam da kamuoyunun önemini konuşurken?
2: Burada tabii hatırlar mısınız bilmiyorum ama gar patlaması vardı İspanya'da ve o gar patlamasıyla beraber toplumun bütün kesimleri, özellikle Bask bölgesindeki insanlar da sokaklara çıktılar ve tepkilerini çok net bir şekilde ortaya koydular. Şimdi tabii ETA aslında İRA'dan biraz daha farklı bir süreç. Zira ETA süreci işte İspanya'nın bir diktatörlükle yönetildiği ve Bask milliyetçiliğinin geliştiği bir sürecin sonrasında şiddete dönüşen olaylar. Ama İspanya'da farklı bir süreç yaşandı. Şimdi bir diktatörlükten sonra İspanya bir demokratikleşme şablonu oluşturdu. O şablonu kurallar silsilesine dönüştürdü. Kanunlar, yasalar derken İspanya ciddi bir süreci başlattı. Tabii İspanya'nın en büyük avantajlarından biri de o dönemde Fransa ile iyi ilişkiler kurmasıydı. Ve dolayısıyla bir yerden sonra artık Bask bölgesinde ETA etki alanı, siyasete güç kullanma alanları

0: daralmaya başladı. Bunlar daralınca artık bir yerden sonra bir masaya oturma, müzakere yapma zemini oluşmaya başlıyor. Nitekim ETA'nın konjonktürel süreci İran'dan işte bu yönüyle farklı. Mesela Türkiye için kıyaslama yaptığımız zaman da son 10 yılda PKK ile mücadelede Türkiye çok ciddi bir yol aldı ve neredeyse örgütün bütün yönetim kadrolarını hedef alan çok ciddi operasyonlar gerçekleştirdi. İşte tam da burada bir benzerlik var. Yani örgüt bir müzakere ya da bir görüşme sürecine geldiğinde aslında çoktan kendisini feshedebilecek noktaya taşınmıştı.
1: Bir Esra hocama da dönelim. Hocam hem ETA örneği üzerinden konuşursak hem de biraz genel süreçler üzerinden aslında bakarsak, yani toplumun da adeta bir masanın bir parçası olması gerekiyor gibi görünüyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Ayrıca biraz siyasi parti uzantısı tarafından da belki değerlendirirsek o süreçleri nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, yani şöyle demin bıraktığım yerden belki devam edeyim. Bu çok önemli bir konu. Şimdi biz buna kapsayıcı çözüm süreçleri diyoruz ya da kapsayıcı barış süreçleri diyoruz. Kapsayıcı dememizin nedeni şu, yani sadece bir iki kişi arasında yer almayan ve daha geniş kitleleri ihtiyaçlarını ya da onların seslerini, onların duyarlılıklarını sürece katabilen, bunları göz önünde bulundurarak yürüyen süreçler anlamında kullanıyoruz bu sözcüğü. Son 10-15 yıldır bu konuda çok önemli araştırmalar var. Yani süreçlerin kapsayıcı olduğu durumlarda, işte mesela muhalefet partilerin ya da siyasi partilerin geniş anlamda katıldığı, destek verdiği süreçler olabilir. Sivil toplumun katıldığı, destek verdiği süreçler olabilir. Kadınların, gençlerin katıldığı, destek verdiği, ekonomi ile ilgili olan grupların katıldığı, destek verdiği, işte biz bunun üzerine uzun bir araştırma da yaptık. Bunların katıldığı ve destek verdiği süreçlerde kalıcı barış olma ihtimali %65 artıyor. Yani kalıcı barış dediğimiz şeyi biz hani ateşkesin ötesinde bir şey, bunu tanımlamak önemli. Kalıcı barış dediğimiz şey çatışmanın tabii ki şiddetin tamamen sona ermesi, bir hukuksal bir çerçeve kapsamında bir çözüm yoluna girmesi, bunun uygulanması, başarıyla uygulanması ve uygulamadan sonra da çatışmanın en az 10 sene tekrar etmemesi olarak genelde tanımlıyoruz. Yani 10 sene ve onun üstünde tekrar etmemesi olarak tanımlıyoruz kalıcı barışı. Şimdi bunu ciddi bir şekilde artırıyor. Yani bu kapsayıcı süreçler dediğimiz süreçler. Fakat bunu söylemek kolay. Yani ideal olarak çok güzel bir şey tabii ki. İşte kapsayıcı olsun, katılımcı olsun vesaire. Bunu pratikte hayata geçirmek oldukça zor bir şey aslında. Yani ben Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Birimi'nde de bu konuda uzman olarak çalıştım. Orada ve başka yerlerde bizim en çok karşımıza çıkan soru, işte gençler de olsun, kadınlar da olsun, mağdurlar mesela çok önemli. Yani çatışmanın ortaya çıkardığı çok geniş bir mağdur kitlesi var. Bu mağdurların sesinin duyulması, onların ihtiyaçlarının sürece entegre edilmesi çok önemli. Yani mesela Kolombiya'daki barış sürecini diğerlerinden ayırt eden en önemli şeylerden biri budur. Mağdurları ve onların mağduriyetlerinin giderilmesini, onların ihtiyaçlarını sürecin merkezine oturtmuştur Kolombiya FARC barış süreci. Dolayısıyla bunu söylemek kolay ama yapması zor. Yani benim çalıştığım konu da bunun üzerine. Nasıl yapılabilir? Ne tür mekanizmalar aracılığıyla işte bu hem toplumsal mutabakat genişletilebilir hem de farklı kesimler sürece dahil edilebilir. Mağdurlar olsun, işte kadınlar olsun veya diğer gerekli, önemli aktörler olsun, siyasi partiler olsun. Nasıl bunlar dahil edilebilir konusu. Bu pratikte çok kolay değil. Bazen en etkili, en verimli katılım yöntemi o masa dışında da olabiliyor. Yani mesela işte birçok yerde kullanılan danışma komisyonlar aslında mesela bunun bir yöntemi. Yani biz de çok

0: konuşuyoruz. Bizim sürecimizde de komisyonlar aracılığıyla bugüne kadar epey bir ilerleme kaydedildi. Şimdi bu çıkan çerçeve yasada da biliyorsunuz iki tane yeni komisyon, işte bu silahsızlanma, fesih ve yeniden entegrasyon dediğimiz kısmı, tabii bu çerçeve yasa onu düzenliyor. Ama onun için iki özel komisyon öngörülüyor mesela. Daha önce biliyorsunuz meclis kapsamında kurulan geçen sene bir başka işte komisyon vardı. Dolayısıyla bizdeki süreçte bu komisyonlar çok önemli rol oynadı. Dünyanın başka yerlerinde de komisyonlar çok önemli oluyor bu tür süreçlerde. Ve o komisyonlar da aslında bu tür katılımın, toplumun başka kesimlerinin ihtiyaçlarının, taleplerinin gündeme gelebilmesi için, onların söz söyleyebilmesi için çok önemli mekanizmalar.
1: Evet.
0: Yani şöyle diyebiliriz, bu süreçlerin bir elitler arasında giden boyutu var diyebiliriz. Siyasi elitler arasında giden bir boyutu vardır. Bir de işte demin dediğimiz gibi topluma bunu anlatma, toplumun değişik kesimlerinin dinlenmesi, onların taleplerinin göz önünde bulundurulması açısından da süreci açacak bu tür kapsayıcı mekanizmaların, süreçlerinin de devreye girdiği bir boyutu vardır. Bu ikisi birlikte gider.
1: Az önce Esra hocam bahsetmişti, sen de bahsettin aslında farktan çokça. Biraz bu Kolombiya'da da 50 yıl aşkın çatışma süreci var. Onun örneği üzerinden de bakalım. Yaklaşık 220 binin üzerinde ölümle hem de hayli fazla bir
2: Kanlı bir.
1: kayıptan, aynen öyle bahsediyoruz. Yine burada ateşkes 2016 yılında karşımıza çıkıyor. Ardından Birleşmiş Milletler denetiminde bir silahsızlanma sürecinden bahsediyoruz. Örgütün kendini feshetmesiyle ve siyasi partiye dönüşmesiyle yine devam eden bir süreç. 50 yılı aşkın, senin de dediğin gibi çok kanlı. Nasıl oldu da müzakere süreçlerine varıldı, masaya oturuldu? Hem burada FARC keskin bir dönüş yaptı. Hem Santos o zaman seçildiğinde işte terörle mücadele sözü verirken, sonrasında barış politikası demeye başladı. Oradaki o keskin dönüşün temel motivasyonu neydi? Nasıl o yola girildi?
2: Tabii birincisi, Kolombiya'da FARC'ın ortaya çıktığı, ya da FARC'ın diyelim, ortaya çıkış süreci içinde bulunduğu konjonktürel süreç, toplumsal taban ve aslında dünyada bu tip silahlı örgütlerin 40 yıllık bir limiti vardır. O 40 yıl içerisinde koyduğu siyasi hedeflere ulaşamamışsa o artık başka bir şeye dönüşmeye başlıyor. FARC da aslında bunların en böyle tipik örneklerinden biridir. Kolombiya zaten kendi özelinde, kendi konjonktüründe, kendi coğrafyasında işte uyuşturucu trafiğinin olduğu, Amerika'nın hep böyle dikkatle fokslandığı bir alan. Dolayısıyla bir anda FARC halktan haraç alan, halkı daha büyük sıkıntılara sokan, çocuklara ve kadınlara çok büyük zarar veren, uyuşturucu ticaretinin en önemli baş aktörlerinden biri haline dönüşen bir yapıya dönüştü. Ama bir de tabii Kolombiya artık çözüme gelinen süreçte son 10 yılda çok ciddi, çok büyük operasyonlar gerçekleştirdi. Buradaki en büyük hedef de lider kadro. Yani örgütün içindeki militanlara yönelik yaptığı operasyonları bir tarafa bıraktı. Direkt yönetim, lider kadroya hedef alan saldırılar gerçekleştirmeye başladı ki bunların bir sonucu olarak da artık örgüt kendi varlığını devam ettiremez hale geldi. Ama bir de ortada, işte senin de ifade ettiğin gibi, 200 bini aşan çok büyük bir katliam var ve çok büyük bir ölüm listesi var ve bu bir yerden sonra, demin dedim ya, hani zarar vermenin bir sınırı var ve o sınırdan sonra herkes şunun hesabını yapıyor. Yani mali olarak, siyasi olarak daha fazla ne kadar devam ettirilebilir? Ve devlet burada kazanan taraf olsa bile şunun farkında olabiliyor. Evet, bunun hücreleri var. Bunu sonsuz ve sınırsız bir şekilde bitirmek çok zor. Dolayısıyla bir şekilde siyasi zemine çekerek bu işi yumuşatmak gerekiyor. Ki burada Kolombiya'nın en önemli taktiği bu olmuştur. Yenip ardından masaya oturmuştur.
1: Şimdi tabii senin de dediğin gibi bu kadar çok ölüm olunca ve böyle bir kanlı tablo olunca tek gündem tabii ki silah bırakma değil. Yani masaya oturunca konuşulması gereken pek çok şey var. Esra hocam da az önce değinmişti. Özellikle işte mağdurların hakları ne olacak, ya da silah bırakan örgüt mensuplarının üyeleri ne olacak? Hocam, burada şunu sorayım size. Yani o süreçte masaya oturduktan itibaren ele alınması gereken konular ne oluyor? Nasıl ilerleniyor? Yani süreçlere hakim olduğunuz için özellikle.

0: özellikle soruyorum. Yani sadece silah bırakma değil, değil mi, masada neler var ele alınması gereken başka?
1: Evet, şimdi aslında burada önce şu ayrımı yaparak başlayayım. Şimdi bir müzakere sürecine girmiş olan, müzakere yoluna girmiş olan bu tür bir çatışmada farklı tür anlaşmalar ortaya çıkabiliyor. Yani hepsi aynı şekilde olmuyor. Yani bazen sadece ateşkes anlaşması tarzında anlaşmalar görüyoruz. Daha sınırlı kapsamda oluyor bunlar. Bazen de bizim kapsamlı barış anlaşması dediğimiz türde daha kapsamlı anlaşmalar olabiliyor. Şimdi Kolombiya'daki örnek veya Kuzey İrlanda'daki örnek, bunlar kapsamlı barış anlaşması denen türe girer ya da o öyle sınıflandırabiliriz. O da şu demek, bütün bu sorunun, bütün bu çatışmayı yaratan nedenlerin, bütün bu sorunun kapsamlı bir şekilde işte farklı nedenleriyle birlikte ele alındığı bir süreç. Ve bu nedenlerin de, yani onu ortaya çıkaran farklı nedenlerin de tek tek ele alındığı ve bunların da dönüştürülmeye çalışıldığı süreçler. Bunlara diyoruz biz kapsamlı barış süreçleri de anlaşmaları diye. Şimdi bu silahsızlanma, örgütün silah bırakması, örgütün kendini feshetmesi ve örgütten ayrılanların tekrar sivil hayata, işte normal hayata kazandırılması, bu bir boyutu. Yani bu bir ayağı, çok önemli bir ayağı ama bir ayağı. Kolombiya'daki tabii bu önemli şeylerden biri buydu. Fakat bunun yanı sıra orada başka konular da var anlaşmada. Mesela bunun karşılığında, yani örgütün kendisini feshetmesi karşılığında FARC'ın bir siyasi partiye dönüşmesi üzerinde bir anlaşmaya varıldı. Ve bu anlamda da, yani o siyasi partiye dönüşürken ilk etapta sınırlı bir süreyle kalmak kaydıyla onlara seçimlere, bir dahaki seçimlere de işte şey girene kadar sınırlı bir temsil hakkı tanındı. Belli bir sandalye tanındı parlamentoda. Şimdi bu da siyasal entegrasyonu ya da siyasi partiye dönüşecek fark, silahlı örgüt olarak kendini feshedecek ve bu da bir o siyasi düzenlemenin nasıl yapılacağı, ne gibi siyasi koşullar olacağı vesaire, bu da bir önemli boyutuydu. Diğer bir önemli boyutu, Kolombiya'da bu çatışmanın ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri sosyoekonomik nedenler. Yani 1960'lardan beri işte hani topraksızlaştırılmış dediğimiz kitleler var orada. Çiftçiler var, köylüler var ve FARC aslında bunların desteğiyle uzun süre yaşayan da bir örgüt. Yani onları temsil ettiğini iddia eden bir örgüt diyelim. Ve çok büyük sosyoekonomik eşitsizlikler var. Bunlara yönelik bir takım iyileştirmeleri sunan bir sosyoekonomik reform paketi de var yani oradaki anlaşmanın içinde. Bunun ötesinde demin dediğim gibi bir önemli ayağı mağdurlara yönelik olarak iyileştirmeler. Yani çok oradaki müzakerelerin çok önemli bir kısmı mağduru nasıl tanımlayacağız üzerine gitmiştir. Yani kim mağdur dediğimiz kim? Bu çatışmanın mağduru dediğimiz kim? Bunu ne kadar yıl geriye götüreceğiz? İşte hangi yıldan başlatacağız? Yani 70'lerde bir mağduriyet yanı da dahil edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Kimler buna dahil olacak vesaire? Bu çok önemli. Çünkü o mağdur tanımına, anlaşmaya vardıkları mağdur tanımının üzerinden bu sefer onlara yönelik ne gibi işte adaletsizliklerin giderilmesi, onlara yönelik iyileştirmeler vesaire, bunların planlanması. Biz buna genelde geçiş dönemi adaleti diyoruz. Bir başka önemli boyutu bu oradaki anlaşmanın. Bir de hani son olarak Çetin Erbey de bahsetti. Bu biliyorsunuz işte uyuşturucu kaçakçılığı vesaire, uyuşturucu üretimi orada önemli bir sorun. Buna yönelik de anlaşmanın önemli bir bölümü var. Çünkü bu tür şeylerde, süreçlerde gördüğümüz şeylerden biri de sıkça şu. Mesela siyasi anlamda şiddet sonlanıyor, sona eriyor. Fakat bu yeniden entegrasyon, işte o ekonomik entegrasyon süreci başarılı bir şekilde devam etmezse, bu sefer bu silah bırakan ve hani hayatı boyunca silah taşımak ve savaşmak dışında bir şey bilmeyen, yapmamış insanlar olabiliyor. Onların kriminalleştiği bazı durumlar görebiliyoruz.

0: Dolayısıyla hani bunların da düşünülmesi vesaire, özellikle bu ekonomik dönemlerin ekonomik entegrasyonunun düşünülmesi, toplumla beraber nasıl yaşayacaklar, toplum nasıl onları tekrar kabul edecek, psikososyal destek, travma yaşayanlara yönelik psikososyal destek vesaire, yani çok boyutlu tarafları var tabii.
1: Evet.
0: Bu Kolombiya'daki süreç bütün bu boyutlarıyla konuyu ele alan ve bunların hepsini bir şeye bağlayan, plana, programa ve bir anlaşmaya bağlayan bir süreç. O yüzden dediğim gibi kapsamlı bir barış anlaşması
1: Evet.
0: olarak geçiyor literatürde.
1: Teşekkür ediyorum. Aslında süremin sonuna geldim. Sözü sana vereceğim Çetinler, ama son bir örnekten bahsetmek istiyorum GAM'dan. Çünkü aslında tüm bahsettiğimiz süreçlere farklı bir örnek Endonezya'daki süreç. Bir krizle, bir felaketle aslında barış yolunun açıldığı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. 2004 yılında bir tsunami felaketiyle çok sayıda can kaybı yaşanıyor. On binlerce insan hayatını kaybediyor ve onun akabininde de bir barış süreci başlıyor. Bir ateşkes ve silah bırakma, bir Helsinki Barış Anlaşması görüyoruz. Ardından da yine burada bir siyasi partiye dönüştüğünü görüyoruz örgütün. Burada bir bazen de barış için bir felaket kapıyı aralıyor gibi bir örnekle karşı karşıya kalıyoruz. Hem sana Endonezya üzerinden sormak istiyorum, hem de farkındayım eklemek istediğin şeyler de var. Sözü sana bırakacağım.
2: Şimdi tabii orada da bir doğal afet toplumsal dinamikleri farklı bir yere sürükledi. Nitekim Aceh depremini hepimiz hatırlıyoruz. Oradaki dinamikler de biraz daha farklı. Yani Hint Yarımadası'nda bulunan ülkelerin sosyolojisi, olaylara bakışı, terörü yorumlarken farklı bir pencereden bakışı ve çok hızlı bir şekilde orada aslında çözüm üretildi. Çok uzamadı oradaki durum. Biz kendi özelimize döndüğümüz zaman, çünkü sonuç itibariyle dünyayı konuşuyoruz, ama bizim özelimizdeki terör örgütü de aslında bir anlamda bütün dünyayı ilgilendiren bir durum.
1: Evet.
2: Neden diyeceksin? Bir, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde oldukça yoğun faaliyet gösteren bir örgütsel yapılanması var. İki, artık PKK'yı ya da terör örgütü PKK'nın bulunduğu şartlar işte İRA'dan, ETA'dan, diğerlerinden farklı olarak, yani sadece kendi ülkesindeki sosyoloji değil, aynı zamanda Irak'taki sosyolojiden beslenen, Suriye'deki sosyolojiden beslenen, İran'daki sosyolojiden beslenen. Bakın, bugün Körfez'de Hürmüz Savaşı'nı konuşuyoruz ama PKK'yı da bir yere koyuyoruz. Saddam devrildi, Irak'ı tartışıyoruz, konuşuyoruz ama PKK'yı da bir yere koyuyoruz. Esad sonrası Suriye'yi konuşuyoruz ama PKK'yı da bir yerde sonra tartışmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bütün bölgeyi etkileyen, bütün bölgeyi denklemin içerisine alan ama bir yandan da hızlı çözüm gerektiren bir süreçte. O yüzden de geri besleme noktaları, demin değerli hocam da ifade etti, sadece silah bırakmak yeterli olmayacak. Çünkü silahın bırakılmasından sonra hücresel yapıların gitmesi ve lider kadronun bir daha yeni bir yapılanmaya gitmeyecek şekilde çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Ama tabii bütün bunların olduğu bir ortamda en önemli faktör kamu diplomasisi. Çünkü bu süreçlerde topluma bunun iyi anlatılması gerekiyor. Toplumun bütün kesimlerine bunun çok iyi ifade edilmesi gerekiyor. Bakın, mesela ben PKK ile ilgili bir yine uluslararası örnek üzerinden gideyim. Öylesine bir kritik zamanda biz böyle bir süreci başlattık ki Irak'ta şu anda yaklaşık 300-400 bine yakın Haçlı Şabi grupları var. Bunlar Şii paramiliter güçler ve devletin ordusu değil ama şu anda Irak devlet ordusundan daha güçlü ve ellerindeki silah envanteri Irak devletinin ordusundan çok daha fazla. Şimdi Amerika bu grupların silahları bırakmasını istiyor. Biz eğer PKK'nın bu silahları bırakmasını istediğimizde, çerçeve anayasayı şekillendirdiğimiz günlerde, devlet böylesine ciddi adımlar attığı bir dönemde, emin olun eğer fark biraz daha uzatacak olsaydık, biz işte Irak Savaşı bittiğinde, daha doğrusu Saddam devrildiğinde PKK'nın elinde çok büyük silahlar gördük. Esad rejimi devrildiğinde aynı şekilde Esad rejiminin silahlarını PKK'nın elinde gördük. Amerika'nın verdiği silahlar vardı. Şimdi bir de Haçlı Şabi gibi silahlı yapılara Amerika'nın, İran'ın, bütün neredeyse Avrupa ülkelerinin DAEŞ'le mücadele kapsamında verdiği silahlar vardı. İşte bu silahlar bir boşluk kabul etmeyecek şekilde terör örgütünün eline geçebilirdi. Yani biz zamanlama açısından
1: Çok
2: uluslararası
1: önemli.
2: konjonktür, uluslararası dünya şartları ve bölgesel konjonktürü de dikkate alarak gerçekten önemli bir adım atıyoruz. İnşallah sonu da iyi olur, hayırlı olur.
1: İnşallah. Teşekkürler Çetiner. Esra Hocam, sürenin sonuna geldik.

0: eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Evet, belki hani açe konusunda şunu söyleyerek bitirebilirim. Şimdi AÇE'de 2005'teki süreç başarılı oldu dediğiniz gibi. Bakın orada da daha önce denenmiş olan ve başarısız olan birkaç süreç var yine. Yani burada şunu söylemek tekrar önemli. Belki o şekilde de bitirebiliriz. Başarılı olan süreçlerden önce başarısız olan birçok deneyim oluyor. Kolombiya'da da bu böyle oldu. Kuzey İrlanda'da da böyle oldu. AÇE'de de böyle oldu. Aslında bu bir öğrenme süreci. Çok sabırlı olunması gereken de bir süreç. İnişli çıkışlı. Ve sanıyorum programın başında Çetin Erbey söylemişti. Hani onu tekrarlamakta fayda var. Başarılı olan süreçlerin hemen hepsinin arkasında çok güçlü bir siyasi irade var. Yani zorluklar her zaman çıkıyor. İşte bizim bu bozguncu dediğimiz ya da spoiler dediğimiz gruplar olabiliyor. Çünkü çatışmanın devam etmesinden yararlanan, bunun devam etmesini isteyen, işte ekonomik olarak bundan çıkarı olabilir, siyasi olarak çıkarı olabilir vesaire aktörler olabiliyor. Bu aktörlerin iyi yönetilebilmesi gerekiyor bu tür süreçlerde. Onların yapabileceği bir takım provokasyonlara karşı yine siyasi iradenin kararlı bir şekilde, güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu çıkan sorunları, uygulamada çıkabilecek sorunları çözerek dolayısıyla ilerlemek gerekiyor.
2: Değerli katkıları için konuklarıma teşekkür ediyorum. Bugün dünyadaki örneklere baktık. Pek çok benzer noktada olduğunu da gördük. Ama şunu da gördük. Barışın tek ortak bir formülü yok. Önemli olan kalıcı hale gelmesi dedi konuklarım da. Evet, bu konu uzun bir süre gündemde kalmaya devam edecek. Ama biz şimdilik burada kapatalım. Haftaya bir başka konuyla yeniden burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de yer aldı. 6 şüpheli için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
1: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Tribünde yaşanan o anları ise baba Selami Alıcı anlattı.
2: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Şüpheliye ev

0: hapsi verildi.
1: Yaşanmasa daha iyi olur. Hala konuşamıyorum şu anda.
0: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki ŞA, Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe

0: Medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A.'ya ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
1: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
0: Forması çıkarılan çocuğun babası Selami Alıcı ise HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tüm bunlar keşke yaşanmasaydı dedi.
2: Yaşanmasını istemediğimiz şeyler tabii ki. Çünkü hepimizin evladı değerlidir. Ve eminim ki şu da var. O insan da sonuçta o da insandır. O da babadır. Belki yanlış bir şey yaptı, etti, kendine hakim olamadı. Hani bunlar üzücü şeyler. Kardeşiz yani biz. Savaşa gerek yok.
0: Gençler Birliği Kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet etti.
1: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
0: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olympic Lyon maçında ağırlayacak.
1: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahmetspor ve Erzurumspor maçı öncesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bu ve bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz dedi.
4: Son dönemde ülkemiz artık terörsüz Türkiye sürecine girdi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanun da yüksek bir oyla, rekor bir oyla geçti. Artık yeni bir aşamadayız. Burada biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, tasfiye, iki, teyit, üç, denetim, dört, normalleşme. Artık yeni bir boyuta geçtik. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bu süreçte, bundan sonraki süreçte bu terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor, üniversitelerine de görev düşüyor, vatandaşlarımıza da görev düşüyor. İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak, bir eşiği daha atlamış olacak.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Nevşehir'deydi. Hacı Bektaşi Veli'yi anma törenlerinde konuştu. Bu coğrafyada herkesin kardeşçe yaşaması bizim başarmamıza bağlıdır dedi.
5: Türkiye'de son Alevi eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur. Namus borcumuzdur. Sizlerden rızalık istiyorum ve size söz veriyorum. İktidar olacağız. Hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız. Cemevlerini yapmak, o cemevlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak bize o cemevlerinin mülkiyet sahibi olma ve bunun üzerinden bir davranış içinde bulunma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır. Demokratik yönetilen Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin. O anahtar gönül rahatlığıyla gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin. Bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta

İran'da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, herkesin kardeşçe yaşaması da bizim başarmamıza bağlıdır. Andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.

0: Türkiye bundan tam 27 yıl önce en acı gecelerinden birini yaşadı. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde 45 saniye süren depremde binlerce insanımızı kaybettik. Yıllar geçse de acılar hala taze. Habertürk ekibinden Gizem Türemen ve kameraman Ahmet Ulu da depremin merkez üssü olan Gölcük'te düzenlenen anma törenini yakından takip etti.
1: Takvim yaprakları 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde gece yarısı tam saat 03.02'de Türkiye uykudaydı. Bundan tam 27 yıl önce. Kimi ertesi gün işe gideceğini düşünüyordu. Kimi çocuklarının başucunda uyuyordu. Kimi sabah olunca sevdikleriyle kahvaltı yapacağını belki de planlıyordu. Ama gece saatlerinde yer sallanmaya başladı. 7,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ve biz yıllar sonra bile hala Büyük Marmara depremi olarak hatırladığımız o depremi yaşadık. Sadece 45 saniye sürdü. Binlerce insanın hayatını temelli değiştirdi. Aileleri parçaladı. Pek çok anne çocuklarını kaybetti. Pek çok çocuk babasız büyüdü. Bazı ailelerin tamamını yitirdik. Asrın felaketiydi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük'tü. Ama o Kocaeli'deki o deprem sadece Kocaeli'yi değil, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'yi de yıktı. Çok büyük yıkıma neden oldu. Depremden 16 milyona yakın kişi etkilendi. 200 bin kişi evsiz kaldı. 66 binden fazla konut, 10 binden fazla iş yeri yıkıldı. 285 binden fazla konut, 42 binden fazla iş yerinde de hasar tespit edildi. Bu rakamları bilerek paylaşıyorum. Çünkü 45 saniye süren bir depremin ne kadar yıkıcı bir boyuta ulaştığını belki de Türkiye yakın tarihinde ilk kez o zaman deneyimledi. 99 yılında 17 Ağustos gecesi ve bugün sadece deprem şehitlerimizi anmıyoruz. Çünkü o deprem bize bir şey daha hatırlattı. Depreme karşı hazırlıklı olmanın, yapı stoğunun, depremde hayatta kalmak için yapılması gerekenlerin ne olduğunu, önemini bir kez daha hatırlattı, bir kez daha vurguladı. Aradan tam 27 yıl geçti ama zaman acıların kaybolmasını sağlamadı. Çünkü bugün aramızda olmayan o isimlerin aileleri hala daha dün gibi o acıyı, o kederi yaşıyor, hissediyor, özlemle, saygıyla, minnetle anıyor ve özlüyoruz. Bugün de deprem şehitlerini andığımız, tek tek çelenklerin sunulduğu ve unutulmadığının bir aslında nişanesi olarak anıtın önünde anma töreni yapılmaya başlandı. 17 Ağustos yalnızca bir depremin tarihi değil, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği, yapı güvenliğinin ve hazırlıklı olmanın hayati öneminin acı şekilde hatırlandığı ve anlaşıldığı bir tarih. Bu nedenle bugün burada hem deprem şehitlerini anıyoruz ama aynı zamanda bu acının bir kez daha yaşanmaması için verilen sözleri de hem hatırlıyoruz hem de hatırlatıyoruz. 27 yıl sonra bu anıtın önünden bir kez daha aynı cümleyi hem söylüyoruz hem de görüyoruz. Unutmadık, unutmayacağız diyoruz. Bugün 27. kez arkamdaki bu kalabalık.

0: Balık da işte biz o depremi unutmadık, şehitlerimizi unutmadık, o gün yaşananları unutmadık demek için burada. Bugün eller semaya açılırken bugün dualar deprem şehitleri için yapılıyor. Şimdiye kadar her yıl olduğu gibi bu yıl bir kez daha, hatta 27. kez kaybedilen, yitirilen şehitlerin ruhuna Fatiha okunuyor, dua okunuyor. Bugün buraya erken saatlerde gelenler vardı. Gün boyunca anma yapıldı. Gün içerisinde Kocaeli Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere çeşitli STK'lardan yetkililer geldi. Gün boyunca çelenkler bırakıldı. Dualar okundu. Yakın tarih diyorum çünkü 27 yılı çok uzak bir zaman dilimi değil. Ama biz 1999 Büyük Marmara Depremi'nin bugün yıl dönümündeyken birkaç yıl önce, 3 yıl önce 6 Şubat 2023'te yine bir asrın felaketini daha yaşadık. Kahramanmaraş merkezli peş peşe meydana gelen iki büyük depremde resmi rakamlara göre 50 binden fazla canı yitirdik. Bu da şunu hatırlatıyor: deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Fay hatları üzerinde kurulu olan topraklarda yaşıyoruz. İstanbul'da olan belki de pek çok kişi hatırlar. Özellikle Büyük Marmara depremi Avcılar ve çevresindeki o yıkımı, o acıyı, enkaz önünde bekleyenleri, bir umut, sabaha karşı gün aydınlandığında bir gelişme olması için bekleyenleri. Zaten Türkiye o kadar yakın bir tarihte o deprem gerçeğini yaşadı ve hatırladı ki bir kez daha. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte şu anda da Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin bu noktada olduğunu görüyorum. Bugün gün içinde de yürüyüş yaptılar. Gölce'ye kadar yürüyüş gerçekleştirdiler. Hem yapı stoğunun sağlamlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptılar bir yandan. Bir yandan da deprem şehitlerini rahmetle, minnetle anmak için bu noktaya geldiler. Gölcük, Çayırova, Gebze, Körfez, Derince ve İzmit başta olmak üzere birçok ilçede yeni projeler hayata geçirildi. Yapı stoğu açısından en riskli bölgelerden biri Gölcük'tü. Cedit Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşüm başlatıldı. 1105 hak sahibinin evleri yeniden yapılıyor. 12,6 hektarlık alanda kentsel dönüşüm elbette gerçekleştirildi. 1097 konut hak sahiplerine teslim edilmesi için belirlendi. Projenin %99'u tamamlandı ve anahtar teslimlerine başlandı. Yani şunu aslında özetlemeye çalıştım biraz da rakamları vererek. Deprem Türkiye'nin gerçeği ama deprem öldürmüyor, binaları öldürüyor. Biz bu gerçekle yaşamaya ve hayatta kalmaya, öğrenmek, hayatta kalmak için elimizden geleni yapmaya mecburuz. Bunun yapılması için de pek çok birim, kurum çalışıyor. Ama bir kez daha hatırlıyoruz. Özellikle böyle asrın felaketi dediğimiz, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan bu acılar bir kez daha hatırlatıyor bize. Hem depremde yitirdiğimiz şehitleri özlemle, saygıyla, rahmetle anıyoruz ama bir yandan da depremin getirebileceği ve bundan sonra yol açabileceği acılara yaşanmaması adına neler yapılması gerektiğini de bir kez daha hatırlıyoruz ama bugün burada söylenen, bugün burada kalplerde olan tek bir cümle var. 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti ama biz unutmadık, unutmayacağız şehitlerimizi diyorlar. Bugün Gölcük'te bir anma yapıldı.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Marmara depreminin 27. yıl dönümünde Yalova'da düzenlenen anma programında konuştu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Büyükgümüş, 17 Ağustos depreminin afetlerle mücadele ve dirençli şehirler oluşturma sürecinde milat niteliğinde olduğunu söyledi.
2: 17 Ağustos 1999 gecesi bizim afetlerle mücadelemiz konusunda, depremle mücadele konusunda, dirençli şehirler kazanmak konusunda verdiğimiz mücadelede kritik tarihlerden biri. Türkiye'de afet arama kurtarmadan yapılaşmaya kadar birçok alanda 17 Ağustos bir milat olarak kabul ediliyor. Son 3 yıldaki ortaya koyduğumuz büyük çabayla 600 binden fazla konutu sahip

0: sahiplerine teslim ederek çok büyük bir, inanılması güç bir mücadeleyi başarıyla kat etmiş olduk. Ve burada ortaya koyduğumuz gayret, emek gerçekten gıptayla tüm dünya tarafından izleniyor. Şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıyla birlikte gördüğümüz bu büyük başarıyı kentsel dönüşümle başaracağımız bir seferberlikle taçlandırmak istiyoruz. Bu kentsel dönüşümü başarırsak, bununla birlikte afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturabilirsek, belki de hem 6 Şubat depreminde hem 17 Ağustos depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasını, ruhlarını şad edecek en değerli çalışmanın da bu olduğuna inanıyoruz.
1: ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nı değerlendirdi. Anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Anlaşmayla Orta Doğu ülkelerinin bir araya geldiğini ve kendilerini anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösterdiklerini belirtti. Trump paylaşımında 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. Mekke Anlaşması büyük, cesur ve önemli bir ilk adım ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözlerine İran'dan yanıt geldi. Trump bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli ifadeleri kullanıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli yanıtı geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini iddia etti.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, Amerikan Başkanı bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken İran'ın suikast tehdidine karşı uçak değiştirdiği olaya işaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle demiş, İran'ın tehditlerden korkmayacağını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nın gerilim nedeniyle kapanması petrol ihracatına da darbe vuruyor. Devlet gelirinin %90'ının petrol ihracatı kaynaklı olduğu Irak ekonomisi olumsuz etkileniyor. Irak'ta kritik derecede para sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: ABD, İran devrim muhafızlarıyla gizli bir temas gerçekleştirdi. ABD basınında yer alan iddiaya göre Mayıs ayındaki temasa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani aracılık etti.
2: Washington yönetimi İran devrim muhafızlarıyla gizlice görüştü. Amerikan basınının iddiasına göre görüşmeye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılık etti. İddia Axios haber portalında yer aldı. Konuya ilişkin 3 ayrı kaynakla görüşen Axios, temasın Mayıs ayında kurulduğunu yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın anlaşma yetkisi olup olmadığından emin olamadı. Ayrıca İran devrim muhafızlarının olası bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istedi. Washington bu nedenle alternatif bir iletişim stratejisi belirleme kararı aldı. Habere göre bu arayışta Irak Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani öne çıktı. Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temas kurabilen Barzani'ye başvurdu. 10 Mayıs'ta dönemin Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmet Vahidi ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi. Bu sayede Barzani ile Vahidi güvenli bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Barzani, devrim muhafızlarının müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahidi'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a, ardından da Beyaz Saray'a iletildi. Bu temasların ardından Barzani'nin ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Erbil'de gizli bir toplantı yapılması gündeme geldi. İran tarafı, İsrail istihbaratının Kuzey Irak'ta geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti. İran heyetinin Erbil'de ya da yolda hedefe alınabileceği gerekçesiyle toplantıyı kabul etmedi.
1: Hamas heyeti ve Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Hamas Siyasi Büro Başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet Mısır'da görüşmelere katılırken, Trump'ın danışmanı Kushner da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
0: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için diplomasi trafiği hızlandı. Hamas heyeti Mısır'da bir dizi görüşme yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner'ı ağırladı. What do we do next? You know, how do you implement peace? Hamas Siyasi Büro Başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır İstihbarat Başkanı Reşat'la görüşen heyet, Gazze için savaş sonrası planının uygulanmasını hızlandırmanın yollarını ele aldı. Görüşmenin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Şarm el Şeyh anlaşmasına ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planına uymadığı belirtildi. İsrail'in üzerinde mutabık kalınan yol haritasını reddettiği belirtilerek, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner'la Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Kushner, Sisi'nin bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi. Ateşkeste ikinci aşama, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. Netanyahu hükümeti, ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddederken, Hamas arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor.
1: İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesine Türkiye ve 7 ülkeden kınama geldi. ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla onaylanmıştı. İsrail ise bu planın uygulanmasını ve Filistin devletini tanımayı reddediyor. İsrail'in bu kararı tepkiye neden oldu. Bu kapsamda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'i kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır denildi. Birleşmiş Milletler Mali'de kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide tarafından Mali'deki saldırılarını sürdürmek için kullanıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler uzmanları Mali'deki güncel duruma ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda 2025 yılı sonlarında kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda rehinenin kimliği ve fidyenin kim ya da hangi ülke tarafından ödendiği belirtilmedi. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise ödemeyi yapan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ve fidye ödendikten sonra bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının serbest bırakıldığı iddiasına yer verildi.

0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da yanıt verdi.
1: Ben karşı değilim, açık söylüyorum, bir sağlık bakanı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilaç firmalarına dedim ki bana bunu yerli olarak üreten arkadaşa ödül vereceğim dedim. Yerli üretecekler bunu. Yerli zayıflama iğnesi de olsa tableti de şimdi çıkacak. Yurt dışında çalışmalar var, faz 2 çalışmalar. Biz yerli ilaç firmalarına ben şunu söyledim. Siz bunu üretin, ben alacağım dedim. İnşallah üretecekler yani.
2: En iyisi doğal yollarla zayıflama dese de zayıflama ilaçlarına karşı olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da cevap verdi. Bakanlığın da müfettiş görevlendirdiği doku soruşturmasıyla ilgili hastane kayıtlarının e-nabız üzerinden silinmediğini söyledi.
1: E-nabıza hiç kimse sızamaz. Bunu aklınızın ucundan geçmesin. Bu e-nabız çok korunaklı bir sistem. Ve bu bize kodlu gelir. Biz kimseyi görmeyiz. E-nabıza müdahale olamaz. Orada lokalde hastanedeki bilgi işte. Biz e-nabızdan insanın kim olduğunu göremeyiz. E-nabız yünük geliyor, kodlu geliyor, isim görmüyoruz. Bizim kendi cloud'umuzda, kendi bulutumuzda sistem çalışıyor. Onun için dışarıdan müdahale e-nabıza mümkün değil. E-nabız gerçekten kilitli bir sistem.
2: Memişoğlu, sağlık politikalarındaki yerli girişimleri de anlattı. 8 yerli aşının üretimi için planlamaların hazır olduğunu söyledi. 2 yıl içinde de yerli ultrasonun üretileceğini açıkladı. Kapsül şeklinde mideyi görüntüleyen endoskopi geliyor dedi.
1: Mobil röntgeni aldık. Solunum cihazı yapıyoruz, home vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi mesela kapsül endoskopi yapıyoruz Türkiye'de. Onun da insan çalışmasını çok kısa zamanda başlayacağız. Endoskopi yerine biliyorsunuz tablet gibi alıyorsunuz. Bütün bağırsağınızı, midenizi filmle gösteriyor. Bunu 2-3 ülke yapıyor. Bir tanesi de biz yapıyoruz. ODTÜ Teknopark'ta onu prototipini geliştirdik.
2: Sağlık Bakanı HPV aşısıyla ilgili de konuştu. Uzmanların çalışmalarının sonucuna göre HPV aşısı gündeme gelecek dedi.
1: Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili her türlü 13 tane aşıyı sağlık programına almışken insanımıza faydası varsa HPV'yi de alırız biz. 13 tane aşıyı tamamen ücretsiz programında olan bir ülke yok ki başka.
2: Ve SMA'lı bebekler.
1: SMA'yla bağış toplayan, sağda solda yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. Yani SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına dair yürütülen soruşturmalarda 1 Haziran'dan bu yana 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi.
2: 64 orman yangını, 43 şüpheli, 11 tutuklama. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturma detaylarını yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir notuyla paylaştı. Açıklamada son bir haftada meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana ise toplam 22 ilde çıkan 64 orman yangınına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek açıklamasında milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde

0: önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı.
1: Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu. Adana'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından Seyhan ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik aksadı, sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı alt geçitleri su bastı, kentte yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Sarıçam ilçesinde bir müstakil evin çatısı uçtu. Elektrik telleri zarar gördü, ekipler bölgede çalışma başlattı. Sivas'ta Kenen'in ısırdığı 63 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan Bekir Selvi'ye Kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk babası adam hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Selvi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 6 yıl önce yine Kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sivas'ta bu yıl Kene'den ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Maalesef yaz sıcağından bunalıp serinlemek isteyenlerden acı haberler geldi. Üç kentte göle ve nehre giren ikisi kardeş 4 kişi hayatını kaybetti. Al işte.
0: Yaz sıcağında göl ve nehirlere koşanlar serinlemek isterken canından oldu. Üç kentte suya giren 4 kişi yaşamını yitirdi. İlk acı haber Van Tuşba'dan geldi. Göle giren 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Semih Açan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları iki kardeşi kurtarmak için suya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı. İki kardeş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Babanın tedavisi sürüyor. Al işte. Bursa'da ise ailesiyle pikniğe giden 26 yaşındaki Enes Abakay girdiği İznik Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni polis dalgıçları tarafından bulundu. Burası da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi. Dicle Nehri'ne giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. Üçü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu.
2: Aç burayı aç aç.
0: Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmasının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kaybolmuştu. Ekipler arama çalışmalarının 3. gününde de maalesef kayıplardan bir iz bulamadı.
0: Araç sele kapıldı. Suda sürüklenen dayı yeğen kayboldu. 3. günde de çalışmalardan sonuç çıkmadı. Giresun'da etkili olan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde dere taşınca 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
3: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Burdaya dönen araç derede bulundu. Ancak kayıplara dair bir ize rastlanmadı. 200 kişilik ekip hem dere yatağını hem de sahil hattını didik didik arıyor.
1: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kaza haberi geldi. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı.
0: Emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza, biri çocuk, iki kişiyi hayattan kopardı. Kaza İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta bulunan biri çocuk, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

0: sürüklendi. Ağır yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
1: Kazanın meydana geldiği yolda çok ciddi bir araç trafiği oluştu. Şimdi araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Çünkü yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Servis minibüsüyle tır çarpıştı. O kazada bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaza Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşandı. Bir servis minibüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı. O kazada servis minibüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 14 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri servis minibüsünde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. İnternet kullananları hedef aldılar. Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıtıp eski modemler kullanım dışı kalacak yalanıyla vatandaşları dolandırdılar. Yüzlerce kişiyi mağdur ettiler. Milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkaran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 90 şüpheli yakalandı.
0: Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. İnternet altyapısı değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak dediler. Yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtan kişilerin vatandaşları arayıp dolandırdığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler aradıkları kişilere Türkiye genelinde internet altyapıları değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak. İnternetiniz kesilebilir dedi. Şüpheliler resmi ve zorunlu işlem olduğu yönünde ikna ettikleri mağdurlara modem gönderip kapıda ödeme yöntemiyle para aldı. Ama mağdurlar hem piyasa değeri düşük modeme fazla para verdi hem de internet altyapısıyla uyumsuz olan yeni modemleri kullanamadı. Vaat edilen internet fatura indirimi de uygulanmadı. Bu yöntemle Türkiye genelinde 801 kişi dolandırıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Şüphelilerin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarıyla mal varlığına el konuldu. Soruşturma sürüyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için dijital teknolojiler ve yapay zekayı devreye soktu. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemelerini yapmayan tam 10 milyon 359 bin 275 mükellefe hatırlatma mesajı gönderildi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam tahsilat da 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 liraya ulaşarak rekor kırdı.
0: 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatında rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı cezai yaptırımdan önce vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için çalışma başlattı. Mükelleflerin vergisel sorumluluklarını zamanında ve doğru yerine getirilmesini sağlamak için dijital teknolojiler ve yapay zekadan yararlanıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak yapılan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödemeyen 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma mesajı gönderildi. SMS hatırlatmasıyla Temmuz'da 12 milyon 16 bin 721 mükellef ödemesini zamanında yaptı. Temmuz ayında yapılan motorlu taşıtlar vergisi tahsilatları bir önceki yılın aynı ayına göre %8 arttı. İkinci taksit ödeme tutarı 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira oldu. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. SMS ile hatırlatma yapılan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin zamanında ödeme oranı hatırlatma yapılmayanlara göre %26 daha yüksek oldu.
2: Kamuda istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde 5.417.126 oldu. Bir yılda 127.677 yeni kişi

0: istihdam edildi. Çalışanların yaklaşık 3,6 milyonunu kadrolu personel oluşturuyor.
1: Kamu personeli sayısı bir yılda 127.677 kişi arttı. Yılın ilk 6 ayında kamuda istihdam edilen personel sayısı 5.417.126 kişi oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran döneminde kamuda çalışan personel sayısı 5.289.449 kişiyken bu yılın ikinci çeyreğinde bu sayı 5.417.126 oldu. Böylece bir yıl içerisinde kamuda 127.677 yeni personel istihdam edildi. Statülere bakıldığında ise ilk sırada kadrolular yer aldı. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla kamuda 3.582.025 kadrolu ve 419.801 sözleşmeli personel, 1.267.501 sürekli işçi ve 50.418 geçici işçi çalışıyor. 97.381 personel ise diğer kadrolarda görev yapıyor. İstihdamın en fazla gerçekleştiği yer ise 3.676.689 çalışanla genel bütçeli idareler oldu.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. İki hafta sonra sosyal medyada yeniden geçiş çağrılarının yayılması üzerine sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. Fas polisi sınır yakınında toplanan göçmen grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
1: İspanya Ceuta sınırında yeni düzensiz göç girişimine karşı alarma geçti. Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, 2 hafta önce 72 binden fazla göçmenin sınırı aşmaya çalıştığı ve en az 96 kişinin hayatını kaybettiği kitlesel geçişin ardından yeniden hareketlendi. Sosyal medyada yapılan yeni toplu geçiş çağrısı üzerine sınırın iki tarafında güvenlik önlemleri artırılırken Fas polisi Ceuta'ya ulaşmaya çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar gözaltına alınanların 109'unun Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, ikisinin Fas vatandaşı olduğunu söyledi. Fas polisi sınırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı. İspanya hükümeti Ceuta açıklarına deniz bariyeri yerleştirmesinin ardından ana karadan 500'den fazla ek polisi bölgeye gönderdi. Böylece kente görev yapan güvenlik personeli sayısı 2000'e yaklaştı. İspanyol askerleri de güvenlik önlemlerine destek verdi. İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre yaklaşık 5000 göçmen hala Ceuta'da bulunuyor. El Trampolin sahilinde bambudan yapılan geçici barınaklarda kalıyor. Ceuta Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor.
0: Macaristan'da bir yolcu otobüsü devrildi. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Kaza ülkenin doğusundaki Mezokeresteş kenti yakınlarında yaşandı. Polonyalı turistleri taşıyan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüste 12 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazadan sağ kurtulan şoför gözaltına alınırken şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği değerlendiriliyor. Macaristan Başbakanı Peter Macar, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. ABD'den Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası nedeniyle on binlerce hane elektriksiz kaldı. Japonya'da ise selde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Avrupa kıtasında ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
1: Bir yanda şiddetli yağış ve kasırgalar, diğer yanda rekor sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini Lala kasırgası vurdu. Bölge şiddetli rüzgar ve yağışa teslim oldu. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi Lala'nın rüzgar hızının saatte 129 kilometreye ulaştığını belirterek sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı. Eyalet genelinde 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

0: Indiana eyaletinde ise şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı selde can kayıpları yaşandı. Indiana poliste de çok sayıda yerleşim yeri ve araç su altında kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan atlar zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaletinde rekor düzeydeki yağışların yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin bilançosu da ağırlaştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. 1500 binayla yüzlerce araç su altında kaldı. Avrupa kıtası ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alındı. Fransa'da ise 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Orman yangınları sürerken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde çekilen fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: Süper Lig'e yükselen Ahmetspor ve Erzurumspor Diyarbakır'da ilk maçına çıktı. Karşılaşma 3-0 Ahmetspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Ahmetspor'la Erzurumspor Diyarbakır stadyumunda kozlarını paylaştı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Erzurumspor 2. dakikada Andrade'nin attığı golle öne geçti. Ardından VAR incelemesi yapıldı ve gol iptal edildi. Mavi beyazlarsa karara tepki gösterdi. Süper Lig'e ilk kez yükselen ev sahibi Ahmetspor'sa ikinci yarıda attığı 3 golle maçı üstün bitirdi. Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesinde kulüpte 22 yıl geçiren Necip Uysal için veda töreni düzenledi. Tecrübeli futbolcu siyah beyazlı taraftarların karşısına son kez çıktı.
2: Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Necip Uysal Süper Lig'de Eyüpspor'la Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. 35 yaşındaki futbolcunun soyunma odası tüneline girmesiyle ısınma bölümündeki siyah beyazlı oyuncular çalışmayı bırakıp bir araya gelerek koridor oluşturdu. Koridordan ailesiyle beraber çıkan Necip Uysal'ı Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından siyah beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki 20 numaralı formasını takdim etti. Tribünlerin "Orkun, Necip'i buraya getir" tezahüratları sonrası Necip Uysal kuzey tribününe çıkarak tüm stadyuma üçlü çektirdi. Necip Uysal siyah beyazlı takım ve personelle de fotoğraf çektirdi. İlk olarak 24 Ekim 2009'dan Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş formasını giyen Necip Uysal kariyerinde yalnızca siyah beyazlı formayı giydi. Siyah beyazlı eski oyuncu Beşiktaş'la 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
1: Premier Lig şampiyonu Arsenal'la FA Cup şampiyonu Manchester City'yi karşı karşıya getiren Community Shield finalinde kazanan taraf 3-0'lık skorla Arsenal oldu.
2: İngiltere'de yeni sezonun ilk kupası sahibini buldu. Premier Lig şampiyonu Arsenal'le FA Cup şampiyonu Manchester City Community Shield finalinde karşı karşıya geldi. Cardiff'te oynanan mücadelede Arsenal rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan Londra ekibi henüz 23. saniyede Ricardo Calafiori'nin golüyle öne geçti. Kai Havertz 28. dakikada farkı 2'ye çıkarırken kaptan Martin Odegaard 48. dakikada Arsenal'in 3. golünü kaydetti. Arsenal'in yeni transferi Christos Tozolis de performansıyla dikkat çekti. Yunan futbolcu Havertz ve Odegaard'ın gollerinde yaptığı asistlerle karşılaşmayı 2 asistle tamamladı. Pep Guardiola'nın ayrılığının ardından Manchester City'nin başındaki ilk resmi karşılaşmasına çıkan Enzo Maresca ise takımının farklı mağlubiyetine engel olamadı. Bu sonuçla Arsenal Community Shield'ı 18. kez kazanarak organizasyon tarihinin en başarılı ikinci takımı konumunu korudu.
1: İstanbul Boğazı bu kez triatlon heyecanına sahne oldu. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez düzenlendi. Yaklaşık 1000 sporcu yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan 52,2 kilometrelik parkurda Asya'dan Avrupa'ya uzanan

0: zorlu bir mücadele verdi. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul Boğazı bu kez yüzme, bisiklet ve koşunun buluştuğu dev bir parkura dönüştü. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu olarak düzenlenen Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez sporcuları Beykoz'da bir araya getirdi. Gün doğumuyla başlayan organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sporcu İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde kıtalar arası mücadele verdi. Triatletleri oldukça zorlu bir parkur karşıladı. Sporcular önce Kanlıca ile Küçüksu arasında 2.2 kilometre yüzdü. Ardından bisikletlerine geçen triatletler trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya pedal çevirdi. 40 kilometrelik bisiklet etabının ardından sporcular bu kez koşu parkuruna çıktı. Küçüksu ile Çubuklu arasındaki 10 kilometrelik koşuyu da tamamlayan triatletler toplam 52.2 kilometrelik zorlu mücadelenin sonunda bitiş çizgisine ulaştı. Çekişmeli geçen yarışın ardından erkekler genel klasmanında Mikhail Venediktov birinci olurken İlker Kökçe ikinci, Bahadır Tama ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlar genel klasmanında ise zirvenin sahibi Ece Çalp oldu. Sinem Yalçınkaya yarışı ikinci, İrem Görmüş ise üçüncü sırada tamamladı. Organizasyonda bu yıl bir ilk de yaşandı. İlk kez düzenlenen akuatlon yarışında sporcular 2.2 kilometrelik yüzme ve 10 kilometrelik koşu parkurunda mücadele etti. Boğaziçi Triatlonu bu yıl sportif mücadelenin yanında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yaptı. Oral-B ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında parkuru tamamlayan her sporcu çocukların sağlıklı gülümsemesine katkı sağladı. Böylece İstanbul Boğazı'nda atılan her kulaç, Asya'dan Avrupa'ya çevrilen her pedal ve bitiş çizgisine doğru atılan her adım bu kez sportif bir başarının ötesinde çocuklar için bir iyiliğin parçası oldu.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır.

yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Büyük Marmara depreminin 27. yıl dönümü. 17 binden fazla insanımız 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler için yurdun birçok yerinde anma törenleri düzenleniyor. Gizem Türemen ve Ahmet Ulu da Gölcük'teki anma törenlerini yerinde takip etti. Gölcük'e uzanacağız. Ekip arkadaşlarımız bizleri o noktada bekliyorlar. Gizem, günaydın, kolaylıklar diliyorum. Gece boyunca neler yaşandı, notların neler, senden dinleyelim.
1: Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük acılardan biri Büyük Marmara depremi 17 Ağustos 1999'da yaşandı. 7,4 büyüklüğündeydi. Merkez üssü Gölcük'te ve sizin de söylediğiniz gibi 17 binden fazla canı yitirdik. Şimdi o acının üzerinden tam 27 yıl geçti ama hem deprem şehitleri hem de o günün acısı unutulmadı. Neredeyiz? Biz Ahmet Uludağ ile beraber Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeyiz. Depremin merkez üstündeyiz ve deprem şehitleri anısına yapılan o anıtın önündeyiz. Çünkü gece saatlerinde tam da depremin yaşandığı saat 00:02'de bu noktada bir anma töreni yapıldı. Protokol katıldı.

Gölcük Belediye Başkanı, Kaymakamı, pek çok STK'dan gelen, öncülük eden insanlar vardı ve elbette yakınlarını kaybedenlerin gece saatlerinde işte geldiği nokta burasıydı. Deprem şehitleri anıldı. 17 binden fazla kişiyi bundan tam 27

0: Ahmet Uludağ ile beraber. Evet, deprem Kocaeli'de oldu ama Kocaeli'nin dışında Yalova, Sakarya, İstanbul, o büyük deprem pek çok ilde yıkımlara, ölümlere, can kayıplarına yol açtı. Aileler parçalandı. Kimi annesini, babasını, kimi çocuğunu yitirdi. Bazı aileler komple yok oldu. Bundan 27 yıl önce bu saatlerde, yani daha gün aydınlanmaya başlamamışken, belki de pek çok evin önünde enkaz vardı. Bir umutla sesimi duyan var mı diye yankılanan sesler duyuluyordu. Ve biz, yani Türkiye, sadece 99'da değil, çok daha yakın tarihte de yaşadık bu kaybı. 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de resmi rakamlara göre 50 binden fazla canımızı yitirdik. 99 depreminin, yani Büyük Marmara depreminin bir diğer önemi bu gecede bir kez daha hatırladık. Elbette kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi anıyoruz. Bir diğer önemi ise özellikle 99 depreminin Türkiye tarihinde 1999'un 17 Ağustos gecesinde Türkiye şunu gördü. Deprem gerçeğiyle bu kadar yakın tarihte bir kez daha tanıştı ve depreme karşı neler yapılması gerektiği, alınması gereken önlemler, deprem kuşağındaki Türkiye'nin aynı acıları yaşamaması için nasıl adım atması gerektiğini bir kez daha hatırladık bu gece. Açıklama yapan bu akşam protokoldeki isimlerde bir kez daha onun üzerine vurgu yaptı. Kentsel dönüşüme, depreme karşı alınacak önlemlere ve hala yapılan mücadeleye de bir kez daha vurgu yapıldı. Ama şunu biliyoruz, tam 27 yıl önce bugün Marmara depreminde 17.480 kişi yitirdik. 43.953 kişi yaralandı. 16 milyona yakın insanı etkiledi o deprem. 200 bin kişi evsiz kaldı. 66 binden fazla konut, 10 binden fazla iş yeri yıkıldı. 285 binden fazla konutta hasar tespit edildi. Elbette zaman acıların hafifletilmesi için, hafiflemesi için işe yaradı mı derseniz hayır, yaramadı. Çünkü bugün buraya, bu noktaya anmaya gelen ailelerin gözlerinde de gördük, yüreklerinde de hissettik. Aradan geçen 27 yılda o boşluk hiç dolmadı ama bugün rahmetle anmak dışında deprem şehitlerini bir kez daha altını çizmiş olalım. Depreme karşı yapılması gerekenler, yapısı tohunun önemi, Türkiye'nin yaşadığı bu gerçekle nasıl mücadele etmesi gerektiği de vurgulandı gece saatlerinde bir kez daha. Dün pek çok noktada anma yapıldı. Biz şu anda Gölcük'teyiz, sabah saat 6 ama dün sabah saatlerinden itibaren akşama kadar bu noktadaki pek çok yerde yürüyüşler yapıldı, deprem şehitleri anıldı, törenler düzenlendi ve bugün de sabah saatlerinde yine kabristan ziyaretleri olacak. Çünkü o 17 binden fazla can diyoruz ya, her aileden birden fazla kişi yitirdiğimiz o depremde yarın sabah pek çok kişi, özellikle Gölcük başta olmak üzere, depremin etkilediği Kocaeli'de, Sakarya'da, İstanbul'da kabristanlara gidecek ve yakınlarını bir kez daha anacaklar. Çünkü o kabristanlardaki mezarların binlercesinin üzerinde aynı tarih yazıyor. Ölüm tarihi 17 Ağustos 1999. Bir kez daha şehitlerimizi, 17 binden fazla deprem şehidini bu nedenle hem saygıyla hem de rahmetle anıyoruz. Hayatta kalanların acısını dün gece bizler hissettik ama onlara da hem de bir kez daha sabır dileyelim. Biz Ahmet Uludağ ile beraber depremin merkez üstünde 7,4 büyüklüğündeki o Büyük Marmara depreminin yaşandığı merkez üstünden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Buraya çok yakın noktalarda, denizin diplerinde hala 99 depreminin izleri yer altında yatıyor. O dönem depremin de şiddetiyle yıkılan otelde, su altında kalan eşyalarda yatıyor. Hala bugün dalgıçlar o noktaya dalarak 99 depreminden geriye kalan işte o eşyalar, sandalyeler, masalar, onları görebiliyorlar. Bu da başka bir acı gerçek ama bugün de anmalar olacak. Bugün de kabristan ziyaretleri yapılacak. 6 Şubat depremlerinden yıllar önce Türkiye'nin belki de AFAD'ın kurulması gerektiği, acil koordinasyon merkezlerinin kurulması gerektiği ve çok daha ciddi adımlar atılması gerektiği gerçeğiyle karşılaştığımız, tanıştığımız gün Büyük Marmara depremi 99 depremiydi. Aradan 27 yıl geçti. Acılar taze, şehitler anıldı, anılmaya da devam ediyor.
1: Gizem Türemen ve Ahmet Uludağ, teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz ve acılar

0: Acılarını hala yüreklerimizde hissettiğimiz deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek yayınımıza devam edelim. İstanbul Sultan Gazi'de yapımı devam eden bir sitenin inşaat alanında toprak kayması oldu. Çatlakların oluştuğu sokak tedbiren kapatıldı. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın sürdüğü sokaktaki yolda çatlaklar oluştu. Adrese giden zabıta ekipleri güvenlik gerekçesiyle sokağa giriş ve çıkışlara kapattı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Binaları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülen konut sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Depreme karşı bir diğer önemli konu da zorunlu deprem sigortası. Peki o konuda durum nasıl? Detaylarına bakalım.
1: Bir yandan binalar depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor, diğer yandan olası depremde oluşacak hasara karşı sigorta önem kazanıyor.
2: Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyedir. Sigortalarımız bu konuda müşteri olsunlar.
1: Yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için devlet desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. O illerin başında da İstanbul geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte şimdiye kadar dönüşen konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Depreme karşı çalışmalarda bir diğer önemli konuysa zorunlu deprem sigortası. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu 25 yılda depremzedelere el uzattı.
2: 25 yıl içerisinde DASK 1000'in üzerinde deprem elleştirdi. Birçok mağdurun zararını karşıladı. Maraş depreminde biz 9 ayda 540 bin dosyayı elleştirdik ve 39 milyar TL tutarını bir hasarı ödedik. Dünya çapında da böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok.
1: Ama yıllardır süren çalışmalara rağmen Türkiye genelinde DASK yaptırılan bina oranı %58.
2: 58 bizim için yeterli bir seviye değildir. Amacımız %100. %100 olana kadar memnun olamayacağız, çalışacağız.
1: Yetkililer ev sahiplerine binalarına zorunlu deprem sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.
2: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım.
0: Endonezya'da yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken en az 5000 kişi tahliye edildi.
1: Endonezya'yı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan toprak kaymaları kurtarma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşımını zorlaştırıyor. Flores Adası'nı vuran depremin ardından 340'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. En az 1300 binanın depremde hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılanlardan bazıları Sahra Hastanelerinde tedavi altına alındı.
3: Uyandığım anda deprem oldu ve tüm oda çökmeye başladı. Odamda enkaz altında kaldım. Kafamı korumaya odaklandım. O yüzden bedenim ve bacaklarım yaralandı. Deprem durunca enkaz altından çıkabildim.
1: Depremin ardından binlerce kişi çadırlarda kalmaya başladı. Yetkililer afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Ancak yer yer yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak tanımlanan bölgenin üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası 1992'de de 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu.
0: Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun yayımlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul

0: kısa sürede ilk toplantısını yapacak. Ayrıca DEM Parti heyeti kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
1: Gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasa kısa sürede yayımlanacak. Kurul toplanacak. Öcalan'dan da bir kez daha silah bırakma çağrısı gelecek.
2: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 560.
1: Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasa kapsamında iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurulacak bir kurul olacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bu kurul, silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurul meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasayı değerlendirdi. Barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır dedi.
3: Evet, beklenen çerçeve yasa çıktı. 2 yıla yakındır Kürt sorununun çözümüyle ilgili silahların susması için bu coğrafyada ve bu topraklarda barışın kazanması için 2 yıla yakındır bir görüşme trafiği devam ediyor. Ve bu trafiğin sonucunda çerçeve yasa çıktı. Bu yasa şüphesiz ki bir başlangıç, bir adım, atılacak 1000 kilometrelik yolun birinci adımı. Ve silahların susması bizim en büyük ama en büyük talebimizdi. Silahlar 2 yıldır susmuş. Silahların susması bütün Türkiye toplumu için olağanüstü bir olanak. Demokrasi güçleri olarak Alevi canlarla ve bütün kesimlerle birlikte barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Nevşehir'deydi. Hacı Bektaşi Veli anma törenlerinde konuştu. Bu coğrafyada herkesin kardeşçe yaşaması bizim başarmamıza bağlıdır dedi.
4: Türkiye'de son Alevi eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur. Namus borcumuzdur. Sizlerden rızalık istiyorum ve size söz veriyorum. İktidar olacağız. Hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız. Cemevlerini yapmak, o cemevlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, bize o cemevlerinin mülkiyet sahibi olma ve bunun üzerinden bir davranış içinde bulunma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır. Demokratik yönetilen Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin. O anahtar gönül rahatlığıyla gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin. Bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, herkesin kardeşçe yaşaması da bizim başarmamıza bağlıdır. Andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in firari

0: Kardeşi aranırken polisler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Aramada 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
1: Külçe külçe altınlar, kasalardan çıkan dövizler. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada mali tabloya ilişkin önemli bulgular ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna'ya yönelik arama çalışmasında bir adresteki 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Kasaların içerisindeki kutularda bulunan külçe altınların değerinin 1,34 milyar Türk lirası olduğu belirtildi. Aramada altınların yanı sıra bir miktar döviz de ele geçirildi. Bulunan döviz ve altınların kaynağının belirsiz olduğu aktarıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da yalanladı. Örgütün mali ayağı soruşturmada hazırlanan MASAK raporlarına da yansımıştı. Buna göre Alihan Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edilmiş, örgütle bağlantılı şirketlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında olduğu bazı ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liranın üzerinde para trafiği belirlenmişti.
0: Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Tribünde yaşanan o anları ise baba Selami Alıcı anlattı.
2: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Şüpheliye ev hapsi verildi.
3: Yaşanmasa daha iyi olur. Hala konuşamıyorum şu anda.
2: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki ŞA, Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılmasını istedi. Araya polis girdi. Küçük çocuğu kucaklayan bir polis oradan uzaklaştı. Çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ŞA'ya ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
4: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
2: Forması çıkarılan çocuğun babası Selami Alıcı ise HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tüm bunlar keşke yaşanmasaydı dedi.
3: Yaşanmasını istemediğimiz şeyler tabii ki. Çünkü hepimizin evladı değerlidir. Ve eminim ki şu da var. O insan da sonuçta o da insandır. O da babadır. Belki yanlış bir şey yaptı, etti, kendine hakim olamadı. Hani bunlar üzücü şeyler. Kardeşiz yani biz. Savaşa gerek yok.
2: Gençler Birliği Kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet etti.
4: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
2: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olympic Lyon maçında ağırlayacak.
4: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına dair yürütülen soruşturmalarda 1 Haziran'dan bu yana 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi.
1: 64 orman yangını

0: 43 şüpheli, 11 tutuklama. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturma detaylarını yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir notuyla paylaştı. Açıklamada son bir haftada meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana ise toplam 22 ilde çıkan 64 orman yangınına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek açıklamasında milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karsı Çetiner'in sorusuna da yanıt verdi.
2: Ben karşı değilim, açık söylüyorum bir sağlık bakanı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilaç firmalarına dedim ki bana bunu yerli olarak üreten arkadaşa ödül vereceğim dedim. Yerli üretecekler bunu. Yerli zayıflama iğnesi de olsa tableti de şimdi çıkacak. Yurt dışında çalışmalar var, faz 2 çalışmalar. Biz yerli ilaç firmalarına ben şunu söyledim. Siz bunu üretin, ben alacağım dedim. İnşallah üretecekler yani.
0: En iyisi doğal yollarla zayıflama dese de zayıflama ilaçlarına karşı olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da cevap verdi. Bakanlığın da müfettiş görevlendirdiği doku soruşturmasıyla ilgili hastane kayıtlarının e-nabız üzerinden silinmediğini söyledi.
2: E-nabıza hiç kimse sızamaz. Bunu aklınızın ucundan geçmesin. Bu e-nabız çok korunaklı bir sistem. Ve bu bize kodlu gelir. Biz kimseyi görmeyiz. E-nabıza müdahale olamaz. Orada lokalde hastanedeki bilgi işte. Biz e-nabızdan insanın kim olduğunu göremeyiz. E-nabız yünük geliyor, kodlu geliyor, isim görmüyoruz. Bizim kendi cloud'umuzda, kendi bulutumuzda sistem çalışıyor. Onun için dışarıdan müdahale e-nabıza mümkün değil. E-nabız gerçekten kilitli bir sistem.
0: Memişoğlu, sağlık politikalarındaki yerli girişimleri de anlattı. 8 yerli aşının üretimi için planlamaların hazır olduğunu söyledi. 2 yıl içinde de yerli ultrasonun üretileceğini açıkladı. Kapsül şeklinde mideyi görüntüleyen endoskopi geliyor dedi.
2: Mobil röntgeni aldık, solunum cihazı yapıyoruz, home vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi ise kapsül endoskopi yapıyoruz Türkiye'de. Onun da insan çalışmasını çok kısa zamanda başlayacağız. Endoskopi yerine biliyorsunuz tablet gibi alıyorsunuz. Bütün bağırsağınızı, midenizi filmle gösteriyor. Bunu 2-3 ülke yapıyor. Bir tanesi de biz yapıyoruz. ODTÜ Teknopark'ta onu prototipini geliştirdik.
0: Sağlık Bakanı HPV aşısıyla ilgili de konuştu. Uzmanların çalışmalarının sonucuna göre HPV aşısı gündeme gelecek dedi.
2: Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili her türlü 13 tane aşıyı sağlık programına almışken insanımıza faydası varsa HPV'yi de alırız biz. 13 tane aşıyı tamamen ücretsiz programında olan bir ülke yok ki başka.
0: Ve SMA'lı bebekler.
2: SMA'yla bağış toplayan, sağda solda yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. Yani SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz.
1: ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşmanın büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Trump açıklamalarını sosyal

0: Sosyal medya hesabından yaptı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Anlaşmayla Orta Doğu ülkelerinin bir araya geldiğini ve kendilerini anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösterdiklerini belirtti. Trump paylaşımında 3 ülkenin liderlerini tebrik etti. Mekke Anlaşması büyük, cesur ve önemli bir ilk adım ifadelerini kullandı. Kayıp İranlı pilotlara ilişkin Tahran ve Doha'dan çelişkili açıklamalar geldi. Tahran, savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu. Katar ise bu iddiayı yalanladı.
1: İran'la Katar arasında kayıp pilot tartışması yaşanıyor. Pilotlara ilişkin iddia İran medyasında yer aldı. Habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır kayıp pilotlarla temas kurulamadığını belirtti. İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini öne sürdü. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyoruz dedi. Sözcü ayrıca o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazenin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. İran'a arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı şekilde incelemek için ekip gönderme daveti yaptıklarını söyleyen sözcü, Tahran'ın davete yanıt vermediğini de savundu. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın ilk günlerinde Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin El Udeid üssüne karşı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyuran İran, bir pilotun hayatını kaybettiğini belirtmişti. İranlı yetkililer 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu kaydetmişti.
0: Hamas heyeti ve Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Hamas siyasi büro başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet Mısır'da görüşmelere katılırken Trump'ın danışmanı Kushner da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
1: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için diplomasi trafiği hızlandı. Hamas heyeti Mısır'da bir dizi görüşme yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner'ı ağırladı. Hamas siyasi büro başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır İstihbarat Başkanı Reşat'la görüşen heyet, Gazze için savaş sonrası planının uygulanmasını hızlandırmanın yollarını ele aldı. Görüşmenin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planına uymadığı belirtildi. İsrail'in üzerinde mutabık kalınan yol haritasını reddettiği belirtilerek, İşgal altındaki Batı Şeria, Gazze şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner'la Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Kushner, Sisi'nin bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi. Ateşkeste ikinci aşama, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. Netanyahu hükümeti, ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddederken, Hamas arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor.
0: Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'da başkent Kiev'le ülkenin en büyük çelik fabrikası hedef oldu. Rusya'da da başkent Moskova yakınlarındaki e-ticaret sitesine ait depo vuruldu. Romanya'da hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüklerini duyurdu.

0: Rusya ve Ukrayna gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi. Romanya'da hava sahasına giren bir drone'u düşürdüklerini duyurdu. Rusya'nın saldırılarının hedefinde başkent Kiev'de Kryvyi Rih kenti vardı. Balistik füze ve dronlar Kiev'deki kitap pazarını isabet etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Saldırılarda Kryvyi Rih kentindeki ülkenin en büyük çelik fabrikası da vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin memleketi olan kente yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Moskova, Belgorod ve Rostov bölgelerini hedef aldı. Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoda büyük bir yangın çıktı. Yangına helikopterlerle müdahale edildi. Kiev, Wildberries'in depolarında askeri malzemeler bulundurduğunu ve bu nedenle hedef alındığını savunuyor. Moskova ise dün gece Ukrayna'ya ait 822 drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor. Romanya hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüğünü duyurdu. Drone, NATO kapsamında devriye görevi yapan bir İspanyol F-18 uçağı tarafından vuruldu. NATO, drone'un Rusya'ya ait olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Romanya, geçen ayda hava sahasını ihlal eden 3 drone'u düşürdüklerini belirtmişti.
1: Önce Rus lider Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Hemen ardından ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından Kim'le fotoğrafını paylaşan Trump, aramız çok iyi ifadesini kullandı.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la fotoğraf paylaşımı geldi. Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor dedi. Putin'in açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilişkisinden bahsetti. Bu fotoğraftaki soğuk bakışa rağmen gülümsediğimiz birçok fotoğraf var diyen Trump, Kim Jong-un'la aramız çok iyi ifadesini kullandı. Trump, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha önce Kuzey Kore tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerikan lideri olmuştu.
1: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası atılan havai fişek eğlenceyi bir anda korkuya dönüştürdü. Taraftarların attığı fişeklerden biri stadın yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Dördüncü kattaki daire bir anda alevlere teslim oldu.
0: Taraftarın attığı havai fişek eve girdi. Apartmanın dördüncü katındaki daire alev alev yandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan stadının hemen yanında yaşandı. İddiaya göre Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarlar havai fişek attı. O fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanın dördüncü katında bulunan daireye isabet etti. Havai fişeğin girdiği evde bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangın sırasında daire boştu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
1: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakıt aldıktan sonra yola çıkan otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan baba ve iki çocuğu yaralandı.
0: Otomobil alev alev yandı. Baba ve iki çocuğu araç içinde mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla

0: ve araçtan çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan MA yola çıktığı sırada araç birden alev aldı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. O sırada aracın içinde mahsur kalan baba ve iki çocuğu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 ve 10 yaşındaki çocukların vücudunda ciddi derecede yanık tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki birçok bölgeden görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bir tır bariyerlere sıkıştı. Görüntüler sakal tutan geçidinde kaydedildi. Akşam saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir tır kayarak bariyerlere sıkıştı. Kaza sonrası tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede ulaşım güvenliği için polis ve jandarma ekibi de görev yapıyor. Maalesef yaz sıcağından bunalıp serinlemek isteyenlerden acı haberler geldi. Üç kentte göle ve nehre giren ikisi kardeş dört kişi hayatını kaybetti.
0: Al işte. Yaz sıcağında göl ve nehirlere koşanlar serinlemek isterken canından oldu. Üç kentte suya giren dört kişi yaşamını yitirdi. İlk acı haber Van Tuşba'dan geldi. Göle giren 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Semih Açan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları iki kardeşi kurtarmak için suya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı. İki kardeş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Babanın tedavisi sürüyor. Al işte. Bursa'da ise ailesiyle pikniğe giden 26 yaşındaki Enes Abakay girdiği İznik Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni polis dalgıçları tarafından bulundu. Burası da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi. Dicle Nehri'ne giren dört arkadaş akıntıya kapıldı. Üçü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu.
2: Aç burayı aç, aç.
0: Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmasının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kaybolmuştu. Ekipler arama çalışmalarının 3. gününde de maalesef kayıplardan bir iz bulamadı.
0: Araç sele kapıldı. Suda sürüklenen dayı yeğen kayboldu. 3. günde de çalışmalardan sonuç çıkmadı. Giresun'da etkili olan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde dere taşınca 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
3: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Hurda'ya dönen araç derede bulundu. Ancak kayıplara dair bir ize rastlanmadı. 200 kişilik ekip hem dere yatağını hem de sahil hattını didik didik arıyor.
1: İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken fenalaşan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Avcılar Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet

0: Gül arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyordu. Bir anda fenalaşıp yere yığıldı, arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırdı. Ancak 20 yaşındaki Ahmet Gül doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 20 gün önce vatani görevini yaptığı birlikten terhis olduğu öğrenilen gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kına gecesinde çıkan kavga can aldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Hasan kendi mahallesinde düzenlenen kına gecesinde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silah ve bıçaklar kullanıldı. 2 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Sedat Can kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi sürerken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin sepetli aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi yaşanan kazada canından oldu.
1: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra evini de sattırmaya çalıştı.
1: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
2: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
1: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
2: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş, kızı aradı. Onunla da kısa kes, kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
1: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
2: 35 tane Cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu aldı gitti altınları.
1: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
2: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
1: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.
0: Kamuda istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde 5.417.126 oldu. Bir yılda 127.677 yeni kişi istihdam edildi. Çalışanların yaklaşık 3,6 milyonunu kadrolu personel oluşturuyor.
1: Kamu personeli sayısı bir yılda 127.677 kişi arttı. Yılın ilk 6 ayında kamuda istihdam edilen personel sayısı 5.417.126 kişi oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran döneminde kamuda çalışan personel sayısı 5.289.449 kişiyken bu yılın ikinci çeyreğinde bu sayı 5.417.126 oldu. Böylece bir yıl içerisinde kamuda 127.677 yeni personel istihdam edildi. Statülere bakıldığında ise ilk sırada kadrolular yer aldı. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla kamuda 3.582.025 kadrolu ve 419.801 sözleşmeli personel, 1.267.501

0: sürekli işçi ve 50.418 geçici işçi çalışıyor. 97.381 personel ise diğer kadrolarda görev yapıyor. İstihdamın en fazla gerçekleştiği yer ise 3.676.689 çalışanla genel bütçeli idareler oldu.
1: Trakya'da ayçiçeği tarlalarında hasat başladı. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üretici bu yıl zamanında gelen yağışlarla umudunu yeniledi.
0: Yağmur yağdı, ayçiçeğinde verim arttı. Tarlalarda dolgun çiçekler, üreticide hasat heyecanı. Trakya'da ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürdü.
2: Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler.
0: Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ayçiçekleri gelişti, çekirdekler doldu. Üreticinin de beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim düşerken bu yıl tablo daha umut verici.
2: Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Ama bu sene görüyorsunuz şu anda kafayı. Ayçiçekleri şu anda çok güzel.
0: Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı, Trakya'nın diğer önemli üretim merkezleri Tekirdağ ve Kırklareli'nde de devam ediyor. Bölge genelinde geçen yıla göre daha iyi bir rekolte bekleniyor.
2: İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum.
1: Üçüncü büyük geleneksel kara kucak güreş şampiyonası Ankara Keçiören'de başladı. 33 ülkeden güreşçileri buluşturan şampiyonada dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiyev onur konuğu olarak yer aldı.
0: Dünya kara kucak güreş şampiyonası başladı. Farklı başkentlerden gelen güreşçiler Ankara'da toplandı. Dünya Güreş Birliği'nin de faaliyet takviminde yer alan 3. Büyük Geleneksel Kara Kucak Güreş Şampiyonası Keçiören'de Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadında düzenlendi. Şampiyonada 33 ülkeden gelen sporcular er meydanına çıktı. Dünya şampiyonluğu için mücadele etti. Şampiyonanın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya yaptı.
3: Burası yiğitlerin besmelerle, dualarla çayırlara ayak bastığı, edep, haya ve ahlakın mertlikle buluştuğu yerdir. Bura, bu er meydanı ata mirasıdır.
4: Burası er meydanı, erlerin, yiğitlerin olduğu meydan. İkincisini düzenlemiş olduğumuz bu dünya şampiyonasının ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.
0: Organizasyonda olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçiler Adam Saitiev ve Razanbek Jamalov, UFC şampiyonu Kamzat Şimaev ile dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiyev de onur konuğu olarak yer aldı.
1: A milli kadın voleybol takımımız Avrupa'nın zirvesi için yarışacak. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 21 Ağustos'ta başlayacak. Filenin sultanlarının rakipleri de belli oldu.

Filenin sultanları için yeniden Avrupa'nın zirvesine uzanma vakti yaklaşıyor. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya çıkacak amili kadın voleybol takımımızın kupa yolculuğunun başlamasına sadece 4 gün kaldı. 21 Ağustos'ta başlayacak 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. 2003 ve 2019'un ardından organizasyonu 3. kez ağırlayacak Türkiye'de gözler kupanın son sahibi Filenin Sultanları'nda olacak. A grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kendi taraftarının önünde oynayacak olan milliler ev sahibi avantajını da arkasına alarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

0: Avrupa Şampiyonası serüveni 21 Ağustos'ta Letonya karşısında başlayacak. Filenin sultanları bir günlük aranın ardından 23 Ağustos'ta Slovenya ile karşılaşacak. Hemen ertesi günse Macaristan karşısında sahneye çıkacak. Yoğun maç trafiğinin devamında 26 Ağustos'ta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay Yıldızlılar, grup etabının perdesini 28 Ağustos'ta Polonya karşısında kapatacak. Millilerin gruptaki tüm maçları saat 19'da başlayacak. Millilerde ilk hedef 5 maçlık grup etabını zirvede tamamlayarak son 16 turuna avantajlı bir konumda gitmek. Asıl hedefse 2 yıl önce kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu kez kendi evinde bir kez daha kutlamak. Heyecanlı geri sayımda artık son 4 gün. Sultanlar taraftarının desteğini arkasına alıp Avrupa tacını korumak için sahaya çıkacak.
1: Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonu futbolu bırakabileceğini ifade etti.
2: Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo futbol kariyerinin sonuna ilişkin şimdiye kadarki en net mesajını verdi. 41 yaşındaki yıldız bu sezonun profesyonel futbol kariyerindeki son sezonu olabileceğini açıkladı. Ronaldo'nun sözleri uzun süredir merak edilen emeklilik planlarına dair ilk kez bu kadar net bir tarih ortaya koyması açısından büyük yankı uyandırdı. Dünya yıldızı geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım ifadelerini kullandı. Futbolu bıraktıktan sonraki hayatına ilişkin de konuşan Portekizli yıldız emekliliğinin kendisi için büyük bir boşluk oluşturacağını söyledi. Ronaldo, o kadar çok meşgulüm ki tek bir şey söylemek zor. Çünkü futbol büyük bir boşluk bırakabilir. Zamanınızı sadece bir şeyle değil, çeşitli şekillerde doldurmalısınız diye konuştu. Portekizli yıldız, futbol sonrasında daha fazla seyahat etmek, padel oynamak ve kariyeri boyunca elde ettiği başarıların tadını çıkarmak istediğini belirtti. Dünyaca ünlü futbolcu, 25 yıl boyunca çok fazla fedakarlık yaptık ifadelerini kullandı. Cristiano Ronaldo'nun El Nassr kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
1: Bir zamanlar evinde gaz lambası bile yoktu. Şimdi ise onlardan binlercesini bir arada saklıyor. Üstelik koleksiyonunda öyle bir parça var ki görenler bir daha bakıyor. Samsun'daki bu ilginç koleksiyonun hikayesini izleyeceğiz. Bu haberle birlikte veda etmiş olacağız. Birazdan Gün Başlıyor'la Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
3: Çocukluğunda evlerinde gaz lambası bile yoktu. Geceleri kandil ışığında ders çalıştı. Yıllar geçti. Şimdi 1000 metrekarelik hangarında binlerce gaz lambası ve nostaljik eşya koleksiyonunun sahibi.
4: Yeni aldığımız bir şey çok değer katmaz üzerine ama eski olan her şey yıllar geçtikçe daha çok değerleniyor. Eskiden bir gaz lambası bile bizim evimizde yoktu mesela.
3: Samsunlu restoran işletmecisi Cengiz Toprak'ın çocuklukta yaşadığı yokluk yıllar içinde büyük bir tutkuya dönüştü. 30 yıldır antika biriktiren Toprak, binlerce parçalık koleksiyonunu 1000 metrekarelik bir hangarda sergiliyor.
4: Yaklaşık olarak 30 yıldır biriktiriyorum. Bizim için bu çok vazgeçilmez bir şey. Daha antika bende sınırsız bir aşktırım.
3: Gaz lambaları, radyolar, eski ev eşyaları ve geçmişten günümüze uzanan sayısız obje. Nostalji hangarında en dikkat çeken şey ise 62 yıllık bir kırmızı sevda.
4: Bende her şeyden bir tane yok. İşte gaz lambası belki 1000 tane var. Bu benim ölene kadar sevdamdır. Çok seviyorum.
3: Cengiz Toprak'ın amacı sadece geçmişi biriktirmek değil, yeni nesillere de sevdirmek.
4: Şunu söylüyorum geriden gelen kuşaklarıma. Yeni torunum oldu daha. Torunum 18 yaşına geldiği zaman aracı ben kendim ona anahtarını torunuma teslim edeceğim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

0: Evet, 17 Ağustos tarihsiz ve tarifsiz acıların yaşandığı bir gündeyiz maalesef. 17 Ağustos 1999 tarihinde kayda geçen 45 saniyelik sarsıntı hayatları kökünden değiştirdi. Geride asla unutulmayacak bir acı bıraktı. Marmara depreminin 27. yılında da deprem şehitleri unutulmadı elbette. İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de anma törenleri vardı. Depremin merkez üssü Gölcük'teki töreni Gizem Türemen yakından takip etti. Hemen Gizem'e dönelim, izlenimlerini almak üzere. Öncelikle günaydın. 17 Ağustos'a bir günaydın dedik ancak kara bir gün elbette tarihimizde. Neler oldu ve bugün neler yaşanacak? Oranın hissiyatı nedir? Söz sende.
1: Murat Güroğlu, gece saatlerinde özellikle de tam 27 yıl önce depremin yaşandığı o saatte, yani 03.02'de bu gecede bir anma yapıldı. Gözyaşları vardı, dualar okundu, deprem şehitleri rahmetle, özlemle, minnetle anıldı ve hatırlandı. Ve bir kez daha unutmadık, unutmayacağız dendi. Biz Ahmet Uludağ ile beraber depremin merkez üstündeyiz. Burası Kocaeli'nin Gölcük ilçesi. Hemen arkamda 17 Ağustos 1999 depreminde şehit olanların anısına yaptırılan bir anıt var. Bu anıtın önüydü.

buluşma noktası, törenin yapıldığı nokta gece saatlerinde toplanılmaya başlandı. Kalabalık bir anmaydı. Yakınlarını kaybedenler bu noktadaydı. Protokolden katılım oldu. Belediye başkanı ve kaymakam bu noktadaydı. Elbette STK'lar pankartlarla geldiler. Sadece deprem şehitlerini anmadılar. Deprem gerçeğiyle yaşadığımızı da bir kez daha hatırlatarak depreme karşı yapılması gereken

saniyeler önce, belki ertesi gün okula gidecek çocuklar vardı. Annelerinin, babalarının yanlarında yatıyorlardı. Kimi işe gidecekti. Fakat o sarsıntı başladı. 7,4 büyüklüğünde bir deprem oldu ve sadece 45 saniyede binlerce insanın hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Resmi rakamlara göre 16 milyondan fazla kişiyi etkiledi Büyük Marmara depremi, ama 17 binden fazla canın hayatına mal oldu ve on binlerce kişi yaralandı. 200 bin kişi o dönem evsiz kaldı. 66 binden fazla konut yıkıldı, iş yeri yıkıldı. Yani bir işin hem can boyutu var hem de yıllarca yaralarını sarmaya çalışan büyük bir depremden bahsediyoruz. Sadece 99 depremi bu nedenle deprem şehitlerini anmakla geçmiyor. Bize 99 yılı Türkiye'ye şunu gösterdi. Gerçekten depreme nasıl hazırlanılması gerektiği, yapı stoğunun ne kadar önemli olduğu ve depremin değil binaların öldürdüğünü bize gösterdi. Bu kadar yakın bir tarihte. Çünkü Kocaeli'ydi, merkez üssü Gölcük'tü, ama Yalova'da, Sakarya'da, İstanbul'da, Düzce'de yıkımlara neden oldu. 17.480 canı yitirdik. 43.953 kişi yaralandı. 200 binden fazla kişi evsiz kaldı. Aradan tam 27 yıl geçmesine rağmen zaman yitirilenlerin acısını hafifletmeye yetmedi. Bunu dün gece de gördük. Onların geride bıraktıkları boşluk hala ailelerinin, yakınlarının ve bu kentin ortak hafızasında yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Bu nedenle 17 Ağustos sadece bir deprem tarihi değil, sadece kayıpların yitirildiği gün değil, aynı zamanda Türkiye'nin depreme karşı nasıl bir sınav vermesi gerektiği ve verdiğini de gösteren bir tarihti. Çünkü çok yakın zamanda 3 yıl önce 6 Şubat depremlerini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yine resmi rakamlara göre 50 binden fazla canı o depremlerde yitirdik. Bu nedenle deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık ve ne yapılması gerektiğinin de dün gece saatlerinde altı çizildi. Şimdi 27 yıl diyoruz, dile kolay, ama bu noktada Gölcük'te yakınlarını yitiren için tablo çok daha farklı. Ben yıllar önce Gölcük'e geldiğimde bir anneyle röportaj yapmıştım. Gözde isminde bir kızı vardı ve Gözde'yi o depremden sonra bir daha bulamamıştı. Gözde'yi arıyordu. Yıllarca Gözde'yi aradı, kızını aradı. 99 depreminde kaybetti, enkaz arasında kayboldu ve bir daha kendisine hiç ulaşamadı. Ve o kızı için bir kitap yazmıştı. Kitabın adını hiç unutmuyorum, "Sesimi duyan var mı" şeklinde koymuştu. Bu nedenle biz hani söylüyoruz ya, işte 17 binden fazla canı yitirdik, şu kadar kişi yaralandı, ama bir de o yitirilenlere dokunmak, sormak lazım. Gece saatlerinde bu noktada gördük, anmanın yapıldığı bu noktada. Gün boyunca da vardı, yani sadece Gölcük'te değil, siz de söylediniz, Sakarya'da, Düzce'de, İstanbul'da, çevre illerde anmalar yapıldı. O depremde belki birinci derece olmasa bile bir yakınını, bir tanıdığını yitiren kişiye çok daha farklı dokunuyor. 17 bin kişi öldü ama 16 milyondan fazla canı etkileyen bir durumdan, bir gerçekten bahsediyoruz. Ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye deprem kuşağı, depremle yaşıyoruz, deprem gerçeği karşımızda. Bu nedenle böyle yıl dönümleri, yani 99 depreminin yıl dönümü gibi böyle özel yıl dönümleri bize şunu hakikaten hatırlatıyor. Her an deprem gerçeği var. Ona göre hazırlanmamız gerekiyor. Ona göre önlem almamız gerekiyor. Kentsel dönüşümlerin yapılması, yapı stoğunun sağlamlaştırılması gerekiyor. Yine gelen STK'lardan, makine mühendislerinden, mimarlar odalarından gelen, bazı birliklerden gelen gruplar vardı ve gece saatlerinde bu noktada bu konuda açıklama yaptılar. Daha çok emek verilmesi, daha çok çaba sarf edilmesi, daha çok bilime dayandırılması gerektiğine dair. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. 27 yıl önce bu sabaha karşı bu şekilde gün doğduğunda binlerce kişi enkaz altındaydı. Sesimi duyan var mı? Sesleri yankılanıyordu. Sadece Kocaeli'nde değil, tabii ki de büyüklerimiz daha iyi hatırlar. 99 depremin İstanbul'da çok büyük yıkıma yol açtı. Özellikle Avcılar bölgesinde ciddi yıkım vardı. Bu nedenle o da manzaraları, o tabloları bir daha yıkamamak adına, bu anıtların sayılarının çoğalmaması adına ciddi önlemler alınması gerektiği, alındığı, bunun için kentsel dönüşüm projeleri yapıldığını da biliyoruz. Hayata geçirilen pek çok proje olduğunu da biliyoruz. Ama ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu dün gece saatlerinde o sessizlikte, yani yüzlerce kişinin olduğu o kalabalıktaki o sessizlik

0: birlikte daha iyi anlıyorsunuz. Ahmet Uludağ ile beraber Kocaeli Gölcük'ten yaptık bu yayını. Öğle saatlerinde doğru kabristanlara gideceğiz. Onların da en büyük özelliği buradaki deprem şehitliğindeki kabristanda tüm mezar taşlarında 17 Ağustos 1999 yazıyor. İşte bu manzaralar bir daha yaşanmaması adına unutmadık, unutmayacağız diyelim. Sözü Gölcük'ten stüdyoya bırakalım.
1: Gizem Türemen, çok teşekkür ediyoruz. Bölgenin ve olayın ruhunu çok oldukça net bir şekilde anlattı Gizem, gördüğünüz gibi. Ve gün boyunca da yayınlarımız sürecek Gölcük'ten, bir taraftan İzmit'ten, Kocaeli'den, elbette ki Adapazarı'ndan, İstanbul Avcılar'dan. Efendim 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümünde AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da bir video paylaştı, anma videosu. Hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır denilen bu videoyu izleyelim.
2: Ağustos 1999. Saat 03.02. Bazı tarihler vardır. Bir milletin hafızasında derin izler bırakır. Ve o izler her gün bir gerçeği yeniden hatırlatır. Her an hazır olmalıyız. Unutmadan, ertelemeden. Bu yüzden bizim nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an.
3: 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır.
1: Evet, 17 Ağustos'a dair yayınlarımız gün boyu devam edecek. Böylesi önemli ve özel bir günde yakınlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm memleketin başı sağ olsun bir kez daha. Umarız Rabbimiz bir kez daha böylesi bir acıyı hiçbir ülkeye ve ülkemize yaşatmaz diyelim. 17 Ağustos sabahına gazeteler hangi haberlerle uyanmışlar? Hemen buna bakalım. Saatimiz 7'yi 9 geçerken buyurunuz. Memleketin gazetelerinde neler var? Milliyet'ten başlayalım. Zorbalığa karşı tek ses diyor Milliyet. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribünde zorla çıkartılmasına tepki yağdı. Tribün zorbası Şenol Akdemir. Fotoğraf karesinde de görülüyor. Hakkında ev hapsi kararı verildi denilmiş. Ankara Eryaman stadında babasıyla Gençler Birliği tribününde oynayan 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı. Üzerindeki Fenerbahçe forması nedeniyle Şenol Akdemir'in tepkisiyle karşılaştı. Görevli polislerin ve taraftarların müdahalesine rağmen çocuğun forması zorla çıkartıldı. Bir polis Göktuğ'u kucağına alarak güvenli alana götürdü ve bir taraftan da sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ile beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyeti tahdit suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldığı deniliyor. Ve 103 yıllık tarihe saygısızlık olarak da nitelendiriliyor bu durum. Fenerbahçe'de minik taraftar ve ailesini Lyon maçına davet etti. Yarın oynanacak. Çocuk Tribün Derneği ise tribünlerdeki her çocuk bizim çocuğumuzdur çağrısı yaptığı deniliyor efendim. Bu arada Japon Şenol lakabıyla biliniyormuş Şenol Akdemir. Burada İstanbul merkezli kulüplere hakaret ettiği videolar da ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyadan. Ve bir başka haber başlığına geçelim. Spordan açtık. Ahmet Süper başladı şeklinde. Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Ahmet Spor'la Erzurumspor Diyarbakır'da karşılaştı. Farklı kazanan ev sahibi ekip zirveye kuruldu. 3-0'la geçti efendim. Ahmet Spor Erzurumspor'u, Beşiktaş'ta hata yapmadı. 1-0 deniliyor. Ve devam edelim yolumuza. Mavi Vatan'da yeni hamle başlığı dikkat çekici. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Muğla, Fethiye ve Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen Saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi deniliyor. Yunanistan'ın Ege'deki tek taraflı adımlarına karşı Mavi Vatan mesajı olarak da değerlendirilmiş bu adım. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğrafı görülmekte ve Teknofest için geri sayım başladı. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte

Ziyaretçiler Türk donanmasının gözde gemilerinin yakından görebileceği gezilere de katılabilecekmiş. Diğer haberlere bakalım. Küçük başlıklarla Mekke İttifakı cesur adım bunu söyleyen Trump, İsrail'de seçim kampanyası skandalı. Bir taraftan da malum Ekim sonunda bir seçim var İsrail'de. Netanyahu liderliğindeki Likud, Tel Aviv sokaklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri hedef alan propaganda afişleri kullandığı deniliyor. İncinsek de incitmemeye söz veriyoruz. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel. İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsek de incitmemeye söz veriyoruz şeklinde biliyorsunuz Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliğine katılmıştı. Orada bir konuşma yaptı. Detayları aktaracağız efendim birazdan. Ve en acı deniz parkı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Değirmendere'de kıyıda bulunan bir otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge bugün dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor. Bu da en acı deniz parkı olarak Milliyet gazetesinde yerini almış diyelim. Hemen Türk Gün gazetesine geçelim. Milliyet'in ardından ve bakalım Türk Gün gazetesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını görmekteyiz. Ve terörsüz Türkiye milletin eseri şeklinde bir ifade söz konusu bu özel röportajda efendim. İlerleyen dakikalarda detayları öğreneceğiz arkadaşlarımızdan. Ama özellikle İsmail Özdemir'le bir fotoğrafı söz konusu. MHP Genel Başkan Yardımcısı terörsüz Türkiye'de nihai hedef doğru adımı atıp doğru tarihi adım ve MHP politikaları şeklinde bir ifade dikkat çekiyor. Devlet Bahçeli milletin büyük çoğunluğunun sürecin yanında olduğunu ve terörün bütün unsurlarıyla gündemden çıkmasını istediğini belirterek hedefin milli birlik ve dayanışma duygusunda uzlaşarak geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşa edilmesi olduğunu söyledi deniliyor. Bu süreçte gelinen aşamayı değerlendiren Bahçeli, Anadolu irfanının gücü, Türk milletinin feraseti ve devlet aklıyla süreci nihayete erdirip kalıcı kılacaklarını söyledi. Bahçeli, milletin büyük çoğunluğunun sürecin yanında durduğunu, terörün bütün unsurlarıyla gündemden çıkmasının istediğini kaydetti denilmiş. Öte yandan pazarlığın herhangi bir şekilde söz konusu olmadığı ve bir taraftan da bu süreçte provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediliyor ve diğer taraftan yasanın bir af niteliğinde olmadığını özellikle vurguluyor Devlet Bahçeli ve bir taraftan da gerekli önlemlerin alınacağı hedef lider ülke süper güç şeklindeki ifadelerde yine Türk Gün gazetesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağzından bir röportajda dile getirilmiş manşette yer alıyor. Dediğimiz gibi birazdan arkadaşlarımız da detayları öğreneceğiz Ankara'ya bağlanıp. Peki devam edelim, kendi ilaçlarımızı kendimiz üreteceğiz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları da yine yerini alıyor Türk Gün gazetesinde. Öte yandan kamuda istihdam 5.4 milyonu aştı. Bu da yerini alan haber başlıkları arasında. Hürriyet'e geçelim hemen. Türkiye'siz kaybederiz manşeti dikkat çekici. Öte yandan Zorba'ya büyük öfke yine stat'tan. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında az evvel Milliyet'in manşete taşıdığı haber yine yerini alıyor. Beşiktaş'ın 3 puanla başladı ve tarikat evinde milyarlık altın şeklindeki haber başlığı da bugünkü Hürriyet gazetesinde diyelim. Akşam gazetesine geçelim. Yeşil Vatan'dan Mavi Vatan'dan Yeşil Vatan'a çıkarma şeklinde duyuruluyor haber. Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi deniliyor. Oradan da bir fotoğraf karesi yine yerini almış. 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve toplam 82 kara unsuruyla müdahale edilen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı deniyor. Büyük geçmiş olsun diyelim. Körfez Mekke gibi alternatif arıyor başlıklı habere geçelim akşam gazetesinde. Washington Post gazetesi Amerika'dan memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke savunma anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı ve bu üç güçlü Müslüman ülkenin savunma ortaklığını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor şeklindeki bir Avrupa

0: yetkilisinin de ifadeleri dikkat çekici. Gizli kasada 1.4 milyarlık serbest suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşinin arandığı firmada 206 adet külçe altın bulundu ve FETÖ'cüler Baylok bunlar da Gluper kullanıyor şeklinde İçişleri Bakanı Çiftçi'nin açıklamaları yine yerini almış. Petrol üretiminde yeni rekor söz konusuymuş ama o 27 yıl geçti, acıdan ders çıkaramadık şeklindeki haber başlığı da dikkat çekici. Felaketin ardından hayata geçirilen DASK uygulaması istenen seviyeye ulaşmadı. Zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konutların oranı %58 olarak da aktarılıyor akşam gazetesinde. Hemen karara bakalım. 17 Ağustos'un yıl dönümünde en ciddi önlem deprem çantası şeklinde bir haber başlığı var. Manşet daha doğrusu. 99'daki Marmara depreminde 17.480 kişi hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre diyelim. Asrın felaketinden sonra 6 Şubat'ta bir kez daha yıkıldık. Buna rağmen Türkiye depremler karşısında hala kırılgan bir bina stokuna, yetersiz planlama anlayışına sahip. Yapılan araştırmaya göre vatandaşın aldığı en önemli tedbir deprem çantası hazırlamak maalesef. Böylesi büyük bir depremin ardından bir de Düzce'de deprem meydana gelmişti. 3 yıl daha sonra da 6 Şubat depremlerinde 11 ilimiz yıkıma uğramıştı maalesef ve kararın manşeti en ciddi önlemimiz deprem çantası şeklinde. Efendim bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybedenlere. Göçmen çıkmazı haberine bakalım. Özellikle geçen ay İspanya-Fas sınırında yaşanan mülteci akını ırkçılığın yükselişte olduğu Avrupa'da krize yol açtı. Birçok hükümet göçmen politikasında değişikliğe gitmeyi tartışırken halk ikiye bölünmüş durumda. O ülkelerden biri de İngiltere deniyor. Fotoğraf karesi de İngiltere'den bizlere yansıyor karar aracılığıyla. Trump şaka yaptı. Amerikan başkanının Hürmüz toprağımız olacak mesajıyla İran dalga geçince Beyaz Saray şakaydı diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Trump'ın zihinsel sağlığı tekrar konuşulmaya başlandı ve ciddi anlamda konuşulsa iyi olur efendim. Ekonomi sloganla yürütülmez. Deva Partisi lideri Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'la birlikte İstanbul'da bir pikniğe katıldı deniyor. Enflasyon ahlaki değerlerimizin erimesidir. 10 yıldır Cumhurbaşkanı ve Maliye ile Hazine Bakanı sürekli olarak enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Kendi koydukları hedefe kendileri bile inanmıyorlar. Ekonomi sloganla yönetilmez, güven lazım şeklindeki ifadelerde dikkat çekici diyelim. Analiz gazetesine bakalım. Mekke anlaşması gündemlerinde yeniden yeni bir dönem başlatıyor. Mekke anlaşması hedef 30 milyar dolarlık ticaret. Bugünkü analizde yerini alan haber başlıkları arasında yerli üretimde hedef kanser ve SMA ilaçları, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları yerini alıyor yeniden ve ekonomi yıllarca ödedi neyi? 17 Ağustos'un görünmeyen faturası ekonomi açısından da gündeme getirmiş analiz gördüğünüz üzere ve son olarak da F-35 sözünün tutulmasını bekliyoruz diyor yetkili makamlardan Trump'a böyle bir açıklama söz konusu. Gördüğünüz üzere gazeteler yeni güne 17 Ağustos tarihine bu haberlerle merhaba diyor ve bizler de bu yeni günde pazartesi gününde her ne kadar kötü bir günün yıl dönümü olsa da iyi haberler alacağımız iyi bir gün olması dileğiyle devam ediyoruz. Gün başlıyor saatimiz 7.21'i gösterirken. Efendim 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden dediğimiz gibi 27 koca yıl geçti. Yaşadığımız acı yıllar geçse de unutulmadı, unutulmayacak. Depremin izleri ise sadece hafızalarda değil, denizin dibinde de durmakta.
1: Eşyalar, ağaçlar, seyyar satıcı tezgahları. Büyük Marmara depreminin izleri denizin metrelerce altında duruyor.
2: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
3: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
1: Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde Türkiye tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinde

0: Üzerinden 27 yıl geçti ama acısı dinmedi. Değirmendere'de suya gömülen kıyıdaki yapılar ve eşyalar adeta depremin şiddetini gösteren bir su altı müzesi gibi.
1: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini bilen birisi olarak daha çok etkileniyorum. Değişik duygular içerisindeyim.
0: Depremin karadaki izleri zamanla silinse de Değirmendere sahilinde denizin dibine gömülmüş eşyalar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
2: Dışarıda hayat çok hızlı bir şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında.
3: Evet, her açıdan inceliyoruz elbette ki 17 Ağustos depremini. Gün boyunca da arkadaşlarımız yayınlarını yapacak bölgeden, sahadan tartışmalar yine gerçekleşecek. 17 Ağustos'a dair olarak 27. yıl dönümü maalesef bir kez daha hayatını kaybedenler, Allah'tan rahmet dileyelim. Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyelim. Ne kadar ders aldık, ders aldık mı almadık mı, bu sorular yeniden bugün de çokça konuşulacak. Ardından 5 dakika, 10 dakika, yarım saat konuşup normal hayata devam edeceğiz. Umarız ki bir kez daha bu böylesi acı gerçeklerle, acı depremlerle karşılaşmayız diyelim. Yine gündemimizdeki önemli haberlere geçelim. 7.23'ü gösterirken saatlerimiz. Bir operasyon düzenlenmişti geçen hafta, hatırlayınız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Ve tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de yer alıyor. 6 şüpheli için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı da verildi.
0: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
3: Tabii kamerada yansıyan görüntüleriyle gizli kasalarda işte milyar liralık servetler, altınlar, külçe altınlar, bir hayli fazla yatırım, bütün bunlara yönelik olarak da soruşturma giderek derinleşiyor. Yeni görüntüler ve yeni bilgiler de çıkıyor. Son derece büyük rakamlardan söz ediyoruz efendim. Ve gündeme damgasını vuran önemli operasyonlardan bir tanesi idi. Şimdi Nevşehir'e doğru ilerleyelim çünkü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Nevşehir'deydi. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde konuştu. Bu coğrafyada herkesin kardeşçe yaşaması bizim başarmamıza bağlıdır diyor.
4: Türkiye'de son Alevi, eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur, namus borcumuzdur. Sizlerden rızalık istiyorum ve size söz veriyorum. İktidar olacağız. Hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız. Cemevlerini yapmak, o cemevlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, bize o cemevlerinin mülkiyet sahibi olma ve bunun üzerinden bir davranış içinde bulunma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır. Demokratik yönetilen...

0: Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin. O anahtar gönül rahatlığıyla gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin. Bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşaması da bizim başarmamıza bağlıdır. Andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.
1: Evet, böylesi önemli bir törende CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aradı. Gözler genelde gidiyor idi ancak bu yıl katılmayı ya da katılamamayı tercih etti. Neden gitmedi, neden CHP genel başkanı bu törenlerde değildi? Bu törenlere gitmeyecekse neye gidecek? Bütün bunlar da elbette ki konuşulan konular arasındaydı. Ancak yeni parti lideri Özgür Özel gördüğünüz gibi büyük bir coşkuyla da karşılandı orada. Şimdi yeşil sahalara gidelim. Daha doğrusu tribüne doğru ilerleyeceğiz. İlerleyen zaman diliminde de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahmet Spor ve Erzurum Spor maçı öncesi Diyarbakır'da önemli açıklamalar yaptı. Bu ve bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz diyor İçişleri Bakanı.
2: Son dönemde ülkemiz artık terörsüz Türkiye sürecine girdi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanun da yüksek bir oyla, rekor bir oyla geçti. Artık yeni bir aşamadayız. Buna da biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, tasfiye. İki, teyit. Üç, denetim. Dört, normalleşme. Artık yeni bir boyuta geçtik. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bu süreçte, bundan sonraki süreçte bu terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor, üniversitelerine de görev düşüyor, vatandaşlarımıza da görev düşüyor. İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak, bir eşiği daha atlamış olacak.
1: Peki karşılaşma ne olduğuna bakalım. Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor ve Erzurum Spor dediğimiz gibi Diyarbakır'da ilk maçına çıktı. Karşılaşma 3-0 Ahmet Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Ahmet Spor'la Erzurum Spor Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaştı dün. Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Erzurumspor ikinci dakikada Andrada'nın attığı golle öne geçti. Ardından VAR incelemesi yapıldı ve gol iptal edildi. Mavi beyazlılarsa karara tepki gösterdi. Süper Lig'e ilk kez yükselen ev sahibi Ahmet Spor'sa ikinci yarıda attığı 3 golle maçı üstün bitirdi. Evet, liglerde başladı ve tabii ki olaylar oluyor. Az evvel gazetelerden de paylaştık. Tribünlere gidiyoruz şimdi. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşandı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartıldı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Tribünde yaşanan o anları ise baba Selami Alıcı anlattı.
3: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Şüpheliye ev hapsi verildi.
4: Yaşanmasa daha iyi olur. Hala konuşamıyorum şu anda.
3: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki ŞA, Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılmasını istedi. Araya polis girdi. Küçük çocuğu kucaklayan bir polis oradan uzaklaştı. Çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ŞA'ya ev hapsi verildi.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
1: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
0: Forması çıkarılan çocuğun babası Selami Alıcı ise HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tüm bunlar keşke yaşanmasaydı dedi.
2: Yaşanmasını istemediğimiz şeyler tabii ki. Çünkü hepimizin evladı değerlidir. Ve eminim ki şu da var. O insan da sonuçta o da insandır. O da babadır. Belki yanlış bir şey yaptı, etti, kendine hakim olamadı. Hani bunlar üzücü şeyler. Kardeşiz yani biz. Savaşa gerek yok.
0: Gençler Birliği Kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet etti.
1: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
0: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olympique Lyon maçında ağırlayacak.
1: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
3: Evet, bir kendini bilmez, gördüğünüz gibi koskoca Gençler Birliği camiasının tarihini lekelemeye çalışmış. Verilen cevapta önemli, bu arkadaşın sadece ev hapsi değil statların hiçbirine girememesi gerekiyor. Bu da herhalde yapılan önlemlerden, alınacak önlemlerden bir tanesidir. Ancak karşı takım için söyleyelim, Fenerbahçe sakın ha provokatör, daha doğrusu bu tür provokasyonlara gelmemesi gerekiyor taraftarında, onu da bir kez daha söyleyelim. Güzel birlik olsun, iyi başladı, böyle de devam etsin diyelim. Buyurunuz, Sabah gazetesiyle devam edelim. Dış politikada neler oluyor, neler bitiyor? Mısır ittifaka katılabilir şeklinde bir başlık dikkat çekici. El Cezire'ye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz. Dünyaya önemli mesajları var. Mesela Mekke anlaşmasına yönelik olarak, ki birazdan Trump da bu konuda bir açıklama yaptı, dinleyeceğiz. Efendim, imzalayan ülkelerden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacak diyor Erdoğan. Anlaşma dünyaya bir mesaj. Mısır'ın katılımı da son derece önemli diyor. Suriye'ye yönelik olarak Kürtler barıştan paylarını alacak, Şam'a gidebilirim şeklindeki ifadeleri oldukça önemli. Ve Gazze'ye yönelik olarak da Türkiye Filistin'i yalnız bırakamaz, desteklemek için gereken her şeyi yapacağız şeklindeki ifadeleri oldukça önemli. Dediğimiz gibi Trump'ın da Mekke anlaşması cesur ve önemli bir adım şeklindeki açıklamaları da dikkat çekici. Neredeyse her konuya değinmiş, özellikle dış politikada Cumhurbaşkanı orada. Avrupa Birliği'ne yönelik olarak da önceliğimiz değil şeklindeki açıklamaları da yine dikkat çekiyor idi. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın açıklaması da oldukça mühim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı anlaşmasını değerlendiriyor. Trump anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu da söylüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarını, dediğim gibi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmaları büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Trump anlaşmayla Orta Doğu ülkelerinin bir araya geldiğini ve kendilerini anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösterdiklerini belirtti. Trump paylaşımında 3 ülkenin liderlerini de tebrik ediyor. Mekke anlaşması büyük, cesur ve önemli bir ilk adım ifadelerini kullanıyor. Evet, böylesi bir savunma anlaşması. İşte sadece bu 3 ülkeyle ilgili olarak mı, Mısır'da katılabilir mi, yoksa farklı coğrafyalarda yine buna benzer anlaşmalar olacak mı, olmayacak mı? Bunları da ilerleyen zaman diliminde göreceğiz. Ve Milli Gazete'ye bakalım bir başlık. Şimdi de İHA'ları, önce füzeleri tükendi, şimdi de İHA'ları şeklinde başlık dikkat çekici. Haftalardır tükenen füze stoklarını tartışan Amerika'nın insansız hava aracı filosunun %25'inin de İran tarafından yok edildiği ortaya çıktı denilmiş. Amerika ve İsrail'in İran'a karşı yürüttükleri savaşta yaşadığı hezimetin bir belgesi daha ortaya çıktı deniyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden.

0: Washington Post'un yayımladığı rapora göre İran, Amerika'nın insansız hava aracı filosunun %25'ini yok etti. Raporda Trump ve ekibinin İran'ın hava savunma sistemlerini yok ettik şeklindeki açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı vurgulandığı deniliyor ve giderek İHA stoklarının azaldığı yine dediğimiz gibi bir başka başlık olarak ifade edilmiş ki füzelerin yerine koymaları 3 yıldan fazla sürer ifadeleri de dikkat çekici. Gördüğünüz gibi savaş özellikle silah sektörüne ciddi anlamda yaramakta. Bir taraftan da işte Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar ve aylardır süren bölgemizde savaşlar. Dolayısıyla silah sektörü özellikle bu aralar coştukça coşuyor, dolar üzerine dolar kazanıyor. Efendim Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızlarıyla gizli bir temas gerçekleştirdi. ABD basınında yer alan bu iddiaya göre Mayıs ayındaki temasa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Neçirvan Barzani aracılık etti.
1: Washington yönetimi İran devrim muhafızlarıyla gizlice görüştü. Amerikan basınının iddiasına göre görüşmeye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılık etti. İddia Axios haber portalında yer aldı. Konuya ilişkin 3 ayrı kaynakla görüşen Axios, temasın Mayıs ayında kurulduğunu yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın anlaşma yetkisi olup olmadığından emin olamadı. Ayrıca İran devrim muhafızlarının olası bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istedi. Washington bu nedenle alternatif bir iletişim stratejisi belirleme kararı aldı. Habere göre bu arayışta Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Neçirvan Barzani öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temas kurabilen Barzani'ye başvurdu. 10 Mayıs'ta dönemin Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmet Vaili ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi. Bu sayede Barzani ile Vahili güvenli bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Barzani devrim muhafızlarının müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahili'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a ardından da Beyaz Saray'a iletildi. Bu temasların ardından Barzani'nin ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Erbil'de gizli bir toplantı yapılması gündeme geldi. İran tarafı İsrail istihbaratının Kuzey Irak'ta geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti. İran heyetinin Erbil'de ya da yolda hedef alınabileceği gerekçesiyle toplantıyı kabul etmedi.
0: Evet, İran savaşına yönelik olarak dozaj düşmüş durumda ama Brent petrolün yükselişi devam ediyor. Malumunuz Hürmüz Boğazı'na bağlı olarak 89 dolardan şu anda seyrini gerçekleştiriyor varil fiyatı. Bu da motorine, benzine bir şekilde ve acı bir şekilde yansıyor daha doğrusu. Buyurunuz, Milliyet gazetesinde bir haber başlığı: İsrail'deyiz ve İsrail'de çirkin seçim afişi şeklinde bir fotoğraf karesi de görülmekte. O afişten notlar: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı da kullanılarak onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor ifadesi yer aldı. İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı. Likud'un Tel Aviv'deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran dini lideri Müşteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de fotoğrafları kullanıldı. Afişte onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin ifadesi yer aldı. Seçimler öncesinde siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkat çekiyor denilmiş Milliyet gazetesinde. Önümüzdeki günlerde seçim yaklaştıkça çok daha fazla İsrail'den Türkiye'ye yönelik saçma sapan, saygısızca açıklamaları görebiliriz, duyabiliriz. Onu da ifade edelim. Peki efendim. Gelelim memlekete ne oluyor ne bitiyor. Saatimiz 7.42'yi gösterirken anlatalım. İnternet kullananları hedef aldılar. Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıtıp eski modemler kullanım dışı kalacak yalan.

0: Vatandaşları dolandırdılar, yüzlerce kişiyi mağdur ettiler, milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkaran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla da 90 şüpheli yakalandı.
1: Kendilerini firma temsilcisi gibi tanıttılar. İnternet altyapısı değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak dediler. Yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi gibi tanıtan kişilerin vatandaşları arayıp dolandırdığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler aradıkları kişilere Türkiye genelinde internet altyapıları değişti. Eski modemler kullanım dışı kalacak. İnternetiniz kesilebilir dedi. Şüpheliler resmi ve zorunlu işlem olduğu yönünde ikna ettikleri mağdurlara modem gönderip kapıda ödeme yöntemiyle para aldı. Ama mağdurlar hem piyasa değeri düşük modeme fazla para verdi hem de internet altyapısıyla uyumsuz olan yeni modemleri kullanamadı. Vaat edilen internet fatura indirimi de uygulanmadı. Bu yöntemle Türkiye genelinde 801 kişi dolandırıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonla 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Şüphelilerin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarıyla mal varlığına el konuldu. Soruşturma sürüyor.
0: Efendim bir haber başlığı görmektesiniz. Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı şeklinde duyuruluyor. Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz ki bir taraftan da iki önemli fotoğraf karesi yerini almış Kaputaş Plajı ve Ölüdeniz'den notlar. Efendim Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de Çanakkale Tekirdağ açıklarında yer alan deniz alanı Deniz Milli Parkı oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Deniz Milli Parkı deniz ve kıyı ekosistemlerini koruma altına alan özel statülü doğal alanlar olarak bilinmekte. 99 yılında ilan edilen Gökçeada Sualtı Milli Parkı Türkiye'nin ilk ve tek sualtı milli parkı olma özelliğini taşıyor. Şimdi de Fethiye Kaş Arası Deniz Milli Parkı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bunu da bir kenara yazalım. Memleketin en gözde, en güzel doğal alanlarından bir tanesi zira diyelim. Yeniden gelelim İstanbul'a ve Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzon maçı sonrasına gidelim. Burada atılan havai fişek eğlenceyi bir anda korkuya dönüştürdü maalesef. Taraftarların attığı havai fişeklerden biri stadın hemen yanı başında bulunan apartmandaki bir daireye isabet etti. Dördüncü kattaki daire bir anda alevlere teslim oldu.
1: Taraftarın attığı havai fişek eve girdi. Apartmanın dördüncü katındaki daire alev alev yandı. İstanbul Beyoğlu'ndaki olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan stadının hemen yanında yaşandı. İddiaya göre Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasının ardından taraftarlar havai fişek attı. O fişeklerden biri stadın yanındaki apartmanın dördüncü katında bulunan daireye isabet etti. Havai fişeğin girdiği evde bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangın sırasında daire boştu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
0: Özellikle kentin de tam ortasında bir stattan bahsediyoruz. Çevresi birçok insanın yaşadığı apartmanlarla dolu. Çok daha dikkat etmek gerekiyor. Akşam gazetesine geçelim. Klima sinüsleri vuruyor şeklinde aman dikkat diyeceğimiz bir haber başlığı. Bu ara çok çalışıyor zira klimalar. Yazın 38-40 derece sıcak havadan klimalı 18-20 derecelik ortamlara geçiş sinüslerde ödem ve mukoza tahrişine yol açarak burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri arttırabiliyor denilmiş. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Murat Arslan

0: Danışmanın görüşlerine başvurmuşlar. Terli halde uzun süre soğuk hava akımına maruz kalmakta. Sinüs şikayetlerini arttırabilir ifadelerini kullanmış Arslanhan. Klima sıcaklığının dış ortamdan 6 ila 8 derece fazla düşük ayarlanmamasını da özellikle öneriyor. Sinüsleri vurmaması adına klimaların. Efendim Manisa'dayız. Sultaniye kuru üzüm için mesai erken başladı diyebiliriz. Üretici sabahın erken saatlerinde bağlara girdi.
1: Çiftçi çalışacak işçi bulamadı. Hasat bu sene erken başladı. Özenle toplanan üzümler aynı özenle güneşe serildi.
2: Erken başlayıp erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mecburuz yani, bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak işimiz yetişmeyecek.
3: Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bağdan toplanan üzümler arkamda görmüş olduğunuz gibi sergi alanlarına seriliyor, kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulmasının ardından da Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm olarak piyasaya satışa sunuluyor.
1: Üzüm bağlarında mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.
4: Sabah işte 6'da başlıyoruz. 10'da yemek molamız var. 2'de bırakıyoruz.
1: Toplanan üzümler kuruması için sergi alanlarına serilip güneşte bekletiliyor.
3: Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatta 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise Körfez ülkeleri ve İngiltere geliyor.
1: Üreticinin isteği ise emeğinin karşılığını alabilmek.
4: Üzüme çok destek istiyorum yani. Uygun bir fiyat olsun istiyorum.
0: Kolaylıklar arkadaşlarımıza, kardeşlerimize diyelim. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor biliyorsunuz Ronaldo. Geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Henüz 41 yaşında yıldız oyuncu sezon sonu futbolu bırakabileceğini ifade ediyor.
5: Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin sonuna ilişkin şimdiye kadarki en net mesajını verdi. 41 yaşındaki yıldız bu sezonun profesyonel futbol kariyerindeki son sezonu olabileceğini açıkladı. Ronaldo'nun sözleri uzun süredir merak edilen emeklilik planlarına dair ilk kez bu kadar net bir tarih ortaya koyması açısından büyük yankı uyandırdı. Dünya yıldızı geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım." ifadelerini kullandı. Futbolu bıraktıktan sonraki hayatına ilişkin de konuşan Portekizli yıldız, emekliliğinin kendisi için büyük bir boşluk oluşturacağını söyledi. Ronaldo, "O kadar çok meşgulüm ki tek bir şey söylemek zor. Çünkü futbol büyük bir boşluk bırakabilir. Zamanınızı sadece bir şeyle değil, çeşitli şekillerde doldurmalısınız." diye konuştu. Portekizli yıldız, futbol sonrasında daha fazla seyahat etmek, padel oynamak ve kariyeri boyunca elde ettiği başarıların tadını çıkarmak istediğini belirtti. "Dünyaca ünlü futbolcu, 25 yıl boyunca çok fazla fedakarlık yaptık." ifadelerini kullandı. Cristiano Ronaldo'nun El Nassr kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
0: Efendim saatimiz 8'e 10 var. Spordan haftanın kültür sanat ajandasına geçelim. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız tabii ki.

Batu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Can Taşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor.

Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim Habertürk'te gün başlıyor da haber yolculuğumuz sürüyor. 17 Ağustos Pazartesi sabahında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Güzel bir gün, güzel bir hafta bizimle olsun. 17 Ağustos depreminin de 27. yıl dönümü programımızı açarken bir bağlantıda gerçekleştirmiştik. Gün boyunca da depremde hayatını kaybedenleri anacağız. Hep beraberce bir kez de Allah'tan rahmet dileyelim. Hiçbir ülkeye böylesi bir acı vermesin Rabbimiz. Peki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Gazeteler bölümünde aktarmıştım biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta ve çerçeve yasayı değerlendiriyor Bahçeli. Detaylar için Habertürk editörü Mahir Kılıç Ankara'dan karşımızda detayları aktaracak. Evet günaydın Mahir. Neler söylemiş Devlet Bahçeli Türk Gün'de yaptığı bu açıklamada?
1: Evet günaydın. Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla bu mesajları verdi. Sürece ilişkin kritik değerlendirmeleri söz konusu Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye'nin Türk milletinin eseri olacağını ifade etti. Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır dedi Bahçeli Türk Günü'ne verdiği demeçte. Devamında ise Anadolu irfanının gücüyle Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayet erdirecek ve kalıcı hale getireceğiz dediğine çerçeve yasaya getirdi sözü 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesini değerlendirdi ve bunu da terörist Türkiye'ye milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme yönelik güçlü iradeyi ve kapsamlı mutabakatı gösteren bir gösterge olarak değerlendirdi. Bahçeli yaptığı açıklamada yine devamında pazarlık iddialarına da tepki gösterdi. Gazilerin ve şehitlerin hatıralarını incitecek hiçbir durum içerisinde kesinlikle yer almayacaklarını vurguladı. Hatıralarını en küçük bir leke sürdürülmemiştir ifadesini kullandı Devlet Bahçeli ve gizli hiçbir pazarlığın kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti. Vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu değildir dedi Devlet Bahçeli yaptığı değerlendirmede ve en dikkat çeken cümlelerinden bir tanesini aynen okumak istiyorum. Yarım asra yaklaşan bir süredir ekonomik ve sosyal kalkınmamızı engelleyen, önemli bir insani ve ekonomik maliyet oluşturan bu prangadan kurtulmak tek arzumuzdur ve inşallah menzile yaklaşılmıştır dedi. Terörist Türkiye'yi kastederek bir kez daha belirtelim. Bahçeli menzile yaklaşılmıştır ifadesini kullandı. Provokasyonlara karşı uyarıları da oldu Devlet Bahçeli'nin. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etme isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Provokasyonlara karşı milletimizi duyarlı olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Hem iç hem de dış risklere, provokasyonlara dikkat çekti. Yine bu cümlenin biraz sonrasında ise Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır dedi. Oldukça uzun bir röportaj diyebiliriz. Dış tehditlere, dış risklere de dikkat çekiyor. Burada süreci baltalamak isteyen güçlere karşı Türkiye'nin her türlü tedbir alacak güçte olduğunu ifade etti. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada ve çerçeve yasa yayınımızın başında ifade etmiştik. Af tartışmaları vardı. Bunlara karşı çıktı MHP lideri Devlet Bahçeli. Söz konusu düzenlemenin kesinlikle bir af olmadığını ifade etti. Ve o cümleleri aynen okumak gerekirse kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Yani bir affın söz konusu olmadığını ifade etti Devlet Bahçeli bu açıklamasında. Kanun hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır dedi. Sınırlı ve şartlı bir düzenleme olduğunu kaydetti. Yine çerçeve yasanın yasal adımlar noktasında bir son olmadığını belirtti. Bunun hayata geçmesi ve değerlendirilmesi birlikte

yeni yasal adımların da önümüzdeki dönemde olabileceğini belirtti. Yine kanuni kısmı da aynen okumak istiyorum. Bundan sonraki süreçte Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda vurgulanan diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması, uygulamaların etkili bir işbirliği ve eşgüdümle yürütülmesi kritik önemde olacaktır dedi. Dikkat çeken, öne çıkan mesajları bunlar.

0: kritik açıklamalarda, değerlendirmelerde bulundu. Türk milletine eser olacağını ifade etti. Terörist Türkiye'nin provokasyonlara karşı uyardı. Pazarlık iddialarını yalanladı. Milletin bilmediği hiçbir pazarlığın kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti. Yine dediğim gibi provokasyon uyarısı dikkat çekiciydi. Hem iç hem de dış risklere karşı bu uyarıyı gerçekleştirdi. Çerçeve yasanın kesinlikle bir af olmadığını ifade etti ve 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin bu sürece aslında verilen desteği, sahiplenilen o iradenin bir göstergesi olduğunu kaydetti Devlet Bahçeli ve devamında da yine çerçeve yasanın bir son olmadığını, devamında yeni yasal adımların da geleceğini kaydetti Devlet Bahçeli ve dediğim gibi yayında da ifade etmiştim, en kritik cümlesi belki de artık menzile ulaşılmıştır dedi Devlet Bahçeli. Çok yaklaşıldığını belirtti terörist Türkiye noktasında. Bunun milletin eseri olacağını kaydetti. Türkiye'nin 50 yıllık bir prangadan kurtulacağını kaydetti ve bu prangayı, bu terörü tarif ederken de yarım asra yaklaşan bir süredir ekonomik ve sosyal kalkınmamızı engelleyen, önemli bir insani ve ekonomik maliyet oluşturan bu prangadan kurtulmak tek arzumuzdur dedi diyelim ve sözü başkent Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Michael, çok teşekkür ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamadan bütün detayları başlıklar halinde aktardı Habertürk editörü Ankara'dan Mahir Kılıç. Gördüğünüz gibi siyasette önemli açıklamalar bunlar. Gün boyunca konuşulacak Devlet Bahçeli'nin sözleri Türk Gün gazetesinde manşet oldu. Söyleşiyi de İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Terörsüz Türkiye milletin eseri diyor ve sözlerine devam ediyor Sayın Bahçeli. Peki yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler şimdi resmi gazeteye çevrilmiş durumda. Çerçeve yasanın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Kanunun yayımlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul kısa sürede ilk toplantısında yapılacak ayrıca. DEM Parti heyeti de kısa süre içinde İmralı'ya gidecek.
2: Gözler resmi gazeteye çevrildi. Çerçeve yasa kısa sürede yayımlanacak. Kurul toplanacak. Öcalan'dan da bir kez daha silah bırakma çağrısı gelecek.
3: Açık oylama sonucu. Oysa ise 560.
2: Çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Yasa kapsamında iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurulacak bir kurul olacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bu kurul silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek. Yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kurul bir hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diğer kurul meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. DEM Parti heyetinin de kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Öcalan'ın yasaya uygun olarak hızlı, disiplinli şekilde silah bırakılması için PKK'ya çağrı yapacağı belirtiliyor.
1: Tabii bir taraftan heyetler, partilere bağlı milletvekilleri vatandaşa anlatmak için seçim bölgelerinde de toplantılar düzenliyorlar, düzenleyecekler. Peki DEM Parti cephesinde ne oluyor? Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasayı değerlendirdi. Barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır diyor.
4: Evet, beklenen çerçeve yasa çıktı. 2 yıla yakındır Kürt sorununun çözümüyle ilgili silahların susması için, bu coğrafyada ve bu topraklarda barışın kazanması için 2 yıla yakındır bir görüşme trafiği devam ediyor. Ve bu trafiğin sonucunda çerçeve yasa çıktı. Bu yasa şüphesiz ki bir başlangıç, bir adım, atılacak 1000 kilometrelik yolun birinci adımı. Ve silahların susması bizim en büyük ama en büyük talebimizdi. Silahlar 2 yıldır susmuş. Silahların susması bütün Türkiye toplumu için

0: olağanüstü bir olanak. Demokrasi güçleri olarak Alevi canlarla ve bütün kesimlerle birlikte barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır.
1: Evet, gördüğünüz gibi çerçeve yasa değerlendirilmeye devam ediyor ve çok da konuşulacak. Dediğimiz gibi gözler nerede? Resmi gazetede yayımlanmasında. Efendim, yeni parti cephesine bakalım. Özgür Özel Nevşehir'deydi. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde konuştu. Bu coğrafyada herkesin kardeşçe yaşaması bizim başarmamıza bağlıdır diyor Özgür Özel.
2: Türkiye'de son Alevi eşitsizliğe uğruyorum. Haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur, namus borcumuzdur. Sizlerden rızalık istiyorum ve size söz veriyorum. İktidar olacağız, hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz, rızalarını alacağız. Cemevlerini yapmak, o cemevlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, bize o cemevlerinin mülkiyet sahibi olma ve bunun üzerinden bir davranış içinde bulunma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır. Demokratik yönetilen Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin. O anahtar gönül rahatlığıyla, gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin. Bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşaması da bizim başarmamıza bağlıdır. Andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.
1: Evet, Özgür Özel yoğun bir kalabalıkla, coşkulu bir kalabalıkla tabii karşılandı. Bir taraftan gözler CHP Genel Başkanı'nı aradı ama yoktu. Orada her yıl yaptığı gibi bu yıl nedense gitmeyi tercih etmedi Genel Başkan CHP'nin. Efendim, memleketin diğer gündemine geçelim. Gece saatleri, sabaha dek neler oldu, kavgalardan kazalara bakalım. Elbette maalesef sıcak gündem. İşte buyurunuz, kavga çıkan yerlerden bir tanesi Bursa Adres İnegöl'de mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kent. İşçi çocukları arasındaki tartışma büyüdükçe büyüdü. Aileler maalesef kavgaya dahil oldu. Onlar da kavgaya dahil olunca toplamda 5 kişi yaralandı iki taraftan ve kavgaya dair elbette ki bir inceleme başlatılmış durumda. Yani önce çocuklar, sonra aileler tartıştı diyebiliriz. Kütahya'ya geçelim İnegöl'den. Bir kişi araca bindirilerek kaçırıldı. 4 kişi tarafından ormana götürüldü. Silahla bacağından vuruldu. 4 şüpheli olay yerinden de kaçtı. İhbar üzerine yaralanan kişiye sağlık ekipleri gönderildi. Şüpheliler polis tarafından aranmaya devam ediyor. Bu olayda Kütahya'da meydana geldi. Peki Erzincan'a geçelim efendim. Bu olayların, bu görüntülerin ardından araçların hurdaya döndüğü görüntüler Erzincan'dan. Yolcu otobüsüyle bir araç kavşakta çarpıştı maalesef. 3'ü otobüs yolcusu, 7 kişi de yaralandı. Bir kişinin durumuysa ağır. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Evet, geceden sabaha yaşananları hep beraber gördük. Ayrıntıları gün içinde Habertürk ekranlarında daha net öğrenebileceksiniz. Saatimiz 8.12'yi gösteriyor. Devam edelim yolumuza. Bu külçe külçe altınlardan söz edeceğiz. Zira birkaç gündür gündemimizde, dilimizden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in firari kardeşi aranırken polisler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Aramada 1.34 milyar lira değerinde, yani 1 milyar 340 milyon değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
3: Külçe külçe altınlar, kasalardan çıkan dövizler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada mali tabloya ilişkin önemli bulgular ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna'ya yönelik arama çalışmasında bir adresteki 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

0: kasaların içerisindeki kutularda bulunan külçe altınların değerinin 1,34 milyar Türk lirası olduğu belirtildi. Aramada altınların yanı sıra bir miktar döviz de ele geçirildi. Bulunan döviz ve altınların kaynağının belirsiz olduğu aktarıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da yalanladı. Örgütün mali ayağı soruşturmada hazırlanan MASAK raporlarına da yansımıştı. Buna göre Alihan Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edilmiş, örgütle bağlantılı şirketlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liranın üzerinde para trafiği belirlenmişti.
1: Evet, bir önceki operasyonda biliyor mektesiniz Ahbap efendim, işte gördüğünüz gibi orada da büyük rakamlardan söz ediliyordu. Bu son operasyonda da özellikle tabii derinleştikçe daha kim bilir neler göreceğiz. Çok büyük ama çok büyük rakamlardan söz ediliyor. Milyar milyar liralardan, önemli milyon dolarlardan ve yatırımlardan söz ediliyor. İşte bunlar nasıl, ne şekilde toplandı, ele geçirildi, ne olacak bundan sonra, bu operasyonlar sonrası hepsini göreceğiz, anlayacağız. Ancak tel tel dökülen bir sistemden söz ediyoruz. 81 ilin iklim riski ve emisyonu belirlenecek. Dünya Gazetesi'nden bir başka haber başlığıyla devam edelim. Buyurunuz detaylara. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tüm illerin iklim riskleri ve sera gazı emisyonları belirlenecek. İklim kanunu kapsamında hazırlanan, 4 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yerel iklim değişikliği eylem planları ile İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları hakkındaki yönetmelikle iklim mücadelesinin yerel düzeyde daha planlı ve ölçülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor denilmiş. Yeni sistemle yerel iklim planları ortak bir çatı altında toplanacak. Her il, vilayet sera gazı envanterini çıkararak emisyon kaynaklarını belirleyecek, iklim risklerini değerlendirecek. Binalar, ulaşım, sanayi, atık ve diğer sektörlerdeki enerji tüketimleri de ayrı ayrı incelenecek. Böylece enerji verimliliği yatırımlarına ihtiyaç duyulan alanlar, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılabileceği bölgeler ve yüksek emisyon azaltımını sağlayacak projeler tespit edilecek denilmiş. Detayları bugünkü Dünya Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. İşte ayrıntılar bu yönde diyelim. Geçelim gündemimizde olmazsa olmaz haberlerimizden bir tanesi, hemen İran. Bölgeye bakıyoruz. Amerika ile İran arasındaki ateşkes. Evet, bu sürenin dolmasına geri sayım devam ediyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunmakta devam ediyorlar onlar da. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözlerine İran'dan hemen bir yanıt geldi. Trump bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli ifadesi kullanıyor Tahran yönetimi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli yanıtı geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kendilerinde olduğunu savunuyor. Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini iddia etti.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, Amerikan Başkanı bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken İran'ın suikast tehdidine karşı uçak değiştirdiği olaya işaret etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle demiş, İran'ın tehditlerden korkmayacağını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nın gerilim nedeniyle kapanması petrol ihracatına da darbe vuruyor. Devlet gelirinin %90'ının petrol ihracatı kaynaklı olduğu Irak ekonomisi olumsuz etkileniyor. Irak'ta kritik derecede para sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran

0: koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: Evet, yeni haftanın bu ilk saatlerinde baktığımızda Hürmüz Boğazı'nda trafik neredeyse durma noktasında. Dolayısıyla 90 doların acaba üzerlerine çıkar mı varil fiyatı? İşte şimdi merak edilen bu efendim. 28 Şubat'tan bu yana konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hürmüz Boğazı'na geldi iş, tıkandı ve hala neyin ne olacağı belli değil. Trump yine açıklamalarına yerli yersiz devam ediyor. İran'dan hemen bir jet yalanlama geliyor. Böyle böyle hayat devam ediyor. Efendim ABD, İran devrimi muhafızlarıyla gizli bir temas mı gerçekleştirdi? Amerikan basınında yer alan bu iddia ve iddiaya göre Mayıs ayındaki bu temasa Irak Kürt bölgesel yönetimi lideri Neçirvan Barzani aracılık etmiş.
0: Washington yönetimi İran devrim muhafızlarıyla gizlice görüştü. Amerikan basınının iddiasına göre görüşmeye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılık etti. İddia Axios haber portalında yer aldı. Konuya ilişkin 3 ayrı kaynakla görüşen Axios, temasın Mayıs ayında kurulduğunu yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın anlaşma yetkisi olup olmadığından emin olamadı. Ayrıca İran devrim muhafızlarının olası bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istedi. Washington bu nedenle alternatif bir iletişim stratejisi belirleme kararı aldı. Habere göre bu arayışta Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Neçirvan Barzani öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temas kurabilen Barzani'ye başvurdu. 10 Mayıs'ta dönemin Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmet Vahidi ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi. Bu sayede Barzani ile Vahidi güvenli bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Barzani, devrim muhafızlarının müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahidi'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a, ardından da Beyaz Saray'a iletildi. Bu temasların ardından Barzani'nin ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Erbil'de gizli bir toplantı yapılması gündeme geldi. İran tarafı, İsrail istihbaratının Kuzey Irak'ta geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti. İran heyetinin Erbil'de ya da yolda hedefe alınabileceği gerekçesiyle toplantıyı kabul etmedi.
1: Evet, yeni haberler, yeni iddialar, gördüğünüz gibi son iddiada bu yönde. Bakalım daha neler çıkacak İran Savaşı'na yönelik olarak, ama geliyor iş sürekli. Acaba Hürmüz Boğazı ne olacak, ne bitecek şeklinde. Efendim, bir taraftan da Avrupa'dan bir ülkeden bir haber. Küçücük bir ülke, 160 kilometre kare sadece. İtalya değil ama Avusturya, İsviçre sınırında bulunan bir Liechtenstein isminde bir ülke var. Burada da kadınlara da artık taht kapıları açılıyormuş. Zira ülkede veraset kurallarını değiştirerek tahtı kadınlara da açtı Liechtenstein. Karar 44 bin nüfuslu prensliğin milli bayramında duyuruldu. Hanedanından yapılan açıklamada ülkenin veraset düzeni erkek evlat önceliğinden mutlak ilk doğan önceliğine geçiriliyor. Bundan böyle cinsiyeti ne olursa olsun ilk doğan çocuk tahtın varisi olacak denilmiş. Değişiklik mevcut veraset sırasını şimdilik etkilemeyecek. Yalnızca veliaht prens Alois ile eşi Prenses Sophie'nin 4 çocuğunun soyundan gelenlere uygulanacak deniyor. Ve bir taraftan da dediğim gibi İsviçre ve Avusturya arasında sıkışmış prenslikte hükümdar, Avrupa'daki emsallerinden farklı olarak geniş siyasi yetkilere sahip. Britanya benzer değişikliği 2011'de yapmıştı. Avrupa siyasetinde nasıl, neyi değiştirir bu ülkenin yaptıkları, ama Karar Gazetesi haberleştirmeyi tercih etmiş. Bizler de paylaştık gördüğünüz üzere diye. İspanya'ya geçelim, çünkü Kuzey Afrika'daki toprağı biliyorsunuz İspanya'nın, geçtiğimiz günlerde çok konuştuk, Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşamıştı. 2 hafta sonra sosyal medyada yeniden geçiş çağrılarının yayılması üzerine sınırda güvenlik önlemleri hayli arttırıldı. Fas polisi sınır yakınında toplanan göçmen grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı bu kez.
0: İspanya Seuta sınırında yeni düzen

0: Siz göç girişimine karşı alarma geçti. Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, 2 hafta önce 72 binden fazla göçmenin sınırı aşmaya çalıştığı ve en az 96 kişinin hayatını kaybettiği kitlesel geçişin ardından yeniden hareketlendi. Sosyal medyada yapılan yeni toplu geçiş çağrısı üzerine sınırın iki tarafında güvenlik önlemleri artırılırken Fas polisi Ceuta'ya ulaşmaya çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar gözaltına alınanların 109'unun Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, ikisinin Fas vatandaşı olduğunu söyledi. Fas polisi sınırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı. İspanya hükümeti Ceuta açıklarına deniz bariyeri yerleştirmesinin ardından anakaradan 500'den fazla ek polisi bölgeye gönderdi. Böylece kentte görev yapan güvenlik personeli sayısı 2000'e yaklaştı. İspanyol askerleri de güvenlik önlemlerine destek verdi. İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre yaklaşık 5000 göçmen hala Ceuta'da bulunuyor. El Trampolin sahilinde bambudan yapılan geçici barınaklarda kalıyor. Ceuta Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor.
1: Evet, tekrar etmekte fayda var. Avrupa kıtasında yer alan bir toprak parçasından söz etmiyoruz. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki hemen Fas'ın yanı başındaki toprağı Ceuta efendim. Hemen arada biliyorsunuz bir de Akdeniz söz konusu. Şimdi Macaristan'a gidelim. Bir yolcu otobüsü devrildi maalesef. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Gelen son bilgiler bu yönde. Kaza Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresteş kenti yakınlarında yaşandı. Polonyalı turistleri taşıyordu. Otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Görüyorsunuz 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu bu otobüste 12 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Kazadan sağ kurtulan şoför gözaltına alındı. Şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceği değerlendiriliyor maalesef. Macaristan Başbakanı Macar, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Evet, böylesi bir kazadan sonra geçelim Endonezya'ya efendim. Orada yaşanan biliyorsunuz 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bile yükseldi. Daha da artacak gibi gözüküyor. En az 5000 kişi de tahliye edilmiş durumda.
0: Endonezya'yı vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan toprak kaymaları kurtarma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşımını zorlaştırıyor. Flores Adası'nı vuran depremin ardından 340'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. En az 1300 binanın depremde hasar gördüğü açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Kurtarılanlardan bazıları sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.
2: Uyandığım anda deprem oldu ve tüm oda çökmeye başladı. Odamda enkaz altında kaldım. Kafamı korumaya odaklandım. O yüzden bedenim ve bacaklarım yaralandı. Deprem durunca enkaz altından çıkabildim.
0: Depremin ardından binlerce kişi çadırlarda kalmaya başladı. Yetkililer afetzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. Ancak yer yer yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi olarak tanımlanan bölgenin üzerinde bulunuyor. Tektonik plakaların kesiştiği ülke dünyanın deprem riski en yüksek bölgeleri arasında. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem 21. yüzyılın en ölümcül sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Felakette 227 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Flores Adası 1992'de de 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, deprem büyük yıkıma neden olmuştu.
1: Evet, 7.7 büyüklüğünde çok büyük bir depremden söz ediyoruz ve 17 Ağustos 1999'a gidiyoruz şimdi. Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul. Evet, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde depremden etkilenen kentlerde, ilçelerde anma törenleri yapıldı. Deprem şehitleri saat 3.02'de unutmadık

unutmayacağız denilerek anıldı. 26 yıl önce meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybedenler yürüyüşlerle, dualarla, çiçeklerle anıldı. Saat 3.02'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Depremin merkez üssü Gölcük'teki törene Vali İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ve siyasi Erkan katıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan 17 Ağustos'un afet yönetimi anlayışı açısından dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakınsa depremden sonra kentteki yapı stokunun yaklaşık yarısının yenilendiği

0: değerlendirildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin bugün 175 bin kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerine sahip olduğunu ifade etti. Öncelikle dayanıklı şehirlerin oluşturulması gerekiyor diyor Pehlivan efendi. Bu da yapı stokunun dönüştürülmesiyle mümkün ve en büyük istasyon ağının bizde olduğunu ifade etmiş. Sahada arama kurtarma faaliyetleri yapmak üzere 166 drone, 600 drone pilotu var ve İstanbul Havalimanı'nda lojistik depo yapıyoruz sözleri de son derece önemli. Bu arada 17 Ağustos'un su altındaki izleri de yine haberde yer alan fotoğraf kareleri arasında bulunmakta. Diyelim, binaları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için acaba ne yapılıyor? Buna bakalım. Zira çalışmalar sürmekte. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülen konut sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Depreme karşı bir diğer önemli konu da tabii ki zorunlu deprem sigortası DASK. Peki o konuda durum nedir, ne değildir görelim.
1: Bir yandan binalar depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor, diğer yandan olası depremde oluşacak hasara karşı sigorta önem kazanıyor.
2: Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyedir. Sigortalarımız bu konuda müşteri olsunlar.
1: Yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için devlet desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. O illerin başında da İstanbul geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte şimdiye kadar dönüşen konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Depreme karşı çalışmalarda bir diğer önemli konuysa zorunlu deprem sigortası. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu 25 yılda depremzedelere el uzattı.
2: 25 yıl içerisinde DASK 1000'in üzerinde deprem elleştirdi. Birçok mağdurun zararını karşıladı. Maraş depreminde biz 9 ayda 540 bin dosyayı elleştirdik ve 39 milyar TL tutarında bir hasarı ödedik. Dünya çapında da böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok.
1: Ama yıllardır süren çalışmalara rağmen Türkiye genelinde DASK yaptırılan bina oranı %58.
2: 58 bizim için yeterli bir seviye değildir. Amacımız %100. %100 olana kadar memnun olamayacağız, çalışacağız.
1: Yetkililer ev sahiplerini binalarına zorunlu deprem sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.
2: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım.
0: Evet, yalnızca depremden depreme işte konuştuğumuz konular maalesef sigortamızı bir an önce yaptırmamız gerekiyor aslında her an. Çünkü başımıza gelebilir bu felaket. Efendim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş Marmara depreminin 27. yıl dönümünde Yalova'da düzenlenen anma programında konuştu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çekiyor Büyükgümüş. 17 Ağustos depreminin afetlerle mücadele ve dirençli şehirler oluşturma sürecinde milat niteliğinde olduğu söylüyor.
3: 17 Ağustos 1999 gecesi bizim afetlerle mücadelemiz konusunda, depremle mücadele konusunda, dirençli şehirler kazanmak konusunda verdiğimiz mücadelede kritik tarihlerden biri. Türkiye'de afet arama kurtarmadan yapılaşmaya kadar birçok alanda 17 Ağustos bir milat olarak kabul ediliyor. Son 3 yıldaki ortaya koyduğumuz büyük çabayla 600 binden fazla konutu sahiplerine teslim ederek çok büyük bir, inanılması güç bir mücadeleyi başarıyla kat etmiş olduk. Ve burada ortaya koyduğumuz gayret, emek gerçekten gıptayla tüm dünya tarafından izleniyor. Şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıyla birlikte gördüğümüz bu büyük başarıyı kentsel dönüşümle başaracağımız bir seferberlikle taşlandırmak istiyoruz. Bu kentsel dönüşümü başarırsak, bununla birlikte afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturabilirsek, belki de hem 6 Şubat depreminde hem 17 Ağustos depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasını, ruhlarını şad edecek en değerli çalışmanın da bu olduğuna inanıyoruz.
0: Evet, saatimiz 8.34'ü gösteriyor. Dediğimiz gibi 17 Ağustos'a dair yayınlarımız sürecek. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına sabır dileyelim. Maalesef

0: Yaz sıcağından bunalıp serinlemek isteyenlerden de acı haberler var. Üç kentte göle ve nehre giren ikisi kardeş dört kişi hayatını kaybetti.
1: Al işte. Yaz sıcağında göl ve nehirlere koşanlar serinlemek isterken canından oldu. Üç kentte suya giren dört kişi yaşamını yitirdi. İlk acı haber Van Tuşba'dan geldi. Göle giren 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Semih Açan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları iki kardeşi kurtarmak için suya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı. İki kardeş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Babanın tedavisi sürüyor. Al işte. Bursa'da ise ailesiyle pikniğe giden 26 yaşındaki Enes Abakay, girdiği İznik Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni polis dalgıçları tarafından bulundu. Burası da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi. Dicle Nehri'ne giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. Üçü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu.
2: Aç burayı, aç, aç.
1: Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmasının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Evet, haftalarda söylüyoruz uyarılara lütfen dikkat edelim diye, ancak gelin görün ki uyarıları aldırmaksızın göletlere, baraj göllerine giriliyor, kanal su kanallarına giriliyor ve hayattan kopulup gidiliyor. Lütfen uyarıları dikkate alalım ki hayatta kalalım. Posta gazetesinden bir haberle devam edeceğiz, buyurunuz. Saatimiz 8.36'yı gösterirken kamuda çalışanların oranını aktarıyor Posta gazetesi. Zira sayı 5.417.000'e yükselmiş kamuda çalışan sayısından söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre kamuda çalışan sayısı Nisan-Haziran döneminde 5.417.126'yı buldu. Bu sayı geçen yılın ikinci çeyreğinde 5.289.449 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle 127.677 kişilik bir artış söz konusu efendim. Kamuda çalışan personelin 3.582.025'inin kadrolu, 419.801'in de sözleşmeli, 1.267.501'in de sürekli işçi, 50.418'in geçici işçi, 97.381'in de diğer kategorilerde olduğu görüldü. Ancak bilinen bir gerçek var ki kamuda çalışan sayısı 5,5 milyona dayanmış durumda. Biliyorsunuz her seçim zamanı bu oran daha da fazla artıyor. Muhtemeldir ki daha da fazla büyük bir orandan söz edeceğiz kamuda çalışan sayısı olarak. Güzel bir rakam. Devam edelim yolumuza. Beyoğlu'ndayız. Bir İtalyan profesörden söz edeceğiz. Zira evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili savcılık tabii ki soruşturma başlattı. Olay 5 Ağustos akşamı İstanbul Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ruggero D'Angelo'dan haber alamayan emlakçı yedek anahtarla girdiği evde profesörü yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri profesörün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Bazı İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan profesörün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netleşecek. Evet, genelde bu tür ölümlerde maalesef kalp krizi riski bir hayli fazla, ama otopsiden sonra belli olacak profesörün başına gelenler. Efendim, kitaplara ses olabilirsiniz. Milliyet'ten bir haber başlığı: Rami Kütüphanesi bünyesindeki Engelsiz Bilgi Merkezi, görme engelliler birimi, görme engelli bireylerin bilgiye erişimine destek olmak adına gönüllüleri mikrofon başına çağırıyor. Kütüphanedeki iki özel ses kabininde kitapları seslendirmek isteyenler önce bir deneme metni okuyarak sürece dahil oluyor. Telaffuz, akıcılık, vurgu ve ses tonu gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonunda uygun bulunan isimler görme engelli okullarının kitaplarına ses olmak için kayıt sürecine başlıyor denilmiş. Haberi Milliyet'ten sizlerle paylaştık. Yapay zeka devreye girmeden böyle bir yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsanız buyurunuz efendim, başvurunuz hemen. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına gidelim. Önemli sözler söyledi. Zira İstanbul'da basın mensupları kurumlarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemi ile çalışmaları devam eden yeni projelere ilgi bilgiler aktardı bakan. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı Memişoğlu. Hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturması ile ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da yanıt verdi.
3: Ben karşı değilim, açık söylüyorum, bir sağlık bakanı olarak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilaç firmalarına dedim ki bana bunu yerli olarak üreten arkadaşa ödül vereceğim dedim. Yerli üretecekler bunu. Yerli zayıflama iğnesi de olsa tableti de şimdi çıkacak. Yurt dışında çalışmalar var, faz 2 çalışmalar. Biz yerli ilaç firmalarına ben şunu söyledim. Siz bunu üretin, ben alacağım dedim. İnşallah üretecekler yani.
1: En iyisi doğal yollarla zayıflama dese de zayıflama ilaçlarına karşı olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut sağlık sistemiyle çalışmaları devam eden yeni projelere ilişkin bilgiler verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, hastane kayıtları silinen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in sorusuna da cevap verdi. Bakanlığın da müfettiş görevlendirdiği doku soruşturmasıyla ilgili hastane kayıtlarının e-nabız üzerinden silinmediğini söyledi.
3: E-nabıza hiç kimse sızamaz. Bunu aklınızın ucundan geçmesin. Bu e-nabız çok korunaklı bir sistem. Ve bu bize kodlu gelir. Biz kimseyi görmeyiz. E-nabıza müdahale olamaz. Orada lokalde hastanedeki bilgi işte. Biz e-nabızdan insanın kim olduğunu göremeyiz. E-nabız yünük geliyor, kodlu geliyor, isim görmüyoruz. Bizim kendi cloud'umuzda, kendi bulutumuzda sistem çalışıyor. Onun için dışarıdan müdahale e-nabıza mümkün değil. E-nabız gerçekten kilitli bir sistem.
1: Memişoğlu, sağlık politikalarındaki yerli girişimleri de anlattı. 8 yerli aşının üretimi için planlamaların hazır olduğunu söyledi. 2 yıl içinde de yerli ultrasonun üretileceğini açıkladı. Kapsül şeklinde mideyi görüntüleyen endoskopi geliyor dedi.
3: Mobil röntgeni aldık, solunum cihazı yapıyoruz, home vent yapıyoruz. En önemlilerden bir tanesi mesela kapsül endoskopi yapıyoruz Türkiye'de. Onun da insan çalışmasını çok kısa zamanda başlayacağız. Endoskopi yerine biliyorsunuz tablet gibi alıyorsunuz. Bütün bağırsağınızı, midenizi filmle gösteriyor. Bunu 2-3 ülke yapıyor. Bir tanesi de biz yapıyoruz. ODTÜ Teknopark'ta onu prototipini geliştirdik.
1: Sağlık Bakanı HPV aşısıyla ilgili de konuştu. Uzmanların çalışmalarının sonucuna göre HPV aşısı gündeme gelecek dedi.
3: Bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bugün Türkiye sağlıkla ilgili her türlü 13 tane aşıyı sağlık programına almışken insanımıza faydası varsa HPV'yi de alırız biz. 13 tane aşıyı tamamen ücretsiz programında olan bir ülke yok ki başka.
1: Ve SMA'lı bebekler.
3: SMA'yla bağış toplayan, sağda solda yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. Yani SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz.
0: Evet, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları bu anlamda önemliydi ve bir taraftan da gündemdeki en önemli sorulardan bir tanesiydi biliyorsunuz. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü herkesi üzmüştü ve şampiyon şef kalbine yenilmiş şeklindeki bir başlıkla öğreniyoruz neyin ne olduğunu. MasterChef, Türkiye şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın Kızıl Sakal lakabı biliyorsunuz. Ani ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk incelemeler tamamlandı. Evinde cansız bedeni bulunan Kaşıkçı için hazırlanan ön otopsi raporunda hayati tehlikeye yol açabilecek başka bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi. Raporda ünlü şefin ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Maalesef Kaşıkçı'nın cansız bedeninin bulunmasından 14 ila 15 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi. Haberi Akşam Gazetesi'nden paylaştık. Özellikle kalp krizi ve bu tür rahatsızlıklardan hayatını kaybedenlerin bir hayli fazla olduğu bir süreçteyiz. Bu tür haberleri çokça veriyoruz. Lütfen kontrollerimizi yaptırmayı ihmal etmeyelim. En yakın aile sağlığı merkezinden başlayarak efendim, lütfen. Peki, Trakya'dayız. Ayçiçeği tarlalarında hasat başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamadı üretici. Bu yıl zamanında gelen yağışlarla umudunu yenilemiş durumda.
1: Yağmur yağdı, ayçiçeğinde verim arttı. Tarlalarda dolgun çiçekler, üreticide hasat heyecanı. Trakya'da ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürdü.
4: Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler.
1: Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ayçiçekleri gelişti, çekirdekler doldu. Üreticinin de beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim düşerken bu yıl tablo daha umut verici.
4: Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Ama bu sene görüyorsunuz şu anda kafayı. Ayçiçekleri şu anda çok güzel.
1: Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı, Trakya'nın diğer önemli üretim merkezleri Tekirdağ ve Kırklareli'nde de devam ediyor. Bölge genelinde geçen yıla göre daha iyi bir rekolte bekleniyor.
4: İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum.
0: Evet, gün başlıyor da Hüseyin Öztel zamanı, saatimiz 8.46'yı gösteriyor. Yeni haftada hava nasıl olacak acaba diye soralım. Hoş geldin Hüseyin.
5: Hoş buldum. Günaydın. Efendim. Günaydın herkese, iyi sabahlar. Bu hafta yaz devam ediyor. Özeti o. Kuvvetli bir rüzgar vardı. Azalıyor. İstersen detaylara geç.
0: Söz sende.
5: Teşekkür ederim. Hemen bakalım. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylara damga vuran kuvvetli rüzgarlar bütün Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de deniz tatili yapmak isteyenlerin biraz keyfini kaçırmıştı. Orman yangınlarını kontrol altına almayı çok güçleştirmişti ama havayı serinletmişti, hatırlarsınız. Hatta son 3 gecedir Marmara'da ve Karadeniz'de mevsim normallerinden 5-6 derece daha serin geceler geçiriyoruz. Serin geceler artık lüks oldu. Yani çoğu dünya ülkesi şu an tropik gece dediğimiz, yani gece sıcaklığı 20 derece, 21 derecenin üzerinde olursa buna işte tropik sıcak gece deniyor meteorolojide. Bu tipte hava koşullarıyla yaşıyordu. Biz Marmara'da ve Karadeniz'de bunun içinden çıkmıştık. Şimdi ne olacak peki bu hafta? Bu hafta yaz devam ediyor aslında. O serinliği kaybediyoruz. Hemen Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsüne bakalım. Yağışları gösterelim önce sizlere. Şu an biz konuşurken Ordu'nun doğusunda, yani Giresun çevresinde yağış var. Ordu'nun kendisinde de yağacak gelecek saatlerde. Ayrıca Trabzon, Rize, Artvin çevresinde de şu alanda da saat yönünün şöyle tersine doğru dönüp duran bu yağışlı kümeyi görüyorsunuz. Burada da yağış sürecek. Afyonkarahisar ile Denizli arasında yağmur var. Dün Antalya ve çevresinde, Isparta ve Denizli'de sağanak yağış, oraj, böyle kuvvetli gök gürültülü yağış sebebiyle yolda kalanlar dahi olmuş. Bu alanda yıldırım muhtemelen düşmüştür ama umarız kimseye bir zarar gelmemiştir. Bu gök gürültülü ve fırtınalı hava biraz daha sürecek. Yine Ege'nin iç kesimlerinde artık karalarımız aşırı ısındı aslında ve üzerimize gelen serin hava, çalkantılı atmosfer, düşey dikey hareketi yaratıyor, getiriyor bize. Bereketli olabilir belki yağışlara ihtiyacı olan alanlarımız var, toprak çatladı ama işte kısa sürede de çok sağanak ve yıldırım düşmesi gibi riskli olaylar da yaşatıyor bize. Sıcaklık haritasına bakalım. Bu birazdan ileriki günleri gösteriyor, başa dönecek. Biz şu anda aslında mavi, yani mevsim normallerinin altındaki sıcaklıkları yaşıyoruz. Ta güneydoğuya kadar sokulmuştu bu serin hava. Ancak yavaş yavaş batı bölgelerden başlayarak ısınacağız. Hani o rüzgarlar bizi rahatsız eden esintiler vardı ya, özellikle Çanakkale, Edremit Körfezi, işte Assos, Ayvalık, Eceabat, Gelibolu, işte buradaki adalar, bu çevrede artık rüzgar zayıflıyor efendim. Özellikle yarın salı günü yaprak kıpırdamıyor dediğimiz bir hava var. Biraz bunaltıcılık artacak. Havadaki su buharının nemi daha fazla hissedeceğiz. Perşembe de öyle, çarşamba da öyle ama özellikle salıdan başlayan, yarından başlayan şu 3-4 güne biraz dikkat edelim. Yüksek sıcaklıklar geri dönüyor çünkü. Hani bakın işte döndü bile, bakın burada bütün Türkiye kızarıyor. Bu şu andaki kondisyonu, bugünün kondisyonu, mavi renkler mevsim normallerinin altını gösteriyor. Ancak yavaş yavaş önce Batı Avrupa'yı, sonra Avusturya'yı sıkıştıracak, buradaki maviliği de alacak ve üzerimize doğru daha sıcak bir hava gelecek. Bu hava da oraya Kuzey Afrika'dan çıktı şu şekilde ve ardından tekrar batıdan doğuya doğru yolculuğunu yapıyor. Orta Doğu'da aşırı bir sıcak hava vardı. Belki hava durumu bültenlerinde ya da dünya haberlerinde karşınıza çıkmadı ama 50 derece, 51 derece ölçülen yerler vardı geçtiğimiz hafta. Nihayet biraz serinledi ve bu serinlik 2-3 gün daha sürecek. Ancak tarihler 20 Ağustos'u gösterdiğinde, yani 3 gün sonra buradaki Balkanlar çevresindeki sıcak Türkiye'ye de sokuluyor. Biraz Ağustos'un kaçamayacağımız o bunaltıcılık yaşayacağımız kısmı vardı ya, işte o geliyor efendim. İstanbul'da, Bursa'da, Edirne, Tekirdağ çevresinde sıcaklıklar 32 ila Edirne'de 36 dereceye kadar çıkabilir. Trakya daha sıcak olacak. özellikle şuradaki mor renkleri de görüyorsunuz. Buna Ankara'da dahil Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da da bu hafta epey sıcak geçecek. Bugün ama başkent Ankara'da yarından sonra sıcak geçecek. Bugün hala serin sayılır, hatta Ankara'nın çevresinde yağmur ihtimali bile var. Kuzey ilçelerinde yağış görebiliriz. Epey bir sıcak olacak ama özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi'ye doğru hafta sonu hafif rüzgarlar tekrar sazı ele alacağız derler ya, bu şekilde esmeye başlayıp bizi biraz serinletmeye çalışacak Cuma, Cumartesi, Pazar. Ama bu geçtiğimiz günlerdeki gibi bir fırtına beklemeyin. Daha orta kuvvette ve sakin esecek rüzgarlar. Yani yaz tatilini henüz şu tarihe kadar yapmaya fırsat bulamamış olanlar varsa bugünden itibaren 6 gün 7 gün boyunca hava tam bir yaz tatili modunda. Rüzgarlar zayıf, sıcaklıklar yüksek ama işte gece saatleri de bunaltıcılığı bizimle beraber olur. Buradaki çoğu kent geçtiğimiz yıllara nazaran serin geçirdi Ağustos'u. Batı bölgelerdeki, İstanbul'a dahil birçok şehir. Ama bundan sonrası biraz daha sıcak olabilir. Hazırlıklı olalım.
0: Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Güzel teşekkür bir hafta ederim. Diliyoruz sana.
5: Hepimize iyi haftalar.
0: Çarşamba görüşmek üzere yeniden. Evet, Hüseyin Özteli uğurluyoruz efendim. Bu hafta havanın nasıl olacağını öğrendik ve sporla ilgili bir haberimiz var. Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesinde kulüpte 22 yıl geçiren Necip Uysal için bir veda töreni düzenledi. Tecrübeli futbolcu siyah beyazlı taraftarların karşısına son kez çıktı. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
6: Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor'la Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. 35 yaşındaki futbolcunun soyunma odası tüneline girmesiyle ısınma bölümündeki siyah beyazlı oyuncular çalışmayı bırakıp bir araya gelerek koridor oluşturdu. Koridordan ailesiyle beraber çıkan Necip Uysal'ı Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından siyah beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki 20 numaralı formasını takdim etti. Tribünlerin "Orkun, Necip'i buraya getir" tezahüratları sonrası Necip Uysal kuzey tribününe çıkarak tüm stadyuma üçlü çektirdi. Necip Uysal siyah beyazlı takım ve personelle de fotoğraf çektirdi. İlk olarak 24 Ekim 2009'dan Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş formasını giyen Necip Uysal kariyerinde yalnızca siyah beyazlı formayı giydi. Siyah beyazlı eski oyuncu Beşiktaş'la 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.

kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: rahmet dileyelim, sabırlar dileyelim geride kalanlara ve gündemdeki diğer konulara geçelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair çok önemli mesajlar verdi yine. Süreç içerisinde herhangi bir pazarlığın olmadığını vurguluyor Devlet Bahçeli. Provokasyonlara karşı duyarlı olmanın önemine dikkat çekiyor. Yasa af niteliği taşımıyor diyor. Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesinde konuştu. Mecliste kabul edilerek yasalaşan terörsüz Türkiye yasasını değerlendirdi. Halkın büyük kesiminin süreci desteklediğini ve terörün bütün unsurlarıyla ülke gündeminden çıkmasını istediğini söyledi. Süreç boyunca şehit ve gaziler ile ailelerin hatıralarına leke sürdürülmediğinin önemine dikkat çekti Bahçeli. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını da kaydetti. Süreci çarpıtmak isteyen diyenlere fırsat verilmeyecek. Emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içindeki sözcülerine imkan tanınmayacak dedi. MHP lideri mecliste kabul edilen yasanın af niteliğinde olmadığını da vurguladı. Terör örgütü PKK, KCK ve örgütle bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesinin ve silahlarını teslim etmesinin ön şart olduğunu da vurguladı Devlet Bahçeli. Evet, bugün Türk Gün gazetesinde detaylar daha net bir şekilde gözükmekte, elbette ki yansımaları olacaktır diyelim. Bir başka haber başlığına ve habere geçelim. Oğlunu bulmak için 18 mezar açtırdı şeklindeki bir başlık 17 Ağustos depremine dair olarak aktaralım Posta gazetesinden. Efendim, merkez üstü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen o gece yaşanan acılar hafızalardaki yerini koruyor. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan oğlunu bulabilmek için 4 yıl boyunca emniyet, hastane ve morgları dolaşan Emine Cebeci o acıyı yüreğinde hissedenlerden sadece biri demiş ve onun gibi yüzlercesi maalesef bu acıyı yaşadı. Tam 14 kez ameliyat olduğu deniyor deprem gecesi. Oğlu Serkan'la birlikte enkaz altında kalan 70 yaşındaki Emine Cebeci 16 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Oğluysa 13. saatte enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edildi ancak sevkin ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Bir yıl boyunca hastanelerde tedavi gören ve 14 kez ameliyat olan Cebeci oğlunu aramaktan da vazgeçmedi. Dediğim gibi 4 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında oğlunun izini sürdü. Başlattığı hukuk mücadelesi sonucu 18 mezarın açılmasını sağlayarak evladının cesedine ulaştı deniliyor ve elbette ki hikayeler, öyküler, oğlum as subay olacaktı şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Dediğimiz gibi efendim, sadece Emine Hanım gibi onlarcası, yüzlercesi aramızda, içimizde yaşıyorlar. Ve bir taraftan da depremin izleri ilk günkü gibi başlıklı haberde deprem su altında kalan özellikle Değirmendere'den notlar, fotoğraf kareleri de yerini almış bu haber başlığında. Efendim, 17 Ağustos Marmara depreminin dediğim gibi üzerinden tam 27 yıl geçti. Yaşadığımız acı yıllar geçse de unutulmadı, unutulmayacak. Depremin izleri ise sadece hafızalarda değil, denizin dibinde de durmakta.
1: Eşyalar, ağaçlar, seyyar satıcı tezgahları. Büyük Marmara depreminin izleri denizin metrelerce altında duruyor.
2: Geniş bir alana yayılmış bir su altı müzesi gibi burası. Biraz da hüzünlü bir dalış. Çünkü depremin yıkıcı etkisini hala görebiliyoruz.
3: Denizdeki çökmüş binaları görmek tekrardan gerçekten insanı çok etkiliyor.
1: Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde Türkiye tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 27 yıl geçti ama acısı dinmedi. Değirmendere'de suya gömülen kıyıdaki yapılar ve eşyalar adeta depremin şiddetini gösteren bir su altı müzesi gibi.
3: 99 depremini yaşayan birisi olarak aşağıda yıkık binaları gördük. Çay bahçesinden gelen kalan sandalyeyi gördük. Ağaçları gördük. Onların karadaki halini

Efendim Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor oradasınız. Saatimiz 8.58'i gösteriyor. Pazartesi günündeyiz. Yeni bir gün, yeni bir hafta. İyi haberler alacağımız bir gün ve hafta olsun diyelim. 17 Ağustos tarihinde olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Gün boyunca yayınlarımız devam edecek elbette. Özellikle Gölcük'ten, İzmit'ten, Sakarya'dan canlı bağlantılarımızla beraber 17 Ağustos depremi anılacak. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet.

0: Gündeminde biliyorsunuz Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması var. Bu kapsamda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş de yer alıyor. 6 şüpheli için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
1: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor. 17 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 38 şüpheli suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırma ve suçtan elde edilen maddi değerleri aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrak incelemeye alındı. Kuriş'in telefonunu bırakarak polisi atlatmak için başka bir adrese geçtiği, ikinci bir adreste polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Kuriş ailesinin mal varlıkları da mercek altına alındı. Aile üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 38 şüpheliden örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Evet, bu arada verdiği ifadede söz konusu altınların, evinden çıkan altınların düğün takısı olduğunu ifade etmiş. Alihan Kuriş'in ifadesinden bunlar önümüzdeki zaman diliminde hep beraber görürüz. Efendim, devam edelim. Kayıp İranlı pilotlara ilişkin Tahran ve Doha'dan açıklamalar söz konusu. Zira Tahran savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu. Katar bu iddiayı yalanlıyor.
1: İran'la Katar arasında kayıp pilot tartışması yaşanıyor. Pilotlara ilişkin iddia İran medyasında yer aldı. Habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır kayıp pilotlarla temas kurulamadığını belirtti. İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini öne sürdü. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyoruz dedi. Sözcü ayrıca o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazenin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. İran'a arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı şekilde incelemek için ekip gönderme daveti yaptıklarını söyleyen sözcü, Tahran'ın davete yanıt vermediğini de savundu. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın ilk günlerinde Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin El Udeid üssüne karşı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyuran İran, bir pilotun hayatını kaybettiğini belirtmişti. İranlı yetkililer 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu kaydetmişti.
0: Evet, kimi iddialar, kimi sızan açıklamalar, elbette ki yalanlamalar. Gördüğünüz gibi savaş bir taraftan da bu şekilde devam ediyor. Hürmüz Boğazı abluka altında kapalı, 90 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı. Bu da akaryakıta dolayısıyla hayatımıza direkt etkiliyor. Efendim, İsrail'e geçelim. İsrail'in Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesine Türkiye ve 7 ülkeden bir kınama söz konusu. ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla biliyorsunuz onaylanmıştı. İsrail ise bu planın uygulanmasını ve Filistin devletini tanımayı reddediyor. İsrail'in bu karara tepkiye neden oldu. Bu kapsamda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'i kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklama

0: Ama da Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır deniliyor. Evet, yine bir uymayacağım ifadeleri İsrail'den ve tabii ki kınama gördüğünüz üzere yayınlanmış durumda. Ve çakmak mı un mu Gazze'de bir kıvılcım için mücadele başlıklı bir haber dikkat çekiyor Hürriyet gazetesinde. İsrail ablukası altındaki Gazze'deki kısıtlamalar nedeniyle halk ateş bile yakamaz hale geldi. Gazze'liler tek bir çakmağı onlarca çadır arasında ortaklaşa kullanırken bölgede eski parçalarla çakmak tamirciliği yapan yeni bir sektör ortaya çıktı deniyor ki bütün bunlar her şey hayatta kalabilmek için. Baktığınız zaman Gazze özellikle 2026 yılında tam anlamıyla bir taş devrini yaşıyor gibi gözükmekte ve bütün bunlara rağmen İsrail'e karşı hala bir şey yapılamıyor. Ha, yapılıyor, sadece kınama. Bunun ötesinde de çok bir şey yapılamıyor maalesef. Efendim, önce Rus lider Putin Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Hemen ardından Trump'tan Kuzey Kore lideri kimle paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından kimle fotoğrafını paylaşan Trump aramız çok iyi ifadesini kullandı Putin gibi.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerimiz benzersiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la fotoğraf paylaşımı geldi. Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor dedi. Putin'in açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilişkisinden bahsetti. Bu fotoğraftaki soğuk bakışa rağmen gülümsediğimiz birçok fotoğraf var diyen Trump, Kim Jong-un'la aramız çok iyi ifadesini kullandı. Trump, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha önce Kuzey Kore tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerikan lideri olmuştu.
0: Evet, kim paylaşılamıyor gördüğünüz gibi Putin'in ardından Trump da sahip çıktı kendisine. Bakalım kiminle daha dostluğu ebedi olacak. Efendim, Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar da devam ediyor maalesef. Ukrayna'da başkent Kiev'le ülkenin en büyük çelik fabrikası hedef oldu. Rusya'da da başkent Moskova yakınlarındaki e-ticaret sitesine ait bir depo vuruldu. Romanya'da hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüklerini duyurdu.
1: Rusya ve Ukrayna gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi. Romanya'da hava sahasına giren bir drone'u düşürdüklerini duyurdu. Rusya'nın saldırılarının hedefinde başkent Kiev'de Kryvyi Rih kenti vardı. Balistik füze ve drone'lar Kiev'deki kitap pazarını isabet etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Saldırılarda Kryvyi Rih kentindeki ülkenin en büyük çelik fabrikası da vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin memleketi olan kente yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Moskova, Belgorod ve Rostov bölgelerini hedef aldı. Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir depoda büyük bir yangın çıktı. Yangına helikopterlerle müdahale edildi. Kiev, Wildberries'in depolarında askeri malzemeler bulundurduğunu ve bu nedenle hedef alındığını savunuyor. Moskova ise dün gece Ukrayna'ya ait 822 drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor. Romanya hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüğünü duyurdu. Drone, NATO kapsamında devriye görevi yapan bir İspanyol F-18 uçağı tarafından vuruldu. NATO, drone'un Rusya'ya ait olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Romanya, geçen ayda hava sahasını ihlal eden 3 drone'u düşürdüklerini belirtmişti.
0: Evet, dronlara ya da bu İHA'lara karşı özellikle Almanya ciddi anlamda tepki çekiyor, daha doğrusu.

0: Almanya kamuoyunda ve nereden ne geliyorsa Ruslara yönelik olarak ifade ediliyor. En çok onlar korkuyor. Efendim, bir haber başlığı Suriye'ye açılan gümrük kapılarında çalışma şeklinde. Akşam gazetesinden okuyalım. Suriye'de yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar yoğunlaşırken Türkiye'nin Suriye sınırındaki gümrük kapılarının modernizasyonu ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Modernizasyon çalışmaları kapsamında bu yılın 7 ayında Yayladağ Gümrük Kapısı'nda saha ve peron sayısını artıracak inşaat faaliyetlerinin %33'ü tamamlandı. Karkamış Gümrük Kapısı'nda kalıcı hizmet binaları inşa etmek için çalışmalara başlanırken mevcuttaki 15 dönümlük saha 90 dönüme çıkarılacak ve dolayısıyla Suriye'ye açılan gümrük kapılarında bu iyileştirmeden sonra ticaret tam gaz devam edecek diyebiliriz efendim. Peki, kamuda istihdam edilenlerin sayısı açıklandı. Yılın ikinci çeyreğinde tam 5.417.126 kişi olmuş. Bir yılda 127.677 yeni kişi istihdam edildi kamuda. Çalışanların yaklaşık 3.6 milyonunu kadrolu personel oluşturuyor.
1: Kamu personeli sayısı bir yılda 127.677 kişi arttı. Yılın ilk 6 ayında kamuda istihdam edilen personel sayısı 5.417.126 kişi oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran döneminde kamuda çalışan personel sayısı 5.289.449 kişiyken bu yılın ikinci çeyreğinde bu sayı 5.417.126 oldu. Böylece bir yıl içerisinde kamuda 127.677 yeni personel istihdam edildi. Statülere bakıldığında ise ilk sırada kadrolular yer aldı. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla kamuda 3.582.025 kadrolu ve 419.801 sözleşmeli personel, 1.267.501 sürekli işçi ve 50.418 geçici işçi çalışıyor. 97.381 personel ise diğer kadrolarda görev yapıyor. İstihdamın en fazla gerçekleştiği yer ise 3.676.689 çalışanla genel bütçeli idareler oldu.
0: Evet, kamuda istihdam devam ediyor, artarak da devam edebilir, zira önümüzde hani olası bir seçim olduğu zaman biliyorsunuz bu süreç daha da hızlanıyor. Peki, Hürriyet'ten bir haber başlığı: petrol üretimine Gabar damgası. İlk 6 aydaki üretimin %60'ını üstlenmiş Gabar. Detaylara bakalım. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23.1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi ise 1.6 milyar metreküpü aştı. Petrol üretiminin 21.8 milyon varillik kısmı TPAO aracılığıyla gerçekleştirirken toplam üretimde aslan payı %60'la Gabar'ın olduğu ilk 6 ayda 1 milyar 641 milyon metreküplük doğal gaz üretiminin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmı da yine TPAO üstlendi. Kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin %92'si ise Sakarya gaz sahasından geldi deniyor. Alparslan Bayraktar'ın bir açıklaması var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bir yandan Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi artırırken diğer yandan da Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Yerli petrol ve doğal gaz üretimimiz artarak devam edecek şeklinde ifadeleri dikkat çekici efendim. Gördüğünüz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın sözleri bu şekilde. Evet, petrol ve dolayısıyla doğal gazın bu derecede artıyor olması önümüzdeki zaman diliminde umarız ki pompa fiyatlarına hep beraber görürüz ki yansır. Piyasalarda son durum ne? Yeni güne, yeni haftaya nasıl başlıyor? Hemen bakalım efendim piyasalarda son duruma. 14.172 puandan güne başlayacak, haftaya başlayacak Borsa İstanbul 100 endeksi. Dolar da 48'e doğru ilerliyor artık. Belki yarın, belki bu hafta içinde 48'i görür. 47 lira 90 kuruştan işlem görmekte. Euro ise 55,5 liradan işlem görüyor an itibariyle. 1.15-1.16 seviyelerinde euro dolar paritesi. Faize bakıyoruz hemen, 41.12 puanda. Öte yandan altının onsu da yükseliş halinde. 4.394 dolardan güne başlıyor. 88.41 dolar.

0: Brent petrol yine yüksekliğini koruyor. Küçük de olsa bir düşüş halinde ama 88-89 dolar seviyelerinde seyrini sürdürmekte. 81-82 dolarda ABD ham petrolünden gelen rakam. Hemen altına bakalım. Gram altın 6.769 liradan işlem görüyor. 11.068 lira çeyrek altın. Yarım altın 22.136 lirayken tam altının ederi de 44.142 lira. İşlem bu şekilde görülmekte. Hep söylediğimiz gibi kapalı çarşıda biraz daha durum farklı olabilir. Piyasalarda son durum budur. Yatırımcısına bol kazançlar diyelim. Devam edelim paradan yola çıkarak vereceğimiz haberleri. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için dijital teknolojiler ve yapay zekayı devreye soktu. Motorlu taşıtlar vergisi, ikinci taksit ödemelerini yapmayan tam 10.359.275 mükellefe hatırlatma mesajı gönderildi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam tahsilatta 98.019.917.864 liraya ulaşılarak bir rekor kırıldı.
1: 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatında rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, cezai yaptırımdan önce vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için çalışma başlattı. Mükelleflerin vergisel sorumluluklarını zamanında ve doğru yerine getirilmesini sağlamak için dijital teknolojiler ve yapay zekadan yararlanıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak yapılan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödemeyen 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma mesajı gönderildi. SMS hatırlatmasıyla Temmuz'da 12.016.721 mükellef ödemesini zamanında yaptı. Temmuz ayında yapılan motorlu taşıtlar vergisi tahsilatları bir önceki yılın aynı ayına göre %8 arttı. İkinci taksit ödeme tutarı 42.827.714.284 lira oldu. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı 98.019.917.864 lirayı buldu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. SMS ile hatırlatma yapılan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin zamanında ödeme oranı hatırlatma yapılmayanlara göre %26 daha yüksek oldu.
0: Evet, yapay zekanın devreye girmesiyle vergiler çok daha fazla toplanır oldu gördüğünüz üzere. Peki bir yapay zeka platformundan söz edelim. Havelsan'dan deniyor. Haberi Akşam gazetesinden okuyoruz. Orion platformu yapay zeka için gereken veri tabanını yönetecek. Türk savunma sanayinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren Havelsan, yapay zeka odaklı ürünlerine Orion'u ekledi. Orion, kurumların dağınık verilerini tek bir platformda bir araya getiren, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran ve yapay zeka çalışmalarını hazır hale getiren yerli ve ölçeklenebilir bir büyük veri yönetim platformu olarak tasarlandı. Platform, kurumların farklı sistemlerde bulunan büyük miktarlardaki verilerini tek bir platform üzerinden toplamasını, saklamasını, işlemesini ve analiz etmesini sağlıyor deniyor. Havelsan'dan böylesi bir yapay zeka platformu vatana, millete hayırlı uğurlu olsun deyip devam edelim havanın durumuyla, hava olaylarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya. Dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanmakta bilmektesiniz. Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası nedeniyle on binlerce hane elektriksiz kaldı Hawaii'de. Japonya'daysa selde hayatını kaybedenlerin sayısı artmış durumda. Avrupa kıtasındaysa aşırı sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları devam ediyor ve mücadele de sürmekte.
1: Bir yanda şiddetli yağış ve kasırgalar, diğer yanda rekor sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini Lala kasırgası vurdu. Bölge şiddetli rüzgar ve yağışa teslim oldu. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi Lala'nın rüzgar hızının saatte 129 kilometreye ulaştığını belirterek sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı. Eyalet genelinde 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Indiana eyaletinde ise şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı selde can kayıpları yaşandı. Indiana poliste de çok sayıda yerleşim yeri ve araç

0: su altında kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan atlar zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaletinde rekor düzeydeki yağışların yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin bilançosu da ağırlaştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. 1500 binayla yüzlerce araç su altında kaldı. Avrupa kıtası ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alındı. Fransa'da ise 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Orman yangınları sürerken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde çekilen fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: Evet, Fransa'da ormanlar yanıyor. Macron gördüğünüz gibi tatilde devam ediyor sürecine maalesef. Fransa'da bu da tabii ki eleştiri konusu oluyor. Dünyanın her ülkesinde olur elbette ki. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Orman yangınlarına dahil yürütülen soruşturmalarda 1 Haziran tarihinden bu yana 11 kişinin tutuklandığını açıkladı Bakan Gürlek. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir diyor.
0: 64 orman yangını, 43 şüpheli, 11 tutuklama. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına yönelik soruşturma detaylarını yeşil vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir notuyla paylaştı. Açıklamada son bir haftada meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana ise toplam 22 ilde çıkan 64 orman yangınına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 43 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gürlek açıklamasında milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlarda ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı.
1: Evet, neyse ki bu ara çok büyük bir orman yangını yok. Ara ara küçük müfet olarak yangınlar çıksa da büyük bir orman yangını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yok neyse ki efendim. Bu da son derece iyi bir haber diyelim. Milliyete geçelim. Tık uğruna can tehlikesi şeklinde bir başlık dikkat çekici. Dünya genelindeki sosyal medya fenomenleri arasında köpek balıklarıyla video çekip paylaşma modası yayılıyor hatta. Brezilya kıyılarında sırf bu içerikler için özel dalış turları düzenleniyor. Ancak BBC'nin haberine göre bu tehlikeli moda yüzünden kısa sürede en az 3 sosyal medya fenomeni köpek balığı saldırısına uğradı. Bilim insanları fenomenlerin köpek balıklarına aşırı yaklaşmasını, dokunmasını ve hatta üzerlerine binmeye çalışmasını endişeyle takip ediyor. Son olarak bir köpek balığının ağzından şans eseri kurtulan Brezilyalı fenomen Dalazen'in paylaştığı ısırık görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Tabii bu da fenomene para getiriyor ve tık getiriyor. Dolayısıyla da canını feda edecek kadar gözünü karartmış durumda bazı fenomenler gördüğünüz gibi sadece ülkemizde değil dünyadaki farklı ülkelerde de. Her neyse devam edelim. Giresun'dayız. Sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kaybolmuştu hatırlayınız. Ekipler arama çalışmalarının 3. gününde de maalesef kayıplardan bir iz bulamadı.
0: Araç sele kapıldı. Suda sürüklenen dayı yeğen kayboldu. Üçüncü günde de çalışmalardan sonuç çıkmadı. Giresun'da etkili olan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde dere taşınca 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
2: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Burdaya dönen araç derede bulundu. Ancak kayıplara dair bir ize rastlanmadı. 200 kişilik ekip hem dere yatağını hem de sahil hattını didik didik arıyor.
1: Kahramanmaraş'a gidelim. Bir sıcak haber.

0: Elbistan ilçesinde kına gecesinde çıkan bir kavga can aldı maalesef. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetmiş durumda. Hasankendi mahallesinde düzenlenen kına gecesinde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Kahramanmaraş Elbistan'da tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silah ve bıçaklar kullanıldı. Böylesi güzel bir günde. 2 kişi silahla, 2 kişi de bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Sedat Can kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili bir inceleme başlattı. Evet, böylesi mutlu bir günü kana bulamakta maalesef üstümüze yok. İşte son örnekte Kahramanmaraş Elbistan'dan geldi. Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istiyor. İtfaiyenin sepetli aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi yaşanan kazada canından oluyor.
1: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, Hürriyet'ten devam edelim. Bir haber başlığı: Antalya'dayız, Kemer'deyiz. Turizmde mikroplastik uyarısı çok ciddi bir yerden geliyor. Aktaralım. Kemer ve Yöresi Tanıtımı Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz. Turizm sektöründeki gidişat ve bölgeyi ilgilendiren çevre sorunlarına dikkat çekiyor. Denizlerde dönem dönem görülen mikroplastik kirliliğin turizm açısından ciddi bir tehdit olduğunu vurguluyor Başkan Yorulmaz. Bu çok hassas bir konu. Bence herkesin durup önüne taşlarını koyup neyi, nerede yanlış yapıyorsak, bu nasıl oluşuyorsa bunun üzerine gitmeli. Çünkü bizim en büyük değerimiz deniz. Buradan denizi çıkarttığınız zaman en büyük argümanımız yok oluyor diye konuştu. Kirliliğin Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri ve küresel turizmi tehdit ettiğini belirtiyor Yorulmaz. Bu kirlilik 2 gün yaşanıyor, 3 gün olmuyor. Akıntıyla da alakalı enteresan bir durum, ancak bu konu çok hassas. Akdeniz hepimizin, şayet bu sorun devam ederse turizm %100 sekteye uğrar. Bunu düşünmek dahi istemiyoruz. Konu meclis gündemine de taşındı. Nereden ve nasıl geldiği belli. Yapılacak hamleler de net. Gerekli mercilerin ve yetkililerin acil önlem alacağına inanıyoruz diyor Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz. Gördüğünüz gibi olan bir tehditten söz ediyor. Çözüm de kolay diyor, ancak kimse bir şey yapmıyor anladığımız kadarıyla. Denizlerimize elbette ki sahip çıkma zamanlarındayız, söyleyelim bir kez daha. Böylelikle yöredeki kardeşlerimizin de sesi olduk. Efendim, Birleşmiş Milletler Mali'de kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide tarafından Mali'deki saldırılarını sürdürmek için kullanıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler uzmanları Mali'deki güncel duruma ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda 2025 yılı sonlarında kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El-Kaide örgütü tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bu raporda rehinenin kimliği ve fidyenin kim ya da hangi ülke tarafından ödendiği belirtilmedi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise ödemeyi yapan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ve fidye ödendikten sonra bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının serbest bırakıldığı iddiasına yer verildi. Yeniden memlekete gelelim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gidiyoruz. Efendim, yakıt aldıktan sonra yola çıkan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldığı, araçta bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı.
1: Otomobil alev alev yandı. Baba ve 2 çocuğu araç içinde mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi.

0: geldi. Bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan MA yola çıktığı sırada araç birden alev aldı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. O sırada aracın içinde mahsur kalan baba ve iki çocuğu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 ve 10 yaşındaki çocukların vücudunda ciddi derecede yanık tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: Peki yine hava durumuyla devam edelim efendim. Saatimiz 9.34'ü gösterirken Akdeniz'de rekor sıcaklıklar sonbahar riskini arttırıyor şeklindeki bir ifade dikkat çekiyor. Haberi Dünya Gazetesi'nden okuyoruz. Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 2 derece üzerine çıkarak 28.4 dereceye ulaşması sonbahar için kuvvetli yağış ve fırtına riskini arttırıyor denilmiş. Profesör Doktor Şermin Tağıl açıklamayı yapıyor. 2026'nın ilk yarısında Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirtiyor. Bu değer uzun dönem ortalamasının yaklaşık 2 derece üzerinde. Akdeniz 2023'ten bu yana rekor sıcaklıklarla karşı karşıya, özellikle bu yıl Temmuz ve Ağustos'un ilk yarısında Akdeniz tarihinde görülmemiş sıcaklıklara ulaştık. Bu tablo denizin geçmiş yıllardan biriktirdiği ısının üzerine yeni ısı eklenmeye devam ettiğini gösteriyor ifadelerine yer vermiş. Deniz sıcaklığının rekor düzeye gelmesi elbette ki denizdeki canlı hayatını da etkiliyor. Önlem alınacak mı? Tabii ki alınır ama uyarılar da arka arkaya yapılıyor gördüğünüz gibi. Peki yine bir dolandırıcılık haberiyle devam edelim. Maalesef diyerek tüm uyarılara rağmen oluyor bunlar. Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya kendisini yine polis olarak tanıtan bir telefon dolandırıcısının ya da dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra evini de sattırmaya çalıştı Suna Hanım'a.
0: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
2: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
0: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
2: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kilitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
0: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
2: 35 tane cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu, aldı gitti altınları.
0: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
2: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
0: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.
1: Evet, umarız ki bu çete çökertilir, ancak bütün uyarılara rağmen dediğimiz gibi tuzağa düşenler var. Suna Hanım bunlardan bir tanesi. Umarız ki mağduriyeti giderilir. Efendim bir kaza haberinden söz edeceğiz. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geldi bu kaza haberi. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti maalesef. 5 kişi de ağır yaralandı.
0: Emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza, biri çocuk, iki kişiyi hayattan kopardı. Kaza İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta bulunan biri çocuk, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

0: çok ciddi bir araç trafiği oluştu. Şimdi araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Çünkü yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.
1: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Maalesef hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz yaralılara. Efendim, güzellik ürünlerine bakacağız. Kanser tehlikesi artık bildiğimiz başlıklardan bir tanesi maalesef. Karar Gazetesi'nden aktaralım. Uzmanı uyardı deniyor. Saç düzleştiriciler, kalıcı oje ve suya dayanıklı makyaj ürünlerinin içerdiği bazı kimyasallar uzun süreli kullanımda sağlık açısından risk oluşturabiliyor. İçeriği belirsiz ürünler yerine güvenilir markalar tercih edilmeli şeklinde uzmanından bir uyarı söz konusu. Kimyasallar özellikle uzun süreli ve yoğun kullanıldığında sağlık açısından risk oluşturuyorlar. Özellikle kimyasal saç düzleştiriciler, benzeri oluşma riski bulunan ürünler ve UV ışınlarıyla kurutulan kalıcı ojeler konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Kozmetik seçiminde ürün içeriği ve güvenilirliği büyük önem taşıyor şeklindeki ifade dikkat çekici. Özellikle güzellik sektöründe sektör bir hayli büyük. Dolayısıyla merdiven altı ürünlerde bir hayli fazla ve ucuza da satılıyorlar. Ucuz etin yahnisi durumunda biliyorsunuz. Bu anlamda biraz paraya da kıymak gerekiyor güzellik ürününe ulaşmak için. İşte gördüğünüz gibi kanser tehlikesi var imiş, aman. Manisa'dayız. Sultaniye kuru üzüm için artık mesai başladı diyebilirsem de erken başladı. Üretici sabahın erken saatlerinde bağlara girdi.
3: Çiftçi çalışacak işçi bulamadı. Hasat bu sene erken başladı. Özenle toplanan üzümler aynı özenle güneşe serildi.
4: Erken başlayıp erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mecburuz yani, bunu yapmak zorundayız. Yapmazsak işimiz yetişmeyecek.
5: Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bağdan toplanan üzümler arkamda görmüş olduğunuz gibi sergi alanlarına seriliyor, kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulmasının ardından da Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm olarak piyasaya satışa sunuluyor.
3: Üzüm bağlarında mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor.
6: Sabah işte 6'da başlıyoruz. 10'da yemek molamız var. 2'de bırakıyoruz.
3: Toplanan üzümler kuruması için sergi alanlarına serilip güneşte bekletiliyor.
5: Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatta 500 milyon dolarlık bir hacme sahip. En çok ihraç edilen ülkelerin başındaysa Körfez ülkeleri ve İngiltere geliyor.
3: Üreticinin isteği ise emeğinin karşılığını alabilmek.
6: Üzüme çok destek istiyorum yani. Uygun bir fiyat olsun istiyorum.
2: Ve saatimiz 9.42 gösteriyor. Devam ediyoruz. Gün başlıyor, günaydın diyerek. Bir zamanlar evinde gaz lambası bile yoktu. Şimdi ise onlardan binlercesini bir arada saklıyor. Üstelik koleksiyonunda öyle bir parça var ki görenler bir daha bakıyor. Sizler de göreceksiniz. Samsun'daki bu ilginç koleksiyonun hikayesini izleyelim.
1: Çocukluğunda evlerinde gaz lambası bile yoktu. Geceleri kandil ışığında ders çalıştı. Yıllar geçti. Şimdi 1000 metrekarelik hangarında binlerce gaz lambası ve nostaljik eşya koleksiyonunun sahibi.
7: Yeni aldığımız bir şey çok değer katmaz üzerine ama eski olan her şey yıllar geçtikçe daha çok değerleniyor. Eskiden bir gaz lambası bile bizim evimizde yoktu mesela.
1: Samsunlu restoran işletmecisi Cengiz Toprak'ın çocuklukta yaşadığı yokluk yıllar içinde büyük bir tutkuya dönüştü. 30 yıldır antika biriktiren Toprak, binlerce parçalık koleksiyonunu 1000 metrekarelik bir hangarda sergiliyor.
7: Yaklaşık olarak 30 yıldır biriktiriyorum. Bizim için bu çok vazgeçilmez bir şeydi. Antika bende sınırsız bir aşktırım.
1: Gaz lambaları, radyolar, eski ev eşyaları ve geçmişten günümüze uzanan sayısız obje. Nostalji hangarında en dikkat çeken şey ise 62 yıllık bir kırmızı sevda.
7: Bende her şeyden bir tane yok. Mesela gaz lambası belki 1000 tane var. Bu benim ölene kadar sevdamdır. Çok seviyorum.
1: Cengiz Toprak'ın amacı sadece geçmişi biriktirmek değil, yeni nesillere de sevdirmek.
7: Şunu söylüyorum geriden gelen kuşaklarıma. Yeni torunum oldu daha. Torunum 18 yaşına geldiği zaman aracı ben kendim ona anahtarını torunuma teslim edeceğim.
2: Samsun'dan Yunanistan'a doğru ilerleyelim. Çünkü komşuda bir konu, bir tartışma var şimdi. Yunanistan bu kez de Salah transferinden incinmiş şeklindeki başlık dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'te Yunanistan'ın 2019'da Mısır'la imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla Kahire'yi Ankara'dan uzaklaştırıp kendisine yakınlaştırma çabaları sürerken Atina şimdi de Türkiye-Mısır ilişkilerindeki giderek artan yakınlaşmayı yakından izliyor. Yunan Katimerini gazetesi dünya ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini Türkiye'nin Mısır'daki etkisini arttırmaya yönelik yumuşak güç stratejisini yeni bir ayağı olarak değerlendirdi. Katimerini de yayınlanan bir analizde Salah'ın Trabzonspor'a transferinin sıradan bir futbol anlaşması olarak görülemeyeceği savunuluyor. Gazeteye göre Salah'ın Mısır'da ulusal bir sembol olması transferi Türkiye açısından önemli bir fırsata dönüştürüyor. Milyonlarca Mısırlı'nın bundan böyle Türk Ligi'ni takip etmesi, Türkiye'ye gelmesi ve Türk şehirleriyle kültürünü tanıması Ankara'nın Mısır kamuoyundaki görünürlüğünü artırabilir. Gazete bu nedenle Salah'ın Türkiye ile Mısır halkları arasında duygusal bir köprü oluşturabileceğini de yazdı. Aslında doğru bir analiz. Salah'ın özellikle Türkiye'ye gelmesi, Trabzonspor'da top koşturuyor olması bütün Mısırlıları elbette ki ülkemize bakar eder oldu. Peki hayırlı olsun bir kez daha Trabzonspor için ve A milli kadın voleybol takımımıza bakalım. Avrupa'nın zirvesi için yarışacak. Zaten zirvedeler. Bunu pekiştirecekler. 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 21 Ağustos'ta başlıyor. Filenin Sultanları'nın rakipleri de belli olmuş durumda.

0: Filenin sultanları için yeniden Avrupa'nın zirvesine uzanma vakti yaklaşıyor. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya çıkacak amili kadın voleybol takımımızın kupa yolculuğunun başlamasına sadece 4 gün kaldı. 21 Ağustos'ta başlayacak 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. 2003 ve 2019'un ardından organizasyonu 3. kez ağırlayacak Türkiye'de gözler kupanın son sahibi Filenin Sultanları'nda olacak. A grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kendi taraftarının önünde oynayacak olan milliler ev sahibi avantajını da arkasına alarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası serüveni 21 Ağustos'ta Letonya karşısında başlayacak. Filenin Sultanları bir günlük aranın ardından 23 Ağustos'ta Slovenya ile karşılaşacak. Hemen ertesi günse Macaristan karşısında sahneye çıkacak. Yoğun maç trafiğinin devamında 26 Ağustos'ta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay Yıldızlılar, grup etabının perdesini 28 Ağustos'ta Polonya karşısında kapatacak. Millilerin gruptaki tüm maçları saat 19'da başlayacak. Millilerde ilk hedef 5 maçlık grup etabını zirvede tamamlayarak son 16 turuna avantajlı bir konumda gitmek. Asıl hedefse 2 yıl önce kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu kez kendi evinde bir kez daha kutlamak. Heyecanlı geri sayımda artık son 4 gün. Sultanlar taraftarının desteğini arkasına alıp Avrupa tacını korumak için sahaya çıkacak.
1: Evet, kızlarımıza başarılar diliyoruz. Spordan devam edelim. İstanbul Boğazı bu kez triatlon heyecanına sahne oldu. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu Oral-B İstanbul Boğazı Triatlonu 6. kez düzenlendi. Yaklaşık 1000 sporcu yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan 52.2 kilometrelik parkurda Asya'dan Avrupa'ya uzanan zorlu bir mücadele verdi.
2: İstanbul Boğazı bu kez yüzme, bisiklet ve koşunun buluştuğu dev bir parkura dönüştü. Dünyanın kıtalar arası ilk ve tek triatlon organizasyonu olarak düzenlenen Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 6. kez sporcuları Beykoz'da bir araya getirdi. Gün doğumuyla başlayan organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sporcu İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde kıtalar arası mücadele verdi. Triatletleri oldukça zorlu bir parkur karşıladı. Sporcular önce Kanlıca ile Küçüksu arasında 2.2 kilometre yüzdü, ardından bisikletlerine geçen triatletler trafiğe kapatılan

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya pedal çevirdi. 40 kilometrelik bisiklet etabının ardından sporcular bu kez koşu parkuruna çıktı. Küçük Su'yla Çubuklu arasındaki 10 kilometrelik koşuyu da tamamlayan triatletler toplam 52.2 kilometrelik zorlu mücadelenin sonunda bitiş çizgisine ulaştı. Çekişmeli geçen yarışın ardından erkekler genel klasmanında Mikhail Venediktov birinci olurken İlker Kökçe ikinci, Bahadır Tama ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlar genel klasmanında ise zirvenin sahibi Ece Çalp oldu. Sinem Yalçınkaya yarışı ikinci, İrem Görmüş ise üçüncü sırada tamamladı. Organizasyonda bu yıl bir ilk de yaşandı. İlk kez düzenlenen aquatlon yarışında sporcular 2.2 kilometrelik yüzme ve 10 kilometrelik koşu parkurunda mücadele etti. Boğaziçi Triatlonu bu yıl sportif mücadelenin yanında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yaptı. Oral-B ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında parkuru tamamlayan her sporcu çocukların sağlıklı gülümsemesine katkı sağladı. Böylece İstanbul Boğazı'nda atılan her kulaç, Asya'dan Avrupa'ya çevrilen her pedal ve bitiş çizgisine doğru atılan her adım bu kez sportif bir başarının ötesinde çocuklar için bir iyiliğin parçası oldu.
1: Efendim haftanın kültür ve sanat ajandasıyla devam edelim. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Esra Toptaş karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında ve yarın saat 7'de. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Batu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

aşçı yaklaşık 2 yılların ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

0: Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk ekranlarından herkese günaydın efendim. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Hemen Ankara'ya dönüyoruz programa başlarken. Habertürk editörü Mahir Kılıç'ı gördük. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklamaları var. Mahir'e soralım hemen Bahçeli'nin mesajlarını. Mahir, günaydın, seni dinliyoruz.
1: Günaydın Esra. Türk'ün gazetesine konuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı ve topyekün milletin eseri olacağını ifade etti. Devamında Anadolu irfanının Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayet erdirecek ve kalıcı kılacağız ifadelerinde bulundu. Yine çerçeve yasa ilişkin de konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin bu süreci yönelik güçlü irade ve kapsam mutabakatın bir göstergesi olduğunu belirti yaptı. O değerlendirmede yine süreci ilişkin pazarlık iddialarına da sert tepki gösterdi. Gizli kapak ve herhangi bir pazarlık vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu değildir dedi. MHP lideri yaptı o değerlendirmede. Aynı zamanda şehitlerin ve gazilerin hatıralarına leke sürülecek en küçük bir adımın dahi atılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Devlet Bahçeli menzile yaklaşılmıştır ifadesini kullandı. Yarım asra yaklaşan, bir süredir ekonomik ve sosyal kalkınmamızı engelleyen, önemli bir insani ve ekonomik maliyet oluşturan bu prangadan kurtulmak tek arzumuzdur ve inşallah menzile yaklaşılmıştır dedi. Devlet Bahçeli provokasyon uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi. Açıklamasında şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır dedi. Provokasyonlara karşı azim milletimizi duyarlı olmaya davet ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Türkiye'ye verdiği değerlendirmede İç ve dış risklere dediğim gibi dikkat çekmişti. Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır dedi değerlendirmesinde. Geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilen çerçeve yasanın da kesinlikle bir af olmadığını söyledi Devlet Bahçeli. Kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir dedi. Kanun hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemiyle infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanunu düzenleme niteliği taşımaktadır dedi. Söz konusu yasanın bir af olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, ancak çerçeve yasanın bir son değil başlangıç olacağını da kaydetti. Yeni hukuki ve idari adımları bu şekilde değerlendirdi Devlet Bahçeli. Bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelecektir dedi. Ortak rapor çerçevesinde ihtiyaç duyulan idare ve hukuki adımların da atılmasının hayati önemde olduğunu kaydetti MHP Genel Başkanı. Özetleyecek olursak eğer, MHP lideri Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesinde konuştu. Terörist Türkiye'nin milletin eseri olacağını ifade etti. Pazarlık iddialarını bir kez daha yalanladı ve provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım Esra.
0: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahmet Spor ve Erzurum Spor maçı öncesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bu ve bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz dedi.
2: Son dönemde ülkemiz artık terörsüz Türkiye sürecine girdi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanun da yüksek bir oyla, rekor bir oyla geçti. Artık yeni bir aşamadayız. Burada biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci 4 kelimeyle özetliyoruz. 1- tasfiye, 2- teyit, 3- denetim, 4- normalleşme. Artık yeni bir boyuta geçtik. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bu süreçte, bundan sonraki süreçte bu terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor, üniversitelerine de görev düşüyor, vatandaşlarımıza da görev düşüyor. İnşallah tarihi bir dönemece girdi.

0: 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak, bir eşiği daha atlamış olacak.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasayı değerlendirdi. Barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır dedi.

0: barışın kazanması için 2 yıla yakındır bir görüşme trafiği devam ediyor. Ve bu trafiğin sonucunda çerçeve yasa çıktı. Bu yasa şüphesiz ki bir başlangıç, bir adım, atılacak 1000 kilometrelik yolun birinci adımı. Ve silahların susması bizim en büyük ama en büyük talebimizdi. Silahlar 2 yıldır susmuş. Silahların susması bütün Türkiye toplumu için olağanüstü bir olanak. Demokrasi güçleri olarak Alevi canlarla ve bütün kesimlerle birlikte barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Nevşehir'deydi. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde konuştu. Bu coğrafyada herkesin kardeşçe yaşaması bizim başarmamıza bağlıdır dedi.
2: Türkiye'de son Alevi eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur, namus borcumuzdur. Sizlerden rızalık istiyorum ve size söz veriyorum. İktidar olacağız, hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız. Cemevlerini yapmak, o cemevlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, bize o cemevlerinin mülkiyet sahibi olma ve bunun üzerinden bir davranış içinde bulunma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır. Demokratik yönetilen Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin. O anahtar gönül rahatlığıyla gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin. Bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşaması da bizim başarmamıza bağlıdır. Andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş'in firari kardeşi aranırken polisler şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Aramada 1,34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi.
3: Külçe külçe altınlar, kasalardan çıkan dövizler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada mali tabloya ilişkin önemli bulgular ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna'ya yönelik arama çalışmasında bir adresteki 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Kasaların içerisindeki kutularda bulunan külçe altınların değerinin 1,34 milyar Türk lirası olduğu belirtildi. Aramada altınların yanı sıra bir miktar döviz de ele geçirildi. Bulunan döviz ve altınların kaynağının belirsiz olduğu aktarıldı. Adalet Bakanlığı kaynakları soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da yalanladı. Örgütün mali ayağı soruşturmada hazırlanan MASAK raporlarına da yansımıştı. Buna göre Alihan Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul olduğu tespit edilmiş, örgütle bağlantılı şirketlerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liranın üzerinde para trafiği belirlenmişti.
1: Peki şimdi bir canlı bağlantı yapalım. Habertürk muhabiri Alihan Tok'a gideceğiz. 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşma bugün başlıyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip edecek. Bu arada Alihan'a dönelim hemen ve davada bugün neler bekleniyor diye soralım. Alihan.
4: Evet, Özgür Özel de buraya gelecek. Duruşma henüz başlamadı, ancak dakikalar sonra duruşmanın başlaması bekleniyor. Bir önceki celsede 64 gün sürmüştü. 64. celsede aslında ara karar açıklanmıştı. Orada 6 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti. Bunların arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de vardı. Ceyda Kıryak, Selçuk.

0: Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal bir önceki duruşmada tahliye olmuşlardı. Ve burada toplamda tutuklu sanık sayısı 53 şimdilik. Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmamış ve süre yetersizliği var diyerek savunmasını yapmamıştı. Bu durumda susma hakkı kullanılıyor olarak geçmişti. Ancak şimdi ikinci celsete avukatlarının yaptığı açıklamalara göre buna itiraz edecekler. Yani burada mahkemede şu anda şu bekleniyor. Zaten o yüzden de Özgür Özel burada duruşmaya katılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tekrar savunma yapmak için avukatlarının işte itiraz etmesi, bir itiraz süreci olacak. Mahkeme heyetine bu sunulacak. Ve daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun yeniden savunma yapıp yapmayacağı burada merak konusu. Çünkü daha önceki diploma davasında savunmasını yapmış, o 25 Aralık'a ertelenmişti. Bir diğer casusluk davası da vardı. Orada da savunmasını yapmış ve o da 29 Eylül'e ertelenmişti. Bununla alakalı da daha önceden İBB ana davasında sadece kendisi savunma yapmadı. Kendisinden önce Fatih Keleş'ten de yine savunmalar dinlenmişti. Burada birçok farklı suçlama var tabii ki kendisiyle alakalı. İmamoğlu İnşaat, ki onunla alakalı da zaten İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü de yine açıklama yapmıştı. Savunmasını yapmıştı. Yani savunması sadece Ekrem İmamoğlu'nun kaldı. Dolayısıyla bugün burada merak edilen konu İmamoğlu'nun savunma yapıp yapamayacağı. Bununla alakalı avukatları itiraz edeceklerini de ifade etmişlerdi zaten. Zaten burada susma hakkı tanınıyor, ancak aynı madde, yani CMK'nın 147 taksim 1 maddesinin F bendi sana işte deliller sunulursa yine söz hakkı tanınıyor diyor avukatları. Bununla alakalı işte bugün bu konuşulacak. Tabii birazdan duruşma başlayacak. Duruşmaya alımlar yavaş yavaş başlıyor ve birazdan duruşmanın başlayacağı yeni parti lideri Özgür Özel'in de yine burada duruşmayı takip edeceği biliniyor, takip edilecek. Tabii çok önemli, ciddi suçlamalar var. İddianame 1000 sayfaya aşkın bir iddianame. Suçlamalar çok fazla. Ekrem İmamoğlu zaten bir önceki duruşmada da yine bir gerginlik çıkmıştı ve salondan çıkarılmıştı. O gerginlikte aslında kendisi savunma yapmak için yeterli günü olmadığını ifade etmiş ve o gerilimde tabii salondan dışarıya çıkarılmıştı. Şimdi merak konusu, savunmaya başlayacak mı? Suçlamalara ne diyecek? Yeniden susma hakkı mı ifade edilecek? Yani susma hakkı olarak mı geçecek zapta? Bunu takip edeceğiz. Burada olacağız ve sizlere gün boyu duruşmanın detaylarını aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi efendim, önceki gün Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde skandal bir olay yaşanmıştı. Küçük bir çocuğun giydiği Fenerbahçe forması zorla çıkartılmıştı. Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Tribünde yaşanan o anları ise baba Selami Alıcı anlattı.
2: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Şüpheliye ev hapsi verildi.
3: Yaşanmasa daha iyi olur. Hala konuşamıyorum şu anda.
2: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçına bir skandal damga vurdu. Gençler Birliği tribünündeki ŞA, Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki bir çocuk ve babasına tepki gösterdi. Hatta küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkartılmasını istedi. Araya polis girdi. Küçük çocuğu kucaklayan bir polis oradan uzaklaştı. Çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya tepkiler peş peşe geldi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A.'ya ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya müdahale eden polise teşekkür etti.
4: Minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız.
2: Forması çıkarılan çocuğun babası Selami Alıcı ise HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Tüm bunlar keşke yaşanmasaydı dedi.
3: Yaşanmasını istemediğimiz şeyler tabii ki. Çünkü hepimizin evladı değerlidir. Ve eminim ki şu da var. O insan da sonuçta, o da insandır. O da baba.

0: Belki yanlış bir şey yaptı, etti, kendine hakim olamadı. Hani bunlar üzücü şeyler. Kardeşiz yani biz. Savaşa gerek yok.
1: Gençler Birliği Kulübü de hem yaşananlara tepki gösterdi hem de minik futbol severi tesislere davet etti.
2: Bugün oynanan mücadelede bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
1: Fenerbahçe ise minik taraftarını salı günü oynanacak Olympique Lyon maçında ağırlayacak.
2: Bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor. Sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır.
3: Şimdi para gündemin bu bölümünde ekonomi diyelim. Böyle bir başlık açalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için dijital teknolojiler ve yapay zekayı devreye soktu. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemelerini yapmayan tam 10.359.275 mükellefe hatırlatma mesajı gönderildi. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam tahsilatta 98.019.917.864 liraya ulaşarak rekor kırıldı.
4: 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatında rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı cezai yaptırımdan önce vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için çalışma başlattı. Mükelleflerin vergisel sorumluluklarını zamanında ve doğru yerine getirilmesini sağlamak için dijital teknolojiler ve yapay zekadan yararlanıldı. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak yapılan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödemeyen 10.359.275 mükellefe SMS ile hatırlatma mesajı gönderildi. SMS hatırlatmasıyla Temmuz'da 12.016.721 mükellef ödemesini zamanında yaptı. Temmuz ayında yapılan motorlu taşıtlar vergisi tahsilatları bir önceki yılın aynı ayına göre %8 arttı. İkinci taksit ödeme tutarı 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 lira oldu. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. SMS ile hatırlatma yapılan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin zamanında ödeme oranı hatırlatma yapılmayanlara göre %26 daha yüksek oldu.
3: Peki şimdi bir piyasalara bakalım, haftaya nasıl başladı piyasalar? Doları görüyorsunuz 47.90 seviyesinde, euro da 55'i geçti artık, 55-59 seviyesinde. Devam edelim, altına da bir bakalım şimdi ve petrol de var tabii ki. Piyasalar haftaya döviz kısmı en azından yükselişle başlamış, onu görüyoruz. Şimdi yönetmenimden rica edeyim, altına da bir bakalım, devam edelim. Evet, BIST ve altın onsu da 4398 bu arada. Brent petrol biraz düşüşte, 88 dolar seviyesinde. Ve altına bakalım şimdi, tabii en çok merak edilen, günlerdir konuştuğumuz. Geçen hafta düşüş seyrindeydi, altında yükseliş görüyoruz. Gram altın 6781 lira seviyesinde. Çeyrek ne olmuş? 11087 lira, tam altında 44212 lira seviyesinde altında haftaya yükselişle başlamış. Evet, şimdi ekonomik verileri değerlendirelim. Bir konuğum var. Top ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat bizimle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş bulduk, günaydın, teşekkürler.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi piyasa ekranında gördük. Altın bir miktar yükselişte. Geçen hafta düşüşe geçmişti. Altın fiyatları zayıflayan dolar ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesiyle haftaya yükselişle başladı desek doğru bir ifade olmuş olur mu? Ne dersiniz?
5: Doğru bir ifade olmuş olur, evet. Özellikle geçen hafta Amerika'da açıklanan verilerden sonra enflasyon rakamının beklentinin altında.

0: gelmesi, tüketiciye ilgili verilerin biraz daha zayıf gelmesi. Tabii Eylül ayında Fed'den bir faiz artırım beklentisi düştü. Yani mesela o geçen haftaki verilerden önce %50'ler hatta %50'nin biraz daha üzerindeydi. Eylül'de Fed'den bir faiz artırımı gelme olasılığı. Şimdi %20'lere kadar düştü. Hatta hani Eylül'ü bırakalım, yıl sonuna kadar olan beklenti de bayağı düştü. Bu da tabii ki altını destekleyen faktörlerden birisi. Tabii altının ons fiyatını destekleyen faktörlerden birisi. Bizim içeride altın fiyatını, işte gram fiyatı konuşuyoruz. Bunu etkileyen iki faktör var. Biri döviz kuru, döviz kurları. İkincisi de altının ons fiyatı. Malum biz zaten kontrollü bir kur politikası uyguluyoruz. Yani döviz kuru fazla hareket etmiyor. Yani Merkez Bankası'nın izin verdiği kadar hareket ediyor aylık bazda. Hatta enflasyonu da altında hareket ediyor. O zaman tabii hep gözümüz dışarıda altının ons fiyatında. İşte altının ons fiyatı da çeşitli sebeplerle, işte Fed'den faiz arttırım olasılığının düşmesi, son haftalarda özellikle işte bu özel Japon yenine yapılan müdahaleden sonra Amerikan dolarının tekrar zayıflayabileceği düşüncesi. Çünkü Trump yönetimi göreve geldikten sonra malum birkaç kez bunu söylemişlerdi aslında o dönemde. İşte zayıf dolar istiyoruz. Ondan sonra dolar ciddi şekilde zayıflamıştı. Başta euro olmak üzere dünyadaki para birimleri karşısında. Şimdi bu Japon yenine müdahale edilmesi, Amerika Merkez Bankası'nın, Fed'in ve Japonya Merkez Bankası'nın birlikte müdahale etmesi son haftalarda tekrar o algıyı oluşturdu. Acaba Trump yönetimi önümüzdeki haftalarda, aylarda tekrar bu politikaya mı dönecek? Yani zayıf dolar politikasına mı dönecek? Tabii doların zayıflaması da tarihsel açıdan baktığımız zaman altını ve diğer emtiaların fiyatlarını, emtia fiyatlarını destekleyen bir unsurdur. O da biraz altına destek veriyor. Ve şu an için bir banttayız altının ons fiyatında. Aşağıda işte 3.900-4.000 dolar bandı. Yukarıda da 4.500 dolar bandı. Ama yine de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani o 4.500 dolar bandı, 4.500 dolar seviyesi kırılmadığı sürece ya çok fazla bir heyecana gerek yok bence. Çünkü yılbaşında altın fiyatı 5.500 dolarları görmüştü. Yani o seviyelerden çok uzaktayız. Ama tabii ki 6-7 aydır işte altın yatırımcısı biraz mutsuzdu. Bu hareket biraz moral verdi onlara.
1: Evet hocam, şimdi petrol fiyatlarına da konuşalım. Zira ABD-İran barış ihtimalinin zayıflaması, yani orada da bir barış ihtimalinden bahsediliyor ama pek de ufukta bir barış gibi bir ya da bir müzakerelerin yürümesi gibi bir ihtimal de görünmüyor şu anda. Ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği de yavaşlamış durumda tabii. Hürmüz Boğazı ile ilgili hem ABD'nin hem İran'ın iddiaları var. Kontrol bizde iddiaları var. Şimdi orada bir belirsizlik var, bir kör düğüm var. Bu da petrol fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde yukarı doğru taşıdı. Şöyle hemen hatırlatalım izleyicilerimize de. Brent petrol 89 doları gördü, hatta aştı. 89,40 seviyesinde şu anda. Nereye gider petrol?
0: Şimdi şöyle, geçen hafta aslında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam, şey açıklaması olmuş. Yani gelecek hafta, yani bu hafta için yapılacak ilave duyurular için gelişmeleri takip etmemiz gerektiğini söyledi Bessent. Yani bu yorum aslında Amerikan yönetiminin, yani İran ile ilişkilerinde odak noktasının işte askeri ve diplomatik alanlardan ziyade ekonomik baskıya kaydırdığının bir doğrulaması niteliğinde aslında. Yani hani bu söz konusu durum İran gemilerine uygulanan mevcut ablukanın da üzerine ekleniyor. Şimdi İran açısından tabii artan ekonomik baskı ihtimali yani beklenmedik bir durum sayılmaz. Aslında İran üzerinde, İran yıllardan beri ekonomik yaptırımlar altında. Ama şu var, tabii Boğaz'dan geçen petrol akışı ciddi şekilde sınırlı kalmayı sürdürüyor. Ve son günlerde şu tartışma da var. Yani resmi veya özel verilerin doğruluğu konusunda bir tartışma da var. Yani otomatik tanımlama sistemlerine baktığımız zaman birçok hayalet gemi dediğimiz tanker otomatik tanımlama sistemlerini kapatıyorlar. Hani bombaların hedefi olmamak için. Ve yani gemiden gemiye yapılan transferler de var. Bu da muhtemelen Körfez'den dışarıya daha fazla petrol çıkışına yol açıyor. O nedenle yani oradaki veri akışı da biraz sıkıntılı. Bunun fiyatlaması da var birazcık. Ama yani ben petrol fiyatı bizim için de çok önemli tabii ki. Enflasyon politikamız açısından, enflasyonun gidişatı açısından. Sanki yani Amerika'nın az önce de söylediğim gibi odağını askeri çatışmadan biraz daha ekonomik yaptırımlara kaydırması petrol fiyatını, Brent petrol fiyatını belli bir band içinde tutabilir. Yani işte bu 80 dolarlar, 90 dolarla 95 dolara kadar olan seviye. Zaten şu an 89

0: zor olduğunu söylediniz. O nedenle sanki Brent petrol fiyatı 100 doların üzerine çıkmadığı sürece, ki piyasa şu an için böyle bir şey beklemiyor, vadeli işlem fiyatlarına baktığımız zaman, önümüzdeki aylar için söylüyorum, o zaman bu 80 dolarlar, 90 dolarlar bence piyasalar için, dünya piyasaları için yeni normal olabilir.
1: Yani psikolojik eşik 100 dolar gerek mıdır hocam? Psikolojik eşik.
0: Şu an için öyle. Psikolojik olarak öyle bence. Çünkü zaten o çatışmaların sürdüğü, sert çatışmaların olduğu dönemde bile yani 100 doların üzerine çok kalıcı olmadı Brent petrolün fiyatı. Ha, müdahaleler de geldi. Amerika stratejik petrol rezervlerini kullandı en başta Amerika. O nedenle ama şunu da belirtmekte fayda var bence. Çin'in petrol ithalatında son haftalarda kıpırdanma var. Bu da petrol fiyatına alttan destek sağlayabilir. Çünkü Çin malum dünyanın en büyük, en önemli petrol ithalatçısı. Onlar da bu seviyelerden yavaş yavaş, bu 80 dolarlık seviyelerden alım yapmaya başladılar. Hafif olsa aylardan beri sakindi Çin'in ithalatı. Bu da önemli bence. O nedenle hani önümüzdeki haftalar, aylar sanki bu 80 dolarlar, 90 dolar bandında gidip geleceğiz gibi duruyor. Yani sıkıntı 100 doların üzerine çıkması olur.
1: Peki hocam, yani bir yeniden bir sıcak çatışmaya dönülürse, ki hem ABD tarafı Trump hem İran tarafı karşılıklı tehditlerini sürdürüyor. Yeniden bir sıcak çatışma olursa, savaşa dönülürse şok bir yükseliş olur mu?
0: Olur, tabii olur. Ama dediğim gibi yani şu an seçimle yaklaşırken ABD'de malum Kasım'ın ilk günlerinde, ilk haftasında ABD'de ara seçim var. Ve Trump'ın da popülaritesi, beğeni oranı çok düştü bu savaş dolayısıyla. O nedenle hani şunun şurasında 2-2,5 ay kaldı seçime. Yani 2-2,5 ay kalmışken tekrar böyle yoğun bir askeri çatışmaya döner mi o iş? Yani tabii ki Trump bu. Tahmin etmek, öngörmek güç.
1: Kestirmek
0: hamlelerini, eylemlerini kestirmek mümkün değil. Ama seçim olduğu için diyorum yani. Sanki bu ekonomik yaptırımlar üzerinden gidecekler. İran'ı o şekilde boğmak isteyecekler. İran'ın da zamanı bol bu arada. Yani az önce de söylediğim gibi yıllardan beri alışık bu ekonomik yaptırımlara. Herkes zaten işte bu Ekim sonundaki İsrail seçimini, Netanyahu'nun durumunu ve Kasım başındaki ABD ara seçimini bekliyor. Dünyadaki herkes. Yani strateji belirlemek için.
1: Piyasalarda dahil olmak üzere.
0: Piyasalarda dahil olmak üzere, evet. Çünkü yani Trump'ın seçimi kaybetmesi, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kaybetmesi bambaşka bir şey ortaya koyar. Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi bambaşka bir durum ortaya koyar. O nedenle piyasalar işte o Ekim'in 27 Ekim'deydi galiba İsrail'deki seçimler. İşte 3 ya da 4 Kasım'da da ABD ara seçimleri. Yani piyasalar o bir haftayı bekliyor, bir haftaya sıkışmış durumda. Sanki önümüzdeki 2-2,5 ayda çok önemli finansal göstergeler, işte altınıydı, petrolüydü, bu tarz finansal göstergeler belli bir bant içinde gidip gelecek gibi duruyor.
1: Peki hocam, piyasaların satın aldığı bir sonuç var mı ABD seçimine dair, ara seçimine dair?
0: Yani şu an için sanki Temsilciler Meclisi'ni çok rahat bir şekilde Demokratlar kazanıyor. Ama Senato tarafında da Cumhuriyetçiler önde gidiyor şu an için. Yani çok tahmin piyasalarına baktığınız zaman, dünyanın en büyük tahmin piyasalarına, dediğim gibi Temsilciler Meclisi'ni açık ara kazanıyor Demokratlar. Şimdi şu an iki tarafında kontrolü Cumhuriyetçilerde. Eğer iki tarafı da Demokratlar kazanırsa zaten Amerikalıların deyişiyle Trump kalan son iki senesinde topal ördek durumuna düşüyor. Hiçbir yasayı geçiremez. Hatta azledilmesine kadar da gidebilir o iş. Aslında baktığınızda öyle bir liste var. Ama şu an sanki piyasa Temsilciler Meclisi'ni Demokratların, Senato'yu da Cumhuriyetçilerin kazanacağı bir senaryoyu fiyatlıyor. Bu durumda o zaman Trump yine son iki senesinde, işte az önce de sizin de söylediğiniz gibi, yani öngörülemez bir şekilde devam eder, bir şeyler yapabilir. Ama Senato'yu da Demokratların kazanması o zaman bambaşka bir senaryo önümüze çıkarır. Ama piyasa şu an sanki dengeli bir dengeyi gözetliyor, dengeyi öngörüyor gibi duruyor.
1: Yani Kasım seçiminde Trump artık topal ördek konumuna düşerse piyasada stabil bir şekilde seyrine en azından devam edecek diyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Şöyle mesela Trump malum işte Fed Başkanı, bunun önceki Fed Başkanı Powell'a faiz indir baskısı yapıyordu. Sonra kendisi bir Fed Başkanı seçti, Kevin Warsh. Ki iyi bir merkez bankacıdır Kevin Warsh. Kevin Warsh da bir merkez bankacının yapması gerekeni yapıyor. İşte sinyaller veriyor, mesajlar veriyor piyasaya. Yani şimdi Trump'ın topal ördek durumuna düşmesi demek aslında yasa çıkaramaması demek. Yani son iki ayında herhalde işte Beyaz Saray'ın bahçesinde veya işte kendi golf sahalarında golf oynayacak. Çünkü yasa çıkaramayacak. Sıkıntı orada. Obama'nın

0: son iki senesi de öyle olmuştu. Hiçbir yasayı çıkaramadı, cumhuriyetçilere kaybetmişlerdi. İki sene bir nevi aslında Beyaz Saray'da tatil yapmıştı Obama. Trump da o duruma düşebilir. O zaman da işte Fed üzerindeki baskı azalır. Sürekli olarak piyasa yani sabah kalkıyor, Trump'ın sosyal medya hesabındaki açıklamaları da bakıyor. Bunlardan kurtulmuş oluruz. Trump ne dedi? Bir de yani şu da var. Gerçekten ama petrol
1: durulur
0: piyasında...
1: Durulur mu hocam? Yani gerçekten durulur mu?
0: Durulur.
1: Öyle mi?
0: Şu manipülatif havadan kurtulur. Piyasa açısından söylüyorum. Yani şimdi bakıyorsunuz mesela petrol fiyatında aniden, yani son birkaç aydan bahsediyorum, %10'luk bir düşüş yaşanıyor aniden, sebepsiz yere. Arkasından Trump'ın sosyal medya hesabından bir açıklaması geliyor. Belli ki zaten o Trump'ın yazacağı şey Beyaz Saray'da birilerinin haberi olmuş, sızdırılmış ve petrol fiyatında pozisyonlar alınmış. %10'luk düşüşlerden bahsediyoruz. Yani mesela Intel hissesi, çok önemli bir teknoloji şirketi, malum Trump yönetiminin kararıyla şirketin %10'unu Amerikan hükümeti aldı. Intel hissesinde acayip hareketler oldu son aylarda baktığımız zaman. Yükselişler, düşüşler ve ortaya çıkıyor ki öncesinde pozisyonlar alınmış. Evet. O nedenle yani Trump'ın topal ördek durumuna düşmesi piyasaları rahatlatır bence birazcık, biraz sakinleştirir.
1: Şimdi hocam tabii aynı zamanda gözler de Fed tutanaklarında. Çarşamba günü Fed'in tutanaklarında ne görebiliriz diye size sormak isterim. Bu arada Goldman Sachs'ın da bir yorumu var. Piyasa Fed'in faiz artışı konusunda fazla şahin yorumunu da yaptı. Ne dersiniz? Beklenti nedir acaba çarşambaya dair?
0: Şimdi zaten son toplantıda ciddi tartışmaların olduğu sonrasındaki basın atılan şeylerden ortaya çıktı. Yani bazı üyeler işte faiz arttırma yönünde oy kullandı, görüş bildirdi daha doğrusu. Yani bu çok Fed tarihinde görülmeyen bir şeydi. Ben yanlış hatırlamıyorsam 3 üye faiz arttırma için görüş bildirmişti. Bu sanatlarda da bunu göreceğiz ama şu var, şimdi Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un aslında farklı bir stili var. Yani önceki Fed başkanı Powell'dan veya daha önceki Fed başkanı Janet Yellen'dan çok daha farklı bir tarzı var. Yani Warsh rehberlik yapmak istemiyor, sinyal vermek de istemiyor piyasalara. Piyasa kendi kararını kendi versin diyor. Ama işte siz Goldman Sachs söylediniz. Goldman Sachs da hani geçen haftaki enflasyon verisinden sonra az önce de belirttim. Yani orada biraz beklentiler düştü. Goldman Sachs da muhtemelen ona yönelik bir değerlendirme yapmıştır. Yani şu an için Fed'den sanki bu sene için bir faiz arttırımı rafa kalkmış gibi duruyor. Zaten işte hafta başı itibariyle ve son haftalarla dahil buna tabii ki dolar üzerindeki baskının bir nedeni de bu bence. Hani Fed faiz arttırmazsa, öyle bir sinyal vermezse o zaman faiz arttırma da gerek yok. Faiz arttırma tartışması 2027'ye kalır. Ha işte az önce konuştuğumuz Trump mevzusu gibi, ya Trump mevzusunda olduğu gibi Kasım'daki o seçimden sonra Trump'ın da durumu belli olacağı için hani Fed de daha az baskıyla hareket edebilir. Ama sanki işte Fed tutanakları son toplantıdaki o sert tartışmaların işte özeti gibi olacak. Bazı Fed üyeleri dediğim gibi faiz arttırımı istiyor ama şu an için piyasa en azından bu sene için faiz artış olasılığını ciddi şekilde düşürmüş durumda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, devam edelim şimdi. Trump'tan açıklamalar var. ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nı değerlendirdi. Anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi Trump. Açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum dedi. Anlaşmayla Orta Doğu ülkelerinin bir araya geldiğini ve kendilerini anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösterdiklerini belirtti. Trump paylaşımında üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Mekke Anlaşması büyük, cesur ve önemli bir ilk adım ifadelerini kullandı. ABD, İran devrim muhafızlarıyla gizli bir temas gerçekleştirdi. ABD basınında yer alan bu iddiaya göre Mayıs ayındaki temasa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani aracılık etti.
2: Washington yönetimi İran devrim muhafızlarıyla gizlice görüştü. Amerikan basınının iddiasına göre görüşmeye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılık etti. İddia Axios haber portalında yer aldı. Konuya ilişkin 3 ayrı

0: kaynakla görüşen Axios, temasın Mayıs ayında kurulduğunu yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın anlaşma yetkisi olup olmadığından emin olamadı. Ayrıca İran devrim muhafızlarının olası bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istedi. Washington bu nedenle alternatif bir iletişim stratejisi belirleme kararı aldı. Habere göre bu arayışta Irak bölgesel yönetimi lideri Neçirvan Barzani öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temas kurabilen Barzani'ye başvurdu. 10 Mayıs'ta dönemin Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmet Vahidi ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi. Bu sayede Barzani ile Vahidi güvenli bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Barzani, devrim muhafızlarının müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahidi'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a, ardından da Beyaz Saray'a iletildi. Bu temasların ardından Barzani'nin ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Erbil'de gizli bir toplantı yapılması gündeme geldi. İran tarafı, İsrail istihbaratının Kuzey Irak'ta geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti. İran heyetinin Erbil'de ya da yolda hedef alınabileceği gerekçesiyle toplantıyı kabul etmedi.
1: Hamas heyeti ve Washington, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Hamas siyasi büro başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet Mısır'da görüşmelere katılırken Trump'ın danışmanı Kushner de Mısır Cumhurbaşkanı sesiyle görüştü.
0: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için diplomasi trafiği hızlandı. Hamas heyeti Mısır'da bir dizi görüşme yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner'ı ağırladı. Hamas siyasi büro başkanı El Hayye başkanlığındaki heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır İstihbarat Başkanı Reşat'la görüşen heyet, Gazze için savaş sonrası planının uygulanmasını hızlandırmanın yollarını ele aldı. Görüşmenin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planına uymadığı belirtildi. İsrail'in üzerinde mutabık kılınan yol haritasını reddettiği belirtilerek, İşgal altındaki Batı Şeria, Gazze şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner'la Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Kushner, Sisi'nin bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi. Ateşkeste ikinci aşama, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. Netanyahu hükümeti, ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddederken, Hamas arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor.
1: Ve bir başka çatışma noktasına dönelim. Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar bu arada devam ediyor. Ukrayna'da başkent Kiev'le ülkenin en büyük çelik fabrikası hedef oldu. Rusya'da da başkent Moskova yakınlarındaki e-ticaret sitesine ait depo vuruldu. Bu arada Romanya'da hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüklerini duyurdu.
0: Rusya ve Ukrayna gece boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi. Romanya'da hava sahasına giren bir drone'u düşürdüklerini duyurdu. Rusya'nın saldırılarının hedefinde başkent Kiev'de Kryvyi Rih kenti vardı. Balistik füze ve drone'lar Kiev'deki kitap pazarını isabet etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Saldırılarda Kryvyi Rih kentindeki ülkenin en büyük çelik fabrikası da vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin memleketi olan kente yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Moskova, Belgorod ve Rostov bölgelerini hedef aldı. Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait bir

0: Depoda büyük bir yangın çıktı. Yangına helikopterlerle müdahale edildi. Kiev, Wildberries'in depolarında askeri malzemeler bulundurduğunu ve bu nedenle hedef alındığını savunuyor. Moskova ise dün gece Ukrayna'ya ait 822 drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor. Romanya hava sahasını ihlal eden bir drone'u düşürdüğünü duyurdu. Drone, NATO kapsamında devriye görevi yapan bir İspanyol F-18 uçağı tarafından vuruldu. NATO, drone'un Rusya'ya ait olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Romanya, geçen ayda hava sahasını ihlal eden 3 drone'u düşürdüklerini belirtmişti.
1: ABD'den Avrupa'ya dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası nedeniyle on binlerce hane elektriksiz kaldı. Japonya'da ise selde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Avrupa kıtasında da aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
0: Bir yanda şiddetli yağış ve kasırgalar, diğer yanda rekor sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini Lala kasırgası vurdu. Bölge şiddetli rüzgar ve yağışa teslim oldu. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi Lala'nın rüzgar hızının saatte 129 kilometreye ulaştığını belirterek sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı. Eyalet genelinde 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Indiana eyaletinde ise şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı selde can kayıpları yaşandı. Indiana poliste de çok sayıda yerleşim yeri ve araç su altında kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan atlar zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaletinde rekor düzeydeki yağışların yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin bilançosu da ağırlaştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. 1500 binayla yüzlerce araç su altında kaldı. Avrupa kıtası ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alındı. Fransa'da ise 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Orman yangınları sürerken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde çekilen fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: Ve para gündeme yurttan gelişmelerle devam ediyoruz. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kaza haberi geldi. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Beş kişi ağır yaralandı.
0: Emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza. Biri çocuk, iki kişiyi hayattan kopardı. Kaza İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta bulunan biri çocuk, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan beş kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
2: Kazanın meydana geldiği yolda çok ciddi bir araç trafiği oluştu. Şimdi araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. Çünkü yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Maalesef yaz sıcağından bunalıp serinlemek isteyenlerden acı haberler geldi. Üç kentte göle ve nehre giren ikisi kardeş olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti.
0: Al işte. Yaz sıcağında göl ve nehirlere koşanlar serinlemek isterken canından oldu. Üç kentte suya giren dört kişi yaşamını yitirdi. İlk acı haber Van Tuşba'dan geldi. Göle giren 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Semih Açan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören babaları

0: iki kardeşi kurtarmak için suya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı. İki kardeş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Babanın tedavisi sürüyor. Bursa'da ise ailesiyle pikniğe giden 26 yaşındaki Enes Abakay girdiği İznik Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz gencin cansız bedeni polis dalgıçları tarafından bulundu. Burası da Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesi. Dicle Nehri'ne giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. Üçü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 22 yaşındaki Yeşim İzer gözden kayboldu.
1: Aç şurayı, aç, aç.
0: Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmasının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.
2: Giresun'da sele kapılarak sürüklenen bir araçtaki dayı ve yeğeni kaybolmuştu. Ekipler arama çalışmalarının 3. gününde de kayıplardan bir iz bulamadı.
0: Araç sele kapıldı. Suda sürüklenen dayı yeğen kayboldu. 3. günde de çalışmalardan sonuç çıkmadı. Giresun'da etkili olan sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde dere taşınca 3 kişinin bulunduğu araç sele kapıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken 45 yaşındaki Mehmet Hakkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu araçla birlikte sürüklendi.
3: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. O arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz. Ciğerimiz yandı işte. Ne bileyim.
0: Hurdaya dönen araç derede bulundu. Ancak kayıplara dair bir ize rastlanmadı. 200 kişilik ekip hem dere yatağını hem de sahil hattını didik didik arıyor.
2: Hakkari Derecik'te evinin anahtarını unutan bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin sepetli aracıyla balkona girmek isteyen ev sahibi yaşanan kazada canından oldu.
0: Anahtarını unuttuğu evine itfaiye merdiveniyle girmek istedi, hayatını kaybetti. Olay Hakkari'nin Derecik ilçesine meydana geldi. Evinin anahtarını unutan uzman çavuş Kasım Yurt, acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş, aracın kayması sonucu duvar ve merdivenin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurt, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ve bir dolandırıcılık haberi daha geldi. Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını aldıktan sonra evini de sattırmaya çalıştı.
0: Yeni bir ev satın alacaktı. Biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı.
4: Tepe başından Kadir komiser dediler. Telefonu açtığımda polis amblemi vardı. İşte beni öyle bir kandırdılar ki ben o anda düşünemedim.
0: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia edip kadını korkuttu.
4: Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kitle. Teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle.
0: Suna Sakarya evine gelen şüpheliye yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altını teslim etti.
4: 35 tane cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, 2 tane yüzük, kolye ucu aldı gitti altınları.
0: Ama dolandırıcılar altınları alsa da durmadı.
4: Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Emlakçı yolladılar bana durmadan. Şunu ara, bizim yanımızda biz konuşmalarınızı dinleyeceğiz. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana.
0: Durumdan şüphelenen kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Polis şimdi her yerde dolandırıcıları arıyor.
2: Trakya'da ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üretici bu yıl zamanında gelen yağışlarla umudunu yeniledi.
0: Yağmur yağdı, ayçiçeğinde verim arttı.

0: etti. Tarlalarda dolgun çiçekler, üreticide hasat heyecanı. Trakya'da ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürdü.
1: Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler.
0: Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ayçiçekleri gelişti, çekirdekler doldu. Üreticinin de beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim düşerken bu yıl tablo daha umut verici.
1: Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Ama bu sene görüyorsunuz şu anda kafayı. Ayçiçekleri şu anda çok güzel.
0: Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı, Trakya'nın diğer önemli üretim merkezleri Tekirdağ ve Kırklareli'nde de devam ediyor. Bölge genelinde geçen yıla göre daha iyi bir rekolte bekleniyor.
1: İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum.
2: Ve Ronaldo'dan bir haber var. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonu futbolu bırakabileceğini ifade etti.
3: Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo futbol kariyerinin sonuna ilişkin şimdiye kadarki en net mesajını verdi. 41 yaşındaki yıldız bu sezonun profesyonel futbol kariyerindeki son sezonu olabileceğini açıkladı. Ronaldo'nun sözleri uzun süredir merak edilen emeklilik planlarına dair ilk kez bu kadar net bir tarih ortaya koyması açısından büyük yankı uyandırdı. Dünya yıldızı geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım ifadelerini kullandı. Futbolu bıraktıktan sonraki hayatına ilişkin de konuşan Portekizli yıldız, emekliliğinin kendisi için büyük bir boşluk oluşturacağını söyledi. Ronaldo, "O kadar çok meşgulüm ki tek bir şey söylemek zor. Çünkü futbol büyük bir boşluk bırakabilir. Zamanınızı sadece bir şeyle değil, çeşitli şekillerde doldurmalısınız." diye konuştu. Portekizli yıldız, futbol sonrasında daha fazla seyahat etmek, padel oynamak ve kariyeri boyunca elde ettiği başarıların tadını çıkarmak istediğini belirtti. "Dünyaca ünlü futbolcu, 25 yıl boyunca çok fazla fedakarlık yaptık." ifadelerini kullandı. Cristiano Ronaldo'nun El Nassr kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
2: Peki bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından devam edeceğiz saat başında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Efendim yeniden günaydın. Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Para gündeme devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatlerde 11 olmak üzere Ankara'ya dönüyoruz hemen. Habertürk muhabiri Emre Karaca bizi bekliyor. Ankara'da Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye, Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Detayları da Emre Karaca anlatıyor.
2: Esra Toptaş, senin de bahsettiğin gibi dün gece saatlerinde resmi gazetede yayımlanan ilanla birlikte Türkiye ilk kez deniz milli parklarını ilan etmiş oldu. İki farklı noktada bu deniz milli parkları ilan edildi. Biri Fethiye Kaş'ta ilan edildi, biri de Kuzey Ege Denizi milli parkı olarak geçiyor. Şimdi öncelikle coğrafi konumu da tarif etmek faydalı olacaktır. Fethiye Kaş, Antalya ve Muğla'da yer alan coğrafi bölge olarak oranın içerisinde yer alan bir noktada yer alıyor. Kuzey Ege Denizi Milli Parkı ise Gelibolu Yarımadası'ndan Tekirdağ kıyılarına kadar olan bir bölüm içerisinde yer aldığını hatırlatalım. Tabii Milli Parklar Kanunu çerçevesinde Türkiye'nin aslında 50 adet farklı milli parkı bulunuyor. Ancak Türkiye ilk kez deniz milli parkları ilan etmiş oldu. Peki akıllara şu soru geliyor, özellikle Ege sorunları çerçevesinde bu bağlamda alacak olursak herhangi bir uluslararası hukuk ihlali söz konusu mu? Bu konuya ilişkin olarak da Dışişleri Bakanlığı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri sizlerle şimdi paylaşacağım. Şimdi burada Mavi Vatan'ın biyolojik ve çevresel zenginliklerinin muhafaza

0: edilmesine önem atfeden Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmaları uzun yıllardır devam ettiği bilgisini edindik. Bununla birlikte ilan edilen her iki deniz milli parkının da Türkiye'nin deniz yetki alanları içerisinde olduğu vurgulanıyor. Yani herhangi bir uluslararası hukuka aykırı bir durumun oluşmadığı belirtiliyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altı çiziliyor. Bununla birlikte her iki deniz milli parkının ilan edilmesinin Türkiye'nin çevre denizlerinde yalnızca Türk karasularında değil, uluslararası hukuka uygun olarak karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığı belirtiliyor. Yani ilan edilen deniz milli parkları Türkiye'nin deniz yetki alanları çerçevesinde içerisinde kalıyor ki az önce de coğrafi sınırları burada tarif etmiştim. Şimdi tabii bir başka önemli gelişme de geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanmıştı. 2025'in Nisan ayında Türkiye deniz mekansal planlama haritasını kayıt altına almıştı ve aslında orada sınırları da bir nevi çerçevesini çizmiş olmuştu. Bu çok önemli aslında. O günden bu yana aslında tartışmaların da seyrini Türkiye hukuki normlar çerçevesinde bir zemin teşkil etmiş oldu. Tabii Yunanistan'ın da yine geçtiğimiz yıl içerisinde ilan ettiği deniz milli parkları var. Dışişleri Bakanlığı buna tepki göstermişti. Bu tepkinin gerekçesi olarak da Yunanistan'ın kendisine devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında bir istismar ortaya koyduğu ifade edilmişti ve denizlerdeki tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği ifade edilmişti. Tabii Ege sorunları aslında 10 yıllara dayanan bir sorun. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı da Ege Denizi'nde kıyıdaş olan Yunanistan'la bundan sonraki süreçte uluslararası hukuk zemininde yeniden işbirliğine hazır olunduğu da ifade edilmişti. Şimdi de özellikle dün resmi gazetede ilan edilen deniz milli parkları ile ilişkili olarak yeniden bazı tartışmalar ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiye göre ilan edilen bu deniz milli parklarının statüsü hakkında herhangi bir uluslararası hukuka aykırı bir durumun oluşmadığı da belirtilmiş oldu.
1: Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a dönüyoruz. Habertürk muhabiri Alihan Tok'a gideceğiz. 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşma bugün başlıyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bu arada duruşmayı takip edecek. Alihan davadaki son gelişmeleri aktarıyor.
2: Evet, duruşma henüz başlamadı ancak duruşmanın özellikle 9 Mart ve 8 Temmuz arasındaki 64 gün süren 64 farklı duruşma günü süren ilk celsesinde toplamda 6 sanık tahliye edilmişti. 6 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti. Bunlardan aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney var, Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Seyfullah Demirel ve Metin Bal ilk celsede tahliye olmuşlardı. Burada tabii ikinci celse şimdi şu da bekleniyor. Özgür Özel'in aslında katılmasının sebebi de bu. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yapmaması, avukatlarına göre de yapamamış olması. Bununla alakalı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları bu savunmayı ikinci celsede yapabileceğini ifade ediyorlar. İşte burada birçok farklı hukuki zemine dayandırıyorlar. CMK 147F bendine göre yapabilir diyorlar. Tekrar eğer ki aleyhine delillere yönelik bir savunma istenirse Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapabileceği yönünde açıklamalar yaptığı avukatları. Dolayısıyla burada şimdi evet tutuksuz sanıklar dinlenecek ama Ekrem İmamoğlu tekrar bir savunma yapacak mı? Avukatları nasıl itiraz edecek duruma? Mahkeme başkanı buna ne yanıt verecek? Çünkü önceki süreçte özellikle son günü, duruşmanın son gününde Ekrem İmamoğlu'na sıra geldiğinde İmamoğlu yeterli savunma günü kalmadığı, süresi kalmadığı için savunma yapmamıştı ve dolayısıyla mahkemede bir gerginlik çıkmış. Kendisi de dışarıya çıkarılmıştı. Bununla alakalı da şimdi tekrar savunma yapıp yapmayacağı merak konusu. Bir önceki konuda tabii 3 farklı davadan yargılanıyordu. Onlardan diploma davasında savunmasını yapmış ve o dava 25 Aralık'a ertelenmişti. Casusluk davasında da yine savunmasını yapmış. O da 29 Eylül'e ertelenmişti. Ancak bu 17 Ağustos'a ertelenen İBB ana davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınamamıştı. Şimdi de tutuksuz sanıklar ve aynı zamanda etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri de burada etkili olacak. Şimdi burada tabii suçlama Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü kurma ve yönetme 147 farklı eylemden yargılanıyor. Dolayısıyla tekrar bir savunma hakkı istenecek mi mahkeme heyetinden? ne karşılık verilecek.

0: Şura'da Özgür Özel de olacak zaten yeni parti lideri. Biz de takipte olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Efendim Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Ekipleri Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı X-ray taramasından geçirdi. Ardından araçta detaylı arama yaptı. Arama sonucu aracın yasal yükünün içine gizlenmiş 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş, evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuriş, cep telefonu kullanmadığını bildirdi. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım. Ancak onu da şu an net hatırlamıyorum ifadelerine yer verdi. Kuriş'e soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkileri sorumlusu olarak tanımlanan Mehmet Akbacakoğlu ile olan ilişkisi de soruldu. Kuriş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım. Oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil, kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Provokasyonlara karşı da uyarı yaptı.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
3: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından lelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
0: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
1: Evet, şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizi bekliyor. Nasuhi merhaba, günaydın, hoş geldin yayına.
4: Günaydın Esra, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi Devlet Bahçeli'nin mesajlarını ekranlarınıza taşıdık biraz önce de tabii. Şimdi Bahçeli'nin mesajlarını ve uyarılarını konuşalım. Sana sormak isterim. Nasuhi, ne diyorsun Devlet Bahçeli'nin bu mesajlarına?
4: Türkiye çok kritik bir yasa tasarısını, teklifini parlamentoda çok geniş bir ittifakla çıkardı. 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Bu gerçekten, yani herhangi bir anayasa tartışmasını vesaire, hani o anlamda çok çok üzerinde beklenen bir destekti. Siyasi partilerin geniş katılımı oldu. Bazı partiler bu konuda kendi içlerinde ayrıştı vesaire, ama sonuçta ortaya çıkan tablo böyleydi. Şimdi buna rağmen tabii ki toplumda bu meselenin tartışıldığı da bir vaka. Böyle bir tarafı da var bu işin. Zaten hem bu yasa sürecinden önce ve hemen sonrasında da Devlet Bahçeli'de AK Parti tarafı da bu yasanın aslında kapsamında neler olduğunu gidip topluma anlatmanın önemli olduğuna ifade ettiler. Şimdi Bahçeli'nin burada tabii cevap verdiği bazı hususlar var. Bunlar

0: tabii ki canlı olarak tartışılıyor. Ya bir kere bunun bir af düzenlemesi olmadığına, bir herhangi bir af niteliği olmadığına, herhangi bir suçun niteliğini değiştirmediğine dair bir vurgusu var. Bu kısmı önemli. Bu elbette bir yanıyla da bir kaygıyı da ifade ediyor. Diğer yandan bu af vesaire, bu bir takım tartışmaların perde arkasında da ya acaba buralarda hani bizim bilmediğimiz gizli bir pazarlık mı var? Yani bir takım al-ver ilişkileri mi var? Ona da cevap veriyor Sayın Bahçeli. Gizli kapaklı bir pazarlık söz konusu olmamıştır diye. Peki bütün bu endişelerin, bütün bu cevap vermelerin asıl hasılası ne? O da şu. Yani bu kadar kıymetli bir süreci bu bir takım provokasyonlar, bir takım işte girişimler eliyle, hani eski bir deyim var ya, berhava etmek, yani boşa harcamak ya da bir şekilde sonuç alamayacak bir noktaya getirmek. Burada bir dikkat çektiği husus daha var Sayın Bahçeli'nin. Bu fitne fesat kısmında da şöyle bir şey söylüyor. Yani bu fitne fesat meselesine dahili ve harici karanlık odaklar olabilir. O nedenle provokasyonlara dikkat edelim diyor. Yani şimdi daha önce Türkiye'nin bu tür süreçlerle ilgili belli tecrübeleri var biliyorsun Esra. Yani oralarda da hem dışarıdan hem içeriden bir takım provokasyonlar, bir takım gri alanlar, bir takım manipülasyonlar oldu. Bunlarla ilgili ciddi bir uyarısı var. Bunun bir devlet politikası olduğuna da bir kez daha dikkat çekiyor. Siyaset üstü bir meseledir. Zaten parlamentoda çıkan tabloda belki bize onu söylüyor net bir biçimde. Bir de Türkiye'ye özgü bir model olduğunu da ifade ediyor Sayın Bahçeli. Uyarıları önemli. Çünkü hani ne derler, denizi geçip derede boğulmak gibi bir şey olmasın kabilinden bir ciddi uyarısı var Sayın Devlet Bahçeli'nin.
1: Evet, nasıl şimdi bugün konuşacağımız başlıklardan biri de son günlerde Alihan Kuriş soruşturması. Tabii malum dikkat çekiyor. Çok ciddi detaylar var, önemli gelişmeler var. Bir kasada 200 kilo altın ele geçirildi. Biraz önce haberlerde de verdik. Operasyon ne aşamada ve önümüzdeki günlerde bir beklenti var mı desem sana ne dersin?
0: Evet. Tabii beklenti kısmından başlayalım istersen. Ya şimdi burada bir yapılanma söz konusu. Bu yapılanmanın da bir dini yapılanma olduğuna dair bir tartışma da devam ediyor zaten. Fakat burada hassasiyetle devam eden nokta şurası. Burada Alihan Kuriş ve etrafındaki bir yapının, yani bunu bir suç örgütü olarak nitelendiriyor zaten adli makamlar, o etrafında oluşmuş olan muazzam bir para trafiği var Esra. Yani her gün, her dakika neredeyse operasyonun bu anlamdaki alanı genişliyor. Kuvvetle muhtemel ki bize belki tam olarak ifade edilmese de bunun yurt dışına yönelik bir ayağı da var. Hatta birden fazla ayağı var farklı ülkeler, ama özellikle de Avrupa'daki önemli bazı ülkeler, Almanya başta olmak üzere ki kamuoyuna yansıdı. Almanya'nın neredeyse ortasında, göbeğinde bu insanlar kalktılar, bir cami, bir külliye yapıyorlar. Buna da 70 milyon euro civarında bir kaynak harcandığı ifade ediliyor. Ve ne yazık ki Alman makamları tarafından da üst düzeyde destekle, yani açılışına gelmek. Yani şöyle ifade edeyim bu destek kısmını, bu sadece maddi destek anlamında bir şey değil. Bu destek oralarda böyle bir organizasyonu, böyle bir bina yapabilmenizin önünün açılması. Yani bu özellikle kıta Avrupa'sında, Almanya gibi ülkelerde bu hiç kolay bir iş değil. Şimdi buradaki altın, şimdi yeni ortaya çıkan, ki ben bu altın çıkmadan önce Habertürk ekranlarında dedim ki bu paralar, yani ifade edilen paralar bundan çok daha fazladır. Çünkü muazzam bir kaynak oluşmuş burada. Ve şimdi herkesin masumiyetidir değildir falan, bu bir yana, ama burada geniş bir yapılanma var. Bu yapılanma içindeki insanların da artık şu manzaraya bakarak da gerçeği görmeleri isteniyor. Yani onların hani çocukları o Kur'an kurslarındalar, eğitim alıyorlar. Bu insanlar, aileler oraya katkı veriyor. Bir takım insanlar samimi duygularla oraya işte bağışta bulunuyorlar, kurban bağışlarında bulunuyorlar. Ama onların nerelere kullanıldığı, nasıl istismar edildiği, bunlara dair bir takım kayıtların, evrakların bir telaş, bir panik içinde şu anda nasıl imha edilmeye çalışıldı ve imha edildiği de gözler önünde. Operasyon mali şebekesi anlamında Esra söyleyeyim, giderek daha genişleyecek ve tekrar söylüyorum, artık vardır ama kuvvetle muhtemel bizimle de paylaşılacaktır. Ciddi ölçüde de uluslararası bağlantıları var. Bu istismara, bu Türkiye aleyhine faaliyet gösterme potansiyeli taşıyan yapılara özellikle mali kaynaklarını, yani hani amiyane bir deyim var ya, parayı takip etmek, parayı takip etmek üzerinden operasyon yapılması bence çok doğru bir yöntem. Çünkü bu kaynaklar olmadığı takdirde hiçbir şey yapabilme imkanları yok. Maalesef iş para merkezli olarak yürüyor, gördüğün gibi senin de.
1: Evet, gerçekten böyle. Yani külçelerce altın, hakikaten şok görüntüler iki gündür de ülkenin gündeminde. Şimdi bir diğer önemli başlığımız, gündemdeki önemli başlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği

0: Mülakat, tabii önemli
1: Evet.
0: mesajlar var. Mekke anlaşmasına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'tan F-35 konusunda söz aldığını bir kez daha vurguladı. Nasıl değerlendirmek gerekir bu mesajları Nasuhi?
1: Şimdi bu röportajı Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'nin 25. yılını kutladığı gün verdiğinin altı çiziliyor. Bu önemli. Burada istersen hemen F-35'lerle ilgili başlayayım. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin oldukça iyi bir seviyede olduğunu işaret ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama Trump'ın da F-35'lerle ilgili verdiği sözü tutmasını Türkiye'nin beklediğinin de altını çiziyor. Bu nokta önemli. Yani şimdi NATO zirvesi hep birlikte zaten takip ettik, değerlendirdik bu ekranlarda 2026 Ankara zirvesinde. Türkiye çok öne çıktı. Çok ciddi tartışmaların hem de yükselişin tartışmalarıydı
0: Nasuhi,
1: bunlar. Ama aynı
0: virgül
1: zamanda...
0: isteyeyim senden müsaadenle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çamlıhemşin Tüneli'nin açılış töreninde konuşuyor.
2: Öğleden sonra da Rize'yi Karadeniz'in en güçlü lojistik merkezlerinden birisine dönüştürecek İyidere Lojistik Limanı'mıza gelecek gemileri Karadeniz'in dalgalarından koruyacak ana mendereğimizin son parçasını birlikte tamamlayacağız. Kromman betonunu inşallah en son halkasını inşallah birlikte yerinde dökmüş olacağız. Saygıdeğer Rizeli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, bu toprakların evladı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne dedik? Durmak yok, yola devam diyerek ülkemizin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettik, devam ediyoruz. Cuma günü AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programında Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasını dinlerken ulaştırma yatırımlarından bahsettiği kısım bizlere yeniden fark ettirdi ki 2002'den bu tarafa 24-25 yıllık bir dönemde karayolundan demir yoluna, denizden hava yoluna, ulaşımın ve haberleşmenin her alanında adeta bir destan yazmış ve altın bir çağda yaşamaya başlamışız çok şükür. Şimdi burada Çamlıhemşin Tüneli geçişini hizmete sunarak o destana yeni bir satır, yeni bir halka, yeni bir aşama daha ilave ediyoruz. Son 24 yılda karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3796 kilometreye yükselttik. Ülkemizdeki trafik akışının yoğunlaştığı doğu batı ve kuzey güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz. Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğundaki 4272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaşmış durumda. Yine 80 yılda sadece ve sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri ucuca eklesek, bir an böyle düşünelim. Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Bulgaristan Sofya'ya ulaşan bir mesafeden daha fazlasında biz köprü ve tünel yaptık demektir. Allah

0: razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, emeği geçenden, herkesten Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Biz bu işleri milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize verdiği destekle yaptık çok şükür. Yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu tünel ve köprülerimiz üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor. Milletimizin yarınlarına umut ve bölgemize refah taşıyor. İşte bugün de bu anlayışla Doğu Karadeniz'in incisi, Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, Çamlıhemşin tünellerimizi Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Toplam 36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz sahil yolunun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkiinde son buluyor.
1: Evet, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını izledik. Şimdi tekrar Ankara'ya dönelim. Nasuhi'yle kaldığımız yerden devam edelim. Nasuhi, lütfen devam et.
2: Evet, Mekke anlaşmasına gelelim istersen. Sayın lütfen. Cumhurbaşkanı'nın El Cezire'ye verdiği röportajda. Evet. Mekke ortak bir savunma paktıdır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında burada bir de sembolik anlam açısından Mekke'de anlaşmanın imzalanmış olmasının dünyaya verdiği mesajın da altını çiziyor. Mekke Müslümanlar için mukaddes bir şehir, bu tarafı da var ama diğer yandan ortak savunma paktı ile ilgili vurgusunun anlamı da şu. Bu üç ülkenin herhangi birine saldırı olduğu takdirde bir diğeri onu savunmakla ilgili bir yükümlülük üstleniyor. Ama bu bir savunma paktı. Yani bir ortak saldırganlık, herhangi bir ülkeye karşı şekillendirilmiş bir pakt falan değil. Buraya yeni katılımlar olabileceğini altını çiziyor Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle de Mısır sorulmuş kendisine. Mısır'ın da onun dışında kapının sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor. Bir de Şam ziyareti var, eğer vaktimiz varsa, evet. iki cümlede onu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı, hani çok beklenen bir şey bu aslında, konuşulan, en kısa sürede bu yıl içinde muhtemelen de gerçekleşecek. Şam'ı ziyaret edeceğini, iki ülke arasında da özellikle devlet mekanizmaları katındaki ilişkinin çok ciddi bir işbirliği halinde yürüdüğünün altını çiziyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani hani o kamuoyunda çok tartışılan Emevi Camii'nde namaz kılma meselesi bu sene içinde gerçekleşecek gibi görünüyor Esra.
1: Nasuhi, bu arada tabii AK Parti'nin 25. yılı kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajları vardı. Evet. Yeni bir anayasa konusunda nasıl bir gündem var diye de sormak isterim son olarak.
2: Evet, biz o gün o meydandan yayın yaparken AK Parti'nin çok önemli bir ismi, yani kuruluşundan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'na birlikte olan bir hukukçu, Hayati Yazıcı'ya bunu sorduk. Hayati Yazıcı artık Türkiye'nin 12 Eylül'ün o yamalı bohça haline gelen düzenlemelerle birlikte sonrasında anayasasından kurtulmasının ve yepyeni bir anayasayla yoluna devam etmesinin vaktinin geldiğini söyledi. Çünkü bu süreçlerle ilgili de önemli sorumlulukları var Hayati Yazıcı'nın. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu ortaya çıkan mutabakat üzerine bir yeni anayasa inşa sürecinin adımlarını atmasını bekliyoruz. Yani 2027'ye girmeden Türkiye'nin yavaş yavaş bir anayasa gündeminin de siyasette daha sıcak hale geleceğini öngörebiliriz şimdiden.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuhi, kıymetli katkıların
2: için. Ben teşekkür
1: ederim.
2: Tekrar
1: görüşmek üzere, iyi haftalar, sağ olasın. Evet, devam edelim şimdi. Kamuda istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde 5.417.126 oldu. Bir yılda 127.677 yeni kişi istihdam edildi. Çalışanların yaklaşık 3,6 milyonunu kadrolu personel oluşturdu.
3: Kamu personeli sayısı bir yılda 127.677 kişi arttı. Yılın ilk 6 ayında kamuda istihdam edilen personel sayısı 5.417.126 kişi oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran döneminde kamuda çalışan personel sayısı 5.289.449 kişiyken bu yılın ikinci çeyreğinde bu sayı 5.417.126 oldu. Böylece

0: Bir yıl içerisinde kamuda 127.677 yeni personel istihdam edildi. Statülere bakıldığında ise ilk sırada kadrolular yer aldı. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla kamuda 3.582.025 kadrolu ve 419.801 sözleşmeli personel, 1.267.501 sürekli işçi ve 50.418 geçici işçi çalışıyor. 97.381 personel ise diğer kadrolarda görev yapıyor. İstihdamın en fazla gerçekleştiği yer ise 3.676.689 çalışanla genel bütçeli idareler oldu.
1: Evet, şimdi de Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle birlikte. Bu hafta hava nasıl olacak ondan öğreneceğiz. Sorularım var. Hüseyin, hoş geldin. Şimdi biraz önce ben haberlerde de verdim. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında olağanüstü hava olayları yaşanıyor. İşte Avrupa'da aşırı sıcaklar, bir başka tarafta sellerle mücadele. Tabii bizi ne bekliyor? Öncelikle aşırı sıcaklarla karşılaşacak mıyız?
2: Aşırı olmasa da bu hafta biraz bunaltabilir Esra. İstersen şu tahminleri hemen hızlıca geçelim.
1: Tabii.
2: Söylediğin doğru, dünyanın tüm ülkeleri bu yazı bir bitirelim de kurtulalım gözüyle bakıyor. Özellikle Avrupa. Biz ne yaşıyoruz, ne yaşayacağız hızlıca görüyoruz. Şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsüne bakıyoruz. Bir Türkiye haritası var ekranda. Yağış olan alanları gösteriyor bize. Kıyılarımızda çok fazla görünmüyor ama gelecek saatlerde Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin yine yağmurlu. Üstelik de fındık toplama vakti tamam. Yağışlar bu hafta aralıklarla sürecek. Genellikle 17-18 sularında kesiyor. Yani öğlen ve akşam aralığında bu yağış sürüyor. Ege'nin iç kesimlerinde de yer yer yağmur var. Dün Antalya, Denizli ve buradaki işte göller yöresinde gök gürültülü şimşekli bir gece vardı. Ve akşam saatleri belki yolda yakalanmışsınızdır. Bugün de benzer alanda yağabilir. Doğu Anadolu'da da Erzincan, Bayburt, Erzincan şu hatta yağış oluşabilir. Bunlar ama çok fazla yayılmıyorlar. Aslında sıcaklıkları şu haritadan göreceğiz. Şu anda bu kondisyondayız. Bu maviler Esra mevsim normallerinden serin havayı temsil ediyor. Mesela Ankara 26 derece, normali 29-30. Yani 4 derece kadar daha serin. Ancak tarihler ilerledikçe, bu animasyonu oynatınca göreceğiz. Tekrar Avrupa'ya bir sıcak çıkıyor. Ardından Balkanları esir alıyor ve ardından da Türkiye'ye geliyor.
1: Balkanlardan geliyor.
2: Balkanlardan serin hava gelir.
1: Serin hava gelir ama bu sefer sıcak hava gelir.
2: Çok geniş bir alanda etkili olunca kaçacak yer kalmıyor gerçekten. Hatta oynamaya başladı bakın, 18 Ağustos diye devam edecek. Bir de şu noktayı ben söylemek istiyorum. Orta Doğu'da şu alanda tarihin en sıcak yaz mevsimi yaşanıyor. Kerkük'te, Halep'te ve çevresinde, şu Bağdat'ta 50 dereceye kadar çıkmıştı sıcaklıklar. Nihayet bir 4-5 derece serinledi ve ferahladı bu alandaki.
1: Şu anda mavi görünüyor. Evet. Yani mevsim normalleri
2: biraz ve biraz daha altı. Yani yine sıcaktır da 50 derece değildir. Ancak şu sol üstte tarihleri ilerlediğini göreceğiz. 19 Ağustos'tan sonra özellikle bu çarşambadan itibaren Perşembe, Cuma olurken bizdeki serinlik yerini artık sıcak havaya bırakacak. Burada Balkanlar işte şurası. Burada da sıcak hava kalacak. Batı Avrupa biraz olsun serinledi. Kuzey Avrupa daha doğrusu en azından. Ama bu ya Ağustos'un sonbahara benzeyeceğini düşünmeyelim. Hatta yazlık planlar, tatil planları yapılmadıysa bu tarihten itibaren daha durgun, daha sıcak havalar geliyor.
1: Şimdi eskiden beri bir söz vardır ya Hüseyin, bilirsin. Şimdi annelerimiz, babalarımız çok kullanır. Ağustos'un yarısı yaz.
2: Yarısı,
1: 15'i yaz, 15'i sonbahar diye. Evet. Öyle bir şey yok.
2: Ya var ama ilk 15'i bu sefer işte ters döndü. İlk 15'i sonbahardı, şimdi yaz geliyor. Gerçekten şu anda ortalama dünya sıcaklarının artışıyla da ilişkili bunlar. Çok uzatmayacağım sözü. Hangi mevsimi yaşayamıyorsanız bunun altında iklim değişikliği ile ilgili bir parametre var. Bir tanesi ısınma işte. Bir diğeri de bakın işte o tarih oldu, az önce geçti. Genel olarak kıtalar artık sıcak hava dalgalarına giriyor. Yani öyle 2-3 ülke serin, 2-3 ülke değil, bütün Avrupa, bütün Amerika adeta kavruluyor.
1: Son şunu sorayım Hüseyin, bu sene yaz uzar mı?
2: Eylül'de
1: öngörün var mı?
2: Eylül ayının Ağustos'a benzeme ihtimali var yine bu yaz.
1: Bunaltıcı bir şekilde.
2: İlk 7 gününe kadar olan o uzun vadeli tahminlere bakıyorum, Ağustos'tan sıcak görünüyor ilk 5 günü bu Eylül'ün. Ama bunlar değişebiliyor, zamanla güncelleniyor ama şu anda Eylül'ün okullarda 15'inde açılıyor bu arada.
1: Evet.
2: Yani ilk 15 gününü tıpkı bir yaz gibi geçirebiliriz. Böyle de bir durum var. Yani turizm ülkesi diyoruz ama Avrupa hani kaçacak yer aradı. Kuzey ülkelerine tatile gitmişler. Ben öyle haberler gördüm medya ajanslarında. Yani bizim ülkemiz şu anda bütün Avrupa'nın tatil rotası olabilecek konumda. Sıcaklık olarak nem biraz yüksek ama

0: onların durumu daha kötü. Ama başka faktörler var.
1: Bunun ve Eylül'ün de sıcak geçecek olması tabii turizm sektörü için de
0: açıyor. Evet, bir dönem açıyor.
1: Olumlu bir şey tabii. Ama küresel ısınma dediğimiz şey de sadece sıcaklığın artması olmuyor tabii. Bütün hava olaylarının sanki alt üst
0: yarım saatte ortalık doludan bembeyaz bile olabiliyor. Ardından tekrar güneş açabiliyor. Yani yakalandığınızda şiddetli yağışlara da denk gelebilirsiniz. Şu sıcaklardan kurtulalım. Eylül ayının da sıcak geçme ihtimali var diye özetleyelim.
1: Son dedim ama bu en son olsun. Olur. Biraz önce son demiştim. Yağışlı bir yıl bekler misin? Bir sonbahar?
0: Aslında
1: geçen sene fena değildi.
0: Değildi ve meyveler de buna bağlı olarak sebzelerde de bir bolluk ve fiyatlarda da bir normalleşme. Evet. En azından normalleşme diyelim bir vardı. Bu sonbahar da bizi yağış tarafta gösteriyor mevsimsel tahminler. Yani yağmurlu bir sonbahar başlangıcı. Ama bu tabii değişiyor. Tekrar söylediğim gibi geçtiğimiz yıldan kurak geçirmezsek şanslıyız. Çok suya ihtiyacı olan bir coğrafyadayız. İtalya'da, İspanya'da otellerde bile yer yer su kesintisi oluyormuş. Otellerde bile. Yani bizim şu anki konumumuz musluk açınca su geliyorsa çok iyi diyebilirim. Umarım yağışlar sürer.
1: Barajlarda şu anda fena değil.
0: Evet, dayandı.
1: 60-70 seviyesinde.
0: %50'lere düşenler var. 60-70'lere çıkmış ve orada korunanlar da var. Geçtiğimiz yıldan daha iyiyiz. Ama işte sonbahara bakmak
1: yağmur
0: lazım.
1: Yağmur bekliyoruz.
0: Yağmur lazım ya, hep lazım arada.
1: Çok teşekkürler.
0: Tadımızı kaçırırsa da kendisine çok ihtiyacımız var, seviyoruz. Görüşürüz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olasın. İstanbul her geçen gün, her geçen dakika mı diyeyim artık, daha da kalabalıklaşıyor malum. İki bina arasındaki pencere mesafesi bile artık metrelerle ölçülür hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam, yani hava sirkülasyonu bile yok. Hani diyoruz ya hep, nefes alacak yerimiz yok. Bu da şehirde ısı adacıklarının oluşmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişiyor artık. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri ne çıktı?
2: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
0: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
3: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
2: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü. Kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
0: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşme ile ilgili.
2: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
5: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yükseliyorsa karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
6: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
2: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
6: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephesindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
7: Tabii Ataköy ile buranın arada sıra dağlar var.
4: Gerçekten de öyle. Ataköy ile Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
2: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
0: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
8: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
4: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
2: Kağıthaneye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun, binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
9: Çok binalar dip dibe ve herhangi

0: gibi hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
1: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
2: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
3: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
4: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
5: Peki şimdi yeniden dünya gündemine dönelim. ABD ile İran arasında neler oluyor? Tabii ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresi artık doldu. ABD Başkanı Trump çok yakında güzel şeyler olacağını öne sürdü. Tahran yönetimi ise ABD'nin savaş hedeflerine ulaşmakta başarısız olduğunu ve mutabakat metninin İran için bir zafer belgesi niteliğinde olduğunu savunuyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresi doldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la işler çok iyi gidiyor derken, Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Haziran ayında çatışmayı durdurmayı ve 60 gün içinde tüm cephelerde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşmasını imzalamıştı. Tarafların birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı 60 günlük süre doldu. Trump çok yakında güzel şeyler olacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşmaya işaret ederek düşmanlarımıza teslim olmadık. Amerika Birleşik Devletleri ile onur ve güç içinde mutabakata ulaştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyleyen İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir zafer belgesiydi dedi. İran ordusu ise Amerikan askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Aynı eylemi gerçekleştiren İranlı kadınlara ödülün iki katının verileceğini belirten İran ordusu başkomutanı Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Doğu'dan çekilme çağrısını da yineledi. Trump ve Pezeşkian tarafından 17 Haziran'da imzalanan anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'a uygulanan mali kısıtlamaların hafifletilmesi ve nükleer program konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin beklentilerin ana hatlarına ilişkin hükümler içeriyordu.
5: Bu arada kayıp İranlı pilotlara ilişkin Tahran ve Doha'dan çelişkili açıklamalar geldi. Şöyle, Tahran savaş sırasında düşen savaş uçağındaki 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu. Katar ise bu iddiayı yalanladı.
6: İran'la Katar arasında kayıp pilot tartışması yaşanıyor. Pilotlara ilişkin iddia İran medyasında yer aldı. Habere göre 2 Mart'ta Katar'daki askeri hedeflere operasyon düzenleyen 2 Su-24 jeti dönüş yolunda hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, 3'ü sağ olarak Katar güçlerinin eline geçti. Tahran 6 aydır kayıp pilotlarla temas kurulamadığını belirtti. İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini öne sürdü. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nden de pilotların durumunu incelemesini ve serbest bırakılmaları için devreye girmesini istedi. Katar ise İranlı pilotların esir tutulduğu yönündeki iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyoruz dedi. Sözcü ayrıca o dönem pilotlardan birinin cenazesine ulaşıldığını ve cenazenin teslimi için İran'la temasa geçildiğini kaydetti. İran'a arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı şekilde incelemek için ekip gönderme daveti yaptıklarını söyleyen sözcü, Tahran'ın davete yanıt vermediğini de savundu. İran, Amerika Birleşik Devletleri

0: ile savaşın ilk günlerinde Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin El Udeid üssüne karşı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyuran İran, bir pilotun hayatını kaybettiğini belirtmişti. İranlı yetkililer 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu kaydetmişti.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. 2 hafta sonra ise sosyal medyada yeniden geçiş çağrılarının yayılması üzerine sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. Fas polisi sınır yakınında toplanan göçmen grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
0: İspanya Ceuta sınırında yeni düzensiz göç girişimine karşı alarma geçti. Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, 2 hafta önce 72 binden fazla göçmenin sınırı aşmaya çalıştığı ve en az 96 kişinin hayatını kaybettiği kitlesel geçişin ardından yeniden hareketlendi. Sosyal medyada yapılan yeni toplu geçiş çağrısı üzerine sınırın iki tarafında güvenlik önlemleri artırılırken Fas polisi Ceuta'ya ulaşmaya çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar gözaltına alınanların 109'unun Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, ikisinin Fas vatandaşı olduğunu söyledi. Fas polisi sınırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı. İspanya hükümeti Ceuta açıklarına deniz bariyeri yerleştirmesinin ardından anakaradan 500'den fazla ek polisi bölgeye gönderdi. Böylece kentte görev yapan güvenlik personeli sayısı 2000'e yaklaştı. İspanyol askerleri de güvenlik önlemlerine destek verdi. İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre yaklaşık 5000 göçmen hala Ceuta'da bulunuyor. El Trampolin sahilinde bambudan yapılan geçici barınaklarda kalıyor. Ceuta Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor.
1: Efendim, böylece bu haberle de para gündemin bugünlük sonuna geldik. Ben yayını kapatacağım, programı kapatacağım. Az sonra Selengül Dayıoğlu spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın sabah 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.

Mutlu günler, mutlu haftalar. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Siyah beyazlara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Vaslav Černý kaydetti. Ayrıca konuk takımda 68. dakikada David Costa çift sarıdan kırmızı kart görerek takımına 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 2026-27 sezonuna 3 puanla başladı. Eyüpspor haftayı puansız kapattı. Ligin ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

0: Siyah beyaz ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolcular maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.
1: Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Daha hızlı bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Çünkü bu skorlarla rakibi hala oyunda tutmuş oluyorsunuz. Onlara bir umut vermiş oluyorsunuz ve bu da bizim için bir risk. Çünkü gol pozisyonuna giriyoruz, yaratıyoruz. Evet. Ama rakibi oyunda tutuyorsunuz ve rakip oyunda olduğu zaman her şey başınıza gelebilir. Bence ilk yarı mükemmel bir ilk yarıydı. Çok beğendim ilk yarıyı. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda baktığımız zaman ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok çok önemli.
2: Bu çok değerli. Açıkçası Avrupa'ya da iyi başladık. Bugün lige de çok iyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, staffı, işçisi, yönetimi. Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu sezon içimiz.
3: Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman bu normal, ilk maçtan sonra eleştirildim. Ama o maçtan sonra kendi kendime büyük bir oyuncu olmak istiyorsan, büyük seviyelerde, yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan zorlaman ve devam etmen gerekir diye bir telkinde bulundum. Her gün, her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın desteğini de görmek bu anlamda benim için çok güzel. Kendi adıma geri döndüğümü, iyi performansıma döndüğümü söyleyebilirim. Takıma katkı vermek güzel. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum.
4: Çok mutluyuz açıkçası. Böyle ilk maçımızla başlamak istedik. Ve iyi gidiyoruz Allah'a şükür. Orkun'la iyi bir ilişkimiz var. Açıkçası maçlarda gerçekten aynı düşünüyoruz. Orkun kaliteli bir oyuncu. İnşallah devam böyle gider.
0: Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesinde kulüpte 22 yıl geçiren Necip Uysal için veda töreni düzenlendi. Tecrübeli futbolcu siyah beyazlı taraftarların karşısına son kez çıktı.
5: Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor'la Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. 35 yaşındaki futbolcunun soyunma odası tüneline girmesiyle ısınma bölümündeki siyah beyazlı oyuncular çalışmayı bırakıp bir araya gelerek koridor oluşturdu. Koridordan ailesiyle beraber çıkan Necip Uysal'ı Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından siyah beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki 20 numaralı formasını takdim etti. Tribünlerin "Orkun, Necip'i buraya getir" tezahüratları sonrası Necip Uysal kuzey tribününe çıkarak tüm stadyuma üçlü çektirdi. Necip Uysal siyah beyazlı takım ve personelle de fotoğraf çektirdi. İlk olarak 24 Ekim 2009'dan Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş formasını giyen Necip Uysal kariyerinde yalnızca siyah beyazlı formayı giydi. Siyah beyazlı eski oyuncu Beşiktaş'la 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
0: Galatasaray uzun süredir üzerinde çalıştığı 10 numara transferinde son noktaya geldi. Sarı kırmızılı ekip Lokomotiv Moskova forması giyen Alexey Batrakov'un transferinde mutlu sona ulaştı. Rus oyuncu sarı kırmızılı formayı giymesi durumunda yıllık 3,5 milyon euro kazanacak. Batrakov için dikkat çeken gelişme ise Lokomotiv Moskova'nın son maçında yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Batrakov'un takım arkadaşları genç oyuncunun yanına giderek vedalaştı. Bu görüntüler Batrakov'un Lokomotiv Moskova'dan ayrıldığının artık çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov genç yaşına rağmen Rusya'da dikkat çeken performanslara imza attı. Galatasaray'ın Batrakov transferinin son detaylarının tamamlanmasının ardından resmi olarak açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 karşılaşmada görev yapan genç 10 numara takımına 17 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. 4 sezon üst üste Fransa Süper Kupası'nı kazanan Paris Saint-Germain'in serisi sona erdi. Paris Saint-Germain Fransa Süper Kupası finalinde Lens'e 1-0 mağlup oldu.

0: Fransa Süper Kupası'nda Lens, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Lig 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bollard Dileli Stadyumunda oynanan karşılaşmada geçen sezon Lig 1'in şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'le Fransa Kupası'nı kazanan Lens karşı karşıya geldi. Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain geçen sezon Lig 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmasının ardından bir kupa daha kazanmak için sahaya çıktı. Ancak Paris ekibi Lens karşısında beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Mücadelenin 32. dakikasında Florian Thauvin sahneye çıktı ve Lens'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol karşılaşmanın da sonucu oldu. Lens golün ardından 39. dakikada Kylian Antonio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sahada bir kişi eksik olmasına rağmen Paris Saint-Germain'in baskısına direnen Lens skoru korumayı başardı. Paris Saint-Germain'de ise Nuno Mendes 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lens Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer Lens'in tarihindeki ilk Fransa Süper Kupası şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti. Paris Saint-Germain'in ise organizasyondaki üst üste 4 şampiyonluk serisi sona erdi.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 17 Ağustos Pazartesi bugün günlerden. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Hızla haberleri aktarmaya başlayalım. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle İstihbarat Teşkilatı Müdürünün kaldığı yere iki kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Açıklama İKB'ye anti terör biriminden geldi. Saat gece 00:28'de İran tarafından bomba yüklü iki Hadid 110 tipi İHA ile Erbil'in Selahattin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir denildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtiliyor. Barzani de saldırıyı kınadı. Bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgenin güvenliğiyle istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. İran yönetiminden ise henüz bir açıklama yok. Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye, Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguluyor. Bakalım açıklamanın devamına. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün resmi gazetede yayımlandı. Muğla, Fethiye ve Kaş Antalya açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. 50 Milli Park'ın bulunduğu Türkiye'de Milli Park Kanunu çerçevesinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çiziyor. Kaynaklar kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresini

0: korunması önceliğini yansıttığını belirtiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve çetelerle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir, dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır ifadelerini kullandı. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen operasyona da değindi. Adalet Bakanı, inanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez. Devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlere mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir açıklamasını yaptı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunan Kuriş, hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde bulunan altınların ise düğün takıları ve aile birikiminden oluştuğunu söyledi.
1: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş, evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuriş, cep telefonu kullanmadığını bildirdi. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım. Ancak onu da şu an net hatırlamıyorum ifadelerine yer verdi. Kuriş'e soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkileri sorumlusu olarak tanımlanan Mehmet Akbacakoğlu ile olan ilişkisi de soruldu. Kuriş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım. Oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandı.
0: Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütünün haberleşmek için Glooper adlı bir uygulama kullandığını açıkladı. Bir bakalım, yakından bir mercek tutalım. Acaba bu uygulama ne? Bu suç örgütü bu uygulamayı nasıl kullanıyor? Konuklarımız var. Avukat Tarkan Erdal stüdyoda. Hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Sağ olunuz. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de uzaktan bağlantıyla bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Kolay gelsin. İyi yayınlar. Tarkan Bey merhaba. Merhaba.
0: Çok sana teşekkürler. Sağ olunuz. Şöyle stüdyodan başlayalım. Şimdi bildiğimiz, bunu yeni nesil Baylok olarak da tanımlayan var. Glooper adı verilen bir uygulama. Kripto bir uygulama. Ve üst düzey yöneticilerin kullandığı söyleniyor. Üç kademeli bir sistemi olduğu ifade ediliyor. Bu nasıl bir uygulama? Mesela suç örgütleri böyle uygulamaları neden, ne için, ne zaman kullanır?
3: Şimdi Selena Hanım, biz normalde hani ortalama üçüncü kişi dediğimiz zaman ya da hani kamu, yabancılar, Türkler, uluslararası anlamda kullandığınız belli yerel veya uluslararası anlamda bazı haberleşme ağları var. Herkes bunu kullanıyor. Ama siz de söylediğiniz suç örgütleri bu gibi kamuya açık, her yerde belli bir şekilde yüklemenizle kullanabilecek haberleşme sistemlerini kullanmıyorlar. Daha şifreli diyebileceğimiz, kripto diyebileceğimiz, herkesin erişemeyeceği, herkes indirse de birlikte izin ve onay sistemine bağlı olan şifreli haberleşme ağlarını kullanıyorlar. Peki bunları neden kullanırlar? Şimdi aklı ilk gelen soru bu. Bir insan ya da bir kişi ya da birden fazla topluluk bunları neden kullanır? Bir, yapılan yazışmaların ortaya çıkmaması için. Peki yapılan yazışmaların ortaya çıkmamasını neden istersiniz? Neden talep edersiniz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyarsınız? İşte burada da şüpheler şöyle olur. Artık demek ki bu yazışmalarda kanuna, hukuka uygun olmayacak içerikler olduğu şüphesiz.

0: üyeleri olur, yöneticileri olur ve kendi aralarında bir emir tabiyet ilişkisi olur. Yani o alt kadroyla ya da üyelerle üst kadro, yönetici kadrosu, liderlik kadrosu arasında bazı hiyerarşik ilişkiler olur. Herkesin buna dahil olmaması ya da yukarıdaki talimatların da haberleşme ağlarıyla birlikte iz bırakmamasına ilişkin bu yapılanmayı görüyoruz. Genelde kripto uygulama dediğiniz bu. Yani herkesin her zaman ulaşabileceği hususlar değil. Siz yani dijital iz bırakmamak adına bunların kullandığı işte üç kademeli doğrulama sistemi, işte suç örgütlerin, üst düzey yöneticilerin kullandıkları. Sadece bu da değil. Yani tabii biz şu anda bunu bu yazılımı konuşuyoruz ama içerisindeki o haberleşme ağlarının, şifreli e-postaların ya da şifreli çantaların kullanıldığına ilişkin iddialar var. MASAK raporlarında işte bu talimatların nasıl aralıp verileceği, zaten savcılık şu anda onları soruşturuyor. Ama işin özeti, sorduğunuz sorunun özeti şunu söyleyebiliriz. Bu suç örgütlerinin tipik bizim gördüğümüz, kullandığı mahrem diyebileceğiniz haberleşmenin bir şekilde kendi aralarında kaldığı ve kendi aralarında istediği kişilerle haberleşmenin yapmak istediği şifreli bir yazışma diyebiliriz Senem.
1: Peki, bir iki teknik soru sonra Hasan Öztürk'e geçeceğim. Şimdi burada yeni nesil BioLock olarak adlandırıldığını görüyoruz bu Glooper adı verilen uygulamanın. Bir paralellik arz ettiğini görüyor musunuz BioLock'un kullanılmasıyla bu Glooper'ın? Bir diğer soru, dijital ayak izi bu kadar kolay mıdır? Ya bu tespit edilebilir mi? Mesela Savcılık Makamı bu uygulamayı fark etti, tespit etti. Dijital ayak izi çıkar mı? Ne konuştuklarını bulmak mümkün olur mu?
0: Şimdi bu tabii haberleşmedeki o şifrelerin bir şekilde kırılması ve buna ilişkin olarak ele geçirilen telefonlar, iletişime ilişkin olarak işte bilgisayarlar, dijital materyaller, bu şifreleri çözdükten sonra ancak bunları bulabilir misiniz? Şifreleri nasıl çözebilirsiniz? İki ihtimali var bunun. Bir, gözaltına alınan arama el koyma kararları da vardı biliyorsunuz. Bunlara ilişkin o dijital materyaller, telefon, tabii burada en bilgisayar ve diğer hani hard diskler, serverlar hepsini bir çatı altında toplayabiliriz ama en önemlileri burada tabii telefon. Eğer bu telefonlara yüklendiği için telefonlar alınıp rıza ile verilirse zaten çözülür. Ama yine aralarında işte ki o kimin telefonu, örgüt üyesi, alt kadronun birisinin telefonuysa hani o bütün yazışmalara ulaşmanız zor. Çünkü kendi aralarında bir şifreleşme uyguladıkları için kimin telefonunun ulaşıldığı, şifresini rızaya verip vermediği. Eğer rızaya vermezse işin zaten şeyi çok belli. Siz ancak bu şifreyi kırmanız lazım. Zor mudur? Zordur. Kolay kolay da kırılmadıklarını da görüyoruz biz. Ama dediğim gibi henüz tabii soruşturmada çok yeni olduğu için kimde ne var, hangi deliller var, acaba belki konuşanlar var, belki ifade verecekler olacak, bilmiyoruz henüz biz bunları. Ama sorunuzun özeti şu, bu şifreleri öyle rızayen verilmez ise biraz bir şekilde kırılması zor olabilir.
1: Zor olabilir diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Hasan Öztürk, bir bu uygulama ve bunun BioLock benzeri bir yapı olarak tespit edilmiş olması size ne söyledi bu iddialar ve bu soruşturma sürecine dair? Önce bir onunla başlayalım. Sonra Alihan Kuriş'in de savunmasından bazı açıklamalar var. Onlarla devam ederiz.
2: Önce şu cümleyi kurmak istiyorum. Herkesin bildiği sır ifşa oldu. Önce onu söyleyeyim. Yani bizim uzun yıllardır, 50 yıldır bildiğimiz ama herkesin bir şekilde yutkunduğu bir meselede bu sefer bir operasyon başladı ve o sır ifşa oldu. Şimdi bunu açacağız biraz sonra, işte o Alihan Kuriş'in ifadelerine açacağız. Bu da dursun. İkinci husus, ne kadar benzerlik var meselesiyle ilgili devam edelim. Şimdi Alihan Kuriş'in ifadesinde oraya yine döneceğiz ama buradan başlamak istiyorum. Cep telefonu kullanmadığını söylüyor. Biz bunu nereden hatırlıyoruz, nasıl biliyoruz? 15 Temmuz akşamı Akıncı üstünde olan, sonrasında da işte önce yakalanıp sonra firar eden Adil Öksüz'ün de hiçbir zaman cep telefonu kullanmadığını biliyoruz değil mi? Burada dursun. Bir şey daha hatırlayalım. BioLock, MIT BioLock'u çözünce şöyle denmişti. Çok üst düzey bir güvenlik bürokratımızın cümlesini hatırlıyorum. Örgüt, yani Fethullahçı terör örgütü, hayalet olmaktan çıktı, ete kemiğe büründü demişti. Gerçeğe dönüştü. Şimdi burada da yine BioLock vari bir haberleşme ağı var. Ve bu haberleşme ağı, biz elbette eldeki veriler üzerinden konuşuyoruz.

0: çözüldüğü anda bu yapının nasıl bir yapı olduğu, hani biraz önce herkesin bildiği sır demiştim ya, bu yapının nasıl bir yapı olduğu konusunda da bize çok ciddi bir şey söyleyecek. Onu da
1: Ne o
0: söyleyeyim.
1: herkesin bildiği sır? Yani şimdi böyle
0: Şimdi
1: söyleyince mesela
0: ya ben
1: neyi
0: yani
1: kastediyorsun?
0: şunu kastediyorum. Şunu çok net kastediyorum. Dini grupların dönüşmesi ve bu dini grupların birilerinin aparatı haline gelmesi bu Türkiye'de maalesef uzun yıllar içerisinde dönüştürüldü bu yapılar ve o yapılar doğrudan dışarının aparatları haline geldi. Fethullahçılar gördük. Şimdi biz bundan sonra Ali Han Kuriş'in hangi tabana yaslandığını da biliyoruz. O yapının hem Türkiye'de hem uluslararası dünya çapında nasıl bir aparat olduğunu tartışacağız. Neyi kastediyorum? Fethullahçı terör örgütünün başındaki Fethullah Gülen'in nasıl dönüştürüldüğünün hikayesinin bir benzerini biz şimdi bu yapının bir önceki başındaki Ahmet Deniz Olgun'un nasıl hayatını kaybettiğini, nasıl apar topar toprağa verildiğini, yeğenin iddialarını yıllardır ailesinin iddialarını tekrar konuşacağız. Ve sonra bir anda bu Alihan Kuriş denen ismin bu yapının başına geçip o yapıyı nereye müzahir hale getirdiğini konuşacağız.
1: Peki.
0: Çünkü bu sadece bir mali suç, evet şu anda mali suç üzerinden gidiyor. Doğru da bir şey yöntem. Yani şu anda bir hani bir cemaat bir işte efendim gruba dönük değil, bir cemaatin başında olduğu söylenen Alihan Kuriş'in mali suçlar üzerine yürüyen bir soruşturma var, değil mi? Fakat biz şunu da konuşacağız. Bu mali suçu işliyor da neden işliyor? Bu kadar parayı nerede kullanıyor? Sorusunun cevabını da arayacağız mecburen. Şimdi biz şunu söyleyeyim bitsin.
1: Buyurun.
0: 1994 yılında ben Ankara'da Cihat Özönder diye bir isim vardı. Vefat etti. MHP milletvekiliydi. Onun götürdüğü bir toplantıya katıldım. Kapalı bir toplantıydı. Hacettepe Üniversitesi'nde tek sivil bendim. Ve orada bir telefon yok o zaman. Cep telefonu zaten yok. Kayıt cihazı falan hiçbir şey yok. Bir rapor tartışıldı. 40 kişi tartıştı. Rapor neydi biliyor musunuz? 1968'de yazılmış. 1968'de yazılmış. Yani o dünyada sosyalizmin zirve yaptığı dönemde yazılmış. Bir CIA raporu ve raporda şöyle diyordu. Sovyetler dağıldıktan sonra Türk Cumhuriyetlerine nasıl gireceğiz? Nasıl orada aktif hale geleceğiz? Biliyor musunuz? Fethullahçılar anlatıyorlardı. 68'de CIA diyor ki raporunda Türkiye'den milli bakım, yani çünkü birazcık milliyetçi duygular da vardı o yakın vardı. Milli ve dini görünümlü yapılarla Sovyetler Birliği'nden dağılan Türk Cumhuriyetlerine gireceğiz. Şimdi tamam, meseleyi oradan başlatacağız ve bugünküye geleceğiz. Alihan Kuriş dediğimiz isim Ahmet Deniz Olgun'un vefatından sonra bu yapıyı da biraz parçalayarak da zaten orada acayip bir parçalı bir rapor. Çünkü işte efendim, işinde gücünde işte namazında niyazında insanlar var. Onlar da zaten uzaklaştı. Ama bu yapı Alihan Kuriş'le beraber kimin aparatı olduğu sorusunu da sormamız gerekir.
1: Pekala. Birazdan burayı da açalım. Çünkü İçişleri Bakanı'nın da başka açıklamaları var. Onları da konuşuruz ama Kuriş'in ifadeleri ortaya çıktı. Şimdi benim yönetici bir rolüm yok. Böyle bir suçlamayı reddediyorum diyor. Farklı isimlerle mal varlığı, para trafiğine ilişkin iddialar da sorulmuş. Ve diyor ki kendini dedesi Süleyman Hilmi Tunağan'ın varisi ve temsilcisi olarak tanımlıyor. Onu sevenler beni sever. Ben kimseye emir talimat vermedim diyor. Benim GSM hattı yok üstüme kayıtlı. Zaman zaman aile üyelerinin telefonundan konuşurdum ifadelerini kullanıyor. 380 bin lira aylık gelirim var diyor. Ve işte bir takım gayrimenkul satışı için giden gelen teminatlar olduğunu söylüyor. Evde bulunanlar altın ziynet

0: eşyalarda düğünde takılanlar diyor. Böyle bu savunma ne söylüyor?
1: Şimdi Sena Hanım tabii...
0: Ortaya çıkan bazı şeylerle beraber değerlendirdiğimizde.
1: Tabii şimdi bunları şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi savcı bu operasyonu yaparken hepimizin konuştuğu, bütün haberlerde de geçtiği üzere... Değil mi? Bir MASAK raporundan bahsediyoruz biz. Yani bu operasyon başlarken tabii biz bu hani 4 gün öncesini konuşuyoruz ama... Bu operasyonun başlamasından önce MASAK yaklaşık yanılmıyorsam 168 sayfa bir rapor hazırladı. Bu raporla ilgili olarak bu raporu niye hazırladı? Zaten bir şüpheli işlem olduğu için Mali Suçları Araştırma Kurulu o para girişleri, bu örgüt iddiasının, savcının örgüt iddiasını destekleyen, aralarında şirketlerin olduğu ama şirketlerin reel bir ticaretinin olmadığı, özel 2020 yılından sonra para trafiklerinde bir şekilde anlatılamayan, hayatın olağan akışına uygun olmayan, yurt içi de yurt dışı da bağlantılı paraların, taşınırların, taşınmazların ve şirketlerin olduğunu tespit etti. Şimdi bu sorduğun, bunları neden söylemeye çalıştım? Şimdi bana şu soruyu sorarsanız normalde, ya işte evinizde ziynet eşyası bulundu. Şimdi bu normal insanlar için evet bir hani ya olabilir diyebilirsiniz ama şüphe şöyledir Sena Hanım. Zaten savcılık şöyle başlar. Basit şüphe, makul şüphe, kuvvetli suç şüphesine gelince biz somut delillerle desteklendikten sonra gözaltı, adli kontrol, tutuklama ve bu operasyonları görürüz. İlk söylediğinizde evet yani çok basit bir şüphe bile olabilir ama eğer siz 380 bin liralık geliriniz var ise söylediği yani öyle ifadesinden yola çıkarak söylüyoruz. Bu kadar altının bu kadar düğünde toplanıp toplanmamasını şimdi ilk bir şüpheyi koydunuz oraya. Ve MASAK raporlarına baktığınız zaman kaynağı belirsiz. Zaten isnatlardan birisi de o. Suçtan elde edilen mal varlığı değerini aklama iddiası var biliyorsunuz. Şimdi burayı koydunuz. Bu şüphe olmaya devam etti. Paraları açıklayamıyorsunuz. İşte burada olmamakla beraber hani Alihan Kuruş'un evinde olmamakla beraber Firari kardeşinin evinde çıkan işte 200 kilo altınlardan bahsediyorlar.
0: Külçe altın.
1: Ve 1.34 milyar yani 1 milyar 340 milyon TL yaklaşık sadece altınların değeri. Şimdi bunları siz sadece düğün takıları, birikimlerin diye açıklarsınız belki kendinize göre ama işte savcıda bahsettiğim o makul şüphe ve kuvvetli suç şüphesine yaklaşır bu olay. O yüzden yani vatandaşlar için şüpheli olmayacak nokta, siz de söylediniz, teker teker bunları koyarsanız haberleşme ağlarının gizli olması, ulak kullanıyor olmanız, 33 tane şirketin hiçbir ticari faaliyeti olmamasına rağmen anlamsız bir para trafiği, yurt içi yurt dışı menşeli faturaların bir şekilde olup olmamasına ilişkin iddialar.
0: Bilmiyorum yani belki vardır da GSM hattı benim üzerime yok.
1: Bunu da koyun. Şimdi normalde bir insanı işte normalde bir insan şunu sorsanız deseniz ki ya GSM hattınız var mı? Yok. Değil mi? Ya çok şey yapmaz size ama bunu da ortaya koyduktan sonra bunların hepsini üst üste koyduktan sonra artık hani o savcıdaki o basit şüphe bitmiş, kuvvetli suç şüphesi haline gelmiş. Zaten biz tutuklama kararlarını o yüzden gördük. Somut delil de dedik ki ya destekledi. Ne o? MASAK raporu. Ve ben şimdiden bir şey iddia edeyim size. İddia olduğunu da altını çizeyim. Biz henüz MASAK raporunu gördük ama MASAK raporu neye bakar biliyoruz hepimiz. Artık öğrendik. Bankadaki hareketler yani kayıtlı işlemlere bakar. Şirket hisseleri, para alışverişleri ama kayıt dışında MASAK göremez. O yüzden de biz şimdi bu arama el koyma şirketleri ilişkin işte o belgeler, bilgilere ulaştıktan sonra ifadeler belki... İşte konuşacaklar, ne ifade verdiler, belki başka şeyler söyleyecekler, yazışmalar ortaya çıkacak. Biz kayıt dışında göreceğiz. Kayıt dışı dediğim ne? İşte o dünkü
0: MASAK
1: görüntüler.
0: MASAK raporuna yansımayanları
1: göreceğiz. Onları savcı zaten. Bu arada tabii şunu da düzeltelim. MASAK zaten biliyorsunuz tespit yapar bırakır. Hani bazen de böyle yaygın bir yanlış var. Hani sanki böyle operasyonu savcılarımız yapar. MASAK'tan destek alır. Zaten bu arama el koyma kararlarının verilebilmesi için... Mutlaka biz uzman görüşürüz. İlgili kurum, SPK mı, işte MASAK mı, bunlardan rapor alınır. Burada ilgili kurum MASAK olduğu için MASAK raporları alınmış ve buradaki can alıcı nokta şu, örgüt iddiası var, örgüt lideri var savcıya göre. Bu arada savcının kafasında ben örgüt liderinin kim olduğunu, yöneticilerinin kim olduğunu en azından bir şema olarak belirlediğini düşünüyorum. Bu soruşturmanın biz şu aşamasını konuşuyoruz ama bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İfadelerle biz
0: yani o şema da çıkar. Şimdi FETÖ döneminde çok konuşuldu. Nasıl bir şema var burada dediğimiz o örüntüyü de savcılık zihninde bir örüntü var, bir şema var diyorsunuz.
1: Çünkü biliyorsunuz 4 tane isnat ya. örgüt, üyelikler, kurucular, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, vergi usul kanunu muhalefet, kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık ve vergi usul kanunu muhalefet. Zaten savcı bu iddiaları ortaya attıysa, zaten dediğim gibi artık kuvvetli şüphe haline geldiği için kendisinde bir çalışma yapılmıştır. Şüphelendikleri lider, yönetici bu. Soracakları sorar. Diyecekler ki bunları tanıyor musun? İşte ifadelerde var. Diyor ya bunu tanıyor musun? Diyor ki işte ayakkabı alırken tanıştım. Bunu tanıyor musun? Onlara soracak. Sen bunu tanıyor musun? Nerede tanıştın? Çapraz bir eşleştirme yapacak. Kafasında belli olduğu için zaten onları kuracak. Kurduğu için de ben belki eksikleri tabii ki olabilecektir. Yeni deliller çıkınca olabilecektir ama ben bu soruşturmanın biraz önce söylediğim gibi MASAK raporunu gördüğümüz için daha da fazla genişleyeceğini ve derinleştirileceğini başka isimler de görülebilir. Çünkü genelde emsallerde de böyle oluyor. Ortaya çıktıkça çünkü çok büyük. 33 tane şirketin sadece defterlerini inceleseniz bırakın hani kime ne vermişler, ne almışlar. Hani banka kayıtları değil, kasası, defteri. İşte biliyorsunuz arama el koyma kararları da o yüzden veriliyor zaten. Onlara mutlaka bir yine uzman görüşü alıp işte hangi işlemleri yapmışlar. İşte yurt dışı bağlantılı olduğu söyleniyor. Başka ülkelerle ilgili işte ticaretleri var. Onlar reel ticaret mi değil mi? En önemli MASAK tespitlerinden bir tanesi de şu. Şirketlerin reel ticaret olmamasına rağmen ortaklar tarafından bir şekilde sermaye koyulduğunu ve o ticaret olmamasına rağmen hacimlerinin çok büyük olduğu iddiası var. O yüzden şimdiden söyleyeyim ben sanki bu soruşturmanın daha da derinleşeceğini
0: ve genişleyeceğini düşünüyorsunuz. Şimdi İçişleri Bakanı'ndan şöyle açıklamalar geldi. Diyor ki burada üst örgüte, üst yönetime yapılan bir operasyon var. Geniş kesimlere yönelik bir operasyon yok. Bunu açıklıkla ifade edeyim diyor. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum gizli bir yazılım kullanır mı sorusunu soruyor. Ve FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylo kullanıyor. Şimdi de Gloper uygulaması kullanıyorlar diye anlatıyor. Buradan Almanya'da, Köln'de 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyor anlaşılan o ki bu yapı. Ve yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetlerini oraya kaydırmayı planlayacaklarını, bu böyle bir planları olduğunu söylüyor İçişleri Bakanı. Öteden beri dikkatle izliyorduk diyor. Ve burada dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere bir operasyon yok ifadelerini kullanıyor. Köln'de, Almanya'da. Almanya'nın böyle göbeğinde 70 milyon euroluk böyle dev bir merkezi kim, nasıl ve ne için yapabilir Hasan Öztürk?
2: Çok güzel. Çok iyi bir soru. Tamam işte o hani sır ifşa oluyor meselesi var ya onu devam edelim. Şimdi şuradan bakalım. 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'dan hemen sonra Ahmet Deniz Olgun hayatını kaybediyor. Ahmet Deniz Olgun Süleymancıların başındaki isimdi. Milletvekili yapmış, bakanlık yapmış bir isimdi. Onun o şüpheli, şaibeli ölümü hayatını kaybetmesinin hemen akabinde. Bakın ben konuştum bu yapının içindeki insanlarla. Normal sıradan sade vatandaşlar olarak. O zaman da ayrışmaya başlamışlardı. Nasıl oldu da şöyle diyorlar. Ahmet Deniz Olgun abimizin cenazesi öyle apar topar toprağa verildi. Biz cenazene bile yetişemedik. Sonra birden Ali Nur Kuriş işte bu isim bu yapının başına geçiyor. Ve zaten hızlı değişim ve dönüşümde onunla beraber başlıyor ve o hani Sayın İçişleri Bakanı'nın işaret ettiği o alttaki işte namazında, niyazında, işinde, gücünde olan insanların şaşkınlıkla takip ettiği mesele bundan sonra hızlanıyor. Almanya'da kocaman bir bina yapıyorsunuz. Niye yaparsınız? O zaman Almanya'nın Türkiye üzerinde nasıl bir çalışma yaptığını da hatırlamamız lazım. Arkadaşlar bu memlekette Alevilerimiz var. Bakın benim ismim Hasan. Onu da söylüyorum. Alevilerimiz var ama bir de Almanya'nın örgütleyip içimize saldığı Ali'siz Alevilik meselesi var. Ali'siz Aleviliğin merkezi Almanya. Almanya'da bir takım insanlara dernekler, vakıflar kurdurdular ve o da, dernek ve vakıflarla Aleviliğin yönünü değiştirdiler. Aleviliğin aslından uzaklaştılar. Ki yani Hazreti Ali'siz Alevilik olur mu? Olmaz ama yaptılar. Şimdi Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon

0: euro ya mal olacak kocaman bir tesis kuruyorlar. Bu tesisi şöyle bakın, Pensilvanya'daki o meşhur çiftlikle birleştirin. O çiftliği yöneten CIA'ydı. Bak, o çiftliği yöneten CIA'ydı. Bunu kim söylüyor? Benimle yazılarla kavga eden dönemin zaman yazarı sonrasında itirafçı oldu. Diyor ki ben diyor Pensilvanya'ya gittiğim zaman anladım ki burası CIA yönetiyor. Çünkü her kontrolünü yapıyorlar. Şimdi bu
1: Şimdi
0: yapı
1: burada bu
0: eğer
1: yapının kurduğu merkezde yabancı istihbarat örgütleriyle bir dirsek temasıyla kuruldu mu diyorsunuz?
0: mümkün mü kurulmasın? Almanya'da siz 70 milyon euroluk öyle bir bina yapacaksınız. Tamam. Sonra bakın Almanya'nın şöyle bir özelliği var.
1: Yani tabii bu kadar kolay. Herhalde
0: Avrupa'daki
1: bürokrasisi uzundur diye tahmin ediyorum söz konusu Almanya'da olduğu için. Buyurun devam edin.
0: Avrupa'daki Türk nüfusun önemli bölümü Almanya'da. Bu Türk nüfusun ilk jenerasyonu köylerden, kasabalardan gitmiş muhafazakar, dindar insanlardı. Şimdi o insanların ikinci, üçüncü nesillerinin Alman vatandaşı olanlar var. Onların hala Türkiye'ye olan bağlar devam ediyor. Ve bu bağlar üzerinden bir şey yapılıyor. Biz şunu biliyoruz. Alman devleti, bakın İkinci Dünya Savaşı falan girmeye gerek yok. Alman devleti doğrudan Amerika'ya müzahir bir istihbarat devleti olarak faaliyet içerisinde. Şimdi
1: Pekala.
0: yine şunu söyleyelim.
1: Buyurun mesajı alayım.
0: Türkiye'den kaçan Fethullahçıların ana merkezlerinden biri de yine Almanya. Bu yapı, bu konuştuğumuz yapı yani Alihan Kuliç'in başında bulunduğu yapının Fethullahçılarla olan ilişkileri değil. Yani cenaze namazını kılmışlardı gidip Pensilvanya'da hatırlarsanız birkaç tanesi. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Bu yapının dışarıyla olan ilişki biçimini de çözecektir
1: Pekala.
0: bizim adaletimiz. Niye? Çünkü sadece bir para trafiği, işte efendim parada usulsüzlük meselesi değil, o paranın nerede kullanıldığı meselesi çok daha ciddi bir mesele. Bu Türkiye'nin beka meselesi. Ne dedim? Baylok çözüldü. Fethullahçı terör örgütü hayalet olmaktan çıktı. Bugün eğer Glopor çözülürse ki ben çözüldüğünü düşünüyorum. O zaman bu herkesin bildiği sırrın açığa çıktığı gündür. Dolayısıyla biz daha çok konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim. Yapı zaten parçalanmıştı Ahmet Deniz Olgun'dan sonra. Orada şimdi çok
1: Peki.
0: ciddi de tartışmalar var. Onu da söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Görünen o ki önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Avukat Tarkan Erdal. Çok teşekkürler katıldığınız için.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi devam edelim haberle. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil, kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Provokasyonlara karşı da uyarı yaptı. Bakalım açıklamada.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
5: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
5: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması...

0: kritik önemde olacaktır.
1: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Nevşehir'deydi. Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde konuştu. Bu coğrafyada herkesin kardeşçe yaşaması bizim başarmamıza bağlıdır dedi.
3: Türkiye'de son Alevi eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur, namus borcumuzdur. Sizlerden rızalık istiyorum ve size söz veriyorum. İktidar olacağız, hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız. Cemevlerini yapmak, o cemevlerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, bize o cemevlerinin mülkiyet sahibi olma ve bunun üzerinden bir davranış içinde bulunma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır. Demokratik yönetilen Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin. O anahtar gönül rahatlığıyla, gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin. Bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, herkesin kardeşçe yaşaması da bizim başarmamıza bağlıdır. Andolsun ki başaracağız. Andolsun ki başaracağız.
2: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı reysen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Amerikan Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'a teşekkür etti.
1: İnanılmaz, cesur ve çok önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diyen Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Anlaşmayı cesur ve önemli bir adım olarak da niteleyen Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Kardeş, Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Pakistan, hem kendi ülkelerimizin hem de tüm bölgenin savunmasını sağlamada yapıcı bir rol oynamaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı, Trump'ın Güney Asya'da nükleer bir felaketi önlemek için cesur ve kararlı bir liderlik gösterdiğini de vurguladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif 7 Ağustos'ta imza atmış, kolektif caydırıcılığı artırmayı amaçlayan anlaşmanın hiçbir ülkeye karşı olmadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak.
2: ABD ve İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresi bugün doldu. Amerikan Başkanı Trump çok yakında güzel şeyler olacağını öne sürdü. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş hedeflerine ulaşmakta başarısız olduğunu ve mutabakat metninin İran için bir zafer

0: belgesi niteliğinde olduğunu savunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresi doldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la işler çok iyi gidiyor derken, Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Haziran ayında çatışmayı durdurmayı ve 60 gün içinde tüm cephelerde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşmasını imzalamıştı. Tarafların birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı 60 günlük süre doldu. Trump çok yakında güzel şeyler olacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşmaya işaret ederek düşmanlarımıza teslim olmadık. Amerika Birleşik Devletleri ile onur ve güç içinde mutabakata ulaştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyleyen İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir zafer belgesiydi dedi. İran ordusu ise Amerikan askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Aynı eylemi gerçekleştiren İranlı kadınlara ödülün iki katının verileceğini belirten İran ordusu başkomutanı Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Doğu'dan çekilme çağrısını da yineledi. Trump ve Pezeşkian tarafından 17 Haziran'da imzalanan anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'a uygulanan mali kısıtlamaların hafifletilmesi ve nükleer program konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin beklentilerin ana hatlarına ilişkin hükümler içeriyordu.
0: İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesine Türkiye ve 7 ülkeden kınama var. Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze barış planının uygulanmasına yönelik yol haritası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla onaylanmıştı hatırlayalım. İsrail ise bu planın uygulanmasını ve Filistin devletini tanımayı reddediyor. Çünkü bu planın bir parçası, bir aşaması da buydu. İsrail'in bu kararı tepkiye neden oldu. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'i kınadı. 8 ülkenin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada Filistin devletinin reddi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adım bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltalamaktadır denildi. Şimdi gelin bir piyasalara bakalım. Bölgedeki bütün gelişmeler altını, gümüşü etkiliyor, petrolü etkiliyor, doları, döviz etkiliyor. Peki altın ve gümüşte durum ne derseniz, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı altın ve gümüş. Aslı Nomer Aktaş Kapalı Çarşı'da bizi bekliyor ve ekranlara getirecek oradaki hareketliği, piyasaların durumunu. Aslı, söz sende.
2: Sena Alkan, senin de söylediğin gibi altın haftaya yükselişle başladı. Biz de şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'dan rica edelim. Hemen fiyatlara bakalım, size göstersin. Gram altın haftayı 6.725 TL ile kapatmıştı. Şu anda alış fiyatı 6.692 lira. Satış fiyatı ise 6.761 lira. Çeyrek altın ise 10.800 lirayla haftayı kapatmıştı. Şu anda çeyrek altının alış fiyatı 10.791 lira. Satış fiyatı ise 10.844 lira. Yarım altına gelecek olursak, yarım altında haftayı 21.600 lirayla kapatmıştı. Şu anda 21.517 lira alış fiyatı, satış fiyatı ise 21.612 lira. Tam altınsa 43.250 lirayla cuma günü haftayı kapatmıştı. Şu anda tam altının alış fiyatı 43.136 lira, satış fiyatı ise 43.330 lira. Gümüşe de bir bakalım. Gümüşte de kilogramı alıştan 96.717 lira alış fiyatı, satış fiyatı ise

0: 100.860 lira. Ons altın haftaya 4.375 dolarla kapatmıştı. Şu anda da 4.400 dolar civarında. Bu sabah Asya piyasası açılışında ons en yüksek 4.415 doları gördü. En düşükse 4.370 doları gördü. Peki altını yukarı taşıyan ne? Burada özellikle küresel piyasalardaki gelişmeler önemli. Doların zayıflaması, ABD'den gelen ekonomik veriler altının yönünü etkiliyor. Tabii bir de malum düğün sezonunun olması dolayısıyla altındaki hareketliliği aslında sadece yatırımcı takip etmiyor. Aynı zamanda çeyrek alacak olan, yarım altın alacak, gram altın olacak olan vatandaşlar da altındaki hareketliliği özellikle takip ediyor. Şu an esnaftan aldığımız bilgilere göre kapalı çarşıda durum sakin. Vatandaşlar biraz daha temkinli. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Tam 27 yıl geçti. 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin üzerinden bugün yıl dönümü. Depremde hayatını kaybedenler anılıyor. Depremin merkez üssü Gölcük'te bir tören düzenleniyor. Gizem Türemen de o töreni takip ediyor. Gizem, söz sende. Tam 27 yıl geçti. Bir daha yaşamayalım diye, önlem alalım diye çokça konuşuldu üstüne ama maalesef benzeri acılarla yine sarsıldık sonraki yıllarda. Gölcük'ten ne aktarırsın?
2: Sena Alkan, Türkiye'nin çok yakın tarihi, yani şurada 27 yıl dediğimiz zaman ve Büyük Marmara depremi dediğimiz o deprem 45 saniye sürdü ama 17 binden fazla canı hayattan kopardı. 10 binlerce kişi yaralandı. 200 binden fazla kişi evsiz kaldı. 76 bin konut ve iş yeri direkt yıkılırken 300 binden fazlası direkt hasar aldı. Yani bunlar hem can kayıpları hem de yıkımın boyutlarını anlatmak için özetlediğim rakamlar. Ama aradan geçen o 27 yılda acılar hala taze. Evet. Anmanın yapıldığı nokta burası. Ahmet Uludağ getirsin. Gölcük'teyiz. Depremin merkez üstündeyiz ve deprem şehitleri anısına yapılan o anıtın önündeyiz. Gece de buradaydık. Tam da depremin olduğu saat diliminde, yani 03.02'de bu noktada bir anma töreni düzenlendi. Protokol katıldı. Yakınlarını kaybedenler ve çeşitli STK'lardan katılım oldu. Çelenk bırakıldı. Dualar edildi. Ve 1999'da 17 Ağustos gecesi yitirilen o canlar, deprem şehitleri bir kez daha sevgiyle, özlemle, minnetle anıldı, hatırlandı ve şu söylendi: unutmadık, unutmayacağız. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihi de diyorum ama 99'dan sonra 2023'te 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye olarak biz o acıyı bir kez daha yaşadık. Bu nedenle 99 depreminin aslında bir önemi de şu: Türkiye deprem gerçeğiyle, depremin yıkımıyla, yapı stoğunun önemiyle direkt yüzleştiği ve harekete geçilmesi gerektiği, çok ciddi adımlar atılması gerektiğinin fark ettiği ve adımların atılmaya başlandığı bir yıldı. Bugün 17 binden fazla kayıp diyorum ama 17 bin insan düşünün. Bazı aileler tamamen yok oldu. İleride Değirmen Dere'nin sularının altında, metrelerce denizin altında neredeyse bir şehir yatıyor. Sokaklar, binalar denizin altına gömüldü. Bugün hala dalıp o noktalarda enkazı, o evleri, o eşyaları görebiliyorsunuz. Geçen 27 yılda rakamlar çok kolay ama şunu hatırlıyorum. Ben Gölcük'e en son 4 yıl önce gelmiştim ve bir anneyle tanıştım. Kızını arıyordu. 99 depreminde kaybettiği, ismi Gözde. O zaman 7 yaşındaydı. 22 yıldır arıyorum diye anlatmıştı. Bugün depremin 27. yılındayız. Kızını hala bulamadı. Bir de bu işin bu gerçek tarafı var. Hatta en son kızını bulabilmek adına bir ümitle onun adına bir kitap yazdı. Gözde, sesimi duyan var mı diye. Ve sordum, bulamadınız belki, hiçbir zaman okuyamayacak. Neden yazdınız bu kitabı? Eğer ben öldükten sonra kızımı bulurlarsa onu aramadım zannetmesinler. Onu ne kadar aradığımı bilsinler istedim dedi. İşte depremin o parçaladığı hikayelerden sadece biri bu. Bu nedenle 1999 depremi gibi, Büyük Marmara depremi gibi, 6 Şubat depremleri gibi büyük felaketler bize sadece deprem şehitlerini andığımız bir gün olarak yaşamıyoruz. Deprem

0: gerçeğini hem hatırlatıyor hem de alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdiğimiz bir gün oluyor.
1: Gizem, çok teşekkürler. Çok derin, çok acı aktardı Gizem Türemen Gölcük'ten. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından depremde hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Sultan Gazi'de yapımı devam eden bir sitenin inşaat alanında toprak kaydı. Çatlakların oluştuğu sokak tedbiren kapatıldı. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın sürdüğü sokaktaki yolda çatlaklar oluştu. Adrese giden zabıta ekipleri güvenlik gerekçesiyle sokağa giriş ve çıkışlara kapattı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ölenlerin yaşları 4 ile 13 yaş arasında değişiyor. 3 kardeş hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı.
2: İddiaya göre emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza 3 kardeşi hayattan kopardı. Kaza pazar günü İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah A yönetimindeki nakliye kamyonu aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 8 kişiden 13 yaşındaki Ecrin İçen'le kardeşleri 11 yaşındaki Mehmet Ali ve 4 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ise kazada ağır yaralandı. Anne babayla 3 kişinin hastanede tedavileri sürüyor. Olayın ardından kamyon şoförü Emrullah A gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bir tır bariyerlere sıkıştı. Görüntüler Sakal Tutan geçidinde kaydedildi. Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir tır kayarak bariyerlerde sıkıştı. Kaza sonrası tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede ulaşım güvenliği için polis ve jandarma ekibi de görevde. Kayseri'de iddiaya göre bir kişi otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybetti.
2: İddiaya göre genç kadını otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki NCŞ ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre adam Selin Gökhan'ı kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor ve Erzurum Spor Diyarbakır'da ilk maçına çıktı. Karşılaşma 3-0 Ahmet Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Ahmet Spor'la Erzurum Spor Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Erzurum Spor ikinci dakikada Andrade'nin attığı golle öne geçti. Ardından VAR incelemesi yapıldı ve gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Mavi beyazlılarsa karara tepki gösterdi. Süper Lig'e ilk kez yükselen ev

Sahibi Ahmet Spor'sa ikinci yarıda attığı 3 golle maçı üstün bitirdi. Bu haber gün ortasında ilk dilimin son haberiydi. Bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gönül'ün vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Erdoğan, AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23. ve 24. dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun dedi. Gönül'ün cenazesi bugün İzmit Fevziye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak. Cenaze namazı sonrasında İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi diyen Özel, umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi ifadelerini kullandı.
1: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni Parti dimdik ayakta.
0: CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da il gezilerine başlaması bekleniyor.
2: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
3: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Yani bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
0: Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye, Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. Bakalım.
3: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 60 günlük ateşkes süresi doldu. ABD Başkanı Trump çok yakında güzel şeyler olacak ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş hedeflerine ulaşmakta başarısız olduğunu ve mutabakat metninin İran için bir zafer belgesi niteliğinde olduğunu söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresi doldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la işler çok iyi gidiyor derken, Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Haziran ayında çatışmayı durdurmayı ve 60 gün içinde tüm cephelerde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşmasını imzalamıştı. Tarafların birbirine anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı 60 günlük süre doldu. Trump çok yakında güzel şeyler olacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşmaya işaret ederek düşmanlarımıza teslim olmadık. Amerika Birleşik Devletleri ile onur ve güç içinde mutabakata ulaştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyleyen İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir zafer belgesiydi dedi. İran ordusu ise Amerikan askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Aynı eylemi gerçekleştiren İranlı kadınlara ödülün iki katının verileceğini belirten İran ordusu başkomutanı Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Doğu'dan çekilme çağrısını da yineledi. Trump ve Pezeşkian tarafından 17 Haziran'da imzalanan anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'a uygulanan mali kısıtlamaların hafifletilmesi ve nükleer program konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin beklentilerin ana hatlarına ilişkin hükümler içeriyordu.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Amerikan Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'a teşekkür etti.
3: İnanılmaz, cesur ve çok önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diyen Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Anlaşmayı cesur ve önemli bir adım olarak da niteleyen Trump,

0: olumsuz 3 ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Kardeş Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Pakistan hem kendi ülkelerimizin hem de tüm bölgenin savunmasını sağlamada yapıcı bir rol oynamaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Trump'ın Güney Asya'da nükleer bir felaketi önlemek için cesur ve kararlı bir liderlik gösterdiğini de vurguladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif 7 Ağustos'ta imza atmış, kolektif caydırıcılığı artırmayı amaçlayan anlaşmanın hiçbir ülkeye karşı olmadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak.
1: Hamas heyeti ve Washington Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Hamas siyasi büro başkanı El Haye başkanlığındaki heyet Mısır'da görüşmelere katılırken Trump'ın danışmanı Jared Kushner da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
0: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için diplomasi trafiği hızlandı. Hamas heyeti Mısır'da bir dizi görüşme yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner'ı ağırladı. Hamas siyasi büro başkanı El Haye başkanlığındaki heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Mısır İstihbarat Başkanı Reşat'la görüşen heyet, Gazze için savaş sonrası planının uygulanmasını hızlandırmanın yollarını ele aldı. Görüşmenin ardından Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Şarm el-Şeyh anlaşmasına ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze planına uymadığı belirtildi. İsrail'in üzerinde mutabık kalınan yol haritasını reddettiği belirtilerek, İşgal altındaki Batı Şeria, Gazze şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner'la Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Kushner, Sisi'nin bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi. Ateşkeste ikinci aşama, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine odaklanıyor. Netanyahu hükümeti, ikinci aşamaya ilişkin açıklanan 15 maddelik planı reddederken, Hamas arabulucuların önerilerine olumlu yaklaşıyor.
1: Adı sık sık skandal açıklamalarıyla gündemde İsrail'in aşırı sağcı soykırımcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir. Gazze'ye dair çok skandal bir açıklamaya daha imza attı. Gazze'de her gece 30-40 kişinin öldürülmesi gerektiğini söylüyor.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi öldürmeleri gerektiğini söyledi. Ben Gvir, Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Rom Braslavski'ye röportaj verdi. İsrail ordusunun Gazze'de her gece saldırı yapması gerektiğini iddia etti. Ben Gvir, Gazze'nin tamamının İsrail'in kontrolünde olmasını istediğini söyledi. Gazze'nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasp ederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini teşvik edeceklerini savundu. Sunucu Braslavski, sözü Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasasına getirdi. Bakandan skandal bir istekte bulunan eski esir, idam cezalarını kendisinin infaz etmek istediğini söyledi. Ben Gvir, röportajın devamında İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları kötü muameleyi de övünerek anlattı.
1: Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi şöyle haberi...

0: izlerken baştan aşağıya, tepeden tırnağa ya, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk, savaş hukuku, bunların hepsinin çiğnendiği, daha ötesi soykırımı alenen teşvik suçunun kanıtı niteliğinde bir röportajı izletiyor bize Bengivir. Her gece 30-40 Gazze'li öldürülmeli. Kulağıma şu tırmalıyor, yani yerleşti kulağıma. Bunlar insan değil. İnsan dışılaştırma da var.
1: Ortada insan olmayan bir şahıs var ama bu sözleri söyleyenin bizzat kendisi, yani Bengivir. Böyle yorum yapacağımız zaman seviyemizi koruyarak ağzımızı bozmadan yorum yapabilmek zor bir yaratık. Ama siyasi bir ünvan taşıdığı için dönem dönem üzerinde durulması gerekiyor. Tam da sizin dediğiniz gibi insan dışılaştırma, bizim uluslararası ilişkiler literatüründe dehumanizasyon dediğimiz eylemi açıkça bir kez daha dile vurdu. Diyor ki aslında kişisel olarak belki konuşmaya değecek bir şahsiyet değil ama İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı ünvanını taşıyor. Her gece 30-40 kişiyi işte tırnak içerisinde indirmek lazım gibi bir ifade kullanıyor. 70 binin üzerinde Gazze'li sivili öldürmek yetmedi. Ya da Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de yerinden ettikleri on binlerce insan yetmedi. Hala işte daha fazla öldürme peşinde, daha fazla suça imza atma derdinde. Tabii konuşmasının devamında işte Gazze'de hak iddia ediyor, oradaki insanları göçe zorlamak gerektiğini söylüyor. Yerleşimler kurmalıyız oraya gibi ifadeler kullanıyor. Yani skandal tek bir skandal değil. Beraberinde daha çok benzer ifadeler kullanıyor. Tabii bakıldığında tam da sizin dediğiniz gibi aslında bu bir itiraf. Yani neden itiraf diyoruz? İşte askeri bir hedef gözetilmesinden bahsetmiyor. Tehdit düzeyinden vesaire bahsetmiyor. Söyleyen işte Ulusal Güvenlik Bakanı. Hedefli operasyon kavramı zaten hiç olmadı. İsrail özellikle 7 Ekim sonrasında bunu bütün dünya açıkça gördü. O hedefli operasyon dediğimiz kavramı hiç uygulamadı. Rastgele sivillerin olduğu yerler bombalandı. Özellikle hastaneler bombalandı, ibadethaneler bombalandı. Sadece camiler değil, kiliseler de bombalandı. Karşısındakilere insan bile değiller diyor tırnak içerisinde. Veya işte o anda tehdit oluşturanlardan bahsetmiyor. Bu aslında İsrail'in savaşçı ya da işte sivil ayrımı yapmadığının net delillerinden bir
0: Bir
1: tanesi.
0: kanıt niteliği, yani
1: Doğrudan
0: zaten binlerce kanıt var ve bunlar toplandı sunuldu ama Ulusal Güvenlik Bakanı ve diyor ki bir noktada bu bir sır değil, başbakanla ters düştüm diyor. Ben 30-40 kişi gözetmeksizin, yani kişi ayırt etmeksizin, onlar insan olmadığı için öldürülmesi gerektiğini savunuyordum ama başbakanla ters düştüm diyor. Bu bize geriye dönük şöyle bir baktığımızda Gazze'deki soykırıma, günde 70 kişinin katledildiği günleri gördük. 200'e çıktığını gördük bu sayının. Burada bütünüyle Netanyahu ve yönetiminin Gazze'de bu bir soykırım niyetiyle ve hatta bir soykırım işlediğine kanıt niteliği taşıyan bir ifade, bir röportaj değil midir bu? Ve bunun neticesi bir karşılığı olabilir mi uluslararası hukuk düzeyinde, lahey düzeyinde sizce?
1: aslında tabii ki bu bir açık ve net bir itiraf. Fakat şöyle bir gerçeklik var Sena Hanım. Bu insanlar, yani bu insanların yönettiği ordu baktığımız zaman bir soykırımı dünyada kameraların önünde gerçekleştirdi. Ve işte uluslararası hukuk dediğimiz o kavram ne kadar etkili olabildi bunu durdurmada? Birleşmiş Milletler ne kadar etkili olabildi? Yani bir ateşkes çağrısı yapılması dahi bu sistemi belki de en temelinden dizayn eden aktör Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürekli olarak frenlendi. Bu iş belki Gazze üzerinde sürekli gündeme geliyor. Çünkü çok büyük bir soykırım uygulanmıştı. Ama baktığımızda Batı Şeria'da da benzer bir süreç devam ediyor. İnsanlar birer ikişer öldürülüyor. Gazze'de daha çok sayıda insan daha büyük kitlesel saldırılarla öldürülüyor ama Batı Şeria'da da, hani ikisini kıyaslamak için söylemiyorum ama o suçun yanına bir başka suçun da eklendiğini ve bunların mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Ve bu sistem, mevcut uluslararası sistem devam ettiği sürece bu çağrılar da devam edecek. Bu çağrıların fiilen harekete geçtiğini de belki korkuyorum göreceğiz. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Artık İsrail'de seçim arifesine girildi ve bu tarz konuşmalar, çağrılar, benzerleri de gelebilir. Şimdi siyasi çizgi olarak bakıyorum. Yani Ben-Gvir'e yakın kim var? Beraber işte o koalisyona girdikleri Smotrich var. Ben-Gvir'in oylarında bir artış da görmek mümkün. Ama o artışı işte tarafsızlardan gelen bir artış değil de Smotrich'ten, yine kendisine benzeyen radikal bir isimden gelen kayma olarak görüyoruz. Muhtemelen benzer radikal söylemler şimdi ilerleyen günlerde Smotri tarafından da gelebilir. Ya da işte bugün bir ön seçim var Likud Partisi'nde. Belki Likud'dan, belki Netanyahu'dan yine benzer radikal adımlar gelebilir. Çünkü hem uluslararası hukuktaki bu boşluk hem de İsrail içerisindeki o siyasi denge, yani Netanyahu'nun iktidarı sürdürebilme, koalisyonu devam ettirebilme, yeniden iktidarda bir koalisyon kurabilmek için yapacağı adımlar da aslında Ben Givir'e müsaade ediyor. Hmm. Zaten ideolojik kökenleri, fikirsel yapısı, hastalıklı bir şahsiyetten bahsediyoruz. Uygun uluslararası ortam ve uygun İsrail siyaseti oluştuğunda bu isimlerin bu hareketleri çok daha görünür oluyor. Ve maalesef İsrail toplumunda da karşılık gördüğünü fark ediyoruz. Yani son seçime bakalım, 2022'deki seçime koalisyonla beraber söylediğimizde 500.000 oy aldı bu zihniyet. Keza işte buna sadece Ben Gvir'i söylemiyorum. İşte beraberinde işte Noam'ı, Smotrich'i de katıyorum. O koalisyon 500.000 oy aldı. Likud'a bakıyoruz, Netanyahu'ya farklı zihniyette değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna bakıyoruz. 7 Ekim'den sonra belki sürekli Aksa Tufanı operasyonu gündeme getirildi ama Aksa Tufanı operasyonu öncesinde bu zihniyet yok muydu? Yani Ben Gibir'i biz işte Kahanist diye biliyoruz. Kahanizm ideolojisinden
0: biliyoruz. Ama bu kadar yaygın görülmüyordu. Yani, Sayın Hocam, sanki bu kadar İsrail'in içerisine sirayet etmiş ve toplumun bütününe bu radikalleşmenin hani yayıldığını görmüyor gibiydik. Herzog'un da açıklamaları var çünkü mesela. İsrail toplumunun o kendi ifadesiyle bir canavarlaşma içerisinde olduğunu söyleyen bir öz eleştirisi oldu. Yani İsrail toplumu, İsrail siyaseti bütünüyle radikalleşiyor demek mümkün mü? Ve bunun Ekim sonunda sandığa nasıl yansımasını bekliyorsunuz?
1: Hızla radikalleşiyor demek yanlış değil. Hani Kahanizm'e atıf yaptım. İlk kurulduğunda işte seçimlere girdiği dönem de olmuştu 70'lerde, 80'lerde. %1 oyla bir tane sandalyesi vardı. Bugün baktığımız zaman 6 sandalyesi var. Yarın belki seçimlerde 8 sandalyesi olacak. Büyüyor. Benzer ideolojiler de büyüyor. Yani hani diyor mu Smotrich'i, hatta Netanyahu'yu da buradan çok ayrı tutmuyorum. Ve bakıldığında işte bu ideoloji evet öncesinde de vardı. 7 Ekim'den önce de aslında aşağı yukarı bu ideoloji devam ediyordu. Ama 7 Ekim'den sonra çok daha böyle kendinde bir güç bularak hareket etmeye çalıştı. Tabii şimdi yaklaşan seçim dönemi olduğunda birazcık belki siyasi dengelerle okumak biraz daha faydalı olacak. Yani Netanyahu'yu biraz daha Netanyahu'dan daha sağ kanattan sıkıştırıp o Gazze'deki saldırıların seyreltilmesini, azaltılmasını engelleme amacı burada ön plana çıkıyor. Ya da işte İsrail kamuoyunda o toplu cezalandırma ya da işte Gazze'de, Batı Şeria'da bu tehcir fikrini güçlendirmek için yine siyasi bazı çıktılar olacak bu işin şüphesiz. Ve Gazze'den işte o Filistinlilerin çıkarılması, ardından işte İsrail yerleşimlerinin buraya getirilmesi, bu gibi arayışlar zaten hani o ideolojinin temelini oluşturuyor. Ben Gibir'in mevcut siyasi tutumunun temelini oluşturuyor. İçeride de bunun bazı kendi yönelik amaçları var. Evet, oy arttırmak bir amaç ama mesela polis üzerindeki yetkisini uzun süredir geliştirmeye, genişletmeye çalışan bir isim. Yerleşimci terörü sürekli olarak medyada da yer alıyor. Siz de gösteriyorsunuz. Batı basınında da artık daha sık yer buluyor. Yerleşimci terörü dediğimiz olay bu kadar artmasının arkasında da yine Ben Gvir'in aslında polisin ve hapishanelerin üzerindeki sorumlu isim olmasına da ciddi payı var. Hı hı. Filistinlilere ölüm cezası yasasını yine burada çok tartıştık. Bu sert tutum ister istemez İsrail siyasetinde prim yapıyor. Yani anti-Arapçılık, o yerleşim yanlılığı böyle bakıldığı zaman da bütün siyasi dengeleri aslında şekillendiriyor. Seçim sürecine girildiğinde ben biraz daha 2022'den hareketle ilerliyorum. Bu koalisyon evet belki çok büyük bir aktör değil. İsrail siyasetinde o aslında Herzog'un da dediği gibi o canavarlaşma artarak devam ediyor. Gerçekten İsrail Cumhurbaşkanlığı dahi tedirgin edecek bir noktaya geldi. Ama temelde şunu görmek lazım. Yani bu zihniyet çok güçlü olmasa dahi belirleyici. Yani o Kingmaker diyor, kral yapıcı pozisyonunda etkili olabiliyor. Desteklediği tarafı, desteklediği koalisyonu iktidara getirebilecek bir durumda. Belki bu seçime Smotrich ile ayrı gruplar, ayrı listeler halinde girecekler ama seçimden sonra yine o Knesset'teki dengenin sağlanması için muhtemelen kritik bir rol oynayacaklar. İster istemez o çizgiden etkisini arttırarak ilerleme amacında Ben Gvir ve maalesef İsrail siyaseti, İsrail toplumu buna prim veriyor. Bu söylem, bu ideoloji kabul görüyor ve bu kabul aslında maalesef yayılıyor. Bir salgın hastalık gibi İsrail toplumunun içerisinde de yayıldığını görüyoruz.
0: Bir yandan da 150 binden fazla insan İsrail'den göç etmiş. İsrail'de nüfus da gitgide azalıyor gibi haberler geliyor. Ama öte yandan Gazze Barış Planı mesela. Buna dönük bir ilerleme olur mu olmaz mı derken İsrail bu planı uygulamayı reddetti. Şimdi Jared Kushner Mısır'da Hamas heyetiyle pek görmediğimiz özellikle ateşkesten sonra en azından basına açık

0: görmediğimiz bir görüşme yaptı. Netanyahu ile görüşeceği söyleniyor. Bütün bunlar ışığında, yani şu açıklamalara da baktığınızda, hakikaten Gazze Barış Planı'nın uygulanabilir bir yanını eğer seçimlerde Netanyahu benzeri bir koalisyona devam edecek ise görüyor musunuz?
1: Benzer bir koalisyonda çok kolay olmayacak ama şunu da söylemek lazım. Seçimlerden sonraki gün aynı sistemin devam ettiğini varsayıyorum. Hani işte Haredilerin destek verdiği, işte aşırıcıların destek verdiği ve temelde Likud'un, Netanyahu'nun başta olduğu bir koalisyonun seçimden bir gün sonraki tutumu bu kadar popülist olmayacak muhtemelen. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek baskıları da, Trump yönetiminden gelecek baskıları da hesaba katarak devam ettiğimizde biraz daha belki makul çizgiye çekilmeleri kolaylaşabilir. Ama tabii şuna bakmak lazım. Önde bir seçim var. Sağda bir seçmen üzerinde bir gerçeklik var. Radikalleşme gerçekliği var İsrail toplumu üzerinde. Ve seçim yaklaştığı dönemde Netanyahu'nun da bu kitleye hitap etme, buradan oy alma arayışıyla aslında Gazze'ye dönük bir tutumu var. Dolayısıyla bu işte barış planına dönük yaklaşımını da temelde bu seçim ve seçim sonrası seçime dönük arayışlar ışığında değerlendirmek biraz daha yol gösterici olabilir. Şu an belki bu plana doğrudan karşı durabiliyorlar ama seçimden sonra bu işler biraz daha farklılaşacak ki Amerika'daki seçimler de benzer tarihlerde birkaç hafta aralıkla gerçekleşecek. Birçok konuda, yani Gazze'de konusunda da İran konusunda da bambaşka Orta Doğu'daki denklemlerin temelden değiştiği, farklılaştığı bir döneme gireceğiz muhtemelen. Yani 2027 itibariyle. Ama ben biraz bu yaklaşımı özellikle evet Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarına, belki Netanyahu'nun göğüs germe, kendince göğüs germe çabalarına ilaveten temeldeki arayışın o seçimler olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim döneminde ve seçimden sonraki koalisyonların oluşmasında Gazze konusu ve Batı Şeria'daki yerleşimler konusu İsrail siyasetinde temel belirleyicilerden bir tanesi olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin, çok sağ olun katıldığınız için.
1: Rica ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahmetspor ve Erzurumspor maçı öncesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bu ve bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz dedi.
2: Son dönemde ülkemiz artık terörsüz Türkiye sürecine girdi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanun da yüksek bir oyla, rekor bir oyla geçti. Artık yeni bir aşamadayız. Burada biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, tasfiye, iki, teyit, üç, denetim, dört, normalleşme. Artık yeni bir boyuta geçtik. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bu süreçte, bundan sonraki süreçte bu terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor, üniversitelerine de görev düşüyor, vatandaşlarımıza da görev düşüyor. İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak, bir eşiği daha atlamış olacak.
0: Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapılıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Üç milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmasıyla birlikte mecliste sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti 280 milletvekiline ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı 19'a düştü. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı. 5 yıldır sizinle AK Parti.
3: 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
4: İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
3: Yeni Yol Partisi'nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş istifa etmişti. 3 isim 25. yıl törenlerinde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. 3 ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MHP'nin 2'şer, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
5: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
3: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması hakkında bilgi verdi. Üst yönetimin gizli bir iletişim ağını kullandığını açıkladı. Örgütün kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Gizli yazılıma 3 kademeli doğrulamayla giriliyor dedi.
6: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. Üst yönetimin Glooper adlı bir uygulamayı kullandığı tespit edildi. Diyarbakır'da konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi soruşturma hakkında bilgi verdi.
6: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var. Gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlardı.
0: Bugün Türkiye'nin en büyük depremlerinden birinin 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Binlerce cana mal olan o deprem hala hafızalarda. Depremde yakınlarını kaybedenler onları anmak için gece saat 03.02'de yine sokaklardaydı. Birçok kentte anma töreni düzenlendi.
3: Tam 27 yıl önceye dönüldü. O acıyı dün gibi yaşayan depremzedeler yakınlarını anmak için buluştu.
7: 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik Büyük Marmara depreminde.
3: On binlerce insanın da yaralandığı deprem milyonlarca insanı derinden etkiledi. Depremin merkez üssü Gölcük'te hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
8: Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama yaşadık.
9: Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz.
3: Sadece Gölcük'te değil, Yalova, Sakarya ve İstanbul Avcılar'da da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da yüzlerce kişi depremde yitirdikleri için yürüdü. Acılar o günkü gibi tazeydi.
0: Binaları depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülen konut sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Depreme karşı bir diğer önemli konu zorunlu deprem sigortası. Peki o konuda durum ne? Bakalım detaylara.
3: Bir yandan binalar depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor, diğer yandan olası depremde oluşacak hasara karşı sigorta önem kazanıyor.
10: Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyedir. Sigorta

0: sigortalarımız bu konuda müşteri olsunlar.
1: Yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için devlet desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. O illerin başında da İstanbul geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte şimdiye kadar dönüşen konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Depreme karşı çalışmalarda bir diğer önemli konuysa zorunlu deprem sigortası. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu 25 yılda depremzedelere el uzattı.
0: 25 yıl içerisinde DASK 1000'in üzerinde deprem elleştirdi. Birçok mağdurun zararını karşıladı. Maraş depreminde biz 9 ayda 540 bin dosyayı elleştirdik ve 39 milyar TL tutarında bir hasarı ödedik. Dünya çapında da böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok.
1: Ama yıllardır süren çalışmalara rağmen Türkiye genelinde DASK yaptırılan bina oranı %58.
0: 58 bizim için yeterli bir seviye değildir. Amacımız %100. %100 olana kadar memnun olamayacağız, çalışacağız.
1: Yetkililer ev sahiplerini binalarına zorunlu deprem sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.
0: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım.
2: Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 907.846 araç el değiştirdi.
1: Temmuz ayında 207.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta son yılların en büyük göçmen akınlarından birini yaşadı. İki hafta sonra sosyal medyada yeniden geçiş çağrılarının yayılması üzerine sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı. Fas polisi sınır yakınında toplanan göçmen grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
1: İspanya Ceuta sınırında yeni düzensiz göç girişimine karşı alarma geçti. Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırıldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, iki hafta önce 72 binden fazla göçmenin sınırı aşmaya çalıştığı ve en az 96 kişinin hayatını kaybettiği kitlesel geçişin ardından yeniden hareketlendi. Sosyal medyada yapılan yeni toplu geçiş çağrısı üzerine sınırın iki tarafında güvenlik önlemleri artırılırken, Fas polisi Ceuta'ya ulaşmaya çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar gözaltına alınanların 109'unun Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, ikisinin Fas vatandaşı olduğunu söyledi. Fas polisi sınırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz da kullandı. İspanya hükümeti Ceuta açıklarına deniz bariyeri yerleştirmesinin ardından anakaradan 500'den fazla ek polisi bölgeye gönderdi. Böylece kente görev yapan güvenlik personeli sayısı 2000'e yaklaştı. İspanyol askerleri de güvenlik önlemlerine destek verdi. İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre yaklaşık 5000 göçmen hala Ceuta'da bulunuyor. El Trampolin sahilinde bambudan yapılan geçici barınaklarda kalıyor. Ceuta Avrupa Birliği'nin Afrika'daki sınırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede zaman zaman göçmen akını yaşanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında

0: Aşırı hava olayları yaşanıyor. ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala kasırgası nedeniyle on binlerce hane elektriksiz. Japonya'da ise selde hayatını kaybedenlerin sayısında artış var. Avrupa kıtasında aşırı sıcaklar 5. dalga olarak bir kez daha geliyor. Orman yangınlarını tetikliyor, kuraklığa neden oluyor. Bir bakalım.
1: Bir yanda şiddetli yağış ve kasırgalar, diğer yanda rekor sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanında aşırı hava olayları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini Lala kasırgası vurdu. Bölge şiddetli rüzgar ve yağışa teslim oldu. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi Lala'nın rüzgar hızının saatte 129 kilometreye ulaştığını belirterek sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı. Eyalet genelinde 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Indiana eyaletinde ise şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı selde can kayıpları yaşandı. Indiana poliste de çok sayıda yerleşim yeri ve araç su altında kaldı. Sel nedeniyle mahsur kalan atlar zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaletinde rekor düzeydeki yağışların yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin bilançosu da ağırlaştı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. 1500 binayla yüzlerce araç su altında kaldı. Avrupa kıtası ise aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını bazı bölgelerde kontrol altına alındı. Fransa'da ise 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Orman yangınları sürerken Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde çekilen fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
0: İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. İki bina arasındaki pencere mesafesi de artık metrelerle ölçülür halde. Üstelik çoğu mahallede bitişik nizam var binalarda ve hava sirkülasyonu yok. Isı adacıkları oluştu şehirde böyle olunca. İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişebiliyor. Habertürk ekibi İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bir bakalım.
2: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
3: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
4: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
2: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
5: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü, kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
3: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşmeyle ilgili.
2: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
6: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yükselirse karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
7: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
2: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
7: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephesindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
8: Tabii Ataköy'le buranın arada sıra dağlar var.
5: Gerçekten de öyle. Ataköy'le Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
2: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
5: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
3: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
9: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
5: ve İstanbul'un iki kalabalık semti Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
2: Kağıthane'ye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun. Binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
9: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlanmıyor o nedenle.
2: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
5: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
3: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
7: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
0: Yargıtay boşanma davalarında düğün takıları ile ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa o zaman ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? Yanıt Arzu Kaya'nın haberinde.
10: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
11: Vermeyin. Ayıp olur.
12: İsterim ya.
13: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştihadıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
14: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
15: İade edilmeli mi?
11: Yani ayıp olur.
15: Kullanmam mı o eşyaları?
11: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
16: Vallahi bilmiyorum.
15: Sizin fikriniz?
16: Atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
14: Yargıtay'ın son iştihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak? Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
17: İstemem, onda kalsın.
14: O kadar diyor.
17: Evet.
14: Tek istisnamız aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
15: Peki tek taşı ister misiniz geri?
12: İsterim ya. İsterim yani.
15: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse.
14: Peki hediye elden çıkmışsa ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil. Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
15: Bohça iade edilmeli mi?
16: Onu etsinler zaten.
15: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydin?
12: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
10: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
13: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
14: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
0: 3. Büyük Geleneksel Kara Kucak Güreş Şampiyonası Ankara Keçiören'de başladı. 33 ülkeden güreşçileri buluşturan şampiyonada Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiyev onur konuğu olarak yer aldı.
1: Dünya Kara Kucak Güreş Şampiyonası başladı. Farklı başkentlerden gelen güreşçiler Ankara'da toplandı. Dünya Güreş Birliği'nin de faaliyet takviminde yer alan 3. Büyük Geleneksel Kara Kucak Güreş Şampiyonası Keçiören'de Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadında düzenlendi. Şampiyonada 33 ülkeden gelen sporcular er meydanına çıktı. Dünya şampiyonluğu için mücadele etti. Şampiyonanın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya yaptı.
18: Burası yiğitlerin besmelerle, dualarla çayırlara ayak bastığı, edep, haya ve ahlakın mertlikle buluştuğu yerdir. Bura, bu er meydanı ata mirasıdır.
17: Burası er meydanı. Erlerin, yiğitlerin olduğu meydan. İkincisini düzenlemiş olduğumuz bu dünya şampiyonasının ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.
1: Organizasyonda olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçiler Adam Saitiev ve Razanbek Jamalov, UFC şampiyonu Kamzat Chimaev ile dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiev de onur konuğu olarak yer aldı.
0: Kısa sürede forma girmek isteyenler ya da vücut geliştiricilerin sıklıkla tercih ettiği sporcu takviyeleri sağlık açısından her daim bir tartışma konusu. Şimdi de o takviyelerin kullanım yöntemiyle ilgili yeni bir akım başladı. Dry scooping, yani o tozları suyla karıştırmadan direkt kaşıktan kuru halde yemek. O akım bakın nasıl büyük riskler barındırıyor. Buse Devrin'in haberi var sırada.
19: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
20: Bir ölçek, ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
19: Riskler taşıyor maalesef.
5: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
21: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
22: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
5: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
23: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
15: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
19: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
15: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
23: Evet, alıyorum.
15: Neler içiyorsun?
23: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
5: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
19: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
20: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
22: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
20: Hayır, bilmiyorum.
5: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
19: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
0: Ve biz bu haberle gün ortasını noktaladık. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Habertürk ekranından merhaba. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Karadere köyü mevkiinde perşembe günü yaşanan olayda sele kapılan araçtaki Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'ndan hala bir haber yok. Dayı ve yeğenine ulaşmaya çalışan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 147 kişilik ekip derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor. Aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil, kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Provokasyonlara karşı da uyarı yaptı.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
3: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların dağıtılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
2: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasayı değerlendirdi. Barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır dedi.
4: Evet, beklenen çerçeve yasa çıktı. 2 yıla yakındır Kürt sorununun çözümüyle ilgili silahların susması için bu coğrafyada ve bu topraklarda barışın kazanması için 2 yıla yakındır bir görüşme trafiği devam ediyor. Ve bu trafiğin sonucunda çerçeve yasa çıktı. Bu yasa şüphesiz ki bir başlangıç, bir adım. Atılacak 1000 kilometrelik yolun birinci adımı. Ve silahların susması bizim en büyük ama en büyük talebimizdi. Silahlar 2 yıldır susmuş. Silahların susması bütün Türkiye toplumu için olağanüstü bir olanak. Demokrasi güçleri olarak Alevi canlarla ve bütün kesimlerle birlikte barışın toplumsallaşması için ortak çaba, ortak mücadelenin kapıları sonuna kadar açılmıştır.
0: Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapılıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştıran Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Oylamalar sırasında zaman zaman da gerginlik yaşanıyor. CHP grubu ikinci tur oylamasında salonu terk etti. Dördüncü tur öncesinde ise belediye meclisinde yumruklu kavga çıktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İBB yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi diyen Özel, "Umudumuz hukuksuzluğun giderilmesidir." dedi.
1: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni Parti dimdik ayakta.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleri ve çetelerle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Kim olduklarına veya hangi kişiye kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürmektedir dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır ifadelerini kullandı. Gürlek, Alihan Kur Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen operasyona da değindi. Adalet Bakanı inanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez. Devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması hakkında bilgi verdi. Üst yönetimin gizli bir iletişim ağı kullandığını açıkladı. Örgütün kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Gizli yazılıma 3 kademeli doğrulamayla giriliyor dedi.
5: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. Üst yönetimin Glooper adlı bir uygulamayı kullandığı tespit edildi. Diyarbakır'da konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi soruşturma hakkında bilgi verdi.
5: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon.

0: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı.
1: Evet, bu örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesine Habertürk ulaştı. Habertürk editörü Mahir Kılıç ulaştı. Anlatacak şimdi bizlere neler söyledi.

0: en yakın 50 isim sorulduğunda ise peş peşe tanımıyorum ifadelerini kullandı. Hakkındaki mutlak itaat bekler beyanına iftira, yalan, hayal ürünü ifadesini kullandı. Aylık 380 bin lira gelir olduğunu söyledi. Alihan Kuriş, 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortakları ortaya çıktı. Ailesinin üzerine de 191 gayrimenkul olduğunu daha önceki haberlerimizde ifade etmiştik. Arden Gıda'ya %5 ortak olduğunu söyledi. Ancak resmi kayıtlar bunun %37 olduğunu gösterdi. Yapılan o incelemelerde yine milyarlarca liralık bir para trafiğinden de bahsedebiliriz. Geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında bir soruşturma gerçekleştirildi. 17 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmişti ve toplam 38 kişi gözaltına alındı ki onların içinde Alihan Kuriş de vardı, örgüt lideri olmakla suçlanıyor. Öyle ki saklandığı bir gizli bölmede yakalandı. Alihan Kuriş yine baskınlar öncesinde çok sayıda evrağında imha edildiğini bizzat polis operasyonlarından biliyoruz ve verdikleri ifade tabii çok konuşulup çok merak ediliyordu. O ifade tutanağına göre kanaat önderi olduğunu söyledi Alihan Kuriş yaptığı değerlendirmede ve kendisine yakın 50 isim sorulduğunda ise peş peşe bu isimleri tanımadığını belirtti. Kendisine yönelik bütün suçlamaları reddettiğini belirtebiliriz. Alihan Kuriş'in o da tutuklanan 32 isim arasında yer almışı. Dediğim gibi oldukça geniş kapsamlı bir operasyon söz konusu. Çok sayıda il bunun içerisinde yine 32 kişi tutuklanmış. Operasyon önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceği ifade ediliyor. Ancak ifade tutanağı önemliydi. Alihan Kuriş'in örgüt lideri olarak kabul ediliyor kendisi. Ancak ona yöneltilen tüm suçlamaları reddetti ve kendisinin bir suç örgütü lideri olmadığını, kanaat önderi olduğunu söyledi. Bu sorgusunda yine kendisi en yakın en tepedeki 50 isim sorulduğunda ise hiçbirini tanımadığını söyledi. Kendisiyle ilişkili geliri sorulduğunda 380 bin TL geliri olduğunu ifade etmişti. Ancak yapılan incelemede gelirin bunun çok daha fazla üzerinde olduğu ortaya çıktı Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı Alihan Kuriş'in ifadesinde söylediklerini. Şimdi emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere iki kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Açıklama İKB'ye antiterör biriminden geldi. Saat 00:28'de İran tarafından bomba yüklü 2 hadit 110 tipi İHA ile Erbil'in Selahattin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir denildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Barzani de saldırıyı kınayarak bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgenin güvenliğiyle istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. İran yönetimindense henüz bir açıklama gelmedi. Ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Amerikan Başkanı Trump'tan destek geldi. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, söz konusu 3 ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'a teşekkür etti.
2: İnanılmaz, cesur ve çok önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diyen Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Anlaşmayı cesur ve önemli bir adım olarak da niteleyen Trump, söz konusu 3 ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'ın

0: Açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Kardeş, Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Pakistan, hem kendi ülkelerimizin hem de tüm bölgenin savunmasını sağlamada yapıcı bir rol oynamaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı, Trump'ın Güney Asya'da nükleer bir felaketi önlemek için cesur ve kararlı bir liderlik gösterdiğini de vurguladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif 7 Ağustos'ta imza atmış, kolektif caydırıcılığı artırmayı amaçlayan anlaşmanın hiçbir ülkeye karşı olmadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak.
1: Ve Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye, Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.
0: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
1: Şimdi konuşacağız bu parklar neden ilan ediliyor. Kıymetli konuklarım var. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Profesör Doktor Mehmet Özkan, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Uzun zamandır görüşemedik, iyi oldu ve önemli bir konuyla birlikteyiz.
1: Bir mukabele. Evet, şimdi bunu Yunanistan aslında geçtiğimiz sene adımını atmıştı, biliyoruz. Hatta o zaman Türkiye'de pek bir şey dememişti. Çünkü Yunanistan'ın tezi de biz işte hem denizleri hem deniz yani kıta sahanımızı aşan yerlerde de işte koruyacağız, çevreyi koruyacağız, karetta karettaları koruyacağız vesaire gibi bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de benzerini yapıyor ama işin tabii arka planı farklı diyebilir miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Hüseyin Hocam sizinle bir başlayalım.
2: Teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii Türkiye'nin almış olduğu bu karara Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın da anında tepki vermesi işin bir başka boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Bu daha önce 70'li ve 80'li yıllardan itibaren süre gelen F-16'ların daha çok kullanıldığı it dalaşı olarak tanımladığımız iki tarafın uçak sınırlara kadar gelip orada işte gösteri yapmalar ama birbirlerine herhangi bir şekilde çarpmadan her gün bu yapılırdı. 70'lerden beri yani Kıbrıs müdahalesinden beri yapıla gelen bir durumdu. Şimdi bunu çok daha somut bir alana taşıdı Türkiye. Öyle gözüküyor ki bu noktadan sonra Yunan tarafının görüldüğü kadarıyla etekleri tutuştu. Ben Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını da takip ettim. Evet. Şimdi Yunanistan son dönemlerde özellikle Türkiye ile ilgili ve bu coğrafyada Akdeniz ve Ege ile ilgili olarak olan gelişmelerde çok fazla böyle Türkiye'ye karşıtı bir tutum içine girmeye başladı. Biz NATO üyesiyiz doğal olarak. Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülke. Ama Yunanistan'ın başından itibaren adaları silahlandırma gibi bir politikasının da devam ettiğini biliyoruz. Yani bu konu Türk kamuoyunda da çok tartışıldı. İşte adalar silahlandırılıyor, Yunanistan tarafından Türkiye'ye tepki göstermiyor diye. Şimdi tepkinin dik alası oldu bir noktada ve bu önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. Her iki tarafta, Türk tarafı da, Yunan tarafı da bunun hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Yani Türk tarafı hukuka uygun olduğunu söylüyor. Yunan tarafı aykırı olduğunu söylüyor. Yunan tarafının hukuka aykırı olduğunu söylemesi aslında hukuka uygun demektir. Bunu da söyleyelim tarihsel olarak baktığımızda. Yunanistan'ın 1970'lerden beri Ege'deki politikaları kaldı ki uluslararası mahkemeye de gitti bu iş. Evet. Orada şöyle bir karar almıştı 12 mille ilgili olarak.

0: Diyor ki Yunanistan Avrupa Mahkemesi'ne gittiğinde, diyor ki eğer karar olumsuz çıkacak ise Yunanistan bu kararı tanımama hakkına sahiptir. Türkiye'de ne yaptı? Alman bir profesörün, uluslararası hukukçu Christian Tomuşat'ın önerisi üzerine Türkiye'de bu davayı bu uluslararası mahkemeye götürmeme hakkını kullandı. O zamandan beri bu 12 mil tartışması devam ediyor. Türkiye'nin 12 mile eğer yükseltirse Yunanistan karasularını, bu sefer Türkiye için savaş nedeni olduğunu da 1996'dan beri biliyoruz. O nedenle bu yeni bir tartışma başlattı. Şimdi burada kimin doğru yaptığı sorusu tabii gündemde. Bana göre tabii Türkiye'nin geç bile kalınmış bir doğru kararı olarak ben bunu tanımlıyorum. Mavi Vatan olayı tabii ki Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki konumunun belirlenmesi çok önemli. Yunanistan böyle deyim yerindeyse yavaş yavaş tırtıklayarak geliyordu. Şimdi bu kararla ki resmi olarak yayınlandı, yani resmi gazetede yayınlandı. Bu noktadan sonra görüldüğü kadarıyla paçaları tutuşan Yunanistan tarafı oldu. Ama Yunanistan bunu Avrupa Birliği'ne getirecek, başka makamlara getirecek. Ama 1982 New York Uluslararası Deniz Kanunu Konferansı çerçevesinde Türkiye'nin burada sınırlarını tanımlama ve 12 mile çıkartmayı engelleme hakkı vardır.
1: Bir virgül koyalım mı? Bir seçim, İzmir Menderes Belediye Başkanlığı seçiminde bir son dakika gelişmesi var. Sona ermiş, sonuçta belli olmuş. Emine Derya bir anlatsın, sonra döneceğim size. Emine, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, az önce sonuçlanan İzmir Menderes Belediye Başkan Vekili seçimini AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı. Dört tur şeklinde sürdü seçim ve dördüncü turun sonunda AK Parti'nin adayı Asuman Şen 15 oy alarak diğer rakibi Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy 12 oy almıştı. Turu galip tamamladı ve İzmir Menderes Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. Şimdi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı biliyorsunuz Menderes Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatmış. Bu kapsamda da Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek önce gözaltına alınmış ve ardından beraberindeki 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Ve daha sonra Çiçek Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmış. İşte bugün görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde bir başkan vekili seçimi vardı. Seçimde ilk 3 turun ardından bir gerginlik çıktı bu arada. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubu 2. tur oylamanın sonunda salonu terk etti. 4. tura geçmeden de belediye meclisinde taraflar arasında bir arbede yaşandı. Taraflardan bazıları birbirlerine aslında yumruk savurduklarını da gördük. Ve 4. tur oylamaya geçildi. 4. tur oylamada da az önce söylediğim gibi AK Parti'nin adayı Asuman Şen 15 oy alarak yeni başkan vekili oldu. Bu arada toplamda 4 aday vardı. Onları da kısaca hatırlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mehmet Ali Akar, yeni partinin adayı Barış Gürsoy ve bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk ile birlikte AK Parti'nin adayı Asuman Şen seçimdeydi. Ancak dediğimiz gibi 4. turda toplamda 28 oy kullanıldı. Bunlardan yalnızca bir tanesi geçersiz sayıldı. 12 oy yeni partinin adayı Barış Gürsoy aldı. Ancak AK Parti'nin adayı Asuman Şen 15 oy alarak İzmir Menderes Belediye yeni başkan vekili oldu.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emine Derya aktardı. Menderes Belediyesi başkan vekili seçimini 4. turda AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı. Şimdi konuşmayı sürdüreceğiz. Son olarak bu Türkiye'nin Mavi Vatan düzenlemesinden aslında biraz bahsediyoruz. Hüseyin Hocam diyor, yani siz tabii geçmişten örnekler verdiniz. 70'lerden, 80'ler, 90'lar, hatta dediniz ki geçte kalınmış bir adım. Evet. Şeyi toparlarsanız Mehmet Hoca'ya da bir döneyim istiyorum.
0: Tabii yani Mehmet Hoca'ya geçelim bence. Ben genel olarak bu kararın şimdi her iki taraf içinde yani iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının açıklamaları çerçevesinde yeni bir diplomatik girişim olacak diye düşünüyorum görüşmeler. Çünkü Türkiye 2019'dan beri zaten Yunanistan ile bu konularda o meşhur deyimiyle istikşafi konuşmalar yapıyorlardı. Bütün o Covid dönemlerinde görüşmeler bir noktaya kadar getirilmişti. Ama sonra işte Biden döneminde durumlar biraz daha böyle gerginleşti. Yunanistan sürekli Türkiye'yi suçlayıcı politikalar takip etme yönüne gitti. Şimdi bu noktada zannediyorum Mavi Vatan Tartışması Türkiye'de çok önemli bir politika haline geldi. Çünkü Türkiye'nin her yerinde Mavi Vatan'ın artık ne olduğu, nasıl takip edilmesi gerektiği konusunda Cihat Yaycı Paşa'nın da tabii çok büyük katkısı var, onu da söyleyelim bu arada. Bu Mavi Vatan kavramı Türkiye'nin denizlere ve Ege'de ve Akdeniz'deki konumunu güçlendirme ve Yunanistan'ın buradan, onu söylüyordum, tırtıklamasını engellemeye yönelik bir politika olarak görülüyor. Evet. Şeyde de resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren resmi hale geldiği için bundan sonra Yunan tarafının nasıl girişimlerde bulunacağını merak ediyorum. Belki Mehmet Bey şimdi buradan devam edebilir.
1: Mehmet Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz önümüzdeki dönem iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesini bekler miyiz? Çünkü tam da bu şeye de denk geliyor aslında. İşte Yunanistan Kıbrıs elektrik bağlantısı, işte Türkiye evet. Kıbrıs'a KKTC'ye su bağlantısı yapıyor, işte Doğu Akdeniz'de elektrik hatları döşeniyor, burada bir işin Fransa ayağı da var, İsrail ayağı da var, dolayısıyla zamanlaması da ilginç, ne dersiniz?
3: Şimdi Ayşe Hanım, tabii Hüseyin Hocam bir genel çerçeve çizdi. Şöyle söyleyeyim, yani Türkiye artık Orta Doğu'da özellikle Suriye ve Irak bölgesinde hem terörist Türkiye meselesi hem de diğer konularda belli bir şeyden sonra biraz daha Ege bölgesine, Akdeniz'e yoğunlaşacak. Bu çok normal, çünkü hatırlarsanız 4-5 yıl önce Doğu Akdeniz'de başlayan tartışmalar aslında sadece büyük bir tartışmaydı. Suçlama merkeziydi, ama şimdi Türkiye özellikle Mavi Vatan Doktrini çerçevesinde doğrudan burada de facto idari varlığını artırıcı hamleler yapmaya başladı. Bu milli park hamlesi de bunun bir sonucu. Yani bu hem haritalandırma üzerinde, hem mekansal planlama, hem de Türkiye'nin yıllardır savunduğu kurumsal süreklilik anlamında bir idari varlığını artırma meselesi. Ben bu gözle görüyorum. Bir taraftan da şöyle bir boyut var. Zaten önümüzdeki günlerde, muhtemelen önümüzdeki yıllarda belki de Türkiye'nin temel iki gündemi çok yoğunluklu olacak. Bir Ege bölgesi ve Ege üzerinden kısmen de Doğu Akdeniz, bir de Karadeniz bölgesi. Tabii. Dolayısıyla Türkiye biraz daha bu bölgelere yoğunlaşacağını düşünüyorum. Bu da bunun yansıması. Son birkaç yıldır yüksek dozdaki retorik Türkiye ile Yunanistan arasında zaten düşürülmüştü. Fakat bu şu demek değil, bu sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Mekke anlaşmasıyla beraber artık yani Yunanistan vesaire başka ittifaklar da oluşmaya başladı ve Türkiye bu özellikle Ege bölgesinde bu adalar konusunda ve Türkiye'nin oradaki egemenliği konusunda kısmen de facto süreçleri artıracak diye düşünüyorum. Bu elbette küçük kızgınlıklar, küçük tartışmalar oluşturacak ama özünde büyük bir tartışmaya geçeceğini düşünmüyorum. Elbette zaten Türk-Yunan ilişkilerindeki bu Ege adaları meselesi, işte kıta sahanlığı meselesi vesaire, bunlar zaten artık yıllardır konuştuğumuz meseleler. Ama şu an Türkiye artık fiili anlamda yani Yunanistan'ın işte Hüseyin Hocam bahsettiği yaptık hamlelere karşı bir idari varlığını artırma hamlesi olarak görüyorum. Doğru bir hamle ve bundan sonra bu Ege meselesi ve oradan da Doğu Akdeniz meselesinin çok daha Türk dış politikasının gündeminde olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu şöyle de bağlayayım. Bunu hem Mısır üzeri hem Libya, o Akdeniz'in diğer tarafındaki ülkelerle Türkiye'nin ilişkileri bağlamında da görmek lazım makro anlamda. Özellikle Libya'daki o işte yeni süreç, bir şekilde bir süreç işliyor orada malum. İşte Mısır'ın belki Mekke İttifakı katılması meselesi derken yani o bölge biraz daha merkezi bir spot noktaya gelecek ve Türkiye bu süreçte idari varlığını artırıcı hamleler yapmaya çalışıyor. Bu Milli Park meselesinin özünü böyle okumak lazım. Yunanistan tepki gösterecektir ama en nihayetinde yani buradaki de facto durumu değiştirecek bir hali yok Yunanistan'ın. Bu elbette bu Ege meselesi daha çok konuşacak bir mesele ama Türkiye varlığını artıran bir politikaya girdi yani. De facto orada varlığını, etkinliğini artıran bir politikaya daha fazla geçmiş durumda. Önceden hocam bahsetti, bu özellikle İttalaş'ta demiş havası F-16'ların rekabet çok vardı. Artık bu deniz üzerine biraz daha geldi, biraz daha aşağıya geldi. Yeni bir süreç olarak görmek lazım. Yani Türkiye'nin artık Doğu Akdeniz'e daha fazla yoğunlaşacağını da ilk sembolik aktiviteler olarak ben bunu okuyorum.
1: Yani Birkaç sene öncesine kadar Doğu Akdeniz'de bizim sondaj gemilerimiz geziyordu. Hatta bir ara Yunanistan'da da çok ciddi gerilimler yaşamıştık. Sonra Libya mevzu var şimdi. Hüseyin Hocam ne dersiniz? Bir yerde iki yönetimle bir Libya'dan bahsediyorduk ve Halife Haftar işte savaş lordu deniyordu. Evet. Fakat aradan tabii yıllar geçti. Farklı bir yere doğru gidiyoruz. Dışişleri Bakanı'nın en son görüşmesi vardı. Dolayısıyla Libya ile bizim tabii bu deniz yetki alanlarını anlaşmasını imzalamamamız o zamanlar Haftar yönetiminin tepkisini çekmişti. Ama bu sefer eğer Libya'da bir birlik hükümeti eğer görebilirsek durum biraz daha farklı olacak mı? Çünkü o da çok ciddi rahatsızlık yaratmıştı o zamanlar.
0: Doğru söyledikleriniz. Şöyle Ayşe Hanım, Türkiye'nin Libya'da olması gerekir mi sorusuna verilecek yanıt evet. Ben bunu 2019 yılındaki CNN Türk programında söyledim. Nedeni de şu, Türkiye tabii Libya'da tarihsel olarak unutmamak lazım ki orada 1 milyondan fazla Türk kökenli insan var. Libya bizim hem modern tarihimiz açısından hem de Osmanlı tarihi açısından çok kritik bir bölge ve ülke. Türkiye'nin bu coğrafyada varlığını sürdürmesi önemli. Bu deniz yetki alanlarının imzalanması konusunda da Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan tarafının Türkiye ile bu anlaşmayı imzalaması o dönemde biliyorsunuz çok önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Evet. Şimdi hakların da aynı noktaya gelmiş olması tabii sevindirici. Önce bunu söyleyelim. Bir de tabii Mısır var. Bizim Mısır'la Libya ile Akdeniz'de çok böyle örtüşen çıkarlarımız var. Evet. Mısır evet henüz daha Mekke Anlaşması'na girmedi ama geçen hafta dikkat ederseniz Dışişleri Bakanı'nın Mısır ziyaretini de bu çerçevede görmek lazım. Mısır ve Libya ziyaretini birlikte değerlendirmek lazım. Çünkü sonuç itibariyle Fransa'nın öncülüğünü yaptığı, İsrail'in, Rum tarafının ve Güney ve Yunanistan'ın birlikte hareket ettikleri bir süreç yaşandı. Tabii. O 2021'lerde, 2022'lerde. Tabii. Şimdi Türkiye'nin Mehmet Bey'in de dediği gibi Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'in önümüzdeki dönemde nasıl bir yapıya kavuşacağı da çok önemli. Bana Rus gazetecinin sorduğu bir soru vardı. Dedi ki Batı'nın baskısı acaba Montreux konusunda Türkiye'nin pozisyonunu değiştirecek mi diye sordu. Ben de tek kelimeyle cevap verdim. Hayır. Yani Türkiye'nin Montreux'u değiştirmesi söz konusu değil. Evet. Şimdi ama Rusya-Ukrayna savaşının da bir tabii yansıması var. Bu denizler hikayesi ki biz ona beş denizin hikayesi de diyoruz. Az Akdeniz'den başlayıp Akdeniz'e kadar gelen bütün bu coğrafyada. Ve Türkiye sadece bir kara devleti değil, aynı zamanda denizlerde de önemli bir rol oynayan bölgesel bir güç. Biz bu anlamda baktığımızda Ege'de ve Akdeniz'de özellikle Yunanistan tarafından ki bu Türkiye'de muhalefet tarafından, muhalefet partileri tarafından, çoğunluğu tarafından gündeme getirildi adaların silahlandırılması konusu. Ta şeyden zamandan beri yani İsmail Cem zamanından beri çok önemli tartışmalar yaşandı. S-300'lerin yerleştirildiği adalar var. Teker teker böyle hatta bir ada ismi vardı Ayşe Hanım. Eşek Adası diye bir ada var. Yani adanın ismi Eşek Adası. Ben de TRT'deydim o sırada, yayın yapıyorum Nermin Tuğuşlu Hanım'la. 5 defa Eşek Adası şeyi geçti. Çünkü Yunanlar orayı da kendilerine almak istiyorlardı. Bana şey dedi, efendim siz ne diyorsunuz? İşte Savunma Bakanı İsmet Sezgin şöyle şöyle dedi. Ben de dedim ki, 5 defa Eşek Adası lafı geçti, eşekliğin üzümü yok dedim. Yani evet. Şimdi dururken problem çıkarmanın anlamı yok. Ama Yunanistan şöyle... Yunanistan'ın politikalarını değerlendirdiğimizde ki ben takip ettiğim
1: Yunanistan'a gideceğim ya. Bu arada Hüseyin Hocam bir isterseniz orayı bir anlatın Taki'ye döneceğim. Olur. Atina ne yapıyor merak ediyoruz.
0: Yunanistan'ın bir Türk'ün dünyada en rahat kendini hissettiği ülke Yunanistan'dır. Çünkü her sabah bütün haberler Türkiye'de başlar. Değil mi Takip Bey?
1: Peki bağlantıyı siz yaptınız. Taki dinleyelim. Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Buyurun. Açıklama geldi ama hani zaten bu Trump'ın hani söz verdiği F-35'ler vesaire konusunda da Yunanistan bir hayli endişelenmişti o zamanlar NATO zirvesinden sonra. Şimdi bir de bu geldi, ne konuşuluyor, seni bir dinleyelim.
4: Ayşe, gerçekten ilginç bir durum.

0: Bugün bu tatil rehaveti var Atina'da. Atina bomboş. Aniden bu Türkiye'nin kararı bomba gibi patladı diyebiliriz. Büyük tepkiler var. Çok büyük heyecanlı manşetler var. Örneğin Taner gazetesi en yüksek tirajlı. Şöyle diyor, ikili tahrik diyor. Türkiye'nin ikili tahriki. Yani nasıl bu? Bir yandan Meis'i kuşatıyor, Meis Adası'nı kuşatıyor. Fethiye
1: Evet.
0: ve Muğla Deniz Parkı'yla, Kaş Deniz Parkı'yla. Diğer yandan diyor, Kuzey Ege'de Limni ile Semazek adaları arasını da kuşatıyor. Orada yer belirliyor. Yunan kıta sahanlığına da giriyor diyor bu planlamalar, bu kararları Türkiye'nin. Katimerini gazetesi şöyle diyor. Sakin sular sona erdi diyor Ege'de. Niye sona erdi? Çünkü Türkiye bir oldu bitti yaratıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde büyük gerginlik kapıda diyor. Sky haber sitesi de yeni fırtınalar geliyor Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de. Sahaya indiriyor Türkiye artık istemlerini. Büyük gerginlik yaşanabilir şeklinde heyecanlı ifade kullanıyor. Yunan dışişleri şöyle konuştu. Yasal değil diyor bu kararları Türkiye'nin
1: Evet.
0: böyle bir iddiada bulunuyor. Oldu bitti yapmaya çalışıyorlar. Ama diğer yandan Yunan kıtasanlığının da içeri tarafları var. Kabul etmiyoruz dediler. Böyle bir iddiaları var. Türkiye 2025'te Yunanistan'ın Orta Ege'de ilan ettiği Deniz Parkı'na tepki göstermişti o zamanlar.
1: Evet.
0: Bu tek taraflı bir karar. Bunlar iki komşu arasında işbirliği içinde alınması gereken kararlar demişti. Bir, ikincisi de Yunanistan'ın bu deniz parkı ilanıyla kendisine ait olmayan, hiçbir anlaşmada belirtilmeyen coğrafi formasyonları da içerdiğini söylemiş ve burada tepki göstermişti. Yani Türkiye'nin bir yanıtı oluyor bu
1: Evet.
0: Yunanistan'a ama Yunanistan buna çok heyecanlı bakıyor ve çok büyük tepki göstermek ihtiyacı hissediyor kendisinde. Ayşe.
1: Peki Taki, çok teşekkür ediyorum. Biraz da rahatsızsın anladığım kadarıyla. O yüzden seni daha fazla tutmayalım. Taki Berberakis Atina'dan aktardı Yunan basınının nasıl gördüğünü. Aslında hep böyle bu tip gelişmeler olduğu zaman Ege'de olsun, Doğu Akdeniz'de olsun, Taki'nin de ifade ettiği gibi böyle heyecanlı manşetler atılıyor. Sizce neden? Mehmet Hocam, sizinle devam edeyim.
2: Şimdi şöyle, tabii bunlar çok normal. Yani Yunanistan'da, Türkiye'de bir şey olduğu zaman bunların çok büyük yani balon etkisi yaratacak şekilde sunulması çok normal. Bunlar alışageldiğimiz şeyler. Ben bu konuda zaten herhangi bir sürpriz görmüyorum. Çok normal konunun abartılması vesaire. Fakat burada bence vurgulaması gereken nokta şu. Türkiye son dönemde sadece artık yani bu milli parklarla daha da net bir şekilde idari varını artacak ortaya çıkan Doğu Akdeniz değil. Biliyorsunuz Akdeniz'in diğer tarafında da bir varlık artırmaya çalışıyoruz ki Lazkiye tarafında. Akdeniz'in diğer tarafında yani işte en son hatırlarsanız donanmadan yani Deniz Kuvvetleri Komutanımız da ziyaret etmişti. Dolayısıyla bir Akdeniz'in yani doğusuyla batısıyla artık bir yani Türkiye'nin etki alanını netleştirmeye çalışan ve bir şekilde oradaki varlığını mavi vatan felsefesi üzerinden kurmaya çalışan bir süreç var. Dolayısıyla bunu bu şekilde görmek lazım. Yani bu tür şeyler ben onun için çok büyük bir şey görmüyorum ama buradaki nokta şu. Doğu Akdeniz meselesinde ve genelde Ege'yi de biraz katarak söyleyeyim. Yani Doğu Akdeniz'de biz 4-5 yıl önce çok tartıştık ama Doğu Akdeniz konusunda öyle bir süreç ki yani orada iki opsiyon var. Ya bütün devletler rekabet halinde olur ama kimse kazanamaz. Oradaki yeraltı kanalında söylüyorum. Ya da bütün devletler anlaşır ve hepsi kazanır. Yani buna Libya, Mısır, Kıbrıs yani hangisini eklersek yani bütün bu Yunanistan vesaire. Şimdi o dönemki o tartışma şeyi geçti şu an ama bölgede olacak yeni ittifakların Türkiye şunu yapma kısmında burada ya o Doğu Akdeniz tartışmasının çok Ege meselesine çok büyük etki etmemesini öne geçmek lazım. Yani Doğu Akdeniz'deki o eski tartışma tonu biraz düştü, biraz şey değişti 4 yıl öncesine göre. Fakat Türkiye Ege'de artık fiilen yani bence deniz meselesinde artık Türkiye daha fazla varlık gösteren bir şeye gitmeye çalışıyor. Bu Milli Park meselesinde böyle görmek lazım. Bir de şu, yani şu da bir gerçek. Şimdi Yunanistan'ın Türkiye'nin her yaptığı hamleyi negatif ve kendine karşı olarak yorumlaması çok normal. Fakat artık bu konuda öyle bir hale geldik ki bu Ege'deki meseleler artık bu şeye döndü. Yani artık

0: bu konuda biraz belki de müzakereyi zorlayıcı bir süreç için de facto masada ve arazide şey dengeyi değiştirmek lazım. Türkiye kısmında bunun farkında. Çünkü en nihayetinde Türkiye hem kendi yakın coğrafyasında yavaş yavaş ortadan görüyoruz. Artık sorunları azaltma felsefesine gittiği için belki bir yeni görüşmeye de fırsat aralayabilir. Bu çözülür çözülmez ayrı bir konu ama yani Türkiye'nin bu anlamda fiili varlığını ben artırmaya yöneldiğini görüyorum. Bundan sonra da bunları göreceğiz ve Karadeniz meselesi de bundan sonra daha çok gündeme gelecek.
1: Karadeniz önemli, yani orada da biraz gerginlik Rusya açısından var. Şimdi şunu Mehmet Hocam dedi, Hüseyin Hocam sizden de alayım. Hani Türkiye yani bir ittifak modeline gidilmesini her zaman hani bunun barışçıl çözülmesini isteyen bir ülke. Özellikle bu Doğu Akdeniz'deki işte arama faaliyetleri yürütürken Yunan tarafı. Yani Türkiye'nin en büyük itirazı yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Vatandaşlarının da o denizden çıkacak neyse doğalgazda hakkı var. Yani dolayısıyla eşit olarak paylaşılması gerektiğini söylüyordu. Şimdi o iş tıkandı kaldı zaten Kıbrıs meselesi ama bu aralar bir Kıbrıs meselesi de fazla konuşulmaya başlandı. İşte bu barış süreci vesaire müzakereler. Dolayısıyla böyle biz bir şeylerin ısındığını mı görüyoruz? Olumlu ya da olumsuz yönde.
2: Şöyle, tabii ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler sonrasında. Ege ve Akdeniz'de de öyle. Bakın 2015'ten itibaren Ege ve Akdeniz Vladimir Putin'in deyimiyle dünyanın en büyük mezarlığı oldu bu deniz. O milyon binlerce, yüz binlerce insan deniz vasıtasıyla Yunan adalarına geçtiler. Hatta Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlikler yaşandı. O geriye atma, pushback deniyor ona İngilizce. Yani Yunanlar yakalıyorlar mültecileri, Türkiye tarafına atıyorlar. Ve böyle bir hukuki sorun da çıkmıştı. Başbakan Mitsotakis'in son dönemlerde sürekli olarak adalara yapmış olduğu ziyaretleri görmek lazım. Bir de Türkiye NATO zirvesiyle ilgili olarak geldiğinde de yine çok böyle gündemdeydi. Çünkü Yunanistan ile Türkiye arasında özellikle F-35 ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu yeni üsler Türkiye için de önemli bir sorun haline gelmişti. Ben şimdi Yunanistan'ın bundan sonraki tavrının tabii uluslararası hukuk yoluyla şüphesiz uluslararası mahkemelere götürecekler ama Türkiye'nin attığı adımı artık da geri çevirmek mümkün değil. Çünkü resmi gazetede yayınlandı. Devlet politikası haline dönüştü. Bundan sonra her iki tarafın diplomatlarının daha fazla
1: oturup konuşmaları
2: bir araya
1: gerekiyor
2: geleceği
1: diyorsunuz.
2: bir süreç olacak.
1: Evet.
2: Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ayşe Hanım çok önemli bir deniz hukuku enstitüsü var. Böyle gayet güzel derinden ama güzel çalışmalar yapıyorlar. Nihayet bakın tekrar söylüyorum. Nihayet Türkiye'de denizlerimiz konusunda ciddi çalışmalar başladı. Hukukçularımız yetişmeye başladı. Bizim en büyük eksiğimiz daha önceden hep böyle hamasete dayalıydı. Bir tek Deniz Bölükbaşı'nın, rahmetli Büyükelçi Deniz Bölükbaşı'nın kıta sahanlığı ve Ege
1: Evet.
2: adaları ilgili olarak şöyle 600 sayfalık tuğla gibi bir çalışması vardır. Hep onu biz örnek aldık. O çalışmalar üzerinden gittik ama şimdi dünya değişiyor. Türkiye'de yeni bir hukukçu, deniz hukukçuları yetişmeye başladı. Bu çok önemli bir
1: Evet.
2: gelişme. Yunanların işi daha zor diye düşünüyorum bundan sonra.
1: Sizin de Mehmet Hocam son yorumunuzu alayım. Yani dünyada aslında hukuksuzluğun hakim olduğu bir dönemden de geçiyoruz.
2: Bu da
1: O nasıl
2: doğru.
1: olacak onu
2: Bu da doğru.
1: bilmiyorum. Sizin de bir yorumunuzu alayım, toparlayalım ondan sonra.
0: Şöyle şimdi şöyle söyleyeyim. Yani artık daha çok işte Mavi Vatan yani politikası çerçevesinde denizlerin daha çok Türkiye'nin güvenliği meselesinin daha da parçası olduğu bir süreçte belki de şu gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Türkiye'de dört tane Türkiye'nin dört tane ordusu var. Birinci, ikinci, üçüncü Ege ordusu. Belki Ege
1: Tabii.
0: ordusunu yani aynı Amerikalıların yaptığı gibi Libya tarafına kadar oraları Ege ordusuna bağlamak. İşte yani Irak, Suriye'den Somali'ye kadar ikinci orduya bağlamak. Malatya merkezli. Özellikle Azerbaycan ve Özbekistan Orta Asya boyutunu üçüncü orduya Erzincan merkezi bağlamak ve Balkanlar meselesinde biraz daha birinci orduya İstanbul merkezi bağlamak. Belki biraz daha bu güvenlik özellikle muharip güç anlamında kara hava denizin beraber hareket ettiği ve politikaların daha entegre olduğu bir şekilde belki bu anlamda yeni bir yani güvenlik konsepti anlamda yeni bir yapılanmanın da muhtemelen bu deniz meselesi hem Akdeniz hem Ege hem Karadeniz meselesi bunu getirecektir. Artık bunların da belki kısmen değerlendirilmesi
1: Ama
0: gerekecektir diye düşünüyorum.
1: bu
0: Çünkü artık bir süreç.
1: söyledikleriniz hani bir farklı entegrasyon modeli.

0: hani daha çok Türkiye'nin karşısında olanları daha çok rahatsız edecek bir şey. Yani o
1: Yok,
0: daha
1: etmez.
0: bölgesel bir gerginliğe yol açmaz mı?
1: Yok, yapmaz. Şöyle söyleyeyim. Bu Türkiye'nin iç düzenleme meselesi. Yani nihayetinde oradaki zaten Türkiye'nin işte Libya'daki vesaire askeri var zaten şeye bağlı.
0: Evet.
1: Sadece ben daha koordine daha şey anlamda söylüyorum. Yani düşünün mesela CENTCOM'u düşünün. CENTCOM Orta Doğu'dan Kenya'ya kadar sorumlu. Yani o farklı yapılanma. Dolayısıyla biraz daha kara, biz şimdi deniz bölgesi olduğu için yani kara hava deniz biraz daha entegre olması açısından söylüyorum.
0: Anlıyorum.
1: Elbette entegre beraber çalışıyor ama ben artık yani bunların kurumsal adaptasyonla bu şekilde yeni bir değerlendirme olabileceği kanaatindeyim.
0: Pekala, resmi gazetede yayımlandı. Atina'dan tepkiler geldi. Bakalım önümüzdeki dönemde ne olacak ama Türkiye'ye her ikinizin de benim anladığım kadarıyla geç de olsa bu önemli adımı bugün itibariyle atmış vaziyette. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Profesör Doktor Mehmet Özkan, çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız için. Evet, şimdi bir Kayseri'ye bakacağız. Kayseri'de iddiaya göre bir kişi otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen kadın, genç kadın, hayatını kaybetti.
2: İddiaya göre genç kadını otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki NCŞ ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre adam Selin Gökhan'ı kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Ölenler yaşları 4 ile 13 arasında değişen 3 kardeş. Gözaltına alınan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı.
2: İddiaya göre emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza 3 kardeşi hayattan kopardı. Kaza pazar günü İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah A yönetimindeki nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 8 kişiden 13 yaşındaki Ecrin İçen'le kardeşleri 11 yaşındaki Mehmet Ali ve 4 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ise kazada ağır yaralandı. Anne babayla 3 kişinin hastanede tedavileri sürüyor. Olayın ardından kamyon şoförü Emrullah Ağa gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde görmedim, frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ve bugün Türkiye'nin en büyük depremlerinden birinin 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Binlerce cana mal olan o deprem hala hafızalarda. Depremde yakınlarını kaybedenler onları anmak için gece saat 03.02'de yine sokaklardaydı. Birçok kentte anma töreni düzenlendi.
2: Tam 27 yıl önceye dönüldü. O acıyı dün gibi yaşayan depremzedeler yakınlarını anmak için buluştu.
3: 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik Büyük Marmara depreminde.
2: On binlerce insanın da yaralandığı deprem milyonlarca insanı derinden etkiledi. Depremin merkez üssü Gölcük'te hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
4: Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama

0: yaşadık.
1: Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz.
2: Sadece Gölcük'te değil, Yalova, Sakarya ve İstanbul Avcılar'da da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da yüzlerce kişi depremde yitirdikleri için yürüdü. Acılar o günkü gibi tazeydi.
3: Ve depremde depreme karşı bir diğer önemli konu malumunuz zorunlu deprem sigortası. Peki o konuda Türkiye'deki durum ne? Gelin bir detaylara bakalım. Malum zorunlu bir şey bu. Ama rakamlar bize ne gösteriyor? Marmara bölgesinde sadece %65'te kalmış sigorta yaptıranlar. İç Anadolu'da %51, Karadeniz en düşük %45, Doğu Anadolu'nun %64'ü, Güneydoğu Anadolu'nun 63'ü, Akdeniz'in %59'u ve Ege'nin de %59'u. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye'de sigortalılık oranı sadece %58'de kalmış vaziyette. Zorunlu deprem sigortasına sahip konut sayısı ise 11,7 milyonken 2000'den bu yana DASK verilerine de bir bakalım. Toplam hasar yapıcı deprem 1397, toplam ihbarsa 867.275. Dolayısıyla yine gerideyiz. Marmara diyoruz. Sadece yüzde kaçıydı? 65'i DASK yaptırmış. Ne diyelim? Bu dilimi kapatıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.
1: Kuriş suç örgütü operasyonu derinleştikçe neler ortaya çıkıyor? İmralı'dan bir kez daha silah bırakma çağrısı mı gelecek? CHP'liler Özgür Özel'in fezlekelerine evet mi diyecek? DEM Parti yeni partiyi sildi mi? Sena Alkan soruyor. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen...

0: Nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışından Mekke anlaşmasına kadar birçok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum diyen Erdoğan, Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma dünyaya önemli bir mesajdır ifadesinde kullandı.
1: Mekke anlaşmasının dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda F-35'lerden Mekke anlaşmasına kadar birçok başlığı değerlendirdi.
2: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
3: Temennimiz odur ki...
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
3: Şu anda biz tabii...
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
3: Bu konuda tabii...
1: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasını almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz. Türkiye olmaz.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryoları yer almıştı.
3: Şu anda bir defa...
0: Bu arada Suriye terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basınına konuşan sözcü 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını ifade etti. Sözcü YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını da belirtti. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Ve Amerikan Başkanı Trump İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hiçbir zaman çizelgem yok diyen Trump, İran'ın teslimiyet bayrağını çekmesi gerektiğini savundu. Devrim muhafızlarındaki yetkililerle gizli iletişim kanalları olduğunu kabul eden Trump, deniz ablukasının ve İran'a yönelik ekonomik baskıların sürdüğünü söyledi. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor dedi. Amerikan Başkanı Umman'ın Amerika'nın Hürmüz'deki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda ne yapacağı sorusuna Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız şeklinde yanıt verdi. İran'la varılan mutabakatın süresinin dolmasını değerlendiren Trump, Tahran yönetiminin teslim olması gerektiğini vurgulayarak acelem yok ifadesini kullandı. Amerika ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresi bugün sona ermişti. Evet dedik, ateşkes süresi 60 günlük ateşkes doldu.

0: Amerikan Başkanı Trump çok yakında güzel şeyler olacağını da öne sürdü. Tahran yönetimi ise Amerika'nın savaş hedeflerine ulaşmakta başarısız olduğunu ve mutabakat metninin İran için bir zafer belgesi niteliğinde olduğunu savunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresi doldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la işler çok iyi gidiyor derken, Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Haziran ayında çatışmayı durdurmayı ve 60 gün içinde tüm cephelerde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşmasını imzalamıştı. Tarafların birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı 60 günlük süre doldu. Trump çok yakında güzel şeyler olacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşmaya işaret ederek düşmanlarımıza teslim olmadık. Amerika Birleşik Devletleri ile onur ve güç içinde mutabakata ulaştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyleyen İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir zafer belgesiydi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakat zaptında 60 günlük süreye değinen herhangi bir hüküm bulunmadığını söyledi. İran ordusu ise Amerikan askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Aynı eylemi gerçekleştiren İranlı kadınlara ödülün iki katının verileceğini belirten İran ordusu başkomutanı Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Doğu'dan çekilme çağrısını da yineledi. Trump ve Pezeşkian tarafından 17 Haziran'da imzalanan anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'a uygulanan mali kısıtlamaların hafifletilmesi ve nükleer program konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin beklentilerin ana hatlarına ilişkin hükümler içeriyordu.
0: Peki piyasalar haftanın ilk günü nasıl seyrediyor? Bir bakalım Aslı Nömer Aktaş bize aktaracak Kapalı Çarşı'dan. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, haftanın ilk iş gününde Kapalı Çarşı'dayız. Altın haftaya yükselişle başladı. Ahmet Korkmaz'dan rica edeyim bir fiyatlara bakalım. Hemen gram altına bakalım. Gram haftayı 6.725 lirayla kapatmıştı. Şu anda alış fiyatı 6.681 lira. Satış fiyatı ise 6.749 lira. Çeyrek altınsa haftayı 10.800 lirayla kapatmıştı. Şu anda alış fiyatı 10.732 lira, satış fiyatı ise 10.886 lira. Yarım altın 21.600 lirayla kapatmıştı haftayı. Şu anda 21.458 lira alış fiyatı, satış fiyatı ise 21.659 lira. Tam altınsa 43.250 lirayla kapatmıştı haftayı. Şu an alış fiyatı 42.982 lira, satış fiyatı ise 43.358 lira. Gümüşe de bakalım. Gümüşün kilogramı 96 lira 77 kuruş alış fiyatı. Satış fiyatı ise 102 lira 50 kuruş. Bir de Ahmet Korkmaz'dan rica edeyim dövize bakalım. Amerikan doları 47 lira 75 kuruş alış fiyatı. Satış fiyatı ise 47 lira 95 kuruş. Son olarak euro da 55 lira alış fiyatı 15 kuruş. Satış fiyatı ise 55 lira 45 kuruş. Peki altını yukarı taşıyan sebep ne? Küresel gelişmeler altın fiyatlarını oldukça etkiliyor. ABD ve İran arasındaki açıklamalar, önemli gelişmeler, doların zayıflaması altının yönünü oldukça etkiliyor. Bir de malum düğün sezonundayız. Altını sadece yatırımcı altınla ilgilenmiyor. Düğün yapacak olan vatandaşlar var. Çeyrek altın alacak, gram altın alacak vatandaşlar da altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Ocak ve Şubat aylarında çok

0: hızlı yükseldiği için altın, maliyetler çok yüksek. Biz burada esnafla da konuştuk, Kapalı Çarşı esnafıyla. Piyasanın oldukça durgun olduğunu söylediler. Şu anda Kapalı Çarşı'da sakin bir manzara hakim diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Pekala, teşekkürler Aslı. Ömer Aktaş aktardı Kapalı Çarşı'dan. Peki biz de biraz istedik ki gümüşü konuşalım. Gümüşte de ciddi bir yükseliş var. Bunun nedenleri

0: Şimdi altın ve gümüş hani kol kola aslında iki kardeş gibi de değerlendirebiliriz. Her ikisinde de çok ciddi bir sıkışma olmuştu bu geçtiğimiz dönem içerisinde. Şimdi yavaş yavaş o sıkışma bitti. O sıkışmadan çıktı. Şimdi biz gümüş tarafında en son sıkıştığı nokta 55-60 dolar civarındaydı. Epey orada bir kaldı ama yani çok da altına gelmedi. 60 doları da kırınca bugün 66 dolar civarında hareket ediyor. Yani altında pozitif senaryolar ve bunun yanında gümüşte de yine benzer senaryolar bekliyorum yani yukarı yönlü. Şimdi nedenine bakalım. Yani nedeni aslında burada yine Amerika'ya dönüp bakmamız gerekiyor. Çünkü şimdi Amerika Merkez Bankası Fed'den 3 tane faiz artışı bekliyordu piyasa. Sonradan en son gelen enflasyon biraz böyle yavaşlama olduğu sinyallerini verince piyasa dedi ki Fed evet dedi yani faiz arttıracak belki ama 3 tane yapmayacak dedi. Bir tane yapacak dedi. Eylül ayında beklenen faiz artışı bir anda pas geçere döndü. %70 pas geçere döndü. Böyle olunca bir motivasyon ve piyasada bir iştah olduğunu görüyoruz. Elbette ki gümüş de bundan beslendi. O da buradan primlendi. Altında olduğu gibi o da yukarı yönlü hareketler yaptı diyebiliriz. Yani en büyük konu burada uzun zamandır tabii petrolü takip ediyoruz. Yani savaşta biraz ateşkesle alakalı biraz önce haberlerde verdiniz işte bugün 60 günlük süre bitiyor. Tam olarak aslında belirsizlik de bitmedi ama piyasa petrol fiyatları tarafında da hani böyle 90 dolarlar buralara kadar absorbe etti. Hatta 100 dolara kadar bence absorbe etmiş durumda. Yani 100 doların üzerine çıkarsa orada sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Ama şimdilik 80 dolar, 90 dolar, biraz daha altı, belki biraz daha üstü. Piyasa tüm bunlara rağmen diyor ki Fed de diyor faiz kolay kolay arttırmayacak. Dolayısıyla daha gevşek, daha rahat bir dönem olduğundan dolayı böyle bir yükseliş gümüşte de gördük. Altında olduğu gibi.
1: Ama Trump faizlerin inmesi gerektiğini söylüyor. O konuda da bastırıyor. Bir sürpriz bekler misiniz?
0: Trump zaten 1,5-2 senedir istiyor. Yani geldiğinden beri sürekli faiz indirimi istiyor. Valla gidişata bakılırsa şimdi Fed Başkanı yeni başkan diyor ki biz diyor bağımsızız diyor. Yani siyasetten bağımsız olarak konuşuyorum diyor. Ama yine Trump'ın ara ara açıklamalarını görüyoruz. İşte faiz indir baskısını görüyoruz. Öyle görünüyor ki şimdi son geçen hafta gelen enflasyon rakamlarına da bakınca Amerika'da enflasyon bir yükseldi ama bir durdu. Mesela ÜFE'de bir gerileme var. TÜFE beklentiye paralel geldi. O nedenle faiz zaten yani bir tane belki yapacak Fed diye bekliyor şu anda piyasa. Belki o bir tanesini bile yapmayacak. Tabii şu saatten sonra petrol fiyatları ve savaşın gidişatı da çok önemli ama şunu unutmayalım. Şimdi Amerika tarafında Trump zayıf bir dolar istiyor. Seçime gidiyorlar. Kasım ayında çok ciddi böyle şey bir seçim var. Yani okkalı bir seçim olacak. Ciddi anlamda orada bir şey verecek, savaş verecek. Piyasayı rahatlatmak istiyor. Bu arada Amerika'nın da hep bahsediyoruz ciddi anlamda çevirmesi gereken bir borç var. Yani çok yüksek faiz maliyetine katlanmak istemeyecekler zaten istemiyorlar da. O nedenle ben dolar endeksinde genel olarak eğer savaş ve jeopolitik tarafta büyük bir sıkıntı karşımıza gelmediği sürece daha zayıf bir dolar endeksi, daha iyi bir kıymetli maden yani altın ve gümüş tarafında daha iyi bir piyasa bekliyorum. Çünkü gidişat biraz o tarafa doğru kaymış durumda açıkçası.
1: Şimdi altında gümüş kol kola gidiyor diyorsunuz ama gümüş hani sadece yatırım amacıyla da değil işte bu elektronik, güneş enerjisi sistemleri ve böyle bazı ileri teknoloji ürünlerde de konuşulan bir şey. Şimdi biz tabii bir de savaşı konuşuyoruz. Hani jeopolitik riskler hep diyoruz ama artık yani böyle daha önce tanımlanamayan şekilde dünyanın belli başlı bölgelerinde çok ciddi gerilimler ve krizler de var. Yani ileriki dönemin asıl yıldızı altını gümüş olabilir mi?
0: Olabilir tabii. Buna net cevap vermek çok zor. Çok hani ileride teknolojiyi düşündüğümüz zaman gümüş niye olmasın? Yani olma potansiyeli var. Ama buna net bir cevap

0: cevap vermek mümkün değil. Ben hani gümüşün altın yerine geçeceğini düşünmüyorum. Yani altın yeri çok farklı, daha sınırlı bir varlık. Hani merkez bankalarının rezervlerinde tuttuğu ana ürünlerden bir tanesi. Hani gümüşle altın, hani kıymetli madenler anlamında her ikisi de böyle eski para birimi ama hani derler ya altın kralların parası, gümüş halkın parası diye. Gümüş bir de tabii dediğiniz gibi sanayi tarafında, üretim tarafında kullanılan bir yönü var. O nedenle aslında çok çok değerli o anlamda baktığınız zaman. Ya dünyada bir resesyon, ciddi bir yavaşlama olmadığı sürece ki şu an öyle bir şey beklemiyorum. Daha hatta gevşek bir piyasa bekliyorum. Resesyon olmadığı sürece gümüşteki gidişatta altına paralel bir şekilde yukarı gitmeye devam edecek. Ama hani gümüş altını yerine geçer mi?
1: Geçmez
0: Geçmez.
1: diyorsunuz.
0: Geçmez, geçmez. Altının yeri bambaşka yani. Öyle bir şey söylemeyelim. Çünkü sanki gümüş fiyatları altının da üstüne çıkar algısı oluşmuş olacak. Çok doğru değil diye düşünüyorum.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum ekonomist Hatice Kolçak. Sağ olun, haber hattına katıldığınız için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Evet, biraz siyasete bakalım. Üç vekilinin daha AK Parti'ye katılmasıyla birlikte meclisteki sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti 280 milletvekiline ulaştı. Mustafa Bilic'in istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı 19'a düştü. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı.
2: Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
3: İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
2: Yeni Yol Partisi'nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş istifa etmişti. Üç isim 25. yıl törenlerinde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Üç ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MHP'nin 2'şer, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
4: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
2: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
1: CHP'de ise il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibariyle de il gezilerine başlaması bekleniyor.
2: Eşitliği, demokrasiye yarat- Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin...

0: ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek CHP tarafından kesin ihraç talebiyle de disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'ne başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Oylamalar sırasında zaman zaman gerginlikte yaşanıyor. CHP grubu ikinci tur oylamasında salonunu terk etti. Ve örgüt lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kureş'in ifadesinin detayları gelmişti. Aktarmıştık bir bölümünü geçtiğimiz dilimde. Şimdi daha detaylı bir bakalım bize, çünkü Mahir Kılıç anlatacak, seni dinleyelim.
2: Evet Ayşe Süberker, Alihan Kureş kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti. Suç örgütü liderliği, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamalar vardı kendisine dönük. Bunların hiçbirini kabul etmediğini ifade etti, yaptı. Verdiği ifadede hatırlanacağı üzere gerçekleştirilen soruşturma kapsamında totalde sonuçta 32 kişi tutuklanmış. Onlar içerisinde örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kureş de vardı. Dün de bazı görüntüler basına yansımıştı. Yapılan aramalarda 1.3 milyar lira değerinde 200 kilogram civarında külçe altın bulunmuştu. Bunlar soruldu Alihan Kureş'e ve verdiği yanıtta söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır dedi. Ayrıca bunun dışında çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim. 200 kilogram civarında külçe altın bulunmuştu. Bunların ziynet eşyaları ve kendi ailesinin şahsına ait takılar olduğunu belirtti. Alihan Kureş yaptığı, verdiği o ifadede yine aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu da söyledi yine sorgusunda. Bunu da şirketten aldığı maaş ödemeleri ve kira geliri olduğunu kaydetti. Kureş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve yine şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Ayrıca ailenin üzerine 191 gayrimenkul olduğu da tespit edildi. Ve örgütün kendi içerisinde haberleşmek için kullandığı bir uygulamayı açıklamış. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Glooper adlı bir uygulama ile örgüt mensuplarının kendi işlerinde haberleştiğini ifade etti. 3 kademeli bir doğrulama sisteminin olduğunu da söylemişti. Bu da soruldu Alihan Kureş'e. Alihan Kureş, Glooper diye bir şey duymadım, ne olduğunu bilmem ifadesini kullandı. Yani yine bu iddiayı da reddetmiş oldu ve kendi adına herhangi bir kayıtlı GSM hattının bulunmadığını kaydetti. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım, ancak onu da şu an hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimi kullandığı GSM hatları ile irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur ifadesini kullandı. Yine Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık bir hisse senedi de bulunmuştu. Bu da soruldu Alihan Kureş'e. Alihan Kureş onun için ise gerçekleşmemiş bir satış teminatı dedi. Bu şekilde bir yanıt verdi. O iddiaya devam edecek olursak eğer, Kureş'e yönelik soruşturmanın kilit isimlerinden bir tanesi de örgütün ticari, siyasi, bürokratik ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu'ydu. Bu isimle ilişki sorulduğunda ise kendisini tanımadan öne sürdü. Kendisini ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandığını soruşturmada dikkat çeken isimlerden bir tanesi Alihan Kureş'in kardeşi Hilmi Tuna Kureş, bir gıda şirketine ortak olduğu biliniyordu. Alihan Kureş'in hisselerini ise kardeşine devrettiği ifade edilmişti. Bu soruldu Alihan Kureş'e. Söz konusu şirkete ortaklığının %5 civarında olduğunu kaydetti, ancak gerçekler farklıydı. Yapılan incelemede Alihan Kureş'in ortaklığının %37,5 olduğu ortaya çıktı. Toparlayacak olursak eğer, Alihan Kureş örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüt lideri olmakla suçlanan Alihan Kureş'e dahil toplam 32 kişi tutuklanmıştı. savcılık sorgularına Habertürk ulaştı ve özellikle haberleşme uygulaması soruldu. Glooper uygulamasını İçişleri Bakanı açıklamıştı. Bunu kullanmadığını, ne işe yaradığını da bilmediğini ifade etti. Yine dün basına yansıyan altınlar vardı. 200

0: kilogram civarında külçe altın söz konusuydu. Alem Kuri savcılık ifadesinde bunların da çoğunlukla düğünde eşine takılan ziynet eşyalar olduğunu belirtti. Yine çocuklarına gelen hediye takılar olduğunu söyledi ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz, Mahir Kılıç aktardı. Bu arada emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Evet, bugün 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan 1999 Marmara depremi sonrası afet yönetimindeki gelişmeleri Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Er Çetin'e anlattı. Gelin bir izleyelim.
2: 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz. Tabii hafızalarda hala o canlılığını koruyor. Aradan geçen yıllar ülkemize başka depremleri de gösterdi. Tabii 17 Ağustos depremi aslında Türkiye'de bir anlamda bütün her şeyin değiştiği bir süreci başlattı. AFAD'dayız ve AFAD artık bütün bu organizasyonun yeni paradigmaların neredeyse çatı kuruluşu. Bugün AFAD Başkanı Sayın Ali Hamza Pehlivan'la beraberiz. Sayın Valim hoş geldiniz. Ben Sayın Valim diye hitap edeceğim çünkü siz aslında AFAD'ın başkanısınız ama aynı zamanda Türkiye'nin en önemli kriz noktalarında da görev yaptınız. Hem Hakkari'de hem Şırnak'ta. 17 Ağustos'tan sonra Türkiye'nin deprem yönetmeliği, kurumların yapısı, felsefesi birçok şey değişti. Çünkü biz bu yeni dünya koşullarında depremin ne olduğunun gerçeğiyle yüzleştik. 17 Ağustos'tan sonra hangi paradigmalar değişti, neler değişti ve şu an neredeyiz?
3: 1999 depremi ki biliyorsunuz Kasım ayında da aynı yıl Düzce'de bir deprem daha yaşanmıştı. Deprem ve afet gerçeğini bir kere daha hepimize tabii üzücü hadiseler vesilesiyle hatırlatmış oldu. Biz tabii AFAD olarak, afet yönetiminden sorumlu birim olarak 99 depremler ve afetlerle mücadele konusunda adeta bir milat gibi sayıyoruz. Çünkü 99 depreminden sonra afet yönetimi süreçleri daha yakından takip edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. Ve kurumsal kapasitelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, afetlerle mücadelede yöntem olarak yeni yaklaşımların ortaya konulması gerçeğini ortaya çıkardı. Nitekim 99 depreminden sonra bir yandan müdahale, iyileştirme çalışmaları devam ederken bir yandan devletimiz bu konuda çalışmalar başlattı. Örneğin yapı stokunun gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi gerektiği ve bunun sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiği ortaya çıktı ve bu şekilde yapı denetimle ilgili yasal düzenleme yapıldı. Bir diğeri deprem sigortası, DASK olarak bilinen, şimdi doğal afetler sigortası olan bilinen sigortalama ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bunu zorunlu hale getirilmesi. Nitekim 99'da %5 oranındaydı DASK sigortalama oranı. Bugün ise bunun %58'lere ulaştığını görüyoruz.
2: AFAD olarak siz toplumsal desteği nasıl sağlıyorsunuz? Bir de gönüllüler konusunda sanatçılarımıza, toplumun önde gelenlerine, medya kurumlarına nasıl ulaşıyorsunuz?
3: Biz her yaşadığımız bu tür büyük hadiselerden sonra gönüllü sayımızın arttığını görüyoruz. Örneğin 2023 depremi öncesi 600 binlerdeyken şu anda 1 milyon 600 binin üzerinde internetten girip ben de afetlere mücadelede varım, ben de AFAD gönüllüsü olmak istiyorum diyen vatandaşımız var. Bundan dolayı da az milletimize müteşekkiriz. Ben inanıyorum ki bütün ülkemiz aslında bu konuda hassastır. Tabii bu kaydi anlamda gönüllülük. Gönüllülerimizin sisteme dahil olmasıyla ilgili de tabii eğitim programlarımız var Çetin Er Bey. Örneğin bu 1.6 milyonun üzerindeki rakam içerisinde 286 bin vatandaşımız online eğitimlerini

0: almış ve temel AFAD gönüllüsü dediğimiz AFAD gönüllümüz olmuş.
1: AFAD Türkiye'nin güncel fay hatlarını tespit etmiş mi?
0: Şu anda teknolojik olarak şu gün, şu saatte şu olacaktır demek için öyle elimizde teknolojik olarak bir ifadeniz yok. Ha, meteorolojiye bağlı yağmur, sel, taşkınlarla ilgili tahminler yapılabiliyor. Biz de bilgilendirme yapıyoruz. AFAD deprem mobil uygulamamız var. Mesela burada bütün Türkiye'nin deprem tehlike haritası var, toplanma alanları var. Oradan vatandaşlarımız hem E-Devlet'ten hem de oradan girip bakabiliyorlar. Ha, öncesinde şunu sordunuz, diri faylar, fay hatları. Bu konuda da MTA ile çalışıyoruz örneğin. MTA geçtiğimiz ay kamuoyuyla da paylaştı. Deprem tehlike haritası güncellendi. Bu da gene hem dijital platformlara da yansıtıldı. Orada şu anda diri fay sayısı 485 civarındayken 700 olarak kamuoyuna duyuruldu.
1: Biri İstanbul'da işte çok yakında çok büyük bir deprem olacak diyor. Öbürü sakin olun, hiçbir şey yok, rahat olun diyor. Ya da bir açıklama geliyor, Elazığ'da olacak, işte Muş'ta çok büyük deprem olacak. Hep farklı farklı açıklamalar geliyor. Bu bilim adamlarıyla zaman zaman bir araya gelip ortak bir görüş, ortak bir çizgi oluşturabilme imkanı var mı?
0: Resmi açıklamalar yapma yetkisi afetlerle ilgili AFAD'ımızda. O yüzden biz bunu yaparken muhakkak hocalarımızla istişare ederek, örneğin geçen sene Sındırgı depremlerini yaşadık. 2 ay arayla 6.1 ağzım sanmayacak büyüklükteydi. İşte İstanbul depremi. Orada da bilim kurulumuza açıklamalar yaptırdık. Elbette biz de çıkıp Sayın İçişleri Bakanımız olsun, zaman zaman belki AFAD Başkanı olarak bizler o dönemde de o açıklamalar, ama muhakkak o istişare mekanizması, istişareden kastım hocalarımızın değerlendirmelerini alıyoruz. Dolayısıyla biz bu konuya şöyle yaklaşıyoruz. Bilim insanlarımız bununla ilgili çalışsınlar, bilgiler bizlerle de paylaşsınlar. Ama biz kendimizi de tabii koordinasyondan sorumlu bir birim olarak ve bütün kurumlar bir saniyeyi bile boş geçirmeyelim. Ne kadar hazırsak o kadar az tedirgin olacağız.
1: Kamuoyunun merak ettiği depreme dair birçok konuyu konuştuk. Ben özellikle Sayın Başkanıma, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
2: İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibine yaraladı.
3: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Ve Yargıtay boşanma davalarında düğün takıları ile ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? Arzu Kaya'nın haberine bakalım.
4: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
5: Vermeyin. Ayıp olur.
6: İsterim ya.
7: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştihadıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
8: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
9: İade edilmeli mi?
5: Yani ayıp olur.
9: Kullanmam mı o eşyaları?
5: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
10: Vallahi bilmiyorum.
9: Sizin fikriniz?
10: Nişan atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
8: Yargıtay'ın son iştahatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak.
6: Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
8: Hediyelerin iadesi söz konusu olacak.

0: olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
1: İstemem, onda kalsın.
2: O kadar diyor.
1: Evet.
0: Tek istisnamız aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
2: Peki tek taşı ister misiniz geri?
3: İsterim ya. İsterim yani.
2: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse.
4: Peki hediye elden çıkmışsa ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
0: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
2: Bohça iade edilmeli mi?
5: Onu etsinler zaten.
2: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
3: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
2: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
6: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
0: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
7: Ve Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 907.846 araç el değiştirdi.
8: Temmuz ayında 207.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
7: Ve Trakya'da ayçiçeği tarlalarında hasat başladı. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üretici bu yıl zamanda gelen yağışlarla umudunu tazeledi.
8: Yağmur yağdı, ayçiçeğinde verim arttı. Tarlalarda dolgun çiçekler, üreticide hasat heyecanı. Trakya'da ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürdü.
9: Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler.
8: Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ayçiçekleri gelişti, çekirdekler doldu. Üreticinin de beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim düşerken bu yıl tablo daha umut verici.
9: Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Ama bu sene görüyorsunuz şu anda kafayı. Ayçiçekleri şu anda çok güzel.
8: Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı, Trakya'nın diğer önemli üretim merkezleri Tekirdağ ve Kırklareli'nde de devam ediyor. Bölge genelinde geçen yıla göre daha iyi bir rekolte bekleniyor.
9: İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır. Ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum.
7: Malumunuz İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. 2000 arasındaki pencere mesafesi de artık metrelerle ölçülür hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam. Yani hava sirkülasyonu bile yok. Bu da şehirde ısı adacıklarının oluşmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişiyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri nasıl çıkmış.

0: burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
1: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
2: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
0: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
3: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü. Kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
1: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşmeyle ilgili.
0: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
4: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yüksüyorsak karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
5: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
0: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
5: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephesindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
6: Tabii Ataköy'le buranın arada sıra dağlar var.
3: Gerçekten de öyle. Ataköy'le Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
0: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
3: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
1: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
7: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
3: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
0: Kağıthaneye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun, binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
8: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
0: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
3: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
1: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
5: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
9: Kısa sürede forma girmek isteyenlerle vücut geliştiricilerin tercih ettiği sporcu takviyeleri sağlık açısından her daim tartışma konusu. Şimdi de o takviyelerin kullanım yöntemiyle ilgili yeni bir akım var. Dry scooping denilen o akım bakın nasıl büyük riskler barındırıyor. Buse Devrin'in haberi.
10: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
11: Bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
10: Riskler taşıyor maalesef.
3: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
12: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başta atıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
13: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
3: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
12: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
14: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak

0: Uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
1: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
0: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
2: Evet, alıyorum.
0: Neler içiyorsun?
2: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
3: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
1: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
4: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
0: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
4: Hayır, bilmiyorum.
3: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
1: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
5: Böylelikle haber hattını noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe playoff turu ilk maçına çıkıyor. Fransız ekibi Olympique Lyon'la eşleşen Sarı Lacivertler rakibiyle ilk maçını yarın Kadıköy'de oynayacak. Müsabaka saat 22'de başlayacak. İkinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe bir sonraki turda ise Avusturya'nın Sturm Graz takımını saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Olympique Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilyalı futbolcu Talisca olacak. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 gol atan Brezilyalı futbolcu oldukça formda bir dönemden geçiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde UEFA kadrosundan çıkarıldı. Sakatlığı süren kaleci Mert Günok da ilk maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçında forma giyemeyen Ederson ise Olympique Lyon maçında görev alabilecek. Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah beyazlara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Vaslav Černý kaydetti. Ayrıca konuk takımda 68. dakikada David Costa çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 2026-27 sezonuna 3 puanla başladı. Eyüpspor haftayı puansız kapattı. Ligin ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanya Spor'a konuk olacak. Eyüpspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolcular maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.
1: Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Daha hızlı bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Çünkü bu skorlarla rakibi hala oyunda tutmuş oluyorsunuz. Onlara bir umut vermiş oluyorsunuz ve bu da bizim için bir risk. Çünkü gol pozisyonuna giriyoruz, yaratıyoruz. Evet. Ama rakibi oyunda tutuyorsunuz ve rakip oyunda olduğu zaman her şey başınıza gelebilir. Bence ilk yarı mükemmel bir ilk yarıydı. Çok beğendiğim ilk yarıyı. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda baktığımız zaman ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok çok önemli.
2: Bu çok değerli. Açıkçası Avrupa'ya da iyi başladık. Bugün lige de çok iyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, staffı, işçisi, yönetimi. Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu sezon içimiz.
3: Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman bu normal. İlk maçtan sonra eleştirildim. Ama o maçtan sonra kendi kendime büyük bir oyuncu olmak istiyorsan, büyük seviyelerde, yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan zorlaman ve devam etmen gerekir diye bir telkinde bulundum. Her gün, her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın desteğini de görmek bu anlamda benim için çok güzel. Kendi adıma geri döndüğümü, iyi performansıma döndüğümü söyleyebilirim. Takıma katkı vermek güzel. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum.
4: Çok mutluyuz açıkçası. Böyle İlk maçımızla başlamak istedik ve iyi gidiyoruz Allah'a şükür. Orkun'la iyi bir ilişkimiz var açıkçası. Maçlarda gerçekten aynı düşünüyoruz. Orkun kaliteli bir oyuncu. İnşallah devam böyle gider.
0: Milletler Ligi'nde şampiyon olan Amelie Voleybol takımımızın sıradaki durağı Avrupa Şampiyonası. Filenin Sultanları 21 Ağustos'ta şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak.
5: Son Avrupa Şampiyonu ünvanıyla turnuvaya çıkacak Amelie Kadın Voleybol takımımızın kupa yolculuğunun başlamasına sadece 4 gün kaldı. 21 Ağustos'ta başlayacak 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. 2003 ve 2019'un ardından organizasyonu 3. kez ağırlayacak Türkiye'de gözler kupanın son sahibi Filenin Sultanları'nda olacak. A grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kendi taraftarının önünde oynayacak olan milliler ev sahibi avantajını da arkasına alarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası serüveni 21 Ağustos'ta Letonya karşısında başlayacak. Filenin Sultanları bir günlük aranın ardından 23 Ağustos'ta

0: Ağustos'ta Slovenya ile karşılaşacak. Hemen ertesi günse Macaristan karşısında sahneye çıkacak. Yoğun maç trafiğinin devamında 26 Ağustos'ta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay Yıldızlılar, grup etabının perdesini 28 Ağustos'ta Polonya karşısında kapatacak. Millilerin gruptaki tüm maçları saat 19'da başlayacak.
1: Evet, kızlarımıza şimdiden başarılar dileyelim. Bültenimizi noktalayalım. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim merhabalar, Habertürk'ten HT360'tasınız. Ben Dilek Gül. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Karşınızdayım. Güzel bir bülten hazırladık editörüm Deniz Gez'le beraber. Önce manşetleri vererek başlayalım. Alihan Kuruş'un da tutuklandığı örgüt soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Örgütün gizli bir iletişim ağı olduğu iddia edilen bir uygulama tespit edildi. Bu uygulama nedir, ne değildir, kullanılması neye tekabül ediyor? Aktaracağız HT360'da. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı yerine bir seçim yapıldı. Seçimleri AK Parti'nin adayı kazandı. Buraya da bir gideceğiz, vereceğiz detayları. Ve son manşetimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap basınında bir röportaj verdi ve orada Mekke Paktı için Mısır'ı işaret etti. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da gündeminde bu savunma anlaşması vardı. Cesur bir adım olarak niteledi ve anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Hem bu anlaşmanın içeriğini, Türkiye'nin böyle bir paktın içerisinde yer almasını, bölgesel dinamiklerini konuşacağız. Önemli sorularımız var. Konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz efendim. Hızlıca başlayalım. Sıcak bir açıklama var, yeni bir açıklama var ABD Başkanı Trump'tan. İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hiçbir zaman çizelgem yok dedi. İran'ın teslimiyet bayrağını çekmesi gerektiğini de savundu. Devrim muhafızlarındaki yetkililerle gizli iletişim kanalları olduğunu kabul eden Trump, deniz ablukasının ve İran'a yönelik ekonomik baskıların sürdüğünü söyledi. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor dedi. ABD Başkanı Umman'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'deki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda ne yapacağı sorusuna Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız şeklinde yanıt verdi. İran'la varılan mutabakatın süresinin dolmasını değerlendiren Trump, Tahran yönetiminin teslim olması gerektiğini vurgulayarak acelem yok dedi. İranlı üst düzey bir yetkili ise Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiğini, sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceğini açıkladı. Diplomasi başarısız olursa gerilimi tırmandırmaya hazırız ifadesini kullandı. Şimdi bu örgüt soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuruş ve üst düzey yöneticilerin gizli bir iletişim ağıyla haberleştiği ortaya çıktı. Açıklama kimden geldi? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bu gizli iletişim ağı nedir, ne değildir, nasıl çalışır? Bir bakalım.
1: Kuruş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
2: Önce şifreyle giriliyor. Sonra tek kullanımlık kod geliyor. Biyometrik tarama yapılıyor. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması da gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgüt üst yönetiminin Glopper adında bir uygulamayı kullandığını açıkladı. Peki bu gizli haberleşme ağı nasıl kullanılıyor? Uygulamaya girebilmek için 3 ayrı güvenlik duvarından geçmek gerekiyor.
3: Birinci aşamada sadece kullanıcının bildiği gizli şifre girilmiş oluyor. İlk aşamada bu şekilde bir olay gerçekleştirilmiş oluyor. İkinci aşamada işte bu kod girildikten sonra kullanıcının elindeki farklı cihaza tek kullanımlık OTP dediğimiz bir kod geliyor. Üçüncü aşamada artık kullanıcının parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verileri kullanılmış oluyor.
2: FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer çalışıyor. Uçtan uca şifrelemeyle dışarıdan dinleme engelleniyor.
3: Bir nevi burada bilmediğiniz bir alfabe söz konusu ve bu bilmediğiniz alfabe karşı tarafa gidiyor ve daha sonra karşı taraf tarafından çözülüyor. Burada kriptoloji kullanarak bir altyapı oluşturulmuş. Yani uygulama içerisindeki tüm yazışmalar, sesler, görüntüler uçtan uca şifrelendiğinden, ki buna kriptoloji deniyor, dışarıdan takip ya da dinleme yapılması söz konusu olmamış oluyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde örgüt iç iletişimini sağlamış oluyordu. Tıpkı Baylok'ta olduğu gibi.
2: Uygulamadaki yazışmaların analiz edilmesiyle örgütün işleyişi, bağlantıları, para trafiği gibi yasa dışı faaliyetlerinin tespiti hedefleniyor.
3: Dijital ortam her ne kadar kontrolsüz gibi gözükse de unutmayın, Bütün veriler, içerikler her zaman sunucularda kalır, depolanır. O detaylar şifre çözüldükçe, mesajlar, yazışmalar, görüntüler ortaya çıktıkça bu işin arkasında kim ya da kimlerin olduğu da ayan beyan ortaya çıkacak.
0: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla bir soruşturma başlatıldı ve emekli Tuğamiral gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamaları var. Bunun bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil, kanun bir af düzenlemesi değil dedi ve provokasyonlara karşı da uyarı yaptı.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
5: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
5: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
2: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, İftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
0: Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek, 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Oylamalar sırasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Ekrana getiriyoruz. CHP grubu ikinci tur oylamasında salonu terk etti. Belediye meclisinde yumruklu bir kavga da çıktı. Dördüncü turda geçerli 27 oydan 15'ini alan AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi efendim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi diyen Özel, umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi ifadelerini kullandı.
6: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki...

0: Ben başkanın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni parti dimdik ayakta.
1: CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında

0: CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Suriye yönetimi, Suriye devleti terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Ve bu açıklama Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basınına konuştu sözcü. 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını söyledi. Ve sözcü YPG bünyesindeki askeri güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını söyledi. Ve hatırlayacaksınız Suriye Devleti ile YPG arasında 29 Ocak'ta bir ateşkes süreci sağlanmıştı. Ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata da varılmıştı. Ve bu kapsamda süreç ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. El Cezire Arapça servisine konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'ye F-35 satışından Mekke anlaşmasına kadar pek çok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi Cumhurbaşkanı. Ve Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma dünyaya önemli bir mesaj ifadesini kullandı.
2: Mekke kanı tifaku Mekke'te tagyiran min nev'in ahar.
0: Mekke anlaşmasının dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda F-35'lerden Mekke anlaşmasına kadar birçok başlığı değerlendirdi.
3: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
4: Temennimiz odur ki...
0: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
4: Şu anda biz tabii
0: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
3: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
4: Bu konuda tabii
0: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
3: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz. Türkiye olmaz.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryosu

0: kadroları yer almıştı.
1: Şu anda bir defa
2: İsrail
3: bu arada bu Mekke ortak savunma anlaşmasına ABD Başkanı Trump'tan da bir destek var. Açıklama şöyle: söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum.
0: İnanılmaz, cesur ve çok önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diyen Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Anlaşmayı cesur ve önemli bir adım olarak da niteleyen Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Kardeş, Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Pakistan, hem kendi ülkelerimizin hem de tüm bölgenin savunmasını sağlamada yapıcı bir rol oynamaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı, Trump'ın Güney Asya'da nükleer bir felaketi önlemek için cesur ve kararlı bir liderlik gösterdiğini de vurguladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif 7 Ağustos'ta imza atmış, kolektif caydırıcılığı artırmayı amaçlayan anlaşmanın hiçbir ülkeye karşı olmadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı konuşmak istiyoruz. ST-360'da bir cep açacağız. Mesele önemli. Biz de ilk defa böyle biraz etraflıca konuşacağız bu dilimde. Emekli Kurmay Albay, Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan bize uzaktan bağlantıyla destek verecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
4: Hoş bulduk Dilek Hanım.
5: Merhabalar.
4: İyi yayınlar diliyorum.
3: Selamlar, çok teşekkürler.
5: Merhabalar hocam. Dilek Hanım, iyi yayınlar.
3: Sizinle başlayayım o zaman Merve Hocam. Son sözü siz aldınız. ABD Başkanı Trump'ın bu Mekke Paktı'na olumlu yaklaşmasını nasıl okuyalım? Çünkü bu ifadesi, açıklaması önemliydi. Washington gerçekten bölgesel sorumluluğu Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi aktörlere devretmeyi ya da bu ülkeleri daha da işin içine koymayı hazırlar bir vaziyete mi geliyor? Yoksa bu ABD bu yapıyı kendi Orta Doğu stratejisine entegre ederek İran'a karşı daha farklı bir caydırıcılık mimarisinin bir parçası haline mi getirmek istiyor? Burada amaç ve niyeti merak ettim açıkçası.
5: Evet, öncelikle hani bu açıklamanın gelmesi esasla bakacak olursak olumlu bence. Çünkü küresel sistemde artık uluslararası ilişkilerde tek merkezlilik ya da iki kutupluluktan farklı olarak çok daha fazla merkezin ortaya çıktığı yeni bir sürece giriyoruz. Ve dolayısıyla Hint Okyanusu'ndan başlamak üzere Basra'ya, Akdeniz, Karadeniz coğrafyasında yeni bir istikrar merkezi kuruluyor desek hatalı olmayacak. Hı hı. Evet, her ne kadar caydırıcılık üzerinde askeri bağlamda herkes yoğunlaşıyor olsa da bence Dilek Hanım şunu da kaçırmamak gerekiyor. Hürmüz kriziyle birlikte enerji sorununun arttığı bugünlerde enerji güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşında tahılla alakalı atılan adımlarda gıda güvenliğinin sağlanması, çevre güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının sağlanması derken bunların her biri güvenliğin en ana unsurlarını oluşturuyor ve dolayısıyla burada güvenlik dediğimizde askeri güvenliğin yanı sıra bu üç aktörün her bir güvenlik başlığıyla hareket edebilecek arka plana, arabuluculuk geçmişine ve eş zamanlı olarak sistemde önemli bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bence bu açıdan evet, Amerika bu yapının arkasında durup bu şekilde açıklamalar yaptı, koşulsuz destekler diyemeyiz. Ama bence eş zamanlı olarak da büyük, cesur ve önemli bir adım demesi son derece önemli. Şimdi sizin dediğiniz gibi bence iki başlıkla okumak gerekiyor bunu. Hı hı. Neden? Çünkü bir yük paylaşımı söz konusu. Bu yük paylaşım meselesi son derece dikkat çekici bir başlık. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran-Amerika-İsrail Savaşı kapsamında son dönemde tedarik zinciri üzerinde ya da üretim bandı üzerinde ne kadar geri kaldığını gördük. Yani son dönemde özellikle askeri isimlerden gelen açıklamalarda şunları görmeye başladık. Yeni bir sistem değişimi, güvenlik kurulu değişimine ihtiyaçları var. Çünkü uzun menzilli füzelerin sizi koruyacağı alanlar bellidir. Üretim bandının zayıfladığı noktalarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki gibi drone saldırıları üzerine odaklandık

0: bir dönemde Amerika'nın güvenlik maliyetlerini yeniden revize ettiği bir süreç var. Bu nedenle de Orta Doğu ile birlikte özellikle Afro-Avrasya coğrafyasındaki yeni güvenlik kodları içerisinde yük paylaşımı konusunu Amerika'nın ağırlık verdiğini görüyoruz. Fakat bu bir vazgeçiş mi? Hayır. Bunun altını kesinlikle çizmemiz gerekiyor. Evet, güzel sözler söylediler ama Trump 24 saat içerisinde barış getirmekten ziyade savaş getiren bir aktör olduğu için bence son derece de dikkatli okumak gerekiyor. Amerikan güvenlik sisteminden bir kopma değil. Özellikle NATO bağlamındaki söylemleri de hatırlayacak olursak ki 5. madde bence Dilek Hanım burada son derece önemli. NATO'yu tamamlayıcı şekilde Afro-Avrasya coğrafyasında yeni bir güvenlik ve caydırıcılık merkezi kuruldu desek bence hatalı olmayacak. Çünkü genişleme eğilimi içerisinde olan ve eş zamanlı olarak da bölgede kendi güvenlik kodlarını, kendi güvenlik yaklaşım ve siyasi kültürü ekseninde angaje eden bir yapı var. Yani Amerika'nın da buna yaklaşımında son derece hassas ve kritik olması gerekiyor. Bunu sadece İran-Amerika Savaşı bağlamında demiyorum. Bölgedeki İsrail istikrarsızlaştırıcılığı ekseninde de çok dikkatli okumak gerekiyor.
1: Geleceğim oralara da. Şimdi Afro-Avrasya coğrafyası açısından önemli bir ilerleme dediniz. Ünal Hocam, oradan devam edeyim. Mısır'a dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı. Hatta dedi ki Mısır da arzu ederse bu anlaşmayı yapar. Mısır'ın bu pakta dahil olması ya da böyle bir ihtimal projenin kritik eşiği olabilir mi? Bunu merak ediyorum. Mısır'ın da dahil olması gerçekten Orta Doğu Afrika ekseninde stratejik bir güvenlik örgütüne dönüştürür mü bu paktı? Geleceğini biraz nereye götürür? Bunu merak ediyorum.
2: Şimdi tabii Dilek Hanım, Mısır'ın bu Mekke paktına, anlaşmasına, ittifakına dahil olması tabii önemli bir eşik olur. Arap dünyası açısından, tabii Afrika boynuzu açısından, paktın genişlemesi açısından. Ancak tabii Mısır'ın katılmasını arzu ederiz. Bunu zaten anlaşmanın imzalandığı birinci gün yine sizin programınızda hemen Mısır'ı telaffuz etmiştik. Katılabilecek ülkeler arasında. Ancak Mısır'ın prangaları var. Yani bunun katılması için belki kısa vadede pek mümkün görülmese de eninde sonunda bu anlaşmaya katılabileceğini düşünüyorum. Zaten bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Dışişleri Bakanımız da altını çizdi. Beklenen de bir gerçek. Ama herhalde zamana ihtiyacı var Mısır'ın. Çünkü Mısır'ın bu Yemen'e yönelik...
1: Ünal Hocam, yani beklemesinin sebebi ya da zamana ihtiyacı var dediniz ya. Neden beklesin mesela ya da neden bekliyor Mısır şu durumda?
2: Şimdi Yemen meselesi var. Bir Yemen koalisyonu var. Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik. Burada Mısır'ın aktif olamama durumu var. Çünkü Mısır'ın Birleşik Arap Emirliği ile ilişkileri olmuş. Gelişen bir ilişkili ağı var. Öte yandan Mısır'ın İsrail'le olan bir anlaşması da var. Yani evet. 1979 Camp David'den sonraki o güvenlik anlaşmasının inanın ben hep söylüyorum bunu. Sina yarım adasının, Sina çölünü veya Gazze'ye olan sınır bölgesi 3 kademeli bölge halinde tam egemenliği yürütemediği, egemenliğinin tam sağlanamadığı bir bölgelerden birisi bu. Evet, coğrafi olarak, harita olarak böyle egemenlik sahası içerisinde ama anlaşma böyle.
1: Evet.
2: Yani siz istediğiniz birliği oraya getirip konuşlandıramıyorsanız tam egemenlikten bahsedemiyorsunuz. Şimdi bu anlaşma var. Öte yandan Mısır'ın Etiyopya ile o baraj meselesinden kaynaklı Afrika boynuzunda bazı sorunları var. Şimdi konuyu hani dağıtmamak adına sadece çerçeveyi söylüyorum.
1: Lütfen.
2: Dolayısıyla Birleşik Arap Emirliği'nin Etiyopya ile İsrail'in Etiyopya üzerinden Somaliland meselesi var. Şimdi İsrail ile Mısır'ın çatıştığı, çakıştığı bazı alanlar var. Hem bu Afrika boynuzunda, Orta Doğu'da dolayısıyla Mısır burada dikkatli adım atmak istiyor. Tabii anayasal engeli de var. Bunlar çünkü bu tür ittifak anlaşmalarını Soğuk Savaş döneminden bu yana o dönemde de prensipleriydi. Bağlantılar ülkesi hep adı geçer o zaman da, evet. O dönemlerde. Şimdi bu dönemde de bu tür anlaşmaları girmek yerine ikili anlaşmaları daha çok tercih eden bir Mısır var. İttifak anlaşması askeri anlaşmaya girdiği zaman halk oylamasına bunu

0: sunması gerekiyor. Bir diğer bürokratik böyle bir yasal prosedürü var. Şimdi bütün bu meseleler, tabii Suudi Arabistan, az evvel söyledim, Mısır arasındaki liderlik rekabet meselesi üzerinden bir dengeye oturtulması ihtiyacı var. Bütün bunlar Mısır'ı engelleyen hususlar arasında. Daha çok ikili işbirliğiyle Orta Doğu'da denklemde hem İsrail'i ürkütmeden, peki, hem Körfez ülkelerini çok fazla rahatsız etmeden bunu sürdürebileceğini düşünüyor. Buyurun.
1: Şimdi bir de şunu sorarak devam edeyim ama kısa bir yanıt alayım, sonra Merve Hoca'ya geçeceğim. Sizin alanınızda olduğu için biraz sizinle devam edeceğim. Türkiye'nin NATO üyeliği söz konusu. NATO üyesi olan bir ülke bu paktın içerisinde ve de son dönemde, son yıllarda daha doğrusu, İsrail saldırılarıyla beraber ABD güvenlik şemsiyesini de biliyorsunuz tartışmaya açtık. Dolayısıyla pakt içinde kalan diğer ülkeler için bir bu anlaşma, bu pakt stratejik sigorta anlamına gelebilir mi? Bunu merak ediyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu güçle alakalı soruyorum özellikle ki son dönemde bu Körfez'deki ülkelerin yaşamış olduğu ABD güvenlik sıkıntıları da var. Ne dersiniz?
0: Yani şimdi tabii bu anlaşma esnek bir güvenlik mimarisi sağlıyor size. Yani çok katmanlı. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Orta Doğu üzerinde tek yanlı sağladığı güvenlik mimarisinin İsrail-İran savaşı ile beraber, Amerika savaşı ile beraber bunun böyle olmadığını Körfez ülkeleri gördü, Orta Doğu gördü. Dolayısıyla gelecekteki bu kaygıları tekrar benzer yaşamamak adına çok katmanlı, esnek bir güvenlik mimarisi işbirliğine doğru yönelme ihtiyacının olduğunu görüyor bu ülkeler. Yani bahsettiğimiz ülkeler. Şimdi bir de küresel bir odak kayması da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik Çin'e odaklanma ihtiyacı. Hı hı. Dolayısıyla bunu bölgesel sorumluluğun paylaşılması yönünde Amerika'nın bir stratejisi var. Biliyorsunuz hem bunu Avrupa'ya aynı şekilde NATO üzerinden sürekli NATO şemsiyesini ben mi sağlayacağım şeklindeki çıkışı, Orta Doğu'da benzer aslında tabloyu görüyoruz. Yani bölgesel sorumluluğun paylaşılması suretiyle Amerika Birleşik Devletleri enerjisini o küresel odak kayması yaratmak suretiyle Asya Pasifik'e yönünü çevirme ihtiyacından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında burada büyük güçlerin rekabeti dediğimiz, bunun yarattığı bir güvenlik boşluğu var. Bunu hatta hemen birinci gün konuşmuştuk, hatırlarsınız Dilek Hanım. Bu güvenlik boşluğunun bir şekilde doldurulması veya bunun bir dengelenmesine ihtiyacı vardı. İşte üçlü anlaşmada aslında bunu yaratıyor. Bir diğer tarafıyla Orta Doğu'da son olarak belki şu kritik husus. Orta Doğu'da İsrail-İran mücadelesi ve geriliminin yarattığı bir denklem vardı. Hep bu denklemin üzerinden Orta Doğu'da bir güvenlik mimarisi çizilmeye çalışılıyordu. Ama şimdi bu üçlü anlaşma bu defa yeni bir eksen oluşturuyor. Bu iki inisiyatifi, yani iki ülkenin arasındaki gerilim inisiyatifini bir başka eksende dengelemiş oluyorsunuz. Şimdi aslında bu yönüyle kıymetli. Belki bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Onun için genişleme ihtiyacı var, olacaktır. Çünkü neden? Belki şu da kritik söylemek isterim. İsrail bir altıgen anlaşma arayışı peşinde, biliyorsunuz öteden beri uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorlar. Altıgen dediğim bu, kısacası değerli izleyicilerimiz hani hatırlamaları açısından söylüyorum. Afrika boynuzundan Akdeniz'i de kaplayan, Doğu Akdeniz'i de kapsayan, Yunanistan'a uzanan, ki var anlaşmaları zaten.
1: Evet.
0: Körfez üzerinden Kazakistan'a uzatalım. Kazakistan, Orta Asya üzerinden bir hat çekelim tekrardan. Yunanistan'a bir altıgen hat var. Hindistan'ın da içinde dahil olduğu bir hat bu. Dolayısıyla bunu da dengelemiş oluyorsunuz. Veya ona hazırlık.
1: Şimdi
0: ilk adımdan kasıt da bu belki.
1: Girdim araya. Evet. Şimdi Merve Hocam, o zaman şuradan devam edeyim. Özellikle İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri bu Hindistan hattı ile Mekke ekseninin ortaya çıkması Orta Doğu'yu iki ayrı güvenlik ağına doğru da itiyor diyebilir miyiz? Bir de İran'dan bahsettiğiniz için sormak isterim. Bu paktın geleceğini ya da şekillenmesini belirleyecek asıl test İran mı olacak? Çünkü ben bugün biraz böyle İran mecralarına da baktığımda Tahran şimdilik bu

0: anlaşmanın etkisini çok açış yani çok böyle hani çok iyi oldu muhteşem bir pak gibi yansıtmıyor. Dolayısıyla hani Türkiye ve Pakistan'ın İran'la sınırdaş olması, Suudi Arabistan'ın İran'la doğrudan rekabet yaşamış olması bunlar nasıl etkiler? İran nasıl bir test olur önünde?
1: Öncelikle İran'dan başlayayım Dilek Hanım. Çünkü İran konusu gerçekten son derece önemli. Hali hazırda devam eden bir savaş süreci de olduğu için belki buna ayrıca önem atfedilerek bakılması gerekiyor. Şimdi ilk gün bu pakt ya da işte bu yeni güvenlik merkezi açıklandığında İran'da aslında kısmen eleştirileri gördük. Sonrasında biraz daha ılımlı yaklaşımlar oldu. İran bölge içerisinde 1979'dan bu yana zaten Şii Hilali ekseninde okuyalım ya da Şii jeopolitiği ekseninde okuyalım. Hangi başlıkta okursak okuyalım. Bir güç mücadelesi içerisinde. Ve bunu devam ettirirken evet biz İsrail'e odaklanıyoruz ama sadece İsrail değil. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez aktörleriyle. Ya da işte yine Türkiye ekseninde okumamız gereken güç mücadelesi yaklaşımlarıyla hareket eden bir aktör. Hatta bunun en somut göstergesi yani nasıl yorumlarsak yorumlayalım. Türkiye'den savaş başlamadan Sayın Hakan Fidan İstanbul'da bir masa kurulmasıyla alakalı açıklama yaptığında İran bu masayı Umman'a taşımış oldu. Dolayısıyla bence o masa İran'ın Umman'da kurmak yerine İstanbul'da kurduğu bir masa olsaydı belki biz bugün farklı bir süreçten bahsediyorduk. Ben bu noktada özellikle Türkiye'nin son derece önemli sistemi ve süreci konjektürel gelişmeleri okuyan bir aktör olduğunu düşünüyorum ve burada sizin proaktif arabuluculuklarınız, proaktif öngörüleriniz son derece önemli hale geliyor. İran özellikle buradaki bu stratejik anlamları yorumlarken çok farklı sayıklarla ister ideolojik deyin, ister mezhepsel deyin, isterse klasik anlamıyla güç mücadelesi deyin. Hangi başlık olursa olsun bu şekilde okuyor ve bu günün sonunda maalesef ki bölgede zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devam eden o cetvelle çizilen haritaların yaratmış olduğu istikrarsızlığı ve dış aktörlerin müdahale alanlarını maalesef ki daha da derinleştiriyor. Bir diğer konu yine İran'ın özellikle bu coğrafya ekseninde düşünmüş olduğu ve Hürmüz bağlamında bence ayrıca yorumlamamız gereken bir de enerji kontrol alanı söz konusu ya da geçiş güzergah yaklaşımı söz konusu. Şimdi bu 1980'lerden bu yana zaten İran ekseninde bence vardı. Biz bugün Hürmüz'ü konuşuyoruz, tartışıyoruz Dilek Hanım ama İran-Irak savaşı ekseninde bence yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan bir başlıktı. Çünkü Hürmüz'ü kontrol etmek hani o mahan hep deniz hakimiyeti yaklaşımındaki denizleri kontrol eden sistemi kontrol eder yaklaşımı ekseninden düşündüğümüzde sadece deniz üzerinde işte gemilerini yürütmek, gemi savaşlarını kazanmak değil, aynı zamanda güzergahları kontrol etmekle kendini gösteren bir alan oluşturuyor. İşte bu noktada da zaten Hürmüz son derece değerli. İşte tam bu noktadan yeniden nereye geliyoruz? Sizin de belirttiğiniz Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'ya uzanacak olan o 2023 G20 zirvesinde karşımıza çıkartılan alternatif enerji koridoru. Şimdi biz askeri güvenliğin son derece önemli başlık olduğunu görüyoruz ama askeri güvenliği sağladığınızda aynı zamanda enerji geçişini iktisadi alanları da desteklemiş oluyorsunuz. Kalkınma yolundan bahsediyorsak, orta koridordan bahsediyorsak buradaki o jeopolitik kaldıraçı jeoekonomik alana taşıdığımızı görmemiz gerekiyor. Bu nedenle de zaten İsrail'in oluşturmaya çalıştığı ya da İsrail'in bölgede takip ettiği politikalarda hep vaat edilmiş topraklara odaklanılıyor evet. Ama vaat edilmiş topraklar değil. Bu vaat edilmiş kaynaklar. Ben ilk günden beri bunu söylüyorum. Neden? Su kaynaklarını hedef haline getirdiler. Hidrokarbon rezervlerini hedef haline getirdiler. Ve bunu yaparken de Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi aktörleri sürekli yanında tutmaya çalışıyor. Hatta F-35'lerle alakalı gelişmeler olduğunda NATO zirvesi öncesinde sadece Siyonist lobi değil, aynı zamanda Rum lobisini harekete geçirmeye çalışan bir Netanyahu vardı. Bence bu açıdan son derece somut bir örnek. Şimdi bir diğer konu artık bununla bağlantılı olarak Mekke Anlaşması sadece kolektif bir savunma mantığı üzerinde değil. Artık buradaki güvenlik düzenlemeleri sadece işte askeri alanı, savunma alanlarını ya da caydırıcılığı değil. Aynı zamanda teknoloji transferinden enerji evet. transferine, enerji merkezine kadar çok büyük bir potansiyele sahip. İşte bu noktada da buradaki denklem özellikle enerji başlığında değişiyor. Yani sadece İsrail'in enerji gündemi yok. İran'ın enerji gündemiyle, geçiş güzergahlarıyla birlikte okumamız gerekiyor. Güzergah sadece size bir ulaşım alanı verir. Ama merkez sistemi yönetir. Ben bu açıdan Mekke Anlaşması'yla birlikte bir merkez oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü burayı yöneteceksiniz. Burada etkinizi arttıracaksınız ki diğer aktörlerin istikrarsızlaştırıcı yaklaşımları bertaraf edilsin burada. Bu açıdan son derece önemli. Peki. Ve jeopolitik araç haline getiren başlıklar da değişecektir bu şekilde.
0: Peki bir de

0: Trump'ın son açıklamasını değerlendirelim. Çok az vaktim kaldı, 4 dakikam. İzleyici, sizlere söylemiş olayım. Ünal Hocam, son açıklaması ummanı tehdit etti. Dedi ki İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. Eğer Umman Hürmüz'de yolumuza çıkarsa onları yerle bir edercesine bombalarız dedi. Umman'la daha önce biliyorsunuz zaten İran'ın Hürmüz Boğazı noktasında bir anlaşma yolu vardı. Buna atıfla mı yapıyor yoksa niye bu tehdit?
1: Ya şimdi Hürmüz Boğazı'nın biliyorsunuz İran Hürmüz Boğazı'ndaki geçişi kendi lehine düzenlemek istiyor. Bununla ilgili biliyorsunuz kuralları ortaya koydu. Evet. Şimdi bunun ortağı kim oluyor veya olmasını istiyor? Umman.
0: Umman.
1: Umman'ın da hemen karşı tarafta, karşı yakada Umman toprağı var. Dolayısıyla burayı birlikte korumak istiyor veya birlikte burayı yönetmek istiyor. Şimdi hal böyle olunca Umman'ı vazgeçirmek niyeti. Biliyorsunuz Umman tarafındaki Amerika Birleşik Devletleri kendisince bir inisiyatif aldı. O güzergahı yönetmeye çalışıyor. Umman'ı da biraz baskılamaya çalışıyor. Tabii şimdi Umman'ın da kafası karışık. Biliyorsunuz Umman bununla ilgili bir birlikte hareket ediyor, görüşüyor. Ama bir taraftan geri adım atmaya çalışıyor. Ama Umman'ın yine çıkmazları var. Çünkü İran'ın hemen yanı başında komşusu, ilişkileri var. Dolayısıyla yarın Amerika Birleşik Devletleri bölgeden işte çekiliyor, çekilecek. Çekildiğinde bu komşular baş başa yan yana kalacaklar. Hı hı. Dolayısıyla Umman yarını da düşünüyor. Bugünü düşünmenin ötesinde Körfez ülkelerinde de aynı kanaat var. Dolayısıyla Umman'ı tehdit ediyor. Şimdi Umman tabii güçlü bir ülke değil bu anlamda. Yani karşılık verecek bir durumu falan da yok. Yani burada esas aslında Umman'ı bombalarım derken İran'a mesajı veriyor. Umman'la ilişkini kes. Umman'a da İran'la ilişkini kes. Dolayısıyla sen araya girme gibi bir durum var.
0: Evet.
1: Tabii coğrafya bunu zorluyor Dilek Hanım. Yani coğrafya dikte ediyor. Siz coğrafyada ne kadar stratejik kabiliyetler, planlar üretseniz de coğrafya bu stratejinin ayrılmaz parçası. O tanımlıyor. Tanımlarken siz bundan vazgeçemiyorsunuz. Ülkeler de vazgeçemiyor. Onun için Umman'da burada bir girdabın içerisinde kendini hissediyor. Anlıyoruz çünkü görüşmelerden, konuşmalardan. Ama neticede nereye dönüyoruz? Dilek Hanım, zamanımız kısaldığı için hemen son sözüm şu olsun. Nereye geliyoruz? Bölge ülkeleri sorunlarını kendileri dışarıdan bir müdahale olmadan, üçüncü bir el olmadan halledilmesi meselesi var. Yani onun için işte bölgesel sorumluluk paylaşılması, onun için bu üçlü anlaşmalar, önemli. Daha bunun genişletilmesi. Evet, dışarıdan müdahaleler oldukça işte Umman'ı bombalarım, İran'a müdahale ederim. Körfez ülkeleri, bütün bunların hepsi sonucu kaosu, istikrarsızlığı yaratıyor. Bu aynı zamanda küresel etkileri çok maalesef ciddi anlamda yansıyor. Sonuçta bu yeni tehdit aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın Asya'ya odaklanmasının bölgesel sorumluluğu paylaşım stratejisine de aykırı.
0: Peki. Merve Hocam, var mı sizin eklemek istediğiniz Umman tehdidine dair?
2: Aslında kıymetli hocam genel çerçeveyi son derece önemli çizmiş oldu ama şunu ekleyebiliriz. Belki Hürmüz küresel sistem içerisinde an itibariyle Umman ve İran arasında kalarak kendini revize edecek bir geçiş alanı mı olacak? Yoksa gerçekten Trump buraya istediği gibi etki edip bir şekilde o jeoekonomik kaldırıcı kendi eline mi almaya çalışacak? Çünkü biz ilk günden bu yana zaten burada bir egemenlik kurma yaklaşımıyla hareket eden Trump'ı görüyoruz. Yoksa neden kalkıp bize Venezuela örneğini sürekli hatırlatsın İran gündemi bağlamında? Yani bence bu son derece önemli. Sadece kaynakları kontrol etmiyorlar. Jeosömürgecilik yaklaşımıyla geçiş alanlarını da kontrol etmek istiyorlar. Bir yandan da burada artık bence 28 Şubat 2026'nın öncesine döneceğimiz bir gerçeklik de yok ne yazık ki. Hani umarız ki buradaki sorunlar çözülür ama şunu söylemek gerekiyor. Ne kısa vadede ne orta vadede sanki bir çıkış yolu yok gibi. Hani bu kriz bu şekilde ilerleyecek gibi duruyor.
0: Çok çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve Ünal Atabay, değerli katkılarınız için sağ olun. Var olun efendim. Teşekkürler.
1: Sağ olun.
2: İyi günler.
0: Mersi. Devam edelim gündemin geri kalanına. Mavi Vatan'da ilk kez.

0: milli park alanları belirlendi. Fethiye Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.
1: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
0: Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına %6,45'lik bir zam yapıldı. Yani Ankara-İstanbul bilet fiyatı 930 liradan 990 liraya çıktı. Zamlı tarifeye göre Ankara-Eskişehir bileti 511, Ankara-Konya bileti 458, Ankara-Sivas bileti 1000 lira oldu. Konya-İstanbul yüksek hızlı tren bileti ise son artışla beraber 1442 liraya yükseldi. Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren biletlerine 15 Ocak'ta %19,23 oranında bir zam yapılmıştı. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ölenler yaşları 4 ila 13 arasında değişen 3 kardeş maalesef. Gözaltına alınan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı.
1: İddiaya göre emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza 3 kardeşi hayattan kopardı. Kaza pazar günü İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah A yönetimindeki nakliye kamyonu aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 8 kişiden 13 yaşındaki Ecrin İçen'le kardeşleri 11 yaşındaki Mehmet Ali ve 4 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ise kazada ağır yaralandı. Anne babayla 3 kişinin hastanede tedavileri sürüyor. Olayın ardından kamyon şoförü Emrullah A gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde görmedim, frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bir kadın cinayeti haberi var sırada. Kayseri'de 30 yaşındaki adam otel odasında tartıştığı kadını önce bıçakladı, sonra da 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybetti.
1: Genç kadını bıçaklayıp otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki Nurettin Can Ş ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nurettin Can Ş iddiaya göre Selin Gökhan'ı önce bıçakla yaraladı, sonra da kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Genç kadının ölümüne neden olan Nurettin Can Şey'nin olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Maalesef bu kadın hayatını kaybetti ama Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı sesinin duyulmasını istiyor. Eski kocasının saldırısına uğramış, 8 yerinden bıçaklanmıştı Ayşe Katırcı.

0: Ölümden dönen kadın serbest kalırsa beni öldürecek diyerek zanlının en ağır cezayı almasını istedi.
1: Daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
2: Kefen gönderdi. Sana mezar yeri aldım diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin herifi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
1: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
2: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
1: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
2: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
1: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarım bıraktığı işi kesinlikle bırakın.
2: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Bir şey söylemeyecek misin? Neden bıçak?
0: Evet, İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Onu koparmak çok zor oldu. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı.
2: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şimdi kısa sürede forma girmek isteyenlerle vücut geliştiricilerinin tercih ettiği bu sporcu takviyeleri sağlık açısından sürekli bir tartışma konusu. Şimdi de o takviyelerin kullanımı gerçekten ilginç bir yere doğru gidiyor. Dry scoping adı verilen bir akım başladı özellikle sosyal medyada. Buse Deviren de bu akımı böyle bir incelemiş. Nereye gidiyor, ne gibi riskler barındırıyor, izleyelim.
4: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
5: Bir ölçek, ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
4: Riskler taşıyor maalesef.
6: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
7: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
8: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
6: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
5: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
9: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
4: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
9: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
5: Evet, alıyorum.
9: Neler içiyorsunuz?
5: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
6: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

0: Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
1: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
2: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
3: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
2: Hayır, bilmiyorum.
0: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
1: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
4: Avrupa kıtasında orman yangınları var. Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Ve Belçika son 100 yılın en büyük yangınıyla bir mücadele halinde efendim.
5: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasının etkisindeyken birçok bölgede orman yangınları nedeniyle tahliyeler sürüyor. Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Salamina adasında eş zamanlı başlayan iki yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Yunanistan Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin yanık veya dumandan etkilenme belirtileri gösterdiğini ve tedavi altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmalarına 50 itfaiye aracı, hava araçları, su tankerleri ve iş makineleri katılıyor. Yüzlerce kişi adadan tahliye ediliyor. Belçika ise son yüzyılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor. Ülkenin en büyük doğa koruma alanlarından Hautfanne'de başlayan yangın yaklaşık 3000 hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 600 kişiye evlerini terk etmeleri söylendi. İspanya'nın Aragon bölgesinde de bir haftadır devam eden büyük yangının söndürülmesine yardım eden bir asker hayatını kaybetti. Alevlerin bölgede yaklaşık 1000 yıllık bir manastırı tehdit ettiği belirtiliyor. Portekiz'de ise yangına müdahale eden 5 itfaiyeci araçlarının alev alması sonucu yaralandı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara müdahale sürüyor. Almanya ve Fransa'nın güneyindeki köylerde de yüzlerce kişi evlerinden tahliye ediliyor. Batı Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığı belirtiliyor. Aşırı sıcaklar yeni yangınların çıkmasına ve mevcut yangınların hızla yayılmasına elverişli koşullar yaratıyor.
4: Efendim ben Dilek Gül noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra akşam haberleriyle Kübra Nurus'u sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Kuriş suç örgütü operasyonu derinleştikçe neler ortaya çıkıyor? İmralı'dan bir kez daha silah bırakma çağrısı mı gelecek? CHP'liler Özgür Özel'in fezlekelerine evet mi diyecek? DEM Parti yeni partiyi sildi mi? Sena Alkan soruyor. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 33, Muğla 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana yağmurlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 29, Trabzon yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 33 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 17'ye geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Akşam haberleri başlıyor. Efendim her zaman olduğu gibi akşam haberlerine günün öne çıkan 3 başlığını aktararak başlayacağız. İlk başlığımız gelsin efendim. Şöyle ki, suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Alihan Kuriş, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Örgütün gizli iletişim uygulaması olduğu belirtilen Glopper'ı da hiç duymadığını söyledi. Peki bu FETÖ'nün Baylok'una benzetilen o Glopper uygulaması acaba nedir, nasıl çalışıyor? Birazdan uzmanıyla konuşacağız. İkinci başlığımızsa şöyle, CHP'li başkanın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı Menderes'te başkan vekili seçimi yapıldı. Belediye meclisinde çoğunlukta olan CHP ile yeni parti

0: anlaşamayınca seçimi de AK Parti'nin adayı kazandı. Günün en çok konuşulan siyasi olaylarından biriydi efendim. Çünkü acaba benzer durumları başka belediyelerde de görür müyüz sorusu da gündeme geldi. Birazdan onu da aktaracağız. Üçüncü başlığımızsa şu. Ankara, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahati için yeni çalışma yürütüyor. Peki Türkiye'den istenen 6 kriterin yerine getirilmesi acaba kapıların koşulsuz açılacağı anlamına mı geliyor? İkinci dilimde de bunu yine uzmanıyla konuşacağız efendim. Akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyona verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışından Mekke anlaşmasına kadar pek çok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi Erdoğan. Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma dünyaya önemli bir mesaj ifadesini de kullandı.
1: Mekke anlaşmasının dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda F-35'lerden Mekke anlaşmasına kadar birçok başlığı değerlendirdi.
2: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
3: Temennimiz odur ki...
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
3: Şu anda biz tabii...
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
3: Bu konuda tabii...
1: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryoları yer almıştı.
3: Şu anda bir defa...
0: Efendim Mekke Ortak Savunma Anlaşması Amerikan Başkanı Trump'ın da gündemindeydi. Destek verdi. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'a teşekkür etti.
1: İnanılmaz, cesur ve çok önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diyen Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Anlaşmayı cesur ve önemli bir adım olarak da niteleyen Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Kardeş, Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Pakistan, hem kendi ülkelerimizin hem de tüm bölgenin savunmasını sağlamada yapıcı bir rol oynamaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı, Trump'ın Güney Asya'da nükleer bir felaketi önlemek için cesur ve kararlı bir liderlik gösterdiğini de vurguladı.

0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif 7 Ağustos'ta imza atmış, kolektif caydırıcılığı artırmayı amaçlayan anlaşmanın hiçbir ülkeye karşı olmadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu bir kez daha vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil. Kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Bu arada provokasyonlara karşı da uyarı yaptı.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
3: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından lelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
0: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
1: Emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içerisindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı reysen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Efendim, açılışta aktarmıştık. Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi. Şimdi detayları paylaşalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek, 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Oylamalar sırasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. İşte efendim, seçim sırasında kayda geçen o görüntülerde ekranlarınızda, belediye meclisinden geliyor o görüntülerde. Şimdi efendim, CHP grubu ikinci tur oylamasında salonu terk etti. Belediye meclisinde yumruklu kavga dahi çıktı. Dördüncü turda ise geçerli 27 oydan 15'ini alan AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi. Hatırlayacaksınız, 3 milletvekili daha AK Parti'ye geçmişti. 280 milletvekiline ulaşmıştı AK Parti'nin milletvekili sayısı. Mecliste tabii sandalye sayısı da bir kez daha değişti. Mustafa Bilici'nin istifasıyla bu arada Yeni Yol grubunun vekil sayısı da 19'a düştü. Halbuki 20 vekil gerekiyordu o grubu kurabilmek için. Grubun düşmemesi için de başka bir formül devreye girdi ve CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa

0: istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı.
1: Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
2: İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
1: Yeni Yol Partisi'nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili

0: 3 ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MHP'nin 2'şer, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
1: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
0: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Bilicir'in istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
2: Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri de kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.
0: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha deniz milli parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızlarıyla gizli bir temas gerçekleştirdi. İddia bu efendim Amerikan basınında yer aldı ve iddiaya göre Mayıs ayındaki temasa da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Neçirvan Barzani aracılık etti.
0: Washington yönetimi İran devrim muhafızlarıyla gizlice görüştü. Amerikan basınının iddiasına göre görüşmeye Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılık etti. İddia Axios haber portalında yer aldı. Konuya ilişkin 3 ayrı kaynakla görüşen Axios, temasın Mayıs ayında kurulduğunu yazdı. Habere göre Amerikan yönetimi İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Arakçı'nın anlaşma yetkisi olup olmadığından emin olamadı. Ayrıca İran devrim muhafızlarının olası bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istedi. Washington bu nedenle alternatif bir iletişim stratejisi belirleme kararı aldı. Habere göre bu arayışta Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Neçirvan Barzani öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey İranlı yetkililerle olan doğrudan temas kurabilen Barzani'ye başvurdu. 10 Mayıs'ta dönemin Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Barzani ile iletişime geçti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmet Vahidi ile doğrudan temas kurulmasına yardımcı olmasını talep etti. 14 Mayıs'ta İranlı bir yetkili Barzani'nin Erbil'deki ofisine şifreli bir telefon getirdi. Bu sayede Barzani ile Vahidi güvenli bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Barzani devrim muhafızlarının müzakereleri destekleyip desteklemediğini sordu. Vahidi'nin olumlu yanıt vermesi üzerine bu bilgi Gabbard'a ardından da Beyaz Saray'a iletildi. Bu temasların ardından Barzani'nin ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Erbil'de gizli bir toplantı yapılması gündeme geldi. İran tarafı İsrail istihbaratının Kuzey Irak'ta geniş bir ağa sahip olduğuna dikkat çekti. İran heyetinin Erbil'de ya da yolda hedef alınabileceği gerekçesiyle toplantıyı kabul etmedi.
2: Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere iki kamikaze insansız hava aracılığıyla saldırı düzenlendi.

0: Açıklama anti terör biriminden geldi. Saat 00:28'de İran tarafından bomba yüklü 2 hadit 110 tipi İHA ile Erbil'in Selahattin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir denildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı da belirtiliyor. Barzani de saldırıyı kınayarak bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgenin güvenliğiyle istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. İran yönetimindense henüz bir açıklama gelmedi. Amerikan Başkanı Trump, Kuzey Kore lideriyle çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyerek bu kez de Güney Kore ile düzenlenen ortak tatbikatların önemli ölçüde azaltılması talimatını verdi. Trump yaptığı açıklamada Seul yönetiminin İran konusundaki tutumunu da eleştiriyor. Bakalım detaylarına.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Güney Kore ile yapılan ortak tatbikatları azaltma talimatı verdi. Karara Kuzey Kore lideriyle iyi ilişkilerini gerekçe gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin her yıl yaptığı tatbikat başladı. 27 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan ortak tatbikata 18 bin Güney Kore askeri katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tatbikata katılmasından memnun olmadığını belirten Trump, Amerikan askerlerinin katılımını sınırlama kararı aldı. Tatbikatın masraflarının büyük bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri'nin ödediğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la çok iyi bir ilişkisi olduğunu hatırlatan Trump, tatbikatın Kuzey Kore'ye uygunsuz ve düşmanca bir mesaj verdiğini söyledi. Bu nedenle Savunma Bakanı Hegseth'a Amerika Birleşik Devletleri'nin tatbikata katılımını sınırlama talimatı verdiğini belirtti. Amerikan Başkanı Güney Kore lideri Lee ile İran konusunda yaptığı bir konuşmayı da hatırlattı. Lee'ye İran'ın nükleersizleştirme operasyonumuza katılmak ister misiniz diye sorduğunu, ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Trump, ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerikan lideri olmuştu.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Alihan, Kuriş suç örgütü soruşturması hakkında bilgi verdi. Üst yönetimin gizli bir iletişim ağı kullandığını açıkladı. Örgütün kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Gizli yazılıma 3 kademeli doğrulama sistemiyle giriliyor dedi. Şimdi efendim haberini izleyelim. Ardından konuğumuzla konuşacağız nedir bu Glopper diye.
2: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. Üst yönetimin Glopper adlı bir uygulamayı kullandığı tespit edildi. Diyarbakır'da konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi soruşturma hakkında bilgi verdi.
2: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı.
0: Efendim adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bu dilimde bizimle birlikte. Tam da Sayın Bakan'ın bahsettiği bu Glopper nedir onu soracağız. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk Kübra Hanım, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan söyleyince hakikaten hepimizin dikkatini çekti. Nedir bu Glopper diye. İsterseniz oradan başlayalım. Hakikaten tabii. Nedir?
3: Şimdi efendim biliyorsunuz son dönemlerde terör örgütleri, suç çeteleri dijital ortamı çok yoğun şekilde kullanıyorlar. Neden? Kontrolsüz ve denetimsiz bir yapı ve çok rahat bir şekilde aslında burada iletişim kurabiliyorlar. Burada da aynı durum söz konusu oldu. Alihan Kuriş suç örgütünde özellikle dikkat çeken en temel nokta elbette ki cihaz incelemeleriyle karşımıza çıktı. Çünkü her zaman sizlerle de yaptığımız yayınlarda konuştuğumuz dijital ayak izi

0: mutlaka vardır. Yani sizin herhangi bir telefonunuzun incelemesi söz konusu olduğunda bir uygulama silinse bile ya da uygulamanın verileri depolanmış olsa bile daha sonraki süreçte siz bunu silseniz bile bir bilgi kırıntısı, bir veri kırıntısı mutlaka gelir. E-postalarda da aynı durum söz konusudur. Uygulamalarda da aynı durum söz konusudur.
1: Açıktan sorayım size, yani mesela WhatsApp gibi bu uygulama üzerinden konuşmaları aslında çok daha rahatken neden bunu tercih etmeyip de gizli bir şey oluşturuyorlar?
0: Şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Aslında örgütler ve suç çeteleri de WhatsApp gibi, Telegram gibi uygulamalara güvenmiyorlar. Niye güvenmiyorlar? Şimdi biz çok konuştuk Habertürk ekranlarında, çok anlattık. Uçtan uca şifreleme dediğimiz hususun aslında çok rahat bir şekilde kırılıp ele geçirebileceğine dair iddiaların gündeme geldiği, işte CIA'in, Mossad'ın, FBI'ın bu veriler üzerinden aslında dijital bir analiz gerçekleştirildiğini eski CIA çalışanları da söyledi. Ama bize hep söylenen, anlatılan WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yaptığı ve dolayısıyla bir anahtara ihtiyaç olduğu. Yani şöyle düşünün, ben size merhaba diyorum Kübra'nın WhatsApp'ta. Bu kendilerinin ifadelerine göre bu merhaba X, Z, A, X vesaire gibi kodlanıyor. Size gönderiliyor, sizin de anahtarınız o şifreyi çözüyor. Yani kriptoloji ve şifreleme dediğimiz, uçtan uca şifreleme dediğimiz olayın mantığı bu. Ancak bu suç örgütleri sonuçta kullandıklarında bunların hepsi bir veri tabanına aktarılır. Dolayısıyla ne olur? Örgütün tamamen birbiriyle kapalı bir şekilde iletişim kurması gerekiyor. Yani üçüncü bir şahsın ya da bir şirketin yarın öbür gün bir bildirim gelir, şu olur, bu olur, ortaya çıkar korkusu sebebiyle bu tarz uygulamalara yöneldiğini görüyoruz.
1: Yani mesela o bahsettiğiniz örnekte şirket bu uçtan uçta şifrelemede şifreyi biliyor değil mi? Ya, yarın öbür gün elde edilebilir dolayısıyla bu şifre.
0: Kübra Hanım,
1: fakat bu Glopper'da böyle değil.
0: Şimdi o uygulamalarda aslında çok sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar sürekli isteneceği için onlar da diyor ki biz uçtan uca verileri tutmuyoruz, uçtan uca şifreleme yapıyoruz ama Amerika'da vesaire bir şeyler istendiğinde tak diye onları koyabiliyor. Bu da bir çifte standart, bunu da söylemiş olalım. Glopper uygulaması nedir? Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir aslında kapalı bir iletişim ağı.
1: Yani bunu iOS'tan, Android'den indiremiyorsunuz.
0: Şimdi bakın, aslında Bylock başlarda uygulama dükkanlarında da vardı. Hatta hatırlarsanız bu Mor Bey'in dediğimiz bir yapı ortaya çıktı ve özellikle bazı uygulamaların içerisine bilinçli bir şekilde Bylock'un yüklendi. İşte ne yapıyor? Mesela işte ezan uygulaması vesaire. Bunların içerisinde de oldu. Ama burada bir yapı var Kübra'nın. Onu anlattığımda daha iyi anlayacaksınız. Üç aşama kurmuşlar burada. Güvenliği sağlayabilmek için. Normalde Bylock'ta ne vardı? Kullanıcı adı, şifreyi giriyorsun. Otomatik olarak o ağın içerisine erişim sağlamış oluyorsun ve bütün örgüt üyelerinin iletişim kurduğu bir yapı var. Burada Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi üst bir yapı var. Bu üst yapı sadece iletişim kurabiliyor. Yani kaç kişi olduğunu bilmiyor. Çünkü Alihan Kuriş'in ifadesinde ben diyor bu uygulamayı bilmiyorum. Böyle bir uygulama kullanmadım.
1: Hatta üzerime kayıtlı GSM attı bile yok diyor.
0: Yok diyor.
1: Evet.
0: Zaten bu tarz terör örgütü üyeleri ya da terör örgütü mensupları kendi alıp da bunu otomatik kurmazlar. Şimdi Glopper özellikle 3 aşama dedim ya Kübra, o çok önemli bir husus. İlk aşama normal uygulamaya girdiğinizde, uygulama dediğim gibi uygulama dükkanından indirilmiyor. Size anlık bir mesajlaşma uygulaması ya da e-posta ya da X bir ortamda, sanal ortamda ulaştırılıyor. Siz daha sonra kullanıcı adı şifrenizi giriyorsunuz. Normalde Bylock'ta erişim sağlardınız değil mi? Burada öyle bir şey söz konusu değil. Kullanıcı adı şifrenizi girdiniz ya, OTP dediğimiz bir sistem devreye giriyor. Her zaman bildiğimiz, hani siz de öyle sosyal medyada şifrenizi yazarsınız da daha sonra size bir doğrulama kodu gelir ya. İkinci aşamada doğrulama kodu geliyor. O da yetmiyor.
1: Şimdi bahsettiğiniz üç aşama böyle değil mi? Biz ekrana getiriyoruz bu arada.
0: Evet.
1: İlk doğrulama bahsettiğiniz gibi bir mesajla bir şeyle geliyor artık.
0: Uygulama
1: o bize ulaştı.
0: Size gitti. Siz de normal size verilen kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptınız
1: tamam.
0: Değil mi?
1: Tamam. Yetmedi, ama ikinciye geçiyoruz.
0: Yetmedi, ikinciye geçti. Ne dedi? İkincide de evet Kübra Nur Uslu tamam sisteme girdi, erişim sağladı ama gerçekten Kübra Nur Uslu mu? Bir telefonla tek kullanımlık doğrulama kodu gönderelim. OTP dediğimiz bu hani
1: bankalardaki gibi.
0: Bravo. Bankalarda ya da başka bir cihazdan sosyal medya hesabınıza erişim sağladığınızda diyor ki bu farklı bir cihaz, erişim kodunu girmeniz gerekmektedir. Onu da girdiniz mi? Hayır diyor, bu da yeterli değil. Bizim gizli kalabilmemiz için kişinin gerçekten Kübra Nur Uslu olduğunu ya da gerçekten örgüt üyemiz ya da örgütün tepe yöneticisi olduğunu bilmemiz lazım. Burada ne devreye giriyor? Üçüncü aşama. Üçüncü aşamada ne? Şu ana kadar herkes

0: bu işlemi yapabilirdi değil mi? Ama üçüncü aşamada biyometrik veriler devreye giriyor. Kübra Nur Uslu'nun biyometrik verisi kendine özgüdür. Onun dışında hiçbiri telefonunu gelip açamaz. Niye? Çünkü sizin telefon şifreniz bilinmiyorsa otomatik olarak maalesef...
1: Yani fotoğraf gibi açılıyor, yüzümüze mi bakıyor
0: face
1: mesela?
0: Face ID uygulama açıyor, kamerayı açıyor, diyor ki işte bu kişi gerçekten Kübra Nur Uslu mu değil mi? Bakın görüyor musunuz? Yani Bay Lok'tan çok daha herhalde, hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yararlar ya. Zaten biliyorsunuz FETÖ'yle de benzerlikler var, evet, örgüt evet, yapılanmasına evet, baktığınızda. Aynı durumun burada da olduğunu
1: İnanılmaz,
0: görüyoruz.
1: İnanılmaz, müthiş bir gizlilik bu. Yani üç aşamalı doğrulama dediğimiz şey hakikaten
0: işte sistem
1: müthiş
0: bu, Sayın
1: bir gizlilik
0: Uslu.
1: Sağlıyor.
0: Yani Sayın Bakan'ın da sürekli söylediği ya da medyaya da yapılan evet, açıklamalar, üç aşamalı doğrulama dediğimiz sistem tamamen bu. En son artık biyometrik verilerinizle eşleştiriliyor. Evet diyor, artık bu diyor. Kübra Nur Uslu artık bu sisteme girebilir diyor.
1: Şimdi Alihan Kuriş suç örgütünde de iddia şu ki aslında üst kademe yöneticiler bu şekilde bunu kullanıyorlar. Şimdi siz az önce şöyle söylediniz. Dediniz ki FETÖ'yle çok benzer yönleri var. Hakikaten günlerdir konuşuyoruz. Özellikle bir takım gizlilikle alakalı meselelerin FETÖ'vari olduğunu çok söylüyoruz. E tabi Glober'ı hemen görür görmez aklımıza Bay Lok geldi. Hatırlayın. Tabii. Şimdi isterseniz bir karşılaştıralım mı? İkisinin tamam, farkı nedir? Bay Lok'la Glober'ın benzer
0: çok
1: yönleri var mı? Tabi o yıllar önceydi herhalde. 10 yılın üzerinden artık bunlar daha da gizlilik halinde
0: onlar
1: sistemi yerleştirmeye çalışmışlar.
0: 2015-2016 yıllarında ortaya çıkan evet, yani 2010'lu yıllarda aslında kullanılan bir uygulama. Teknoloji de gelişti, sistem ilerledi. Dolayısıyla biz bir tablo hazırladık. Yani bu ikisi arasında benzerlik, farklar nelerdir diye. İkisi de gizli haberleşme uygulaması. Fakat aradaki fark Bay Lok'ta bütün örgüt üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan tek kullanımlık doğrulamayla, şifreyle girilen, ancak burada güvenlik sağlansın diye sadece şifre yetmiyor, tek kullanımlık doğrulama kodu ve aynı zamanda biyometrik verilerin sisteme giriş sağlamasıyla birlikte eşleştirme sağlamış oluyor. Yani tamamen siz de çok güzel ifade ettiniz az önce. Her şey düşünülerek tasarlanmış. Yani yarın öbür gün birisi zorla sisteme girmek ister vesaire, başkası ele geçirir şifreyi, bunun biz önüne geçelim mantığıyla yapılan bir işlem. Özellikle Alihan Kuriş suç örgütüne baktığımızda zaten soruşturmalarda da ortaya çıkıyor. Burada en çok dikkat ettiğim detay şu, siz de ifade ettiniz, benim telefonum yok. Telefon yoksa bu iletişim nasıl sağlanmış oldu? Şimdi bakın bu tarz soruşturmalarda bütün zaten sadece mal varlıklarına değil, dijital delil toplayabileceği emniyet, kolluk kuvvetleri, cihazlara, tablet varsa tablettir, telefon varsa telefondur, bilgisayar varsa bilgisayardır, bunlara el koyar. Buradaki en ufak bir veri kırıntısı bile son derece önemli. Hatırlayın mesela bu FETÖ terör örgütü mensuplarının telefonları toplandığında Bay Lok çıktı ya, ne oldu Kübra'nın? Onun izi sürüldü. Bir bakıldı ki MIT bu süreç çok derinden geliyor. Litvanya'ya kadar evet, uzamış, sunucular Litvanya'da çıktı. Dolayısıyla bu tarz şifreleme sistemlerinde bir anahtara ihtiyacınız vardır. Çünkü o şifre işte... Siz merhaba nasılsın diyorsunuz ama A, B, C bilmem ne bir şey çıkıyor. Siz baktığınızda dışarıdan üçüncü şahıs olarak baktığınızda ne olduğunu anlamıyorsunuz. Niye? Çünkü sadece sizin telefonunuzda o mesaj gözükebildiği için. Orada ne yapmıştı? Bizim MIT operasyon yaptıktan sonra Litvanya'da sunucuya tamamen veri tabanına erişim sağlandı. Veri tabanının tümü analiz edilerek oradaki şifre çözüldü. Artık bugün yapay zeka ile birlikte de anahtarlama çok daha kolay bir şekilde çözüyor ama veriye ulaşmak bu noktada
1: İşte
0: önemli.
1: Asıl mesele bu. Şimdi
0: sunucu nerede?
1: Aynen öyle. Sizin de hatırlattığınız gibi, çünkü hatırlıyorum Bay Lok sürecinde aslında o noktada suçlar somutlaşmıştı orada edinilen verilerin ardından Bay Lok'la ilgili. Şimdi burada mesela savcılık, diyelim ki bu Glober uygulamasını kullanan kişilerin telefonlarını ele geçirdi. Şifrelerini kırıp o dökümlere ulaşabilecek mi mesela?
0: Şimdi bakın şöyle bir durum var. Şimdi az önce de söyledim. Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi normalde bu FETÖ örgüt üyelerinin mesajları nasıl ulaşıldı? Telefon üzerinden. Ama şöyle düşünün. Şimdi ben sizi yakaladım, bazıları yurt dışında. Şimdi bir de böyle bir durum var. Ben sadece neye ulaşabilirim? Sadece sizin telefonunuz içerisindeki veri ve mesajlaşmalara ulaşabilirim. Ama burada kaç kişi var? Bu örgütün içerisinde kaç kişi var? Hatta dikkat ederseniz o yapılanma daha sonra zamanla, bu kolay bir süreç değil Kübra Hanım. Hala bile o süreç, yani işte Bay Lok'ta diyor çözülme devam etti. O anahtar şifreleme kırılarak, analiz edilerek, kriptografik analiz yapılarak aslında diyor ki işte şu çıktı, bu çıktı.

0: terör örgütü mensubu olduğu çıktı. Yani bu bir süreç. Ve burada aslında şu olacak. Önce tabii ki fiziksel izler. Yani işte Ali Ankuriş itiraf edecek. Şu da vardı, bu da vardı. Onların cihazlarını alacak, inceleme yapılacak. Oradan iz sürülerek burada sunucuya ulaşılması gerekiyor. Hmm. Çünkü bütün veriler o sunucuda kaldı.
1: Yani o telefona ulaşıp o telefonda şifreyi kırmamız yetmiyor
0: telefonla,
1: mu mesela?
0: Telefonla ne olur? Ben şöyle düşünün. Ben sizinle diyelim
1: mesajlaşmışız.
0: WhatsApp'tan
1: benim size attığım mesajları görüyor
0: sadece
1: mesela.
0: Sadece ben onu görebilirim. Hmm. Ama bu örgüt yapılanması. Bu örgütün içerisinde kaç kişi var? Bu üst yönetim dediği, Sayın Bakan'ın üst yönetim dediği kaç kişi yer alıyor? Bunda 30 kişi mi var, 40 kişi mi var, 50 kişi mi var, 100 kişi mi var? Bilmiyoruz çünkü bunlar nerede? Yurt dışında mı ikamet ediyorlar? Türkiye'de gizlenmiş bir şekilde kripto halde mi yer alıyorlar? Bunlar da önemli. Şimdi Baylok'tan farkı şu sadece onu söylemiş olayım. Baylok'ta bütün örgüt üyeleri burada devreye giriyordu. Hepsinin mesajlaşmaları söz konusuydu. Burada sadece belli bir yapı var. Yani belki de Kübra'nın aklıma şu geliyor. Bu yapı hani FETÖ'vari bir iz oluşturmasın diye sadece üst yönetim kendinizi gizleyebilmek adına bu uygulamayı kullanmış ki belki oranın işte diyebilir, belki işte dediğim gibi bu yapının içerisine girenler hep şöyle diyorlar ya ne kadar güzel işte bak güzel işler yapıyorlar, vatana millete hayırlı işler yapıyorlar diye o zamanlarda girmişlerdi ya. Burada da belki hani bu FETÖ bir iltisak olabilir mi falan diye düşünülmesin diye sadece üst yönetim üzerinden yapılmış, sağlanmış bir uygulama olduğunu görüyoruz. Ama her zaman dediğim gibi dijital ayak izleri takip edildiğinde bu kaç kişi varsa yavaş yavaş cihaz incelemeleri ve sunucu incelemeleri yapıldığında bunların nerede olduğu mutlaka bugün olmazsa yarın çıkar. Yani aslına bakarsanız her zaman söylediğimiz dijital ortamda gizlilik istediğiniz kadar siz gizlilik koymaya çalışın Kübra Hanım. Böyle bir şey zaten söz konusu.
1: İstediğiniz kadar üç doğrulama koyun efendim. Tabii. Onu da koyalım, bunu da koyalım deyin. Günün tabii sonunda o şifreler kırılır ama asıl meselesinde de dediğiniz gibi tabii sunucuya ulaşmak o halde. Ya teknik olarak bunlar mümkün.
0: Mümkün.
1: Her şeyin ortaya çıkması.
0: Mümkün. Ama Kübra Hanım tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi Baylok sürecini hatırlayacak olursak bu 2-3 seneyi yani gerçek manada o sunuculara ulaşılması, o izin sürülmesi sadece çünkü dijital iş sürülmeyecek burada. Aynı zamanda kişilerin ifadeleri, belki itirafçıların ortaya çıkması, bu yapının anlatılması, bunların hepsi bir araya gelerek hani yapbozun parçaları bir araya getirilecek. Ama ben size şunu söyleyeyim, bu iz ortaya çıktıktan sonra dijital ortamda hakikaten ben burada çok ciddi bu soruşturmanın geleceğine dair çok ciddi bir aydınlanmanın olacağını düşünüyorum. Çünkü anladığım kadarıyla Kübra Hanım zaten dikkat ederseniz ben diyor sadece normal telefon üzerinden konuşmalarımı yapardım diyor. Kendi,
1: evet, evet. Tedbir almaya kurşun çalışmış yani.
0: İşte evet aynen öyle. Yani dinlenmeyi ya da takip edilmeyi aslında bir şekilde öngörmüş. O yüzden de ne olmuş? Daha güvenli bir uygulama olsun. Ben izlenmeyeyim, takip edilmeyeyim noktasına gelmiş. Ama bir şekilde dediğim gibi hani adaletten kaçılmaz derler ya. Bir şekilde suçlular öyle ya da böyle yakayı ele veriyorlar Sayın Uslu. Ama burada şunu da söylemiş olalım. Bu ilerleyen yıllarda da bu tarz olayların ortaya çıkması şu açıdan iyidir. Bu tarz suç örgütleri, terör örgütleri yarın öbür gün işte bu tarz uygulamalar üzerinden nasıl olsa biz gizleniyoruz. Nasıl olsa bizim işte şifreli bir iletişim ağımız söz konusu. Bize kimse ulaşamaz. Kimse işte dediğim gibi bizi yakalayamaz algısının da ben artık bu operasyondan sonra çöktüğünü düşünüyorum. Bu ülkemiz açısından da son derece önemli bir adımdır, gelişmedir. Yarın öbür gün bu işe tevessül edecek suç örgütlerinin de en azından evet adalet sonuçta bunu yakalıyor deyip bu işten kaçacağını da ben kendi adıma düşünüyorum. Tabii ki bu olay açılacak, cihazlar incelenecek, Kübra Hanım sunucuları olacak. Bence soruşturmanın seyri çok daha farklı noktalara da gidebilir diye düşünüyorum. Tabii şu an bekleyip görmek daha iyi. Çünkü çok fazla uygulamayla ilgili bilgi de yok. Biz nacizane Habertürk için topladığımız, edindiğimiz bilgileri aktarmaya çalıştık.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Bu arada hakikaten Sayın Bakan'ın da dediği gibi yani bir yapı neden kendini gizleme ihtiyacı
0: değil
1: hisseder
0: mi
1: ki?
0: Değil mi?
1: Asıl soru bu. Asıl şüpheleri doğuran şey de bu hakikaten. Siz de dediğiniz gibi üst yöneticileri de kapsayan bir şey. Bir kez daha altını çizelim. Yine Sayın Bakanların da söylediği gibi efendim adı bunun Alihan Kuriş suç örgütü. Herhangi bir dini yapılanmaya yönelik
0: aslında
1: de bir operasyon değil bu. Onun da altını bir kez daha çizmek gerekir. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Uslu,
1: için
0: sağ olun.
1: Hakikaten aydınlattınız
0: sağ
1: bizi.
0: Olun.
1: Profesör Doktor Ali Murat Kırık efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Ben sizinle bir haber paylaşayım. Şöyle ki İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı ne yazık ki 3'e yükseldi. Ölenler yaşları 4 ile 13 arasında değişen 3 kardeş. Gözaltına alınan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı.

0: İddiaya göre emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza üç kardeşi hayattan kopardı. Kaza pazar günü İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah A yönetimindeki nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 8 kişiden 13 yaşındaki Ecrin İçen'le kardeşleri 11 yaşındaki Mehmet Ali ve 4 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ise kazada ağır yaralandı. Anne babayla 3 kişinin hastanede tedavileri sürüyor. Olayın ardından kamyon şoförü Emrullah A gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde görmedim, frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kayseri'de 30 yaşındaki adam otel odasında tartıştığı kadını önce bıçakladı. Yetmedi, sonra da 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybetti.
0: Genç kadını bıçaklayıp otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki Nurettin Can Ş ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nurettin Can Ş iddiaya göre Selin Gökhan'ı önce bıçakla yaraladı, sonra da kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Genç kadının ölümüne neden olan Nurettin Can Şeyh'in olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bugün Türkiye'nin en büyük depremlerinden birinin, 17 Ağustos depreminin tam 27. yıl dönümü. Binlerce cana mal olan o deprem 27 yıl geçse de efendim hala hafızalarda. Depremde yakınlarını kaybedenlerse gördüğünüz gibi onları anmak için bir kez daha yine 27 yıldır olduğu gibi gece saat 03.02'de sokaklardaydı. Pek çok kentte anma töreni düzenlendi.
0: Tam 27 yıl önceye dönüldü. O acıyı dün gibi yaşayan depremzedeler yakınlarını anmak için buluştu.
2: 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik Büyük Marmara depreminde.
0: On binlerce insanın da yaralandığı deprem milyonlarca insanı derinden etkiledi. Depremin merkez üssü Gölcük'te hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
3: Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama yaşadık.
4: Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz.
0: Sadece Gölcük'te değil, Yalova, Sakarya ve İstanbul Avcılar'da da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da yüzlerce kişi depremde yitirdikleri için yürüdü. Acılar o günkü gibi tazeydi.
1: Çok büyük acı efendim. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalanlara, tüm sevenlerine de sabır dileyelim. Şimdi binaları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için elbette bir yandan çalışmalar da sürüyor. Bu depremler aslında hepimize ders oluyor. İşte 6 Şubat'ın da yine sancıları sürerken, hala hafızalarımızdayken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülen konut sayısının tam 1 milyona ulaştığını açıkladı. Depreme karşı bir diğer önemli konu da zorunlu deprem sigortası. Bunu da çok defa paylaşıyoruz. Acaba o konuda durum ne? Gelin şimdi detayları haber.

0: haberimizi de izleyelim.
1: Bir yandan binalar depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor, diğer yandan olası depremde oluşacak hasara karşı sigorta önem kazanıyor.
2: Şu andaki kapasitemiz olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyedir. Sigortalarımız bu konuda müşteri olsunlar.
1: Yapıları depreme karşı dayanıklı hale getirmek için devlet desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. O illerin başında da İstanbul geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mega kentte şimdiye kadar dönüşen konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Depreme karşı çalışmalarda bir diğer önemli konuysa zorunlu deprem sigortası. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu 25 yılda depremzedelere el uzattı.
2: 25 yıl içerisinde DASK 1000'in üzerinde deprem elleştirdi. Birçok mağdurun zararını karşıladı. Maraş depreminde biz 9 ayda 540 bin dosyayı elleştirdik ve 39 milyar TL tutarında bir hasarı ödedik. Dünya çapında da böyle bir operasyonu gerçekleştiren kurum yok.
1: Ama yıllardır süren çalışmalara rağmen Türkiye genelinde DASK yaptırılan bina oranı %58.
2: 58 bizim için yeterli bir seviye değildir. Amacımız %100. %100 olana kadar memnun olamayacağız, çalışacağız.
1: Yetkililer ev sahiplerini binalarına zorunlu deprem sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.
2: Bugün olmaz, yarın olmaz demeyip poliçemizi yaptırmamız ve hiç ara vermeden de sürekli bir şekilde yenilememiz lazım.
0: Efendim sayıları gördük işte. Ne güzel, kentsel dönüşüm kapsamında aslında pek çok binada çalışma var. Ama işte tam da bu çalışmaları yaparken dikkatli olmak da gerekiyor. Çünkü İstanbul'da, bu arada benzer haberleri çok defa ekranlarınıza getirdik. Yine kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı bir bina ve yıkım çalışması sırasında bu bina bakın nasıl çöktü. Olay Zeytinburnu'nda meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen binanın yıkımına başlandı. İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında beton kesme makasıyla yapılan darbenin ardından bina işte gördüğünüz gibi bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle yükselen toz geniş bir alana yayıldı. Hatta görüyorsunuz çevredekiler de işte panikle kaçışıyor. Olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
3: Ne çatlıyor galiba ya, bak çatlıyor aşağı.
0: İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor efendim. Mesela biraz önceki görüntülerde de aslında klasik bir İstanbul sokağını gördünüz. İki bina arasındaki pencere mesafesi de artık bazı yerlerde metrelerle ölçülür hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam. Yani o hava sirkülasyonu bir türlü sağlanmıyor. Dev duvarların arasında yaşıyor gibiyiz. Bu da şehirde ısı adacıklarının oluşmasına neden oluyor. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişebiliyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri ne çıktı?
4: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
5: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
6: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
4: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
7: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü, kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
5: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşme ile ilgili.
4: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
8: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yüksürsen karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
9: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
4: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 derece.

0: dereceye ulaştığını görüyoruz.
1: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephetindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
2: Tabii Ataköy ile buranın arada sıra dağlar var.
3: Gerçekten de öyle. Ataköy ile Şirinevler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
0: Burası da Ataköy. Az önce Şirinevler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
3: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
4: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
5: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
3: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
0: Kağıthane'ye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun. Binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
6: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
0: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
3: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
4: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
1: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
7: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa'ya bir bakalım efendim. Orman yangınlarıyla mücadele o noktada sürüyor. Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de söndürme çalışmaları devam ediyor. Belçika ise son 100 yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor.
8: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasının etkisindeyken birçok bölgede orman yangınları nedeniyle tahliyeler sürüyor. Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Salamina Adası'nda eş zamanlı başlayan iki yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Yunanistan Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin yanık veya dumandan etkilenme belirtileri gösterdiğini ve tedavi altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmalarına 50 itfaiye aracı, hava araçları, su tankerleri ve iş makineleri katılıyor. Yüzlerce kişi adadan tahliye ediliyor. Belçika ise son yüzyılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor. Ülkenin en büyük doğa koruma alanlarından Hautfanne'de başlayan yangın yaklaşık 3000 hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 600 kişiye evlerini terk etmeleri söylendi. İspanya'nın Aragon bölgesinde de bir haftadır devam eden büyük yangının söndürülmesine yardım eden bir asker hayatını kaybetti. Alevlerin bölgede yaklaşık 1000 yıllık bir manastırı tehdit ettiği belirtiliyor. Portekiz'de ise yangına müdahale eden 5 itfaiyeci araçlarının alev alması sonucu yaralandı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara müdahale sürüyor. Almanya ve Fransa'nın güneyindeki köylerde de yüzlerce kişi evlerinden tahliye ediliyor. Batı Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığı belirtiliyor. Aşırı sıcaklar yeni yangınların çıkmasına ve mevcut yangınların hızla yayılmasına elverişli koşullar yaratıyor.
7: Milletler Ligi'nde şampiyon olan gururumuz A Milli Voleybol takımımızın efendim sıradaki durağı Avrupa Şampiyonası. Ay Yıldızlı Kızlar 21 Ağustos'ta şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak.

Filenin sultanları için yeniden Avrupa'nın zirvesine uzanma vakti yaklaşıyor. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya çıkacak amili kadın voleybol takımımızın kupa yolculuğunun başlamasına sadece 4 gün kaldı. 21 Ağustos'ta başlayacak 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. 2003 ve 2019'un ardından organizasyonu 3. kez

0: ağırlayacak Türkiye'de gözler kupanın son sahibi Filenin Sultanları'nda olacak. A grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kendi taraftarının önünde oynayacak olan milliler ev sahibi avantajını da arkasına alarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası serüveni 21 Ağustos'ta Letonya karşısında başlayacak. Filenin Sultanları bir günlük aranın ardından 23 Ağustos'ta Slovenya ile karşılaşacak. Hemen ertesi günse Macaristan karşısında sahneye çıkacak. Yoğun maç trafiğinin devamında 26 Ağustos'ta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay Yıldızlılar, grup etabının perdesini 28 Ağustos'ta Polonya karşısında kapatacak. Millilerin gruptaki tüm maçları saat 19'da başlayacak. Millilerde ilk hedef 5 maçlık grup etabını zirvede tamamlayarak son 16 turuna avantajlı bir konumda gitmek. Asıl hedef ise 2 yıl önce kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu kez kendi evinde bir kez daha kutlamak. Heyecanlı geri sayımda artık son 4 gün. Sultanlar taraftarının desteğini arkasına alıp Avrupa tacını korumak için sahaya çıkacak.
1: Ve şimdi sırada bir koleksiyonerin hikayesi var. Bir zamanlar evinde gaz lambası bile yoktu. Şimdi ise onlardan aslında binlercesini bir arada saklıyor. Üstelik koleksiyonunda öyle bir parça var ki görenler bir daha bakıyor. Samsun'daki bu ilginç koleksiyonun hikayesi geliyor ekrana.
2: Çocukluğunda evlerinde gaz lambası bile yoktu. Geceleri kandil ışığında ders çalıştı. Yıllar geçti. Şimdi 1000 metrekarelik hangarında binlerce gaz lambası ve nostaljik eşya koleksiyonunun sahibi.
3: Yeni aldığımız bir şey çok değer katmaz üzerine ama eski olan her şey yıllar geçtikçe daha çok değerleniyor. Eskiden bir gaz lambası bile bizim evimizde yoktu mesela.
2: Samsunlu restoran işletmecisi Cengiz Toprak'ın çocuklukta yaşadığı yokluk yıllar içinde büyük bir tutkuya dönüştü. 30 yıldır antika biriktiren Toprak, binlerce parçalık koleksiyonunu 1000 metrekarelik bir hangarda sergiliyor.
3: Yaklaşık olarak 30 yıldır biriktiriyorum. Bizim için bu çok vazgeçilmez bir şeydi. Antika bende sınırsız bir aşktır.
2: Gaz lambaları, radyolar, eski ev eşyaları ve geçmişten günümüze uzanan sayısız obje. Nostalji hangarında en dikkat çeken şey ise 62 yıllık bir kırmızı sevda.
3: Bende her şeyden bir tane yok. Mesela gaz lambası belki 1000 tane var. Bu benim ölene kadar sevdamdır. Çok seviyorum.
2: Cengiz Toprak'ın amacı sadece geçmişi biriktirmek değil, yeni nesillere de sevdirmek.
3: Şunu söylüyorum geriden gelen kuşaklarıma. Yeni torunum oldu daha. Torunum 18 yaşına geldiği zaman aracı ben kendim ona anahtarını torunuma teslim edeceğim.
1: Ve bir başarı hikayesi. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki piyanist Elif annesinden öğrendikleriyle İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci oldu. Anne ve kızın yeni hedefi ise yeni şampiyonluklar.
2: Annesinden etkilendi. Piyanonun başına oturdu. Öğrendikleriyle Avrupa'da zirveye çıktı. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasya Çavdar, piyano öğretmeni olan annesinden yıllarca ders aldı. Kendini geliştirdikten sonra yarışmalara katıldı.
4: Kasım ayında Budapeşte'ye gittik yarışmaya. Orada da birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildi. 40 yıl oldu Çernobil patlamasının. Orada senfoni orkestrayla çaldı.
2: Elif Çavdar son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasına katıldı. 11 yaşındaki piyanist 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincilik ödülünü kazandı.
5: Annemle başladım bu yolculuk. Tabii ki de devam edecek. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben farklı okullara gideceğim. Farklı ülkelere de gidebilirim.
2: Elif annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen-öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Elif'in yeni hedefi başarılarını dünya sahnesinde devam ettirmek.
1: Efendim tebrik edelim biz de. Şimdi bu dilimi sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Habertürk ekranlarından merhaba efendim. Akşam haberleri devam ediyor. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili yeni gelişmeler var. Nedir onlar? Gelin bir ona bakarak başlayalım.
1: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti.
2: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığı maaş ödemeleri ve kira geliridir. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir.
1: Kuriş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Aile

0: 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuruş, cep telefonu kullanmadığını da öne sürdü.
1: Glopper diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatlarıyla irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur.
0: Kuruş'a soruşturmaların kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de soruldu. Kuruş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandı. Kuruş'un eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'a devrettiği bir gıda firmasının mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Kuruş'un gıda şirketine ortaklık oranı da ortaya çıktı. Kuruş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Resmi kayıtta %37,5 çıktı.
2: Efendim, Menderes Belediyesi'nde ise seçim vardı malumunuz, çünkü Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Onun yerine başkan vekili seçimi yapıldı ve seçimi de AK Parti'nin adayı kazandı. Bu arada seçim oldukça gergin geçti. Şu da gündeme geldi. Acaba CHP'li Yeni Parti birlikte hareket eder mi seçimde? Öyle olmadı. Gelin neler yaşandı bir izleyelim.
0: Tutuklanan başkanın yerine vekil seçildi. Menderes Belediyesi'nin başkan vekili AK Partili aday oldu.
3: Barış Gürsoy 12, Asuman Şen 15 oy almıştır.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı.
4: Asuman Şen.
0: Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantı bir saat gecikmeli başladı. Oylamalar sırasında da gerginlik eksik olmadı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP meclis üyeleri yeni partiyle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterip ikinci tur oylamasında salonu terk etti. CHP grubunun dönmesiyle seçim devam etti. Üçüncü turun oy sayımında ise oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi esnasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Üç turda salt çoğunluk sağlanamayınca dördüncü tura gidildi. Kullanılan 28 oydan biri geçersiz sayıldı. Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy geçerli 27 oydan 12'sini aldı. 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Asuman Şen başkan vekili seçildi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere bugün Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi dedi. Umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi ifadelerini kullandı.
5: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık, kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar. Ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni Parti dimdik ayakta.
2: CHP'ye bakalım. İl başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak bu toplantıda. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da il gezilerine başlaması bekleniyor.
6: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarat.

0: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'li gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'li il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'ın da aralarında olduğu 3 kişinin ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Buldan, Adalet Bakanlığı bünyesindeki faili meçhul cinayetleri araştırma bürosuna başvuru yaptıklarını söyledi. Bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır dedi. Hukuk devleti ilkesi gereği bu tür olaylarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının zorunluluk olduğunu belirtti. Buldan ayrıca Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerine ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmesi, sorumluların tespiti ve yargı önüne çıkarılması yönündeki hukuki süreç takip edilecektir ifadelerini de kullandı. Efendim dünyanın gündemine bakalım. Dünyanın gündemi deyince elbette savaşın gündemine de bakıyoruz. Şimdi şöyle ki ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler artık taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiğini söyledi. The largest
0: drug price decrease. Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
2: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
0: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu da söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. İranlı üst düzey yetkililerden gelen açıklamada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne iletileceği aktarılan açıklamada, diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar

0: birçok seçeneğin masada olduğunu belirtiyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor.
1: Efendim neredeyse tüm dünyanın nefretini kazandı.

0: Gazze'de her gece 30-40 kişinin öldürülmesi gerektiğini söyledi.
1: מתראיין בהרבה מקומות, מופיע בכל מיני פודקאסטים.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi öldürmeleri gerektiğini söyledi. Ben-Gvir, Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Rom Braslavski'ye röportaj verdi. İsrail ordusunun Gazze'de her gece saldırı yapması gerektiğini iddia etti.
1: לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות.
2: Ben-Gvir, Gazze'nin tamamının İsrail'in kontrolünde olmasını istediğini söyledi. Gazze'nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasp ederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini teşvik edeceklerini savundu. Sunucu Braslavski, sözü Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasasına getirdi. Bakandan skandal bir istekte bulunan eski esir idam cezalarını kendisinin infaz etmek istediğini söyledi.
1: Ani afokh ta olam ki zeyke. Ani iftekh lekha lishtadel ve lafokh ta olam kedesh zeyke. Ve alvay ani ze echad halomot hakhi tovim sheli.
2: Ben-Gvir röportajın devamında İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları kötü muameleyi de övünerek anlattı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'ten de Gazze'yi işgal etme çağrısı geldi. Bakan, İsrail'den başka kimsenin Gazze'yi yönetemeyeceğini ve Filistinlilerin bölgeden göçünün teşvik edilmesi gerektiğini iddia etti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 binin üzerinde.
0: Amerikan Başkanı Trump da Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. İsrail Gazze'ye saldırmamalı dedi. Trump, Hamas'ın silah bırakma sürecinde olduğunu da söyledi. Bu arada Trump damadı Kushner'i göndermişti. Hatırlayacaksınız, Hamas'la görüşmesinin ardından Kushner, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla bir araya geldi.
2: İsrail şu anda Gazze'ye saldırmamalı dedi. Hamas'ın silah bırakma sürecine devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti. İsrail'in şu anda Gazze'ye saldırmaması gerektiğini söyleyen Trump, Hamas'la farklı bir iletişim kanalları olduğunu söyledi. Hamas, Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Hamas sözcüsü Kasım, açıklama Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecine bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor dedi. Trump'a Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanması için İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu. Trump'ın damadı Kushner da Orta Doğu'daki diplomasi trafiğini sürdürdü. Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geçen Kushner, Gazze'deki son durumu ele almak için İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail basını görüşmede Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladenov'la Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da bulunduğunu yazdı. Not a phony piece of declarations no one means. Kushner, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmiş, Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüşmüştü. Görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye'nin de bulunduğu belirtilmiş, İsrail basınına göre yaklaşık 90 dakika süren görüşme çok verimli geçmişti. Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören Amerika Birleşik Devletleri destekli uzlaşıyı bu ay içinde kamuoyu önünde reddetmişti.
3: Lo Fatahistan ve lo Hamas'tan.
0: Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek için yola çıkan Filistin konvoyuysa 6 gündür Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında bekletiliyordu. Irak hükümeti geçişe izin vermeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
2: Batı Şeria yeni Gazze olmasın diye yola çıktılar. Irak'ta girişine izin verilmeyen konvoy geri geldi. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıktılar. Hedeflerinde Batı Şeria'ya ulaşmak vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geçen aktivistler 11 Ağustos'ta Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'den Irak'a girdi.
4: Bu yolculuğun temelinde 3 ana gaye vardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını yeniden merkeze taşımak, Batı Şeria'daki hak

0: ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstererek vicdan sahibi tüm insanları harekete geçirmek.
1: Filistin konvoyu Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında 6 gündür bekletiliyordu. Geçişe izin verilmeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
0: 6 günlük yaptığımız eylemler, açıklamalar, mücadeleler neticesinde bugün itibariyle saha eylemlerini sonlandırıp hukuki ve dijital alanda mücadeleye devam edeceğiz.
1: Basın açıklaması yapan konvoydakiler daha sonra Silopi'den ayrıldı.
2: İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın göreve geldiği ilk ayda bir talihsizlik yaşadığı iddia edildi. Politico'nun haberi efendim. Buna göre Burnham kendisini Trump'ın özel kalem müdürü olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştı. Şüpheleri üzerine de yetkililere haber verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü Susie Wiles'la mesajlaştığını sandı. Şüpheli mesajlar gerçeği ortaya çıkardı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yanlış kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. İddiayı Avrupa basını ortaya attı. Politico'ya konuşan 4 farklı kaynak, İngiltere Başbakanı Burnham'ın kendisini Trump'ın özel kalem müdürü Susie Wiles olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığını söyledi. Mesajların ne kadar sürdüğü ya da içeriği hakkında bilgi verilmedi. İngiltere Başbakanlık Ofisi, Politico'nun haberine ilişkin ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz ifadesini kullandı. Kaynaklar Burnham'ın başbakan olduktan sonra birkaç mesaj alışverişinde bulunduğunu iddia etti. Ancak bunların hiçbir önem taşımadığını kaydetti. İddiaya göre Burnham, söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi ve durumu derhal ilgili makamlara bildirdi. İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Geçen yılda kimliği belirsiz bir kişi Wiles olduğunu iddia ederek senatörlere ve iş insanlarına mesaj atmış, Beyaz Saray ve FBI olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
2: Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarında %6,45 zam yapıldı. Ankara-İstanbul bilet fiyatı 930 liradan 990 liraya çıktı. Zamlı tarifeye göre Ankara-Eskişehir bileti 511, Ankara-Konya bileti 458, Ankara-Sivas bileti 1000 lira oldu. Konya-İstanbul yüksek hızlı tren bileti ise son artışla 1442 liraya yükseldi. Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren biletlerinde 15 Ocak'ta %19,23 oranında zam yapılmıştı. Türkiye, vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçti. Üç bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı sağlayacak efendim. Şimdi haberimizi gelin bir izleyelim. Ardından Tarık Oğuzlu Hoca bizimle birlikte olacak. Süreç nasıl işleyecek onu da hep birlikte konuşacağız.
1: Turistik seyahatler, iş gezileri. Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı zorluklar son yıllarda önemli bir sorun başlığı olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin yeni bir yaklaşımın devreye sokulacağını belirtti. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile 2013'te imzalanan vize serbestisi diyaloğunda tamamlanması gereken 6 kritere yoğunlaşılacak. Bu konudaki çalışmalar Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından yürütülecek. Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyon ise Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak. Yılmaz, kurumlarımız tarafından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden Avrupa kurumlarıyla istişareler yapılacak ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda yıllardır bekleme pozisyonunda bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda birlikte çalışma konusundaki irade teyit edilmiş, Türkiye'nin eyleme geçmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.
2: Peki efendim bu 6 kriter ne? Gelin bir ona bakalım. Vizesiz Avrupa önündeki 6 kriter. Şöyle ki, terörle mücadele mevzuatının revize edilmesi kriterlerden biri. Aslında en dikkat çekici olan da buydu. Özellikle Avrupa Birliği'nin terör tanımıyla Türkiye'nin terör tanımı farklı gibi yorumlar yapılıyordu mesela. Dolayısıyla bu madde önemli. Şimdi bizde de yeni bir süreç var. Terörsüz Türkiye süreci. Dolayısıyla bu maddeye ilişkin adımların atılması da bekleniyor.

0: Bir diğer madde kişisel verilerin korunmasına ilişkin ve bir diğeri yolsuzlukla mücadele yasası ve bir diğeri de Europol'le operasyonel işbirliği, yine adli işbirliği ve geri kabul anlaşması da bu 6 kriterden biri. Şimdi gelin, dediğim gibi konuğumuz var bu dilimde. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizimle birlikte. Ona bir soralım, ardından da hatta bu 6 kriteri şöyle detaylı detaylı konuşacağız efendim. Hoş geldiniz hocam yayınımıza, Profesör Doktor Tarık Oğuzlu.
1: Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi akşamlar
0: dilerim. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Hocam şöyle 6 kriteri bir detaylıca konuşuruz ama aslında en merak edilen soru şu. Ya biz bu 6 kriteri diyelim ki tamamladık. İşte bir ay içinde tamamladık velev ki. Sonrasında ertesi gün vizesiz bir biçimde Avrupa'ya girebilecek miyiz?
1: Keşke evet diyebilsek buna ama maalesef evet diyemiyoruz. Yani Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği adına bu süreci takip eden organ. Ama Avrupa Birliği Komisyonu olumlu bir görüş bildirmiş dahi olsa, Türkiye üzerine düşen yükümlülükleri ev ödevlerine tırnak içinde yapmıştır, ben okey diyorum demiş dahi olsa, otomatik başlamıyor biliyorsunuz. Hem Avrupa Parlamentosu'nda bunun okeylenmesi, onaylanması, kabul edilmesi gerekiyor. Hem de Avrupa Birliği liderlerinin Avrupa Konseyi çerçevesinde böyle bir karar alması gerekiyor. En üst düzey iki organı bunlar. Bunlar karar alırsa ondan sonra yürürlüğe girecek tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zannediyorum 90 günlük bir vizesiz seyahat etme hakkı kazanacaklar Avrupa Birliği'ne. Bu da enteresan aslında Kübra Nur Hanım. Yani Türkiye Avrupa Birliği ile çok uzun yıllardan beri bu kadar kurumsal bir ilişki içerisinde olan, Avrupa Birliği'ne neredeyse her anlamda entegre olmuş bir ülkeyken, kendisinden çok daha sonra bu sürece başlamış olan ülkelerin ardında kalmış olması ve vize muafiyetine sahip olmaması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir sıkıntı. Çünkü neden sıkıntı? İnsan bunu kendine yediremiyor açıkçası. Çok açıkça söylememiz lazım. Yani 2 günlük bir konferansa dahi gitmek isteseniz bir haftanızı ayırmak zorundasınız bir vize almak için. Harcadığınız paranın adli hesabı yok. Geçirdiğiniz
0: hocam yeter ki alabilelim olsun. Yani pek çok kişi yani vizesini de, parasını vermeye de razı da alamıyor bir de vizeyi. Bu mesele de var.
1: Alamıyor. Bir de yani Türkiye'den yana vize başvurusu talepleri artıyor ama red oranları da zannediyorum baktım istatistiklere çok fazla ve milyonlarca dolar bir para harcıyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bunlar AB'nin kasasına kar olarak yazılıyor.
0: Hocam zirvedeydi yani, Türkiye bu arada. Galiba %10 evet, civarındaydı evet. Red oranları. Hakikaten zirve ülkelerden biri ne yazık ki.
1: Zirvede ben size şöyle bir örnek vereyim. Yani ben şimdi akademisyenim, profesörüm ama vakıf üniversitelerinde çalışan bir profesör olduğum için çok uzun yıllar sonra yeşil pasaport hakkım çıktı açıkçası ve şimdi onun güzelliğini yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani yıllar öncesinde yaşadığımız sıkıntının haddi hesabı yok. Ama inşallah bir hal yoluna girecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü bilmiyorum, belki siz sormak istersiniz ama ben şunu da söylemiş olayım bu aşamada. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde bir ivme yakalamaya çalıştığı da bir vaka. Hı hı. Daha güzel bir işbirliği istiyoruz. Konjonktür de buna müsait açıkçası biliyorsunuz. Yani hem jeopolitik nedenler hem güvenlikten kaynaklı nedenler Türkiye ile Avrupa'yı daha yakın işbirliğine zorluyor. Zannediyorum bizler, yani bizim devlet aklımız, Türkiye'nin bu jeopolitik piyasalardaki değerinin arttığını da düşünüyor olmuş olmalı ki bir de buna az önce siz de söylediniz bu terörle ilgili meclisten geçen bu yasanın da kabul edilmesi
0: bakalım
1: olumlu
0: hocam,
1: bir katkı.
0: Maddelere isterseniz lütfen, şöyle birer birer. Lütfen. Mesela biraz önce arkadaşlarımız da ekrana getirdiler efendim. İşte en önemli aslında madde buydu deniyor. Yani terörle mücadele mevzuatının revize edilmesi. Biz hangi konuda anlaşamıyorduk Avrupa Birliği ile? Sizce bu süreçten sonra anlaşabilir miyiz?
1: Yani biz tabii terörü daha geniş tanımlayan bir ülkeyiz. Elimiz kolumuz biraz daha rahat hareket etsin istiyoruz. Devlet mekanizması işte FETÖ'ye karşı bir mücadele veriyor, PKK'ya karşı veriyor, diğer terör örgütü unsurlarına karşı mücadele veriyor. Biraz yürütmenin elini kolunu daha rahat hareket ettirmesini mümkün kılacak daha esnek bir terör tanımını zannediyorum ki biz devlet olarak tercih ediyoruz. Ama Avrupa Birliği de daha katı kurallara bağlamak ve bu süreçte işte insan hakları, özgürlükler, gösteri hakkı gibi konularda çok daha net tavırlar, tarifler, tanımlar bekliyor Türkiye'den. Şimdi Avrupalılar şöyle düşünüyor aslında, yani terörle ilgili sıkıntılar Türkiye'nin kendi içinde çözülsün ki bana çok fazla insan gelmek zorunda kalmasın. Bu Avrupa'nın istediği şey. Biz de şunu istiyoruz. Yani eğer çok daraltılmış bir şekilde bu terör mevzuatını tanımlarsak bizim teröristlere veya terörizme karşı veriyor olduğumuz mücadelede elimizi kolumuzu bağlayan bir

0: durum da ortaya çıkabilir. Yani iki tarafın beklentisi biraz farklı. Yani Avrupa Birliği daha az insan terörle ilgili nedenlerden dolayı bana gelsin diye isterken biz de bu mücadelede daha rahat hareket etmek istiyoruz. Ama orta noktada nasıl buluşacağız? Açıkçası bu çok kolay bir şey değil. Çünkü çok siyasi bir konu bu. Yani teknik bir unsur değil bu. Bir şeyi ölçmüyorsunuz, biçmiyorsunuz, sınıflandırmıyorsunuz. Siyasi mülahazalarla yaptığınız bir tanım var. Dolayısıyla çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu çalışmanın başlaması hiç şüphesiz değerli ama siz de söylediniz yani 2013'ten beri bu konu zaten gündemimizde. Yani 65-66 tane unsuru halletmişiz ama geriye bunlar kalmış. Bunlar da çok siyasi konular.
1: Evet hocam, yani 72 kriterin hatta 66'sını işte halletmişiz. Geriye kalmış bu 6 kriter. Bu 6 kriteri 2013'ten beri belki de konuşuyoruz. Şimdi kişisel verilerin korunması. Bu arada bu duyuruyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmıştı. O da şöyle söyledi. KVKK konusunda Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. O konuda da bilim kurulu oluşturdu. Çalışmalar var deniliyor. Ne dersiniz? Daha mı kolay halledilebilecek mesele bu?
0: Yani bence irade ortada varsa neden olmasın? Yani kişisel veriler nedir? Hangi şartlarda daha korunaklı hale gelir? Kişisel verilerin kolaylıkla sızmaması, başka mecraların eline geçmemesi, belli bir koruma altına alınması noktasında ne yapılması gerektiği herhalde herkesin malumu. Yani Türkiye devlet geleneği olan, devlet kapasitesi olan bir ülke. Avrupa Birliği de bir kurallar manzumesi. Bence bu noktada çok kolaylıkla buluşulabilir. Bunun çok sıkıntı yaratacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Bir de unutmayın, yani kişisel verilerin neden önemli olduğu sadece Avrupa Birliği vatandaşlarını ilgilendirmiyor artık. Herkesi ilgilendiriyor. Yani bizim de çok fazla önemsediğimiz bir şey. Dünya kadar şeye paylaşıyoruz. Ne bileyim işte bu süreçlerde çok fazla bilgi veriyoruz gereken makamlara. Bunların yanlış ellere geçmemesini herkes ister. Zannediyorum bu konu teknik bir bakışla kolaylıkla halledilebilir.
1: Bir diğeri hocam, yolsuzlukla mücadele yasası.
0: Evet, bu da çok siyasi bir şey. Yani yolsuzluk nedir, ne değildir? İşte yani siyasi bir konu bu. Yani yolsuzlukla ilişkili olduğu düşünülen insanların Avrupa Birliği'ne kolaylıkla gitmemesini ister. Avrupa Birliği kendi açısından bakıldığında açıkçası. Türkiye ne ister? Türkiye'de yani işte yolsuzluk tanımına ne girer, ne girmez? Bu konuda çok böyle yasalarla yani kendini belki bağlamak istemeyen bir devlet haklı olabilir. Yani çok da ukalalık etmek istemem, yanlış bir şey de söylemek istemem ama yani her ülkenin farklı standartları, farklı algıları, anlayışları olabilir. Bu noktada orta noktaya gelmek bir önceki konuya göre daha zor bence. Yani en zor olan konu terör tanımı. Bu bence en az o kadar zor bir konu.
1: Bu arada hocam, dediğim gibi Cevdet Yılmaz devamında diyor ki dışişleri, adaleti, içişleri, bütün bakanlıklarımıza bir araya geldik, toplantılar yaptık, bu kanunları konuştuk, bir mutfak çalışması yani sürüyor o aşamada. Şimdi Europol ile
0: Evet.
1: operasyonel işbirliği, bu da aslında kolay deniliyor. Yani hakikaten bir orta yol bulunabilir. Adli işbirliği de yine aynı şekilde kolay ama burada dikkat çekilen husus şu. Şimdi adli işbirliğini kabul ederseniz Avrupa Birliği ile, mesela Güney Kıbrıs'la da adli işbirliğini Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle de kabul etmiş olursunuz. Bu durumda acaba onu tanımış mı olursunuz gibi çelişkiler var
0: Evet.
1: deniliyor. Var mı böyle bir değerlendirmeniz?
0: Valla bence bu da bir sıkıntı. Bu Gümrük Birliği'nin Kıbrıs Adası'nda tanınması gibi bir durum söz konusu olabilir. İstemediğimiz halde dolaylı yollardan, arka kapı üzerinden Güney Kıbrıs'ın yönetimini adanın tek egemen devleti olarak tanıma riskiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir. Böyle bir şey olabilir. Biz de bunu istemeyeceğiz tabii ki. Yani bakın aslında Kübra Nur Hanım, olay çok net. Yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dediğimiz ülke aslında Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği'nin egemen bir üyesi. Şimdi bu ülkenin de oluru lazım. Bu vize serbestiyetinin kabul edilmesi adına diyelim ki komisyondan geçti, parlamentodan da geçti. Ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde bu adamların veto etkisi var. O zaman onlar bunu bir şey olarak, koz olarak pekala masaya sürebilirler. Yani teorik olarak düşünüyorum. Yani Almanya'yı, Fransa'yı Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı veya Türklerin ağırlıklı olarak gitmek isteyecekleri ülkelerin liderlerini kazanmış olabilirsiniz belki ama Güney Kıbrıs yönetiminin pekala veto etkisi var.
1: Hocam, son olarak geri kabul anlaşması da yine gündemde. 2013'tü değil mi onu da gündeme gelmesi
0: Evet.
1: yine? Buyurun hocam.
0: Evet. Zaten 2013 yılında bu geri kabul anlaşması vesilesiyle ortaya çıkan bir olay bu. Yani Avrupalılar da diyorlar ki Türkiye'ye, işte bir şekilde senden bana birisi gelmiş olursa illegal yöntemlerle, izinsiz bir şekilde sen bunları geri almayı taahhüt edeceksin noktasında. Ya bence bu konuda bayağı bir işbirliği yapıldı o zamandan bugüne.

0: Ne kadar çok ciddi bir sıkıntı değil bu geri kabul anlaşması. Ben de bu da kolaylıkla halledilebilecek bir şey. Ez cümle en başa geleyim. Yani terörle mücadele ve yolsuzlukların tanımı noktasındaki uzlaşı çok siyasi bir irade gerektirdiği için Sayın Yılmaz'ın da söylediği gibi Türkiye üzerine düşeni yapmış olsa dahi Avrupalıların gerçekten niyeti var mı? Türkiye ile bu vize serbestisini kabul etmeye noktasında
1: Var
0: buna
1: mı hocam
0: odaklanmak
1: sizce?
0: gerekiyor.
1: Umutlu musunuz? Yani hakikaten bu
0: Vallahi
1: kriterlerde bir orta yol bulundu. Önümüze bu kez siyaset mi çıkar?
0: ben umutlu değilim. Yani keşke olsam. Yani niye istemeyeyim? Ben çok isterim yani vizesiz gidelim. Niye istemeyeyim? Adamlar ellerini kollarını sallayarak geliyorlar. İstedikleri kadar kalıyorlar. Biz niye gitmeyelim? Biz de isteriz tabii ki ama şimdi Avrupa Birliği'nin şöyle bir korkusu var. Türkiye çok büyük, Türkiye çok fakir ve Türkiye çok farklı. Bu geleneksel bir bakış açısıdır AB'den Türkiye'ye yönelik olarak. Bunların değiştiğini pek düşünmüyorum. Yani biz bir Makedonya değiliz, Bosna Hersek değiliz, işte Arnavutluk değiliz, Gürcistan değiliz, Moldova değiliz, Ukrayna değiliz. Mesela bunlar nispeten daha küçük, Avrupa Birliği açısından hazmedilmesi daha kolay ülkeler. Türkiye'nin ağırlığı çok fazla. Yani AB'nin ciddi bir stratejik dönüşüm yaşayıp Türkiye'yi içinde görmesinin onun uluslararası çıkarına, küresel profiline fayda sağlayacağını düşünmesi gerekir. Hala Avrupa'nın o noktada olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum.
1: Çok arkaik bir bakış açısı hocam. Hala böyle düşünüyorlarsa hakikaten. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan belki takip etmişsinizdir. El Cezire'ye konuştu. Ona da soruldu Avrupa Birliği süreci. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu minvalde konuştu. Avrupa'nın aslında Türkiye'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla onlar kaybederler. Yani biraz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bakış açısı da yıllarla birlikte buna dönüştü sanki, öyle değil mi?
0: Ya değişti şimdi biz girecekmiş gibi adamlar da alacakmış gibi bir oyun oynadık uzun yıllardır. Ama artık biz de oyunu oynamak istemiyoruz. Yani işte stratejik otonomi diyen çok boyutlu, çok taraflı, çoklu bağlantılılık temelinde bir dış politika takip ettiğini söyleyen bir Türkiye var. Bundan geri adımı AB'ye eskisi gibi bakmayan bir Türkiye var. Eskiden verdiği önemi vermeyen bir Türkiye var ama şunu da düşünen bir Türkiye var. Zaman tam da bu zaman. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu en önemli zaman bu zaman. Yani bu zaman olmayacaksa bu yakınlaşma hangi zaman olacak? Bu zaman bir daha geri gelmeyebilir. O yüzden bence Türkiye kozu elinde hissediyor ve ne kazanabilirsem ne kazanabilirsem ona yüklenen bir kafa yapısıyla hareket ediyor. Öyle düşünüyorum.
1: Pekala hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Tarık Oğuz
0: Ben
1: bizimle
0: teşekkür ederim.
1: birlikteydi. Sağ olun efendim. Şimdi efendim, Adalet Bakanı Akın Gülek'ten bir açıklama var. Sıcak bir gelişme. Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki neler söyledi? Emre Aytekin telefon attığımızda bize anlatacak. Emre.
2: Evet Kübra Nur Uslu, 22 Haziran tarihinde 81'deki 175 A Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleri ile mücadele konulu bir genelge gönderilmişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu örgütlerin mali yapılanmasına ilişkin bir bilgi paylaştı ve soruşturma kapsamında 818 şüphelinin tüm mal varlığına el konulduğunu ifade etti. Bakan Gürlek açıklamasında suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik bir mali soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda da 818 şüphenin tüm banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğu açıklama Adalet Bakanı Akın Gülek'ten geldi.
1: Pekala efendim, Emre Aytekin aktardı soruşturmaların detaylarını. 4 suç örgütüne yönelik mali soruşturma Akın Gülek paylaştı. Detayları da Emre Aytekin'den dinledik. Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı eski kocasının saldırısına uğramış, 8 yerinden bıçaklanmıştı. Bakın kadının son hali böyle. Ölümden döndü ve serbest kalırsa beni öldürecek diyor bu kadın. Zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.

0: daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
1: Kefen gönderdi. Sana mezar yeri aldım diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin herifi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
0: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
1: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
0: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
1: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
0: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarın bıraktığı işi kesinlikle bırakın.
1: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Bir şey söylemeyecek misin?
3: 12 yıl önce Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi geçen yıl derin dondurucuda parçalanmış halde bulunmuştu. Soruşturma sonucu çeşitli adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibi de yaralandı.
1: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya ulaşacaktı. Oyun parkı rüzgarla birlikte uçtu. O sırada çocuklar da içindeydi.
1: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
3: Yargıtay boşanma davalarında düğün takılarıyla ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Yani efendim tabiri yerindeyse şöyle bir vara gidilecek. O düğün görüntülerine bakılacak. Damatta hangi takı varsa onda kalacak. Gelinde hangi takı varsa o da onda kalacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Nişan sırasında takılanlar yani altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? Yanıtı Arzu Kayan'ın haberinde.
4: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
5: Vermeyin. Ayıp olur.
6: İsterim ya.
7: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştihadıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
8: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyeleri

0: geri iadesini talep edebiliyor.
1: İade edilmeli mi?
2: Yani ayıp olur.
1: Kullanmam mı o eşyaları?
2: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
3: Vallahi bilmiyorum.
1: Sizin fikriniz?
3: Atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
1: Yargıtay'ın son içtihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
0: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
4: İstemem, onda kalsın.
1: O kadar diyor.
4: Evet.
0: Tek istisnamız da aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
1: Peki tek taşı ister misiniz geri?
5: İsterim ya. İsterim yani.
1: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse. Peki hediye elden çıkmışsa? Ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
0: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
1: Bohça iade edilmeli mi?
3: Onu etsinler zaten.
1: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
5: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
1: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
6: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
0: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişanı için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
7: Efendim şöyle bir hayal edin. Acaba kaç araç vardır Türkiye'de sokaklarda? İşte bu sayı belli oldu. Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı ve böylece trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı da 34 milyonu aştı. İkinci el piyasasında da geçen ay 907.000'den fazla araç el değiştirdi.
8: Temmuz ayında 207.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
7: Kısa sürede forma girmek isteyenlerle vücut geliştiricilerinin tercih ettiği sporcu takviyeleri sağlık açısından her daim bir tartışma konusu, evet. Şimdi de efendim yeni bir takviye kullanım yöntemi gündemde. Adı da şu: dry scooping. Peki o akım acaba riskli mi? Buse Deviren sordu, izleyelim.
9: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
10: Bir ölçek, ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
9: Riskler taşıyor maalesef.
11: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
12: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
13: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
11: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta

0: Hayati risk bile barındırıyor.
1: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
2: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
3: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
2: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
1: Evet, alıyorum.
2: Neler içiyorsunuz?
1: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
0: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
3: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
4: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
2: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
4: Hayır, bilmiyorum.
0: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
3: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
5: Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.
6: Yıldızı küçük yaşında parladı. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, Nashville ve Heroes gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınmıştı. 36 yaşında hayatını kaybeden yıldız oyuncunun vefatını ailesi duyurdu. Bir Grammy ve iki altın küre adaylığı bulunan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken, 1994'ten bu yana üyesi olduğu Oyuncular Sendikası, Hayden Panettiere'ın ani ölümü nedeniyle yas tutuyoruz mesajını paylaştı. Amerikan basını Panettiere'ın ölümüne dair polisin soruşturma yürüttüğünü aktardı. Ancak konuya dair henüz polis ve savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Hayden Panettiere, Mayıs ayında satışa çıkan This Is Me, A Reckoning adlı anı kitabında kızının 2014'teki doğumu sonrası depresyon ve alkol bağımlılığı sorunları yaşadığını anlatmıştı. Panettiere, kızının babası Ukraynalı boksör Vladimir Klitschko ile Ukrayna'da yaşadığını söylemişti. Oyuncunun erkek kardeşi de 2023 yılında kalp büyümesi ve aort kapağındaki bir rahatsızlıkla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybetmişti.
5: Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var.
7: Emre Altuğ efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

Alternatif rock sahnesinin sevilen gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Taşçı yaklaşık 2 yılların ardından başlattı. Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor.

0: Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.
1: Kısa bir ara.

Kureyş suç örgütü operasyonu derinleştikçe neler ortaya çıkıyor? İmralı'dan bir kez daha silah bırakma çağrısı mı gelecek? CHP'liler Özgür Özel'in fezlekelerine evet mi diyecek? DEM Parti yeni partiyi sildi mi? Sena Alkan soruyor. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat ve Merve Şebnem Oruç yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 17 Ağustos Pazartesi. Kısa bir tatil, eve döndük, bültene döndük, stüdyoya döndük. Merhabalar. Sayın seyirciler, hem Türkiye'de hem dünyada olan biten ne varsa tek tek anlatacağız ana haberde. Tabii 17 Ağustos deyince yıllar yıllar öncesine gidip o büyük felaketi anmadan, orada hayatını kaybedenlere rahmet dilemeden, ülkemizin yaşadığı o büyük felaketi tekrar tekrar hatırlamadan geçmek olmaz. 17 Ağustos Büyük Marmara depremi. Sakarya'dan Gölcük'e, Gölcük'ten Yalova'ya, Yalova'dan İstanbul'a. Türkiye'de 16 milyonun etkilendiği acayip bir depremdi. Çok inanılmaz şeyler yaşadık. Haber bülteni içerisinde rakamlarla o günden bugüne

0: Ne oldu? Özellikle anlatacağız. Ama önce terörsüz Türkiye süreci. Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçildi. Mecliste yasa teklifinin kabulüyle birlikte gözler yeni atılacak adımlara çevrildi. Ve sürecin şüphesiz en önemli aktörlerinden biri MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil. Kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Ve Bahçeli bu süreçte provokasyonlara karşı da uyarılarda bulundu.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
3: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin Türkiye'nin terör belasından lelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
2: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
0: Ve bugün Silivri'de İBB yolsuzluk davasının duruşması vardı sayın seyirciler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de İBB yolsuzluk davasının duruşmasını takip etti. Duruşma salonu önünde davaya dair açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi dedi Özgür Özel. Umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi ifadelerini de kullandı.
4: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni parti dimdik ayakta.
0: Özgür Özel bunları söyledi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum nedir? CHP'de neler oluyor? Sayın seyirciler, CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, onun başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da il gezilerine başlaması bekleniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 9 Eylül'den sonra Anadolu'yu dolaşacak, vatandaşa seslenecek. Yeni partinin, daha doğrusu CHP'den ayrılanların neden ayrıldığını anlatacak. Çok hararetli ve heyecanlı bir sonbahar bizi bekliyor.
5: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
2: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'li il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar

0: tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Bu arada araştırma şirketleri, anket şirketleri neredeyse her gün bir rapor açıklıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu, yeni partinin oyu. Özellikle bu iki parti, yani CHP baba ocağı, oradan çıkan yeni parti. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi gösteren araştırma şirketleri var. Bir gün yeni partiyi iyi gösteren araştırma şirketleri var. Aslında liderler, yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sahaya indiğinde bu iki partinin arasındaki çekişme, daha doğrusu Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partili seçmeninin nerede durduğunu meydanlara bakarak da anlayacağız. Kemal Bey'in Anadolu turları o açıdan önemli. Sayın seyirciler, İzmir'e bir gidelim, İzmir'e bakalım. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İlkay Çiçek'in yerine belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Çok gergin geçti seçim. AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi o gergin ortamda. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
0: Tutuklanan başkanın yerine vekil seçildi. Menderes Belediyesi'nin başkan vekili AK Partili aday oldu.
2: Barış Gürsoy 12, Asuman Şen 15 oy almıştır.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı.
3: Asuman Şen.
0: Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantı bir saat gecikmeli başladı. Oylamalar sırasında da gerginlik eksik olmadı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP meclis üyeleri yeni partiyle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterip ikinci tur oylamasında salonu terk etti. CHP grubunun dönmesiyle seçim devam etti. Üçüncü turun oy sayımında ise oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi esnasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Üç turda salt çoğunluk sağlanamayınca dördüncü tura gidildi. Kullanılan 28 oydan biri geçersiz sayıldı. Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy geçerli 27 oydan 12'sini aldı. 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Asuman Şen başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz. Çok teşekkür ederim.
1: Neyse, dönelim biraz dış kaynaklı haberlere. Suriye'ye bakacağız. Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci bir yere geldi. Bir yer ne kelime, orayı da aştı. Artık iş mecliste bile kabul edildi. Peki bu işle bağlantılı, yani bizdeki gelişmelerle bağlantılı.

uzantılı. Terör örgütünün diğer kolları, diğer ülkelerdeki uzantıları ne yapıyor diye sorarsanız, işte bu haber önemli. Suriye terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı sayın seyirciler. Ayrıntılar var. Açıklama Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basın

0: gücü YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını belirten Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışından Mekke anlaşmasına kadar birçok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi Erdoğan. Mekke'de de imzalanan üçlü anlaşma için dünyaya çok önemli bir mesaj verdik. O anlaşmayla birlikte artık bu bölgenin herkes için at koşturulacak bir yer olmadığının anlaşılmasını sağladık dedi.
1: Mekke anlaşmasının dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda F-35'lerden Mekke anlaşmasına kadar birçok başlığı değerlendirdi.
2: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
3: Temennimiz odur ki...
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
3: Şu anda biz tabii
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
3: Bu konuda tabii...
1: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasını almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz. Türkiye olmaz.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryoları yer almıştı.
3: Şu anda bir defa...
0: Dışarıya bakmaya devam ediyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye konuşması, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili söyledikleri son derece kritik ve önemli. Türkiye'nin 1960'lı 70'li yıllardan bu yana politikası bu. Hele 80'den sonra, Özal sonrası Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik için başvurusunu yaptı, bekliyor. Fasıllar açılıyordu, Türkiye o fasılları yerine getiriyordu. Aslında Avrupa Birliği ülkeleri gerçekten büyük hata yaptılar. Türkiye gibi son derece dinamik, üretebilen, coğrafyasıyla, genç nüfusuyla, enerjisiyle, sanayisiyle, temiz iklimiyle, turizmiyle ve büyük ordusuyla aynı zamanda NATO üyesi bir ülkeyi Avrupa Birliği'ne kabul etmeyerek başlarına birçok belayı sardılar. Türkiye bu bölgede Avrupa Birliği'ne tam üye bir ülke olarak bulunsaydı işler çok daha kolay olurdu Avrupa için. Türkiye için de kolay olurdu ama Türkiye'nin bu politikası son derece doğru. Biz kapıyı kapatmıyoruz, üye olmak istiyoruz ama siz kabul etmiyorsanız herhalde bacadan girecek halimiz de yok. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Yani doğru devlet politikası. Ama Avrupa Birliği üyeliğiyle birçok şey değişebilirdi. Ve birçok şey başka noktalara giderdi. Keşke olsaydı. Hala kapılar açık. Umuyor ve diliyoruz ki bundan sonra Avrupa Birliği meseleyi başka değerlendirir. Şimdi dönelim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki...

0: meseleye. Sayın seyirciler, ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes sürecinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Yani İran teslim olmalı, beyaz bayrağı çekmeli dedi Trump. Tahran yönetimi ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiğini söyledi. Yani herkes birbirini tehdit ediyor, silahlar, namlular hazır ama herkes de birbirinden çekiniyor.
1: The largest drug price decrease.
2: Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
3: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
2: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu da söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. İranlı üst düzey yetkililerden gelen açıklamada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne iletileceği aktarılan açıklamada, diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğunu belirtiyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor.
0: Sayın seyirciler, Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek için yola çıkan Filistin konvoyu 6 gündür Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında bekletiliyordu. Irak hükümeti geçişe izin vermedi. Irak hükümeti geçişe izin vermeyince bu kez aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
2: Batı Şeria yeni Gazze olmasın diye yola çıktılar. Irak'ta girişine izin verilmeyen konvoy geri geldi.
4: Nehirden denize, özgür Filistin.
2: Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıktılar. Hedeflerinde Batı Şeria'ya ulaşmak vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geçen aktivistler 11 Ağustos'ta Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'den Irak'a girdi.
5: Bu yolculuğun temelinde 3 ana gaye vardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını yeniden merkeze taşımak, Batı Şeria'daki hak ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstererek vicdan sahibi tüm insanları harekete geçirmek.
2: Filistin konvoyu Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında 6 gündür bekletiliyordu. Geçişe izin verilmeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
5: 6 günlük yaptığımız eylemler, açıklamalar, mücadeleler neticesinde bugün itibariyle saha eylemlerini sonlandırıp hukuki ve dijital alanda mücadeleye devam edeceğiz.
2: Basın açıklaması yapan konvoydakiler daha sonra Silopi'den ayrıldı.
0: Bu karar Irak hükümetinin kararı. Türkiye ile bir alakası yok. Irak hükümeti geçişe izin vermediği için aktivistler tekrar Bosna'dan beri geldiler. Buradan da katılım oldu. Tekrar geri geldiler. Yani durum doğru anlaşılsın. Irak hükümetinin aldığı bir karar bu. Sayın seyirciler, Türkiye mavi vatan konusunda önce bir projeksiyon hazırladı. Yani bir bakış. Deniz, vatan, Tabii yeşil vatan, gök vatan bu kavram.

0: Kavramlar son yıllarda ortaya konuldu. Mavi vatan kavramıyla birlikte denizler üzerinde başka haklar ve başka çalışmalar da devreye girdi. Mavi vatanda ilk kez milli park alanları belirlendi. Ne demek bu? Fethiye, Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka da uygun olduğunu vurguladı.
1: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha deniz milli parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
0: Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 4 ayrı suç örgütünün mal varlıklarına el konulduğunu söyledi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız örgütlü suçlar soruşturma bürosunca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur ifadelerini kullandı. Gürlek, suç örgütlerinin tüm yapılarını hedef almaya devam edeceklerini belirtti. Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz dedi. Gürlek açıklamasında çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerine de yer verdi. Sayın seyirciler, örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunan Kuriş hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde bulunan altınlarınsa düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu söyledi. Aylık gelirini de 380 bin lira olarak belirtti.
1: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti.
2: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığı maaş ödemeleri ve kira geliridir. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir.
1: Kuriş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Ailenin 191 gayrimenkulü olduğu tespit edildi. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuriş, cep telefonu kullanmadığını da öne sürdü.
3: Glopper diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatlarıyla irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur.
1: Kuriş'e soruşturmaların kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de soruldu. Kuriş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü.

0: Senin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandı. Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği bir gıda firmasının mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Kuriş'in gıda şirketine ortaklık oranı da ortaya çıktı. Kuriş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Resmi kayıtta %37,5 çıktı.
1: Sayın seyirciler, örgüt soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticilerinin Glopper isimli gizli bir iletişim ağıyla haberleştiği ortaya çıktı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Peki Glopper nedir? Nasıl çalışır? İşte cevabı.
2: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de büyük para hareketleri var. Mal bandı hareketleri var. Gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Önce şifreyle giriliyor. Sonra tek kullanımlık kod geliyor. Biyometrik tarama yapılıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgüt üst yönetiminin Glopper adında bir uygulamayı kullandığını açıkladı. Peki bu gizli haberleşme ağı nasıl kullanılıyor? Uygulamaya girebilmek için 3 ayrı güvenlik duvarından geçmek gerekiyor.
3: Birinci aşamada sadece kullanıcının bildiği gizli şifre girilmiş oluyor. İlk aşamada bu şekilde bir olay gerçekleştirmiş oluyor. İkinci aşamada işte bu kod girildikten sonra kullanıcının elindeki farklı cihaza tek kullanımlık OTP dediğimiz bir kod geliyor. Hı. Üçüncü aşamada artık kullanıcının parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verileri kullanmış oluyor.
0: FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer çalışıyor. Uçtan uca şifrelemeyle dışarıdan dinleme engelleniyor.
3: Bir nevi burada bilmediğiniz bir alfabe söz konusu ve bu bilmediğiniz alfabe karşı tarafa gidiyor ve daha sonra karşı taraf tarafından çözülüyor. Burada kriptoloji kullanarak bir altyapı oluşturulmuş. Yani uygulama içerisindeki tüm yazışmalar, sesler, görüntüler uçtan uca şifrelendiğinden ki buna kriptoloji deniyor. Dışarıdan takip ya da dinleme yapılması söz konusu olmamış oluyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde örgüt iç iletişimini sağlamış oluyordu. Tıpkı Baylok'ta olduğu gibi.
0: Uygulamadaki yazışmaların analiz edilmesiyle örgütün işleyişi, bağlantıları, para trafiği gibi yasa dışı faaliyetlerinin tespiti hedefleniyor.
3: Dijital ortam her ne kadar kontrolsüz gibi gözükse de unutmayın bütün veriler, içerikler her zaman sunucularda kalır, depolanır. O detaylar şifre çözüldükçe, mesajlar, yazışmalar, görüntüler ortaya çıktıkça bu işin arkasında kim ya da kimlerin olduğu da ayan beyan ortaya çıkacak.

0: inanılmaz günlerdi. Gerçekten inanılmaz günlerdi. Depremi Sakarya'da yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçekten korkunç günlerdi. Sayın seyirciler, bugün Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin, 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Binlerce cana mal olan o deprem hala hafızalarımızda canlı. Depremde yakınlarını kaybedenler, onları anmak için gece saat tam 03.02'de yine sokaklardaydı. Ve birçok kentte anma programları vardı.
1: Tam 27 yıl önceye dönüldü. O acıyı dün gibi yaşayan depremzedeler yakınlarını anmak için buluştu.
2: 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik Büyük Marmara depreminde.
1: On binlerce insanın da yaralandığı deprem milyonlarca insanı derinden etkiledi. Depremin merkez üssü Gölcük'te hayatını kaybetti.

0: Kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
1: Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama yaşadık.
2: Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz.
0: Sadece Gölcük'te değil, Yalova, Sakarya ve İstanbul Avcılar'da da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da yüzlerce kişi depremde yitirdikleri için yürüdü. Acılar o günkü gibi tazeydi.
3: Gerçekten inanılmaz günlerdi. Şimdi ne oldu? 1999'un Ağustos ayında neler yaşandı? Ne oldu, ne bitti? Gelin rakamlarla size bir kez daha hatırlatmış olalım. Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti sayın seyirciler. Hayat da bir şekilde hızlıca akıp geçiyor. 27 yıl. Ve o depremden totalde 16 milyon insan etkilendi. Depremin merkez üssü Gölcük'tü, donanmaydı. Kavaklı. Çok özel bir yer. Değirmendere yan tarafta. Gerçekten Türkiye'nin en güzel coğrafyasına sahip bölgelerinden biri. Ve 16 milyon insan nasıl etkilendi? Çünkü deprem İstanbul'da, Marmara hattında Avcılar başta olmak üzere ciddi şekilde etkilendi. İstanbul'da hissedildi. Deprem Yalova'da binlerce insanın hayatına mal oldu. Deprem Gölcük başta olmak üzere Sakarya'da, Adapazarı'nda binlerce insanın hayatına, binlerce insanın yaralanmasına ve engelli olarak kalmasına sebep oldu. Ve tabii yıkılan on binlerce ev. Gerçekten Türkiye'nin sanayi bölgesi ana hattı felç oldu. Ve sonra hatırlayın, o depremin ardından Türkiye'de siyaset arenası bile çok derinden etkilendi. Büyük değişimler yaşandı. İşte 6 Kasım 2002 AK Parti'nin iktidara gelişi o dönem, o depremin Türkiye'de yol açtığı çok derin çıkmazlar, Türkiye'nin ekonomi hayatına etkileri vesaireyle de çok ciddi bağlantılıydı. Çünkü ana hattı şah damarıydı ve orası kopmuştu. Ve 16 milyon insan direkt etkilendi. Bütün ülke etkilendi ama 16 milyon insan direkt birinci derecede etkilendi. 17 Ağustos 1999 Gölcük, saatler gece 03:02 ve tam 45 saniye sürdü. Bu depremi en ciddi şekilde yaşayan akrabam dayımdı. Bina çöktü ve oradan sağ kurtuldular. Tabii Gölcük'te binlerce insan. Sabahleyin biz de Gölcük'e ulaştık o manzarayla birlikte. 7,4 depremin büyüklüğü. Türkiye'nin o güne kadar gördüğü en büyük depremdi. Sonra 6 Şubat bu depremden de büyüktü ve 11 vilayetimiz yıkıldı. Daha büyük bir yıkım. 4,7. 17.480 kişi bu depremde hayatını kaybetti. 17.480 kişi. Bunlar tespit edilebilenler. Kısmen edilemeyenler de vardır. Dolayısıyla en az bir 20 bin civarında insan bu depremde hayatını kaybetti diyebiliriz. Fakat resmi rakamlar 17.480 kişi. Tam 43.953 kişi yaralandı sayın seyirciler. İnsanlar binaların altında kaldı. Kollarını, bacaklarını kaybettiler. Çocuklar, kadınlar, tam bir mahşer ve cehennemdi. Ve 200 bin insan evsiz kaldı. Sonra 66.441 ev, 10.901 iş yeri yıkıldı. 66.441 ev, 10.901 iş yeri yıkıldı. Biraz önce ekonomiden bahsettim. İşte o iş yerleri Türkiye ekonomisini ayakta tutan, sanayi üretimi yapan mekanlar, dükkanlardı. Bunlar sanayi bölgesindeydi, farklı kollardaydı ve onlar yerle bir oldu. Depremden biraz önce de söyledim, 16 milyon insan etkilendi ve daha sonra işte 6 Şubat depremlerine kadar çeşitli dönemlerde yine depremler yaşandı. Düzce depremi oldu ama bu, yani Büyük Marmara depremi akıllarda kaldı. Ve sonra da 6 Şubat'ı yaşadık. Her daim hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet dileklerimizi iletelim. Geride kalanlara sabır, başsağlığı dileklerimizi de iletelim. Bu felaket

0: rezaletlerle karşılaşmayalım. Devam ediyoruz. Sayın seyirciler, hafta sonu Süper Lig maçları başladı. Haftanın en karlı takımı kuşkusuz Beşiktaş. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde enteresan bir hadise yaşandı. Tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu güvenli alana taşıyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı. O küçük titreme gerçekten üzücüydü. Sadece çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedefledim. Taraftarın içinden aldım ve çıkardım dedi.
1: Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
2: Gözlerinde endişe, kalbinde korku vardı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında formasız çıkarttırılan minik taraftarı polis güvenli alana taşıdı.
1: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
2: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki forma zorla çıkarttırılmıştı. Polis araya girdi. Önce babayı sakinleştirdi.
1: Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
2: Ardından çocuğa polis tişörtü giydirildi.
1: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
3: mutlu oldu, yani.
1: Mutlu oldu, çok mutlu oldu.
2: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, minik çocuğun formasına tepki gösteren şahısla göz göze geldiği o anları da anlattı.
1: Kendisine şunu söyledim, tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim.
2: Skandal olayın ardından tepkiler peş peşe gelmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Gençler Birliği taraftarı Ş.A.'ya ev hapsi cezası verildi. Ş.A. baba ve oğlunu korumak için ya formanızı çıkarın ya da dışarı çıkın şeklinde uyarıda bulunduğunu, fiziksel bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.
0: Yani Gençler Birliği tribünündeki sanki lider gibi olan bu vatandaş aslında evet fiziki bir müdahalede bulunmuyor. Yani biraz sert konuşuyor. Çocuk ve babasının tribünü terk etmesini istiyor vesaire. Bunlar tamam, çok tepki çeken görüntüler. Asla ve kata olmaması gereken görüntüler. Neredeyse tribünlerde büyümüş biri olarak söylüyorum bunu. Fakat bu Gençler Birliği, yani bir Anadolu takımı, küçük bir tribünü var. Yani çok fazla seyircisi yok. Bu aslında bir spor kültürü. Bir şeyi ortaya çıkarıyor. Bunu sadece Gençler Birliği Fenerbahçe maçında test edemeyiz. Mesela bunu işte Fenerbahçe Galatasaray maçında test edelim. Bunu Beşiktaş Fener maçında test edelim. Mesela Fenerbahçe tribününde Beşiktaş formalı bir çocuk oturup maç seyredebilir mi babasıyla? Ya da Galatasaray tribününde Fenerbahçe formasıyla bir çocuk oturup maç seyredebilir mi? Gerçekten soruyorum. Yani Gençler Birliği taraftarının, o Amigo'nun ya da taraftar grubu liderinin yaptığı baştan sona yanlış. Yanlış, ama yanlış sadece onunla alakalı değil. Yanlış bir bütün olarak hepimizin yanlışı. Yani çocuklar üzerinden bile futbol fanatizmini tatmin etmeye çalışan bir futbol kültürü ortamı oluştu. Mesele buradan çözülmesi gerekiyor. Yoksa Gençler Birliği, evet orada belli, taraftarı belli, sayısı belli. Büyük takımlar, Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı, Trabzon'u, mümkün mü böyle bir şey? Mesela Trabzon'da Fenerbahçe forması giymiş bir çocuk tribünde maç seyredebilir mi? Ya da aynı şekilde

0: Kadıköy'de Trabzonspor forması giymiş bir çocuk seyredebilir mi? Olaya buradan bakmamız gerekiyor. Yani burada meseleyi bitirmek lazım. Ha, bu arada polis memuruna sonsuz teşekkürler. Çok profesyonel, çok tecrübeli, çok özel bir davranış. Ama esas işaret edilmesi gereken şey futbol iklimini buraya getiren akıl. Yani bir çocuğun üzerindeki formaya bile tahammül edemeyen akıl, kirlenmişlik. Esas itiraz etmemiz gereken bu. Ama bunu sadece Gençler Birliği ve Ankara üzerinde boğmamalıyız. Bunu büyük takımlar üzerinden de konuşmalıyız. Mesela bu örneği az önce söylediğim şeyleri burada bizim statlarda İstanbul'da deneyelim bakalım ne diyorlar, kim ne diyor. Neyse kötü bir görüntüydü ama polis memuruna teşekkürler. Özel bir saygıyı, övgüyü hak ediyor. Sayın seyirciler, emekli Tuamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı ve Ertürk tutuklandı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
1: Bir defa daha gösterdim ki Montreux çok önemli.
0: Sayın seyirciler, Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı eski kocasının saldırısına uğramış ve 8 yerinden bıçaklanmıştı. Ölümden dönen kadın serbest kalırsa beni öldürecek diyerek zanlının en ağır cezayı almasını istedi.
2: Daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
3: Kefen gönderdi. Sana mezar yeri aldım diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin herifi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
2: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
3: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
2: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
3: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
2: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarın bıraktığı işi kesinlikle bırakın.
3: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Bir şey söylemeyecek misin? Neden bıçakladın?
0: Sayın seyirciler, İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı. Yani ortalık karıştı.
3: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şimdi geldik sevgili İlkay'ın, ana haber editörü İlkay'ın köşesine. Anadolu, Anadolu güzelliklerine. İlk durağımız Malatya. Sizleri Darende'ye götüreceğiz sayın seyirciler. Sıra dışı bir havuzuyla meşhur Darende. Tomha Kanyonu'nun ortasındaki Kudret Havuzu 4 mevsim 22 derece olan su sıcaklığı ve kükürtlü suyu sayesinde vatandaşların ilgisini çekiyor. Havuz

0: Şifalı olduğuna inanılan suyu ve manzarasıyla tatilcilerin dikkatini çeken noktalardan biri. Kudret Havuzu, Tomha Kanyonu'nun metrelerce yükselen sarp kaya duvarları arasında adeta saklı bir cenneti andırıyor. 4 mevsim 22 derece sıcaklığını koruyan havuzda su seviyesi 80, 120 ve 150 santimetre olarak değişiyor. Osmanlı döneminde Kudret Hamamı olarak anılan alan günümüzde doğal yüzme tesisi olarak kullanılıyor. Şimdi arkamdaki görüntülerde Batman'dan sayın seyirciler. Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı kentte hissedilen sıcaklık açık alanlarda 50 dereceye ulaşıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yaşamı da doğal olarak olumsuz etkiliyor. Gercüş ilçesinin Gücenköy köyünde de besiciler sıcak havanın etkisinden korunmak istedikleri hayvanlarını serinletmek için Kırkat göletine götürüyor. Sıcak havada serinleyen hayvanlar daha sonra sudan çıkarak yaylaya, otlamaya doğru yol alıyor. Ve artık denizlerde av mevsiminin başlamasına sayılı günler kaldı. Sevgili İlkay balığı özlemiş. Türkiye'nin en önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta küçük ölçekli tekneleriyle denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut avladı. Bakanlık 15-31 Ağustos tarihlerinde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avcılığı yapmalarına izin veriyor. Bu kapsamda küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar çapari ve olta gibi geleneksel yöntemlerle palamut avcılığını sürdürüyor. Balıkçılar tarafından avlanan ve tezgahlardaki yerini alan palamutların tanesi iriliğine göre 200 ila 250 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar da tezgahlardaki palamuda yoğun ilgi gösteriyor. Tabii palamut demişken hamsiden bahsetmemek olmaz. Karadeniz'in göz bebeği hamsiden de yüz güldüren bir haber var. Gerçi ikisi bir arada olmaz. Palamut çoksa hamsi az olur, hamsi çoksa palamut az olur derler. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10 milyon 880 bin 755 dolara ulaştı. Ülkemiz hamsi ihracatından 7 ayda 10 milyon dolar kazandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 8 milyon 563 bin 683 dolarlık hamsi ihraç edilmişti. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemi hamsi ihracatında Belçika başı çekti. En çok hamsiyi Belçika'ya sattık. Ve sayın seyirciler, Trakya'da ayçiçeği tarlalarında hasat başladı. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üretici bu yıl zamanında gelen yağışlarla umudunu yeniledi ve tarlaların yolunu tuttu.
1: Yağmur yağdı, ayçiçeğinde verim arttı. Tarlalarda dolgun çiçekler, üreticide hasat heyecanı. Trakya'da ayçiçeği çiftçinin yüzünü güldürdü.
2: Bol bereket alırız, fiyatlarımız da güzel gider, çiftçimizin yüzü güler.
1: Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ayçiçekleri gelişti, çekirdekler doldu. Üreticinin de beklentisi yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim düşerken bu yıl tablo daha umut verici.
2: Bu sene çok güzel yağışlar aldık. Geçen seneler çoğu yerlerde 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo ayçiçeği biçtik. Ama bu sene görüyorsunuz şu anda kafayı, ayçiçekleri şu anda çok güzel.
1: Edirne'de başlayan ayçiçeği hasadı, Trakya'nın diğer önemli üretim merkezleri Tekirdağ ve Kırklareli'nde de devam ediyor. Bölge genelinde geçen yıla göre daha iyi bir rekolte bekleniyor.
2: İnşallah çiftçimizin beklediği ürünü ve kiloyu alır ve çiftçimize hayırlı, uğurlu, bereketli sezon diliyorum.
0: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Bir başsağlığı mesajım var. Bir de Sena Alkan'ın programının duyurusu. Biliyorsunuz Kerem Kırçıval çalışma arkadaşımız. Pazar günleri Habertürk gündemi yapıyor. Ve sevgili Kerem'le birlikte geçen hafta bir haftalık tatile çıktık. Ve o bir haftalık tatilde Kerem eşi Dürdane Kırçıval'ı kaybetti. Haberdarsınız. Biz de diğer medya organlarında bu haber geçti. Gerçekten çok üzüldük, içimiz acıdı. Sevgili dostum Kerem Kırçıval'a başsağlığı mesajlarımı iletiyorum. Dürdane Hanım'a da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ve kızları sevgili Zeynep'e de babasıyla mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Çok zor. Tekrar bu duygularımı ifade etmek istedim. Şimdi Sena Alkan'a bırakıyoruz stüdyoyu. Sena Alkan konuklarıyla Açık ve Net'te memleketin meselelerini detaylı bir şekilde tartışacak, konuşacak. Siz de evden takip edeceksiniz. Yarın akşam 19'da Habertürk'te, Ana Haber'de görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
5: Prantek sunar. Prantek benimle hep.

0: Ve iyi akşamlar. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 17 Ağustos bugün günlerden pazartesi. 20'den 23'e beraberiz. Açık ve nette bugün Alihan Kuriş suç örgütüne dönük operasyonu konuşacağız. Şimdi günlerdir konuşuluyor ama birkaç sıcak başlık var. İfadesi ortaya çıktı. Dedi ki benim üzerime bir GSM hattı yok. Ben sabit telefonla iletişime geçiyorum dedi. 380 bin lira aylık gelirim var dedi. İfadesinden çarpıcı detaylar yansıdı. Aylık gelirini beyan ettikten sonra bu ortaya atılan paralar, iddialar, meblağlarla ilgili de bilgisi olmadığını söyledi. Pek çok açıklama yaptı ama bir başka çarpıcı detay tıpkı Bylock benzeri Glooper adı verilen bir gizli kripto yazışma şifreli bir sistemle bu ismin Alihan Kuriş'in yakınındakilerle iletişime geçtiğine dair İçişleri Bakanı'nın çok çarpıcı açıklamaları var. Bir dini cemaat neden buna ihtiyaç duyar? Neden böyle bir yazışma sistemi kurar, kripto bir sistem kurar diye sordu. Hepsini konuşacağız. Merak edilen çok soru var. Bu arada Köln'de de bir merkezden bahsediliyor. Orada da bugün bazı görüntüler çıktı. Havaya el sallayanlar gibi. Çok merak edilen şey var. Kimler bizimle? Bir iyi akşamlar dileyelim. Başlarız hepsini konuşmaya. Not 1 yazarı Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ferhat Murat gazeteci, hoş geldiniz. Hoş teşekkürler. Not1.com yazarı Can Özçelik, hoş geldin Can. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'da 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen bizimle, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ve Kemal Özkıraz, Avrasya Araştırma Başkanı da bizimle beraber Ankara Stüdyo'da. Hoş geldiniz, çok teşekkürler katıldığınız için.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Şöyle çok kısa bir reklamımız var, birkaç dakika. Onu bir aradan çıkaralım, uzun uzun uzadıya konuşuruz.
4: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Evet, açık ve nete hızlı hızlı başlıyoruz. Az önce pek çok soru var demiştim. Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerinin torunuyum, varisiyim, temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat öndereyim diyor. Daha fazlası da var bu ifadede. Ferhat Murat, siz de ifadeye baktınız.
2: Evet.
1: Ne söylemiş, ne söylememiş de demek lazım. Bir bize anlatır mısınız bu ifadeden? Ya şunu söyledi, ben de buradan şunu anladım dediğiniz ne
2: aslına
1: var merak ediyorum.
2: Aslına bakarsanız bu soruşturma nasıl başladı öncelikle? Bu suçtan elde edilen gelirlerin aklanması üzerinden Türkiye dışına yaklaşık 100 milyar TL'lik bir rakamın kaçırılmasından sonra ortaya çıkan bir mesele. Yani 2 milyar dolarlık yurt dışına kaçırılan bir paradan bahsediyoruz. Zaten MASAK raporları uzun süredir takip edilmesi nedeniyle buraya işaret ediyordu. Tabii bunun ardından da Köln'de, Almanya'da yaptırdıkları 70 milyon euro değerindeki bir merkez. Buradaki değerlendirme şu tabii ki, yani bir yandan Türkiye'deki faaliyetlerden elde edilen paraların yurt dışına kaçırılması ve Köln'de bu merkezin yapılması aslında faaliyetlerinin merkezini Almanya'ya taşıyıp buradan dünyadaki ya da işte Türkiye'deki yapılanmayı, Avrupa'daki yapılanmayı yönetmek gibi bir strateji olduğu değerlendiriliyor. Şimdi burada açıkçası en son olarak şuradan başlayalım. Örneğin Yılmaz Kimya adlı şirket. Bu şirket kimin? Alihan Kuriş'in kardeşi, hemen bakıyorum ismine, Hilmi Kuriş'in ortağı olduğu bir şirket. Bunun deposunda ne bulunuyor? 206 kilogram altın, 350 bin doların üzerinde bir para, 100 bin euronun üzerinde bir para elde ediliyor. Şimdi burada toparladığımızda yaklaşık 1,5 milyar liralık bir değeri ortaya koyan ve 1,5 milyar değer ortaya konan bir bedelin de aslında nasıl elde edildiğine dair doğru düzgün açıklamayı biz Alihan Kuriş'in ifadesinde bulamıyoruz. Kendisi bilgisinin olmadığından bahsediyor.
1: Bu o şirketin ticaret sicili.
2: Evet, burada
1: mesela Hilmi Tuna Kuriş yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir diye burada yazıyor işte.
2: Evet, zaten sahnesi. Bu ticaret sicili gazetesinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden elde edilen verilere baktığımız zaman Hilmi Tuna Kuriş'in 2027 tarihine kadar, 4-11-2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği
1: belirtiliyor.
2: Bulunan altınlar
1: bu şirkette Hilmi Tuna Kuriş'e dönük bir aramada çıkan altın.
2: Evet, orada çıkan altınlar. Bakıldığında bu ortaya çıkıyor. Şimdi burada şu var, sizin herhangi bir şirketin veya herhangi bir evin kasasından bu kadar büyük bir meblağ çıktığı zaman bunun nasıl elde edildiğini belgelemeniz lazım. Mesela ne diyor Alihan Kuriş kendisiyle ilgili bulunan bir takım materyallerle ilgili? Düğün takıları,
1: evet,
2: İşte kendi birikimlerim ve benzeri. Yani hayatın olağan akışı içerisinde aylık geliri şu gün beyan ettiğine göre 380 bin lira olan birisinin ve şahsi hesabında 650 bin lira sadece bulunan birisinin İş ortağı olduğunu beyan ettiği bir başka şahıs da, o da kardeşi. Ve bir yandan da kendi ifadesine baktığımız zaman Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin torunuyum, varisiyim, temsilcisiyim. Onun oluşturduğu bir topluluk var, bir cemaat var. Ve bu yapının başında olduğu da kendisi tarafından da kabul edilen birisinin iş ortağının şirketine ait bir kasada herhangi bir faturaya, herhangi bir makbuza dayandırılmayan böyle yüksek bir meblağ ortaya çıktığındaki MASAK raporlarında, zaten birazdan belki onu da anlatacağız.

0: 100 milyar liranın üzerinde bir paranın yurt dışına kaçırılması söz konusu olduğunda beyanların çok da tutarlı olmadığını net bir şekilde görüyoruz aslında.
1: İki soru buradan. Birincisi bu kadar para, bu altın
0: nasıl elde ediliyor?
1: Nasıl elde edildi? İkincisi bu neden yurt dışı? Yani bu paralar ne?

0: okuyan öğrenciler aracılığıyla onların ailelerinden ve kendilerine tabi olanlar üzerinden elde ettiği kurban gelirleri var. Kurban kestiklerini söylüyorlar. Diyorlar ki işte biz yurt dışında şu ülkede kurban kesiyoruz. Ya da ihtiyaç sahiplerine fitre ve zekat yardımında bulunuyoruz. Şimdi yine bu yapıdan ayrılan
1: yani
0: isimlerin...
1: anlamak için bu kurban parası ve yardım parası mı bu paralar o zaman?
0: Kurban parası, yardım parası aslında step step, aşama aşama. Bu elde edilen gayri resmi olduğu değerlendirilen bedellerden bir bölümü. Kurban kesimi için para toplanıyor. Fitre ve zekat için para toplanıyor. Lakin bu kurbanların kesilmediği yurt dışında. İşte fitre ve zekatla ilgili herhangi bir destekte bulunulmadığı da o yapıdan ayrılan isimlerin itirafları içerisinde yer alıyor. Hatta yurt dışında kurdukları bir et entegre tesisinde çalışmış birisinin ifadesine göre, ki o pişmanlığını ve itirazlarını şu anda yapının başında veya yapıda sorumlu olarak, yönetici olarak bulunanlara anlattığında kendisinin yapıdan tecrit edildiğini de ifade ediyor. Domuz eti kullanıldığına dair bir sucuk fabrikasında böyle bir iddiası söz konusu.
1: Bu yurt dışındaki kişi.
0: Bu yurt dışındaki Almanya'daki et şirketlerine ait, et fabrikalarına ait bir uygulama. Etin alındığı yerin Almanya'da ve Avrupa'da domuz etinin maliyet olarak daha büyük bir avantaj ortaya koyması sebebiyle daha düşük maliyetli bir ürün elde edebilmek için bu eti kullandıklarını, bundan sucuk yaptıklarını ve kendi yapısında bulunan insanlara da bunları sattıklarını.
1: Çok, yani bu çok büyük bir iddia. Yani,
0: evet.
1: Özellikle böyle dini hassasiyetleri en üst seviyede olduğunu, evet, söylediğimizde cemaatler tabii çok büyük bir iddiadan bahsediyorsunuz.
0: Tabii bu benim ifadem değil. Dediğim gibi o yapıdaki...
1: O kişinin iddiası için söylüyorum. Herhangi bir dayanağı var mıymış bunun ortaya?
0: Kendisinin bizatihi fabrikanın sorumlusu olarak görev yaptığını, zaten etlerin donmuş olarak fabrikaya geldiğini ve entegre sistemin içerisine girdiğini, kendisinin uzun süre sonra bundan şüphelenip donmuş haldeki etlerden bir miktarını alıp sonrasında analiz ettirdiğinde karşısına çıkan sonucun bu olduğunu, bunu da ilgililere söylediği zaman tecrit edildiğini, doğrudan uzaklaştırıldığını ve oradaki yapının başındaki isim ne diyorsa ona uymak gerekli olduğunun kendisine ifade edildiğini söylüyor. Şimdi burada tabii İslam dininin kullanılması ya da İslam dini üzerinden bu yapının tabanının oluşturulması meselesi ayrıca hassasiyetle bakılması gereken bir mesele, ama bakıldığında şunu çok rahat görebiliriz. Kur'an-ı Kerim eğitimi veren Kur'an kursları bu yapının bünyesinde, Türkiye'nin hemen hemen 81 vilayetin tamamında yer alan, birçok ilçesinde yer alan bir şekilde faaliyet gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'i lafzi olarak öğretiyorlar, ama Kur'an-ı Kerim'in içerisine baktığımızda biz Hucurat suresinde örneğin Allah'ın ipine sarılın ve ayrışmayın ayetini görüyoruz. Aynı şekilde Ali İmran suresinde de Müslümanların ayrıştırma içerisinde olmaması gerektiğine dair ayetler var. Ancak bu yapı, örneğin bu yapının tabanında geçmişte bulunanlar da beni doğrulayacaktır, Türkiye'de cuma namazlarına, ki cuma cem olmaktır ve erkeklere farz bir ibadettir, cuma namazlarında camilere gidersiniz. Bu yapının mensupları camiye gitmezler cuma namazlarında. Bunu da şu şekilde anlatırlar. Türkiye Müslümanlık üzerinden yönetilen bir ülke değil, İslam'la yönetilen bir ülke değil. Dolayısıyla Darül Harp olarak ifade edilen bir fetva veriliyor. Bu da cuma kılmanın farz olmadığını, ayrıca Diyanet imamlarının arkasında namaz kılmanın da caiz olmadığını kendi tabanına liderlik adı altındaki yapıdan verdikleri bilgilendirme notlarıyla belirtiyorlar. Mesela
1: yani bugüne kadar böyleymiş. Bilmiyorum. Böyleydi. Hani diğer konuklarım da varsa bilgileri paylaşsınlar. Bu böyle zaruri haller için söylenen bir durum mu? Bir yöntem,
0: hayır,
1: olarak?
0: Sürekli. Uzun süredir hep öyle. Darül Harp denen mesele şu, çok kısa anlatayım. Müslümanlar eğer gayrimüslim bir ülkede yaşıyorsa, Almanya, Fransa ve benzeri ülkelerde yaşıyorlarsa, oralarda cuma namazını eda etmek için cami ve benzeri yapıyı bulmaları zorlaştığı için İslam dininde cumaların onlara farz olmadığı itikadi olarak ortaya konur. Öğlen namazlarını kılabilirsiniz denir. Veya işte faiz İslam dininde haramdır. Lakin Darül Harp'le yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız o

0: sistemden kendinizi ayrıştıramayacağınız için oradaki bankalarla iş yapılabilmesini caiz olarak gören bir yaklaşımdır. Ha,
1: bu evet.
0: Ama bu
1: biz...
0: Türkiye'de de böyle olarak değerlendiriliyor. Faizi evet, örneğin sadece haram Avrupa'da olarak değil. Türkiye'de kabul etmiyor.
2: Sadece Avrupa'da değil, Türkiye'de. Çünkü Türkiye içinde şöyle diyorlar. Burası da zaten bir İslam ülkesi değil. Laiklikle evet. yönetildiği için burası da bir İslam ülkesi değil. O yüzden Türkiye'de de biz faiz alabiliriz diyor. Hatta Diyanet'in işte tarikat ve cemaatlerle ilgili bir raporu yayınlanmıştı. Kaynak Yayınları da bunu kitap olarak bastı. Şimdi orada da Diyanet şöyle tarif ediyor. Biraz önce söylediğim, Türkiye İslam ülkesi değil. Burada da gayrimüslimler yaşıyor ve onlara sunulan olanaklar, banka faizleri siz de alabilirsiniz. Çünkü burası da bir İslam ülkesi değil. Burada evet. caizdir ve bunu paranızı bankaya yatırıp faizini kullanabilirsiniz.
0: Günah
2: diyorlar.
0: İşlenmemiş olur.
2: Ve kumar, mesela kumar oynamanın da gerektiği yerlerde oynanabileceğini ve bunların da işte günah olmadığı yönünde de kendi cemaatlerinde bir terkinde bulunduklarını söylüyorlar. Ya bu benim aklıma şunu getiriyor. FETÖ böyle. Ya FETÖ yapılanması tam olarak böyleydi. Yani kendini belli etmemek için işte bu çok konuşuldu, tartışıldı. İşte askeri okul öğrencileri işte namaz kılmazdı. İşte gözüyle namaz kılar. İşte alkol almaz ama işte alkol sağlığa zararlıdır ama kapısının önüne
1: tamam
2: işte alkol
1: koyar. Tamam, o dönem ona takiye derdi.
0: O biraz
1: yani,
0: renklendirme.
1: O biraz daha takiye. Kendini ama göstermemek. Peki ama burada ne var? Burada böyle bir durum
2: bu da tam anlamıyla, bu da tam anlamıyla bir toplumu ayak uydurma, aslında renklendirmenin bir başka boyutu. Ya
1: iyi de yani toplumu burada, ayak uyduracaksa cami var, cumaya giden de var.
2: Ama şöyle, hayır şu aslında sadece kendi etrafındaki kişilere değil, sonuçta karşı taraftan da ikna etmek istediği ve kendi cemaatine, kendi yapısına dahil etmek istediği bir kurum oluyor, kişi oluyor, iş adamı oluyor. Yani bu paralar sadece insanların bağış yapmasıyla toplanabilecek paralar değil.
0: Evet. Hmm. O yüzden zaten birazdan tam oraya geleceğiz.
2: O yüzden de bu renklendirme aslında tam da karşılığı renklendirme
0: şurada,
2: oluyor.
0: Bir, renklendirme. İki, çok daha geniş bir taban. Bir renklendirme şu, kendini dindar olduğunu göstermeden bu sürece hizmet edebilme. Yani dindarlığını saklamak diyebiliriz. İşte FETÖ'de şu uygulama vardı. Siz ordunun içerisine yükselebilmek için dindar olduğunuzu, namaz kıldığınızı göstermeyin. Hmm. Gerektiğinde alkol dahi alın ki onların lideri, elebaşı FETÖ'nün onlara verdiği bir cevaz. İçtiğiniz içki veya işlediğiniz bir günah size sevap olarak yazılacaktır. Evet. Çünkü siz bir mücadele içerisindesiniz. O
1: aynı
0: mücadelede ne olduğunu
1: burada gördüm. Da var diyorsunuz.
0: Burada biraz tabii şu var. Benim tahminim bu. Tabii ki biz bir din alimi değiliz.
2: Değiliz.
0: Herhangi bir konuda fetva vermek bizim uhdemizde olan bir şey değil. Ancak Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, ayetlerine baktığımızda hangi yerde olursanız olun kumara cevaz verilebilmesi, harama helal denilebilmesi mümkün değildir bakıldığında. Hem Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bunu bulabilmek mümkün değil. Burada çok açık Hucurat suresinde örneğin Müslümanların ayrıştırılmaması ile ilgili Allah'ın ipine sarılın ve ayrışmayın ayetinin tam aksinde ayrıca Kur'an kurslarında cuma namazı kılmak, işte Diyanet imamlarının arkasında kılmamak, burası bir darül halb ülkesidir diyerek fitneye, tefrikaya ve ayrıştırmaya sebebiyet vermek de aslında Kur'an-ı Kerim'in aksinde bir davranış. Mesela çok temsili örnekler belki vermek lazım. Özellikle kendilerini belirtmek için renklendirmeden hariç olarak simgeciliğe çok önem veren bir yapı bu. Mesela lacivert takke dışında bir takke kullanmıyor erkekler. Kadınların da başörtülerini bağlama şekilleri var. Alttan normal bağlama herhangi bir iğne kullanmadan bu evet. uygulamayı hayata geçiriyor. Evet, böyle bir iki kulak bağlama mı diyorlar?
3: Pardesülerin boyu şekli, giydikleri dış kıyafet, pardesünün boyu şekli bile bir standart evet. içerisinde.
2: Mesela dualarda da işte dua elleri birleştirme.
0: Ellerini birleştirme şekilleri şöyle göstereyim dilerseniz.
3: Buyurun.
2: Evet.
0: Şöyle yaparlar daha çok. Kendilerini işte o cemaatin içerisinde ayrıştırıp veya birbirlerini belli etmek için olabilir. Dediğim gibi lacivert takke takarlar. Örneğin cuma namazına giden izleyicilerimiz, cuma namazında camide hiç lacivert takkeli birini gördüler mi? Görme şansları yok. Ben
2: genelde
0: en azından
2: genelde beyaz olur
0: görmüyorum. Ayrıca İmam Hatip

0: okullarına o Kur'an kurslarında öğretim gören öğrencilerin gitmesini de istemezler. Az önce söylediğimiz gerekçelerden kaynaklı olarak, yani yanlış bir itikadi öğretim ki Kur'an-ı Kerim ve hadis üzerinden eğitim veren İmam Hatip okullarına da böyle bir yaklaşım içerisinde duruyorlar.
1: Bunu bir sonraki başlıkta açacağız bu konuyu ama şimdi bu kadar hani simgelerden bahsetmişken. Hı. Burada bu Köln'de kurdukları merkez, evet. 70 milyon avroluktu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarım.
0: 70 biraz, milyon.
1: 70 milyon avroluk ve yine böyle görüyoruz bu lacivert takke dediğiniz görünüyor.
0: Evet, tamam,
1: mesela bu havayı selamlama bunun bir anlamı var mı?
0: Şimdi burada şu olduğu değerlendiriliyor yine. Liderleri Alihan Kuriş'i ve yapının başında herhalde geçmişten beri yer alanların süreci takip ettiğini, onları gördüğünü düşünerek bu kafa yapısıyla, bu psikolojiyle el sallıyor olabilirler. Yani havaya, bulutlara, gökyüzüne, galaksiye el sallamanızın mantıksal zeminde bir karşılığı söz konusu değildir.
1: Orada ama kadrajda olan tarafta kimse yok, kimse değil mi? Yok. Buna eminiz değil mi?
2: Evet,
1: görmediğimiz tarafta kimse yok, hani buna eminim. Yani biri açılış, var çünkü çok anormal.
2: İşte bir açılış yapılmış orada. Bir konuşma mı yapılıyor acaba?
0: Şimdi bakın yukarıdakiler de dikkatli bakarsak
1: onlar da
0: şurada
1: sanki
0: şöyle
1: el
0: göstereyim.
1: Birbirlerine
0: şu üst kısımda arkadaşlar orayı gösterebilirse bak buranın devamında geliyor şu anda görüntü.
1: Durabiliyorsak hani, bir duralım o zaman. Orada.
0: Geliyor görüntü, devam etsin. Bakın şu yukarıdakiler de, üst katta bulunanlar da yukarıya doğru benzer hareket yapıyorlar. Şurada daha belirgin gözüküyor.
1: Evet, onlar da el sallıyor.
0: Aynı şimdi şekilde bakın, gördünüz mü? Yani yukarıya bir el sallama durumu söz konusu.
1: Yani tabii, bu şöyle olursa mantıklı diyorsunuz. Karşıda biri vardı.
3: Yani evet, ilk başta öyle şüphelendi ama sosyal medyada dolaşan durum yani kimse de aksini söylemedi. Orada biri var diye illa çıkardı
2: evet,
3: yani o kadraj.
2: Sonuçta değil mi, o cemaati çıkmadı. Tanıyan birileri onu söylerdi.
0: Şimdi burada
2: ama
0: şöyle bir nokta var. Sena Alkan, ilginç doğru olan ve belki diğerlerinden biraz kendini ayrıştıran ki bu süreç operasyonun başını anlattık. Dini cemaatlere yönelik bir operasyon değil. Herhangi bir dini grubu farklı bir şekilde ortaya çıkarma noktasındaki bir operasyon değil. Burada 100 milyar liranın yurt dışına kaçırılması bir mesele. Bunun yanı sıra şirketler aracılığıyla da kara para aklandığı iddia ediliyor. Savcılığın iddiası bu. Şimdi burada öyle değişik bir enteresan bir yapı var ki tabanda. Liderlerinin verdikleri emirlere sorgusuz sualsiz uyma ve bu konuda kesinlikle taviz vermeme durumu. Hmm. Mesela size bir örnek vereyim. Yakın zamanda birisi anlattı bana kendi akrabasıyla yaşadığı bir olay. Almanya'dan gelen bu yapının mensubu bir şahıs Türkiye'de izne geldiğinde ki gurbetçiler biliyorsunuz yazın Türkiye'ye gelirler. Yiyeceği etleri dahi Almanya'daki o ürettikleri fabrikanın etlerinden getirip burada dolaba koyup yiyorlar. Başka bir şeyi ağızlarına koymuyorlar. Yani burada cemaatin tabanına şu söyleniyor. Diğer etlerin helalliği konusunda ciddi soru işaretleri var. Bizim ürettiklerimiz dışında herhangi bir şey yemeyin. Şimdi bu aslında bir taraftan da neyi getiriyor? Neyi getiriyor? Türkiye'de de var et şirketleri, tavuk üreten bir takım şirketleri, marketleri ve gıda sektöründe, et sektöründe çok yaygın ve çok yoğun ticaret hacmine sahip bir yapı. Dolayısıyla buradan da bu tabana hükmetme özelliklerinden kaynaklı olarak ciddi derecede bir ticari geliri de elde edebilmek mümkün olabiliyor.
1: Burada bir duralım. Diğer konuklarımdan da bir görüş alayım. Sizinle sonra bu benim üzerime GSM yok. Ben sabit telefonla konuşuyorumla devam edeceğiz. Orada
0: son cümle şu olsun.
1: Buyurun.
0: Gelirken zaten bu yapının enteresan bir yapı olduğunu benim kanaatimdir bu. Anlamak için şuraya da bakmak lazım. Her şeyiniz legal ve normalse sizin bir dijital yazışma uygulaması kullanmamanız gerekir. Glober gibi.
1: Evet, o mesela İçişleri Bakanı'nın da sorduğu soru bu. Neden yani bir dini cemaatten senin böyle bir yazılıma ihtiyacın var? O da bir değişik baylok benzeri bir yapı deniyor. Bu nasıl bir yani şimdi mesela birçok sembolizmden tutun da işte bu havaya el sallamalar, kurban paralarının alındığı ama kurban kesilmediği gibi haberler iddialar. Bunca süre bunlar takip edilmiş, toplanmış mı, fark edilmemiş mi? Burada siz bir gariplik görüyor musunuz bütün bu süreç içerisinde?
3: Yok, aslında tabii ki bir gariplik varmış gibi görüyoruz ama mesela bu yapıyla alakalı çok kapalı bir yapı ve içeride ne olduğu

0: bilinmiyor konusu Türkiye'de uzun süredir konuşulan bir konu. Yani belki de tamam Süleyman Hilmi Tunahan'dan beri arada iki lider değişimi oldu. O süreçte mesela bazı şeyler hani sonuçta nedir? Cemaat ve tarikat diliyle söylüyorum. Şeyh vefat ederse yerine çoğunlukla talebesi geçer. Ama burada mesela biraz aile içerisinde giden bir süreç var.
1: Tarikatta değil bu arada. Hani bu yapı özelinde söylüyorum. Tarikatta bir silsile özelliği vardır. Evet. Nakşi, Kadiri fark etmez. Bu silsileyi ortaya koyan bir geri dönüş yok. Yani Süleyman Hilmi Tunahanlı'dan başlayan sonrasında dediğiniz
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, önce damadı sonrasında da yine oradan torunlar gibi gidiyor. Şimdi bir Almanya parantezini önce vermem gerekiyor. Benim en çok dikkatimi çeken Almanya yapılanmasıydı. Almanya'da hakikaten çok güçlüler. Az evvel Köln'de gösterdiğiniz bina var ya, o binada 50. yıllarının bir programı düzenlenmişti. Oraya Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier katıldı. Mesela çok dikkat çekiciydi. Ben 2023'te hayret etmiştim ki mesela yani İslamofobi konusunda özellikle Türkiye ve Türk cemaatleri konusunda nasıl davrandıklarını bilirsiniz. Diyanetin abi, imamlarına karşı nasıl bir tavır sergilediğini biliyoruz. Alman hükümetinin. Evet ama ona rağmen bu yapıyı çok böyle benimsemiş durumdalar. Hatta bir de kendisi sonrasında o vakfın, daha doğrusu o bir vakıf değil de çatı yapılanma diyelim buradaki bina. Hı-hı. Çünkü yani 9 eyalette 300 civarında yani camisi var, eğitim kurumu var Almanya'da ve çok şirketler var hakeza ve 100 bine yakın insan grubundan bahsediyoruz. O yüzden biraz bu yapıyı hani böyle işte mesela FETÖ'ye benzetiyoruz. FETÖ'deki siyasi konu yani devletin içerisinde yerleşme meselesi çok dikkatimizi çekerdi ve hep onun kokusunu alırdık ama bu yapının ben hep ticari tarafını sizin de söylediğiniz gibi daha çok görüyordum. Yani mesela işte şirketler, marketleri bilmem ne falan çok konuşulur ve sadece kapalı da değil yani ticaret hayatının da içerisinde varlar ama mesela biraz şeyden
2: yani şöyle
0: de
2: mi söylüyorsunuz, FETÖ devlet içerisinde bir paralel yapılanma amacı güden bir terör örgütüydü ama burada yani bu Alihan Kuriş suç örgütünde daha çok ticari bir ayak mı görüyorsunuz?
0: Ya bunu bilmiyorum. Bence zaten bu soruşturma derinleşmez nerelere gider burası önemli. Çünkü aslında ticaret elbette ki para akışıyla başlarsınız Sena Hanım. Çünkü aslında cemaatlerin tam olarak denetlenememesi meselesinden başlıyor. Neden denetlenemiyor cemaatler? Aslında biraz onu anlatmak
1: yasası
0: lazım.
1: Yok.
0: Cemaat nedir günün sonunda? Tekke ve zaviyeler kanunuyla aslında Türkiye'de fiilen yasa olarak var olması mümkün olmayan bir yapı. Ama cemaatler var çünkü cemaatlere gönül veren insanlar var. Bunu ne kadar reddetseniz de varlar. E işte insan var, bina var, e para var, kurbanını oraya bağışlamak istiyor. Oraya çocuğunu eğitime göndermek istiyor. Böyle bir durum söz konusu. Ama ya cemaat diye bir tüzel kişilik yok. Hukuken böyle bir varlık yok.
1: Sivil toplum şimdi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyorlar.
0: Hayır, o da sivil toplum kuruluşu da olamıyor.
1: Dernek ve benzeri.
0: Tam da o yüzden bunların bir şekilde kayda geçmesi gerektiği için ne yapıyorlar? Dernek kuruyorlar, vakıf kuruyorlar. İşte Süleymancılar örneğinde olduğu gibi burada fazla olduğu için söylüyorum. Fazlasıyla şirket kuruyorlar. Çünkü mesela işte Kur'an kursu, eğitim merkezi, yurt vesaire bu tarz binaların bir yere kaydedilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu kaydı işte dernek üstüne yapıyor, vakıf üstüne yapıyor ya da işte çoğunlukla cemaat içerisinde güvenilir denilen işte burada aile olduğunu görüyoruz. Alihan Kuriş ve ailesi çevresinde toplanmış taşınmazları çoğunlukla bu tarz insanların üzerine yapıyorlar. Aslında siz cemaattekiler bile bu cemaatimizin yurdu, bu cemaatimizin Kur'an kursu falan diyebilseler de aslında tapu senedinde öyle değil.
2: Alihan bir Kuriş'in yakınları üzere. Peki tamam ama anlamak istediğim şu. Şimdi ilk soruyu anladık. Nereden geliyor bu para diye bir tamam. Peki ama bu para ne için, nereye gidecekti?
0: Tabii mesele de bu zaten.
2: Neydi yani
0: mesele
2: amaç?
0: Bu cemaati tarif etmemin sebebi bu. Şimdi mesela dernekler Türkiye'de aslında mesela bunu ahbap meselesinde de çok konuştuk. Dernekler denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Vakıflar denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Şirketler denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Bunların hepsi ayrı ayrı denetleniyor. Neden cemaatin tüzel kişiliği meselesini sorguluyorum biliyor musunuz? Şimdi dernekten para girer çıkar ve dernek evet İçişleri Bakanlığı denetler, kendi iç denetimini yapar, vakıfları Vakıflar Genel Müdürlüğü denetler, o kendisi gerekli durum gerekli şeyi yapar, denetimini yapar, şirketler ayrı denetler.

0: denir. Ama birinden çıkıp ötekine girdi de mesele kopuyor. Cemaat ekosistemi içinde diyelim. O toptal parayı, yekün paranın hareketini, o bütün yapıyı, cemaat sistemini denetleyen bir şey yok. Burada kaçıyor mesele. Çünkü hani A şirketi var, B derneği var. İşte kurban kesildi diyelim. Kurbanın mesela çoğunlukla bu işlerde bir de elden para dönüyor ya. Bu meselenin
1: Sen ne
0: esas
1: diyorsun? Evet.
0: önemli kısmı o. Bağışların önemli bir kısmı elden. Ama kurban meselesi çoğunlukla para gitti diyelim. Kurbanın kesilip gerçekten kesilmediğini bilmiyorsunuz. İşte yurt dışında kestim, Afrika'da kestim falan. Bu kesildiğine dair fiziki bir şeyiniz yok.
2: Tabii.
0: Aynı zamanda makbuz da istemiyorsunuz. Çoğunlukla aldığınız yani işte markete gittiniz, alışverişinizde bir şey alırsınız ama cemaatte yani ben bu bağışı yaptım, ben bu kurban bağışını yaptım, bu zekatı verdim, benim makbuzum nerede kimse demez zaten. Ciddi anlamda kayıt dışı bir rakamdan bahsediyoruz. Ama bu dernek kime verdiği belirsiz. Nereden çıktığı belirsiz devasa bir para var. Ya bu ciddi anlamda teknik anlamda anlaması önemli bir konu. Mesela ahbap konusu bile karmaşık diyorduk ama ahbapta paranın nereden girdiğini, nereden çıktığını çözebilmek çok daha
2: Tabii
0: kolayken
2: burada biraz daha karmaşık ve nereye
0: burada çok
2: gittiğine
0: daha
2: ilişkin
0: karmaşık.
3: Çünkü burada
0: aslında.
3: Sisteme girmiyor
0: Zaten
3: para.
0: şöyle
3: Evet.
0: mesela yani
3: O yüzden karışık.
0: Tabii
3: Sisteme
0: tabii
3: girmiyor.
0: ya hayır sisteme aslında giriyor. İşte bina
3: Kendi
0: olmuş.
3: sistemlerine
0: İşte bir
3: giriyor.
0: yerde
3: Doğru.
0: bina olmuş, bir yerde işte
1: Kısmi
0: yurt
1: olarak
0: olmuş, bir
1: giriyor.
0: yerde
3: Evet.
0: şu olmuş, bir yerde bu olmuş, bir yerde
2: yurt
3: Ama
0: bakıyorsunuz
3: sorun
2: altın
3: yok.
2: olmuş.
0: Evet ama bu gerçek yekunu da
2: acaba?
0: Bilmiyoruz sonuçta ve sonuçta burada bir şahsi menfaat sağlamaya dönüşmüş bir durum söz konusu. Ha ama yani cemaatin içerisindekilere sorsanız yani Süleymancılar yapısına yani muhtemelen Alihan Kuruş'a falan güveniyorlardır öyle el sallayan insanlar.
3: Ama ben,
0: evden çıkan altınları görünce
1: şimdi
0: falan şaşırmıyor, üzülmüyorlardır.
1: Şunu
0: biz ona güvenerek emanet ettik falan diyorlardır.
3: Sadece şahsi çıkarla açıklanabilecek bir büyüklük değil bu. Yani
2: evet.
3: sadece Alihan Kuruş'un ailesi ve çevresinin kazanç sağladığı bir örgüt yapılanması
0: şu
3: değil.
0: Şu andaki dosyanın durumunu söylüyorum. Şu anda dosyanın
3: evet.
0: geldiği
3: şöyle,
0: yer.
2: Şu
3: andaki,
2: an dosya bir kişi üzerine odaklanmış
3: hayır,
2: olmakla
3: şöyle,
2: beraber
3: şu andaki
2: sen diyorsun ki
3: çıkan,
2: onu anlatmaya yeterli değil.
3: Şunun için söylüyorum bunu. Şu anda dosyada çıkan deliller ve işte bizim önümüze gelen görüntüler işte para miktarı, altın, döviz miktarı bile bunun sadece Alihan Kuruş ve etrafının suç örgütünün kazanç elde ettiğinin ötesinde bir şey.
0: Yani Büyüklükle. İnsanların sadece
3: ben,
0: dini değerlerini istismar konusu
3: değil,
0: şahsi
3: bakın,
0: zenginleşme üzerine olmayabilir
3: değil,
0: diyorsun.
3: Değil,
0: doğru,
3: değil,
0: doğru.
3: Değil, bu benim yorumum. Ama bu yorumu da şuradan yapıyorum, söylüyorum.
2: Söyle.
3: Şimdi Diyanet'in biraz önce okuduğumuz rapordan şu ifadeyi kullanıyor rapor. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için bunun iyi incelenmesi gerekir.
2: Bu nerede yazan?
3: Bu Diyanet'in
2: Diyanet raporu.
3: Raporunda yazıyor. Tarikatlar ve cemaatler raporunda. Şimdi bir cemaat evet bir cemaatin şeyi nedir amacı? Değil mi? İnsanlara ki bunun Kur'an kişi açısından
1: tabii, tabii.
3: ne yapıyor? İşte Kur'an
1: Kur'an
3: öğretiyor.
1: Kur'an eğitimi vermek,
3: Kur'an eğitim vermek
1: bir
3: için
1: yapı.
3: Kuruluyor. Hiçbir sakıncası
0: evet.
3: yok. Gayet masumane.
1: Temelinde zaten
3: eylem.
1: Herhangi bir sorun yok. Yani son
3: şimdi oraya geleceğim.
0: Yani dini eğitim
3: şimdi,
0: hele bir de dini eğitimin tamamen
3: tamam,
0: yasak olduğu dönemlerde
3: kullanıldı. Dini eğitimi verdi. Kur'an kursları açtı. Öğrenci yurtları açtı ve bu gelişmeye başladı. Ve büyüyor devamlı. Ve bu parasal maddi imkanlarla büyüyen bir yapılanma. Bu yapılanma ister istemez o yurtta kalan öğrenci, o Kur'an kursuna giden öğrenci sonuçta bu toplumun içinde değil mi? Öğretmen oluyor, asker oluyor, polis oluyor, hakim oluyor, savcı oluyor, oluyor, iş adamı oluyor. Her şey olabiliyor. Şimdi devletin içine sızdı sızmadı meselesi değil. Ama geldiğimiz noktada bu yapıda yetişen bir öğrenci ki biraz önce gördük görüntüleri, Almanya'daki görüntüleri bir huşu içinde anlamsız bir şekilde yukarıya bakıp el sallıyorlar ve ne yaptıklarını bile anlamıyorsunuz ki aynı bu FETÖ'deki nasıl FETÖ elebaşı işte hüngür hüngür ağlarken
1: İç çamaşırı koklama gibi bir şey
3: gibi
1: yani.
3: Veya yarım bardak suyunu içme işte yarım tabak yemeğini yeme işte atletini gönderip onu giyme gibi ritüelleri olan Şimdi burada da gördüğümüzde aynı ritüeller burada da var.
1: O benzerlikler var. Ayrıştığı yönler
3: şuraya,
1: de var.
3: Şuraya geleceğim.

0: Şimdi burada okuyan öğrenci, bu yurtta okuyan öğrenci sonuçta burada ayrıldıktan sonra bu ilişkiler devam ediyor. Şimdi devletin içine sızıp sızmadığının ötesinde muhakkak savcılık bunu araştırıyordur. Yani burada bu yapılanma içinde gerçekten devletin içine sızmış bir Süleymancı grubu var mı? Benim inancım olduğu yönünde. Bunu da şunun için söylüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yapılan mücadelelerde renklendirmeyi o yüzden söyledim ben. FETÖ'cüler başka tarikat ve cemaatlerin içine sızarak aslında kendilerinin işte Süleymancı diye bugün konuştuğumuz için söyleyeyim. Diğerlerinin ismini söylemeyelim çünkü söz hakkı doğmasın. İşte Süleymancıların içine girerek Süleymancıyız biz aslında diyerek kendilerini sakladılar.
1: Buraya bir ek yapayım. Aslında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden birkaç ay sonra yapının başına Alihan Kuriş ilginç bir şekilde geçiyor. Önceki liderin ölümüyle ilgili ciddi soru işaretleri
2: var. Onları ayrıca bir başka başlık olarak dolayısıyla konuşalım. Ama şimdi bu amacı neydi sorusu var. Çok özür dilerim.
0: Bitireyim ama bitireyim.
2: Sonra
0: sen Ankara'ya gidersin.
2: Ankara'ya gideceğim.
0: Tamam. Bitireyim. Amacı neydi'nin karşılığı benim açımdan tamamıyla FETÖ yapılanması devlet içinde neyse bugün baktığımız sadece belgelerden, ya bakın hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece soruşturma bugüne kadar çıkan belge ve bilgilerden benim için de karşılığı Süleymancılar yapılanmasının, yani Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasının karşılığı FETÖ ile aynıdır. Devlet içinde varlardır. Yapılanma var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama bunun derinlemesine araştırılması gerekir.
2: Şimdi bak sen diyorsun ki sadece bu işin ticari ya da işte dışarı çıkan para, kontrol edilemeyen para ki kısmının ötesinde bir başka gizli ajandası da vardı.
0: Başka türlü olmaz.
2: Başka bir
0: yani yabancı istihbaratla çalışan bir örgüt sadece para büyüklüğüne bakmaz. Yabancı istihbarat niye bakar? Buradan bilgi alır, buradan belge alır. Türk ordusundan, Türk emniyetinden, Türk yargısından ya Türkiye ile ilgili bilgiler almak için istihbaratı faaliyetler yürütür.
1: Ankara dönüşü bunu da yürütüyorsa konuşuruz. Almanya'da ne kadar yurtları olduğundan bahsederiz. Sayısal olarak ve ne kadarının çok kendilerine ait, ne kadarının kirada olduğundan bahsederiz. Ancak şu kısım önemli. Tabii devletin özellikle kendi mekanizması içerisinde, özellikle 15 Temmuz sonrasında çok hassasiyetle bu süreci yürüttüğünü ve bu yapıyı da zaten uzunca bir süredir takip ettiklerini, sadece MASAK raporları üzerinden değil, farklı takibat yöntemleriyle de takip ettiklerini belirtelim. Sen de Ankara'ya dön.
2: Şimdi Mustafa Çiftçi'nin, İçişleri Bakanı'nın bir açıklamasını açın, onunla beraber gideyim Ankara'ya değerli arkadaşlar. Çünkü diyor ki, 2016'ya işaret ettiniz. Alihan Kuriş'in 2016 yılında bu yapının başına geçmesinden bu yana yaşanan devasa para ve mal varlığı hareketleri devletimizin ilgili birimlerince, bu bence önemli şey olarak, şu milimetrik olarak izlenmiştir. Sadece dini hassasiyetlerle hareket ettiğini iddia eden bir yapı neden 3 kademeli doğrulamayla erişilen gizli bir iletişim yazılımı kullanma ihtiyacı hisseder? Geçmişte FETÖ'nün Baylok ihanetinde şahit olduğumuz bu kriptolu karanlık yöntemlerin kimler tarafından ne amaçla kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Bakın. Birazdan onu açarız da şimdi çok özür dilerim, şeffaflıktan uzak gizli ajandaları olan her türlü suç örgütü karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sarsılmaz iradesinin hukukun gücünü bulacaktır diyor.
0: İçişleri Bakanı da zaten bunu tarif ediyor. Benim söylediğimi tam karşılığı
2: bir gizli ajanda var diyor.
0: Var yani,
1: niye FETÖ var diye o zaman söyleyelim. Bakın şu anda bu yapının Almanya'da Köln'deki merkezi işaret ettik, 70 milyon euroluk devasa bir yapı ama Almanya'da 600'ün üzerinde yurdu var. Ve bunun 400'ünün üzerinde kendi mülkü. Bakın gurbetçi vatandaşlarımız, gerçi onlar öyle söylenmeyi istemiyor. Avrupalı Türkler bizi izliyorlar şu anda. Ben Avrupa'ya gittiğimde, Almanya'ya gittiğimde Türk vatandaşlarımızdan hep şunu gördüm. Biz bir cami yapmak istediğimizde bize türlü engeller çıkaran Alman hükümeti ve Alman belediyesi nasıl oluyorsa FETÖ'ye de verdiği gibi bu yapıya da izinleri çok kolayca veriyor. Az önce Şebnem'in söylediği gibi Cumhurbaşkanı da gidip orada bu yapıyı ziyaret edebiliyor.
2: Yani şimdi Alman bürokrasisini düşününce hakikaten kolay değil. Evet. Yani Avrupa'nın hiçbir yerinde kolay değil. Almanya'da ekstra zor olabilir.
1: 10 yılda cami izni alamıyorsunuz. Bakın Diyanet'in imamıyla faaliyetlerini yürütecek, Türkiye'den gönderilen imamın orada görev yapacağı camiyi yaptırmak için Türkler, ya, Türk vatandaşlarımız 10 yılın üzerinde uğraştıkları zaman dilimi oluyor.
2: Şamil Tayyar demiş ki

0: Ankara'ya bu tweetten bir alıntıyla gideyim. Kuriş operasyonu Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında ele alınmış. Düğmeye basılması için Alihan Kuriş'in yurda dönmesi beklenmiş. Başka bir ifadeyle sıradan bir adli dosya değil. Bu bir devlet operasyonu. FETÖ ve gizli servislerle girdiği tehlikeli ilişkilere dair çok önemli bulgular söz konusu. Konunun milli güvenlik sorunu olarak ele alınması örgüt tehdidinin boyutunu gösteriyor. Yakında gündemi sarsacak önemli bilgilere ulaşılır. Bu da
1: yani sadece suç örgütü değil, aslında bir terör örgütüyle de karşı karşıya olabilirizin.
2: Öyle şu an mi? En azından Kemal silahlı Özgür olduklarını biliyoruz. Yani bir cemaat yapılanmasında, bir dini yapılanmada, yapılan basit aramalarda bile bu kadar ruhsatsız silahın çıkması normal değil. Evet, az önceki Baylok benzeri evet, yazışmayla
3: beraber. Yani o kadar çok para da normal ama bu kadar çok ruhsatsız silah çok
0: şimdi yani, o zaman şurada ruhsatsız silah, bu kadar para, kripto bir yazışma sistemi var deniyor. Bütün bu iddiaları, bir kısmı bilgi ve belgelerle de gösterildiği söylenen iddiaları bir araya arka arkaya koyduğunuzda hakikaten sizce burada bu Kuriş suç örgütünün gizli bir ajandası mı vardı? Varsa o neydi?
4: Şöyle, tabii ki içinde olmadığımız, yakından tanımadığımız bir cemaat için gizli ajandasının ne olduğunu bilemeyiz. Ama genellikle böyle tarikatların zaten hepsinin esasında herkesin gizli ajanda dediği ama çok açık olduğu ajandalar vardır. Birincisi ticarette büyümek, ikincisi devlette büyümek. Bunlar aslında gizli ajanda falan değildir. Biraz önce Ferhat Bey dedi ya, Darül Harp olarak görüyorlar. Darül Harp olarak görülen bir yeri zaten Darül İslam yapmak bu cemaatlerin ana hedefi olmalıdır yani, değil mi? Mantık olarak baktığımızda. Çünkü dini yapılar bunlar. Oradan baktığımızda mutlaka bahsedildiği gibi devlette güçlü olma, hatta mümkünse devleti ele geçirme gibi ütopyaları vardır. Buna benim hiç şüphem yok. Hani bir terör eylemine karışmışlar mıdır bunun için bilemem. Ama ben bu operasyonları sadece bir tarikat operasyonu ya da dini yapıya yapılmış bir operasyon olarak görmüyorum. Biraz önce söylediniz MGK konusunu da. Orada da zaten bir dini yapı operasyonu gibi değil de daha çok işte deminden beri konuklarınızın konuştuğu şekliyle yolsuzluk bir tarafta, çünkü çok ciddi paralar, 200-250 kilo altınlardan bahsediliyor. Bir tarafta bir yolsuzluk operasyonu olarak devam ediyor. Bir tarafta da milli güvenlik sorunu olabilir diye yurt dışı ayağıyla devam ediyor. Türkiye'de birçok tarikat ve cemaat var. Bu tarikatların, cemaatlerin birçoğu bu konuda zaten ne zaman bir soruşturma ya da bir konu geçse, açıkçası bu kadar büyüğünü görmedik ayrı mesele ama hep bir falsoları çıkıyor ortaya. Burada da çıktı. Bunu ben dindarlar şöyle yapıyor böyle yapıyor diye yorumlamıyorum da açıkçası. İşte 2-3 hafta öncesinin konusu da Ahbap'tı. Ahbap da hiç dindar bir kurum değildi açıkçası. O da sekülerdi. Benim gibi insanların yaşam tarzına daha yakın bir kurumdu. Ahbap'ta da gördük, burada da gördük. Burada önemli olan şu, insanlar din gibi konularda, dini konularda çok kolay istismar edilebiliyorlar. Zaten Ferhat Bey söyledi galiba cuma namazı meselesini. Diyanetin imamlarının arkasında namaz kılınmaz kısmı da aslında hani bu ülkede şeriat bayrağı dalgalanmıyor, İslam sancağı yok falan, bana biraz hikaye geliyor onların anlatımları, öyle gerekçelendiriyorlar ama aslında devletin çocuklara, devletin yetişkinlere anlatacağı dini değil de kendilerinin anlatacağı dini öğrenmelerini istiyorlar. Özetle bu yani. Devletle dindarların din konusundaki temasını kesmelerini istiyorlar. Aslında mümkün olduğu kadar uzakta.
2: Kemal Bey'in işaret ettiği nokta istiyorlar. Az önce vurgulamıştım. İmam Hatip okullarına da o Kur'an kurslarında eğitim görenlerin gitmesini istemiyorlar. Tıpkı FETÖ gibi, FETÖ de istemezdi. Yanı sıra da Diyanet'in camileriyle etkileşime girmeyerek aslında kendi anlattıkları tahrif edilmiş İslam'ın kendi lehlerinde kullanılmasını arzu ettikleri için bunu yapıyorlar.
0: Yani işte bu hani dini sadece buradan

0: öğreneyim.
1: Evet, mümkün olduğu kadar, din eğitimini de hem çocuklar için hem yetişkinler için din eğitimini de mümkün olduğu kadar o legal alandan, işte devletin meşru gördüğü alandan uzak tutmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili çok liberal fikirler de var. Mesela bazılarına ben de katılıyorum. Bu tarikat ve cemaatlerin devlet denetimine alınması konusu. Biraz önce Şebnem Hanım bahsetti. Yani elden paralar toplanıyor. Bu paralar nerelere gidiyor belli değildi. En azından bu cemaatte belli değildi bugüne kadar. Burada belli ki altın yatırımı vesaire yapılmış. Yurt dışına götürülmüş bir kısmı. Oysa ki bu cemaat, tarikat gibi yapılar gerçekten, yani ne yaparsak yapalım, dinler sürdüğü sürece her din için geçerli, bunlar sürecek. Bunu kökten yok etmek çok mümkün değil. Bir şekilde devlet denetimine alınabilecek düzenlemeler de bence artık Türkiye'de tartışılmalı. Çünkü yok saymakla yok olmuyor.
2: Değişsin diyor galiba Kemal Bey, öyle mi?
3: Duyamadım.
2: Çünkü hayır, şöyle, cemaat
1: yok,
2: Türkiye'de
1: yok
2: kurmak
1: olmakla,
2: yasak ya.
1: Yok olmuyor.
2: 1925'teki o tekkere zaviyeler
1: yasak,
2: kanunu sebebiyle.
1: Evet, evet.
2: Şimdi Türkiye'de, o zaman bunun denetlenebilmesi
1: evet,
2: için önce
1: yasak,
2: o kanunun değişmesi gerekiyor.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı altında bence denetlenebilir hale getirmenin bir yolunu bulmak lazım. Neyi değiştirirler ben onu bilemem. Uzmanlık alanım değil, hukukçu değilim.
2: Bence de Diyanet altında denetlenmeleri lazım.
1: Ama evet, evet, ama burada durum şudur. Yok saymakla yok olmuyor. İnsanlara ne kadar tavsiyede bulunursanız bulunun, işte bu istismarcılara kanmayın diye. Dediğim gibi sadece dindar insanlar için de söylemiyorum. Diğer insanlar için de bu geçerli. Bir şekilde insanların ruhuna dokunan, hayat tarzına dokunan söylemler geliştirildiğinde insanlar pekala kandırılabiliyor. O yüzden bir şekilde denetim altına almak evet, lazım. Yok saymakla da yok olmuyor. Yasaklamakla da önüne geçilemiyor. İşte yer altına iniyor en azından. En azından ekonomisi yer altına iniyor bu işin.
4: Yasak olmayınca
1: da
4: yer altında
1: bence
4: zaten.
1: Değerlendirilmeli.
4: Yasak değil de yer altında.
2: Evet.
4: Evet, yasak yani, değil ya yani. Şu anda yasak
1: olmayınca
4: yasak
1: da işte
4: değil
1: en azından
4: yer altında.
1: Mesele şu, evet, aynı şeyi
4: bence
1: söylüyorum.
4: Bence mesele şu,
1: söylüyorum.
4: Yani yer altında.
3: Doğru ya, bir yasak olmasa da yer altında.
4: Ya zaten yer altında.
5: Şöyle yani, aslında tam anlamıyla
4: yani
5: yer altında diyemeyiz.
4: Şöyle,
5: bakın,
4: her
5: vakıf her ve dernek gelene, statüsünde işte, faaliyetlerini gösteren birçok cemaat var. Ve birçoğu da, bakın burada
4: bunları
5: şimdi bunu ifade edeyim ki yanlış anlaşılma da olmasın. Çünkü 15 Temmuz'da da gördük biz birçok cemaatin, vakfın ya da sivil toplum örgütünün örgütlüce hareket edip milletle beraber sokağa çıktığını, o milletin kendisi olduğunu, yine bu toplumun birleştirici çimento unsurları arasında olduğunu gördük. Dolayısıyla şimdi bu yapı üzerinden, az önce tarikat olmadığını da ifade etmiştim ama fark etmez, tarikatları da ele geçirebilirler. Bu ayrı bir mesele.
4: Evet.
5: Bu noktada bizim bir vaka söz konusuysa, bir durum söz konusuysa devlet olarak da sizin buna karşı bir mekanizma geliştirmenizde
4: i̇şte o yüzden,
5: şart hale geliyor.
4: Ahbap'ta nasıl dedik ki ya biz devletin kurumlarına güveneceğiz,
1: mutlaka
4: yardımlarımızı
1: gerekli
4: buraya yapacağız. Böyle dernek işte
5: evet,
4: bilmediğimiz derneklere, vakıflara değil. Burada da her önüne gelen yurt aşmasın. Her önüne gelen işte
5: ya,
4: öğrenci dershane
2: yani,
4: açmasın. Her
2: ama
4: önüne
2: öyle
4: gelen
2: diyemezsin
4: ama
2: ki.
4: Hayır,
2: bak şöyle, bir mesele var. Bak şöyle, çok özür dilerim. İnsanın olduğu yerde cemaat
4: hayır,
2: var. Bunu kabul edelim. Bak sadece
4: bu
2: Türkiye'de değil.
4: Ama
2: Amerika'da
4: aynen,
2: Sena Hanım yani Mormonlarından tut
4: var,
2: evangelistlerine
4: evet,
2: var. Ya yani illa Hristiyan işte Müslüman
4: ama oradaki
2: ve
4: ceza
2: Yahudi dinlerinden bahsetmiyorum.
4: Ceza
2: üç kitabı
4: nasıl,
2: dinin dışında da.
4: Oradaki ceza sistemi nasıl mesela?
2: Bak oraya geleceğim. Oraya gitme ya, Osmanlı'ya git. Osmanlı'da ya Şeyh Hristiyan bizzat denetliyormuş ve bu yüzden de pek çok kapatılan cemaat, tarikat var.
4: Evet.
2: O kolların hepsinin devamına
4: tamam, şimdi
2: izin
4: onu yapacak
2: veriliyor.
4: Şey, Diyanet
2: bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani dini açıdan böyle yani zaten bak pek çok din var sonuçta. Yani hani onu ayıracaksın. Yani ekoller var, işte kollar var, işte
4: evet,
2: mezhepler var vesaire falan. Bunu din üzerinden konuşmayalım. Burada işin çıktığı yer ticaret boyutu üzerinden konuşalım. Bak sonuçta çoluklarını çocuklarını insanlar.
5: Tabii.
2: Bu memleketin çoluklarını çocuklarına emanet ediyorlar. Ve kurunun yanında yaş da yanabiliyor.
4: Yanıyordu
2: 15
4: zaten.
2: Temmuz'da FETÖ meselesinden sonra bir dönem neredeyse FETÖ'yü bıraktık. Sadece cemaatleri, tarikatları konuşmaya başladık. Ve

0: oyunun aslından sapılıyor. Bak Süleymancılar gibi büyüyen, gürbüzleşen pek çok binaya, paraya ve insan kaynağına hükmedebilen gruplar güç sahibi, nüfus sahibi oluyorlar ve kimin eline geçtiği belirsiz. İşte devlet şu anda belli taraflarını kontrol ediyor ama sistemin tamamını kontrol edemiyor. Bence bence bu yasa gerçekten değişmeli ve cemaatler artık kağıt üstünde tüzel kişilik olabilmeli. Bu tüzel kişilik haline geldiğinde de binan mı var kardeşim? Şu cemaatin denebilsin. A bak kişisinin, ama yani B kişisinin de
1: burada geldiğimiz yer,
0: parayı kontrol edebildiğimizde
2: bu, bunun
0: de
2: kontrolü, denetimi yani bir belli ki bir ihtiyaç olarak hasıl oluyor ama bunu yapmak da kolay değil. Amerika işte örneğini verdik. Amerika'da da ben bilmiyorum böyle denetleyen bir yapı olduğunu sanmıyorum. O zaman derler ya ki bu anayasanın birinci maddesi din özgürlüğüne aykırı, istediği gibi dinini sadece yaşar. Hukuki bir boyut olmadığı sürece.
0: Aslında yani, hayır, dinini istediği gibi yaşasın. Bence dini açıdan denetlenmesin.
3: İşte sadece
0: diyanet ama değil, bence ticari boyutu denetlenmek durumunda.
4: Mesela yurt açamasınlar ya. Yurdu devlet zaten açar. Yurt açmak isteyen bakıp götürsün şey, devlete versin parasını. Devlet onun adına açsın ve kontrol etsin. Madem yurt açmak istiyor bir hayırsever cemaat, versin parasını devlete, desin ki benim adıma sen yap.
0: O mesele, benim adıma sen yap. Yani ama hayır, adını koysun.
4: Ahmet Mehmet Efendi'nin
0: yani
4: adını koysun.
3: Mülkiyet hakkının önüne geçen bir şey, özel eğitim kurumları da açılmaz böyle.
0: O zaman bu dini bir ayrım olmaz. Özel okul yapılanmasını kapatalım o zaman.
4: Hayır canım, olur mu? Niye özel okulların hepsi Milli Eğitim Bakanlığı denetliyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı olur mu? Bütün müfredatlar aynı.
0: Tamam, bunların da denetliyor. Kur'an kursları Diyanet tarafından denetlenmeye başladı 70'lerde. O yüzden zaten bak bu yapı bu şekilde dallanıp budaklanmak durumunda.
4: Şimdi kredi
0: kalıyor.
4: Yurtlar Kurumu'nun yurtları vardır. Devlet, ÖSYM, YÖK neyse nereye bağlıysa gider denetler. Kapısında da devletin.
3: Kredi Yurtlar Kurumu zaten devlet.
4: Hayır, zaten işte, şunu söyleyeyim. Kapısında da bir güvenlik görevlisi vardır. O da devlet memurudur. Ama yurtta, özel yurtta, tarikat, cemaat yurdunda böyle değildir. Özel yurt açabilirsin.
3: Orada
4: bu
3: Milli Eğitim'e bağlı.
4: Buna itiraz etmiyorum ama o da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Ama burada Milli Eğitim Bakanlığı kontrol edebiliyor mu bu tarikatların yurtlarına?
0: Tabii ki. Hayır, onlar da bile şimdi bak.
4: Ya,
0: hayır, şimdi
4: operasyon oldu. Operasyonda bile giremediler
0: can
4: içine.
3: Bir saniye.
0: Hayır, şimdi bakın, cemaat dediğin şey gerçek hayatta dışarıda sokakta şu A ya, cemaatinden, B cemaatinden derken biliyorsun da ya şu okulların, yurtların, daha doğrusu bunların çoğunlukla yurtları ve dini eğitim,
3: özel eğitim kurumları da var.
0: Kimler üzerine kayıtlı? Ya sen böyle Süleymancı diye bir cemaate mi kayıtlı
4: değil,
0: sanıyorsun?
4: Tabii ki, değil,
0: şahıslara
4: tabii
0: kayıtlı işte, evet, şirketlere kayıtlı, derneklere, vakıflara kayıtlı. Ve bütün bunların hepsi Türkiye'deki ticari hayat içerisinde denetleniyor. Mesele şu ki farklı cemaat ekosistemini denetleyebilmek için
3: olsa
0: önce
3: bu ortaya çıkmaz
0: üstünde
3: ki
0: varlığını kabul etmen lazım. Kabul etmediğimiz için o yüzden sisteme uygun dağılma durumundalar. Ben kağıt üstünde var olamıyorum cemaat olarak. Dolayısıyla ne yapayım? Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde bir şirket kurayım. Türkiye'deki işte yasalara uygun şekilde dernek açayım, vakıf açayım. Ondan sonra işte buradaki bu adama çok güveniyorum. Bak, aman tapuyu da onun üstüne yapayım. Bütün bu ekosistem yapı zaten.
4: Bir dakika söyleyeyim. FETÖ cemaatken tam da senin dediğin gibiydi. Bir sistem içindeydi ve devlet de biliyordu.
0: Hayır,
4: hatta
0: benim söylediğim
4: şöyle
0: gibi olamaz.
4: Hayır,
0: benim söylediğim
4: deniyordu
0: gibi olamaz. Benim çünkü söylediğim kağıt üstünde yok.
4: Hayır, şöyle deniyordu. Vakıfları vardı devlet kontrolünde, dergileri vardı, gazeteleri vardı, televizyonlar vardı, her şeyi gözümüzün önündeydi ve biliniyordu.
0: Evet.
4: Ve devletin kontrolü.
0: Hayır
4: bil,
0: bak hayır, bak, bunu bilmiyorsun. Bizim, ya mahkemenin bak, önüne kontrol gittiği zaman hayır, adam ben bak, Fethullah Gülen cemaatine mensuptum diyor
4: devletin
0: mu? Hayır, ben bilmem ne vakfının,
4: tamam
0: bilmem
4: işte
0: ne kişisinin
4: o
0: şirketinde
4: tamam,
0: çalışıyorum
4: tamam,
0: diyor.
4: O şirketlerin de o tırnak içindeki cemaate ve sonradan FETÖ'ye denen, FETÖ'ye ait olduğunu biliyorduk.
1: Ya
4: bu devlet
1: bilmemiz başka bir şey olarak bir adamlar
4: söylüyorum
1: kağıt üzerinde bilemezsin diyor. Yani
4: bu devletin bunu kontrolündeydi. Devlet bunu görüyordu ve bu sistemi biliyordu. Buna rağmen ne yaptı FETÖ? Devlet içinde yapılandı. Devlet içinde paralel bir devlet kurmaya çalıştı. Ve sonunda da Amerika Birleşik Devletleri ile ve yabancı istihbaratlarla beraber işgal girişimi.
3: FETÖ'nün ortaya
4: o yüzden
3: çıkışı tamamen bu yasayla ilgili ve denetlenmeme ile ilgili değil.
4: Değil.
3: Ben mesela biliyorum.
4: Bu yapıda,
3: FETÖ,
4: bu yapıda bakın,
3: denetlemelerde kendini az önce söylediğimiz renklendirme yöntemiyle çok başka gösteren.
4: Bir durumdan
3: hatta
4: bahsetmiyorum ama
3: bak,
4: gördüğümüz yapı, yani şu ana kadar tartıştığımız yapı tamamen bundan 10 yıl sonra

0: 15 Temmuz'da ne yaşadıysak 10 yıl sonra onu yaşayacağımızı bize gösteriyor.
1: Peki buradan bir Ayhan Bilgen'e gideyim. Sayın Bilgen, iki pasaj alıntı yaparak geleceğim. Merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Milimetrik olarak 2016 yılında Alihan Kuriş bu yapının başına geçince devletimizin ilgili bilimleri milimetrik olarak izlemişler. Şamil Tayyar da diyor ki Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında bu operasyon ele alındı. Yurda dönmesi beklendi. Bu bir adli dosya değil, bir devlet operasyonu ve FETÖ ve gizli servislerle tehlikeli ilişkileri var. Bize söyler misiniz, milimetrik bunca zamandır izlendiğine göre, demek ki bu bir devlet operasyonu olduğuna göre bir takım bilgi, belge, bulgu, bir hazırlık olduğuna dair bir sinyal mi vardı? Bir ajanda, bir hareket mi vardı beklenen? Ne olmuş olabilir? Sizce ne amaçlıyordu bu Alihan Kuriş suç örgütü mensupları olarak tabir edilen grup?
2: Şimdi Sena Hanım, sorunuza gelmeden izninizle bir iki noktayı genel olarak ifade edeyim. Tabii. Ki üzerine bir şey bina etme imkanımız olsun. 20. yüzyılın başında aslında cemaat diye bildiğimiz yapıların büyük kısmı tasavvuf hareketleri kökenlidir. Bu hareket de Nakşibendilerin müceddidiye kolüdür. Yani Rabbani, İmam Rabbani geleneğidir. Hafi zikir yaparlar, yani gizli zikir yapan, sessiz zikir yapan düzelteyim gruplardandır. Esas itibariyle tasavvuf kökenli hareketlerin siyasal iddiası yoktur. Yani daha çok bireyleri eğitmek, toplumun ahlakını düzeltmek, böylece aslında sosyal düzenin de ıslah olacağını, iyileşeceğini düşünürler. Yani siyaset yoluyla güç, iktidar, devlet, işte büyük ekonomik imkanlar üzerinden toplumu yukarıdan dönüştürmeyi değil, aşağıdan birey birey değiştirmeyi hedeflerler. Yani ilginçtir, Süleyman Hilmi Tunahan'ın 1924 yılıdır fiili Kur'an eğitimi çalışmalarına başladığı tarih. Aynı zamanda İmam Hatip okullarının da Türkiye'de açıldığı tarihtir. Yani 29 tane yanlış hatırlamıyorsam 1924 yılında İmam Hatip okulları açılmaya başlıyor. Ama tabii bu yapı İmam Hatiplerdeki eğitimi sağlıklı bulmuyor, Kur'an'ı bulmuyor, İslam'ı bulmuyor. Çünkü laik bir sistemde sağlıklı bir din anlatılamayacağını, doğru bir İslam'ın anlatılamayacağını düşünüyorlar. Biraz önce değerli konuklarınızın da söylediği Darül Harp fıkhı gibi bir takım yaklaşımlar bugüne kadar geldi. Şimdi tabii burada yani bir yerde artık ifade özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün sınırlarını zorlayıp bir güç paylaşımına girdiğinizde, bir gücü ele geçirme pozisyonuna girdiğinizde gayet tabii bu hem ekonomik nedenlerle hem başka lobi ilişkileri dolayısıyla ya devletin ilgi alanına, dikkat alanına, güvenlik konularına girmeye başlıyor. Şimdi bahsettiğimiz yapı küçük marjinal bir grup değil. Yani en minimumunu söylüyorum, Türkiye'de binlerle ifade edilecek sayıda yurt var. Bu ne demektir? Yani her bir yurtta 100 kişi kalıyorsa şu an itibariyle 100 bin tane öğrenci var. Geçen yıl da 100 bin vardı, daha önce de 100 bin vardı. 10 yıllardır muhtemelen bu 100 binlerin yakın ailelerini, akrabalarını, bu yurtlara yardım edenleri falan düşündüğünüzde milyonlardan bahsedeceğimiz bir etkileşimden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani böyle yasaklayarak, kapatarak, merdiven altı yaparak falan çözülecek bir alan değil bu. Kaldı ki sadece işte sağ partiler değil, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi dolayısıyla CHP ile de İmamoğlu'yla da ilişkileri, ekonomik ilişkileri, işte ruhsat ilişkileri, bina izinleri dolayısıyla da farklı temasları olmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Daha çok sağ partiler suçlanır bununla. Yani tarikatlar ve cemaatlerle kurulan ilişki dolayısıyla, ama aslında Cumhuriyet tarihi boyunca bunun tersi çok örnek vardır. Mesela işte Atatürk heykelinin kırılmasına ve Atatürk'ü koruma yasasının çıkmasına sebebiyet veren Kemal Pilavoğlu'dur. Pilavoğlu cemaati de o yıllarda işte daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilidir. O dönem için söylüyorum tabii. Hı hı. Ya bunu şunun için ifade ettim.
3: Atatürk'ü koruma kanunu Menderes döneminde çıktı.
2: Siyasetle, iktidarla, güçle bir ilişkiye girmeye Menderes başladığınızda...
4: Mecbur kalmış.
2: Evet evet, o dönemde çıktı tabii, ama şu nedenle çıktı. Yani Menderes döneminde, yani biz daha Atatürkçüyüz refleksiyle çıktı. Yani yoksa
3: İnönü, hani, İnönü Menderes siyasi çekişmesinin sonucunda ortaya çıkan bir mesele.
0: Ya zaten Menderes de CHP milletvekiliydi, ayrıldı, Demokrat Parti'yi kurdu. Yani bu şimdi daha çok Atatürkçü olmasın
2: şey arkadaşlar. Ters çok, bir şey söylemiyorum.
3: Aslında doğru söylüyor Ayhan Bey, şöyle sevgili Can. O dönemde tabii şimdi siyasi rakibi İnönü olduğu için İnönü kendisini paralara bastığı için bir siyaset geliştirip

0: Atatürk'ün
1: kelini... vardı senden önce demeye getirdi. Çok özür dilerim.
2: Buyurun.
0: Yani Atatürk heykelinin yıkılması üzerine sonuçta Atatürk'ü koruma üzerine bir düzenleme yapma ihtiyacı duyuldu. Bunu bazıları provokasyon olarak görürler hatta. Yani daha arka planında aslında iktidarda Demokrat Parti olduğu halde o dönemin CHP'li yöneticileriyle Pilavoğlu cemaat arasında bir ilişkinin olduğu iddia edilir. Tabii bunlar yani bir spekülasyonlar da olabilir ama ben şunu vurgulamaya çalışıyorum. Sonuçta siyasetin bu tip yapılarla kurduğu ilişki sorunlu hale geldiğinde bu tip yapıların da iktidarla, güçle, devletle girdiği ilişki bir rekabet ilişkisine dönüşüyor. Yani bir gönüllülük, hayırseverlik, işte insanlara İslam'ı anlatmak, öğretmenin sınırlarını bir yerden sonra zorlamaya başlıyor. Ve zorlamaya başladığında işte para trafiğinin örneğin şeffaf olmaması. Bence en temel sorunlardan birisi bu. Dolayısıyla ya biraz önceki İstanbul'daki değerli konuklarınızın da ifade ettiği, Kemal Bey'in de söylediği şeffaflık bu işin tek çaresidir. Çünkü denetlenemeyen, hesabı sorulamayan, hesabı verilemeyen hiçbir alan olmaz. Yani devletin egemenlik alanı içerisinde bu çok net biçimde ortaya çıkmalıdır. Şimdi bunun hani bir tarihsel arka planı yok mu? Var. Yani sonuçta Osmanlı tarihi boyunca belki de en köklü, en eski yapılanma, bu anlamda ekonomik ilişkilere de girmiş yapılanma ahiliktir. Ahilik kendi içinde aslında sufi meşrepleri, sufi gelenekleri barındırır. Ekonomik bir güçtür, üretimdir, paylaşımdır, meslek eğitimidir. Peki. Ama siyasi iradeyle, siyasi iktidarla bir güç yarışına girmemiş, fetret dönemlerinde toplumun sorunlarını çözen, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ama örneğin devlet asker istediğinde asker gönderen, vergi istediğinde vergi
2: daha
0: veren,
2: ki imparatorluklar için, biraz hani da açmak
0: devlet
2: için.
0: Gibi, modern devlet gibi bir ilişki olmadığı için.
2: Şimdi burada sadece bir devletle bir yarışa girmek dediniz. Burada görünen, yaşanan durum sizin tespitinizde devletle yarışa giren bir grup görüntüsü mü, yoksa bunun ötesinde siz başka bir amaç, hedef, ajanda olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa onun ne olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi tabii devleti nasıl tarif ettiğinizle ilgili bir şey bu. Devlet eğer hepimizsek, herkesse, yani bu ülkede yaşayan herkesin örgütlü toplamı ise devlet, zaten bunun dışındaki her şey onun aynı zamanda karşısında olur. Devletten kastımız hükümet değil, güvenlik bürokrasisi değil. Toplumun örgütlenmiş hali, milletin örgütlenmiş halidir. Dolayısıyla yani bir ülkede bir tane devlet olacağına göre yani onun karşısında onunla güç rekabeti demek, onun egemenlik alanında başka iradelerle ilişki kurmak demektir. Bu uluslararası örgütler olabilir, başka devletler olabilir. Sonuçta dünyada etkili büyük devletlerin yani örneğin İngiliz İmparatorluğu'nun yani Hindistan'daki tarikatlarla ilişkileri 1300'lü yıllardan beri devam ediyor. Afrika'daki İslami gruplarla ilişkileri 1700'lü yıllardan beri devam ediyor. Yani Kadiyanilik hareketi en meşhur örneklerden birisidir. Son dönemde de yani 1800'ler, 1900'ler Osmanlı'nın zayıfladığı dönemde Afrika'da, Kafkasya'da birçok tarikat, cemaat yapılanması batılı devletlerin ilgi alanına girmiştir. Bu devletler bazen işte eğitim aldırarak bir takım ajanlarına sızmıştır. Bazen yani bu yapılanmaların içerisinde ekonomik ilişkilere girmiştir. Yani Rus istihbaratının Eser Üniversitesi'nde okuttuğu öğrenci sayısı belki bizim ilahiyat fakültelerimizden daha fazladır. Sovyetler dönemi
2: verdiniz?
0: İçin söylüyorum bunu. Ama neyi doğurmuştur bu? Afrika'daki, şunun için söylüyorum, Afrika'daki işte diyelim ki anti-Amerikancı daha sol İslami hareketlerin arka planında bir Sovyet etkisi vardır. Aynı şekilde Afganistan'daki Taliban hareketinin arkasında da yani Amerika'nın yeşil kuşak teorisinin Peki. etkisi vardır. Yani bu yapılar, bu cemaatler, bu topluluklar sonuçta örgütlü bir güçtür ve bu örgütlü güç zaman zaman uluslararası arenada bir ilişkinin cazibe odağı, adresi olmuşlardır. Şimdi tabii burayla ilgili devam eden bir yani soruşturma ya da bir süre sonra yargılama süreci var. Dolayısıyla hani herhangi bir yani etkileme niyeti taşıyacak bir ifadede bulunmak istemem. Çünkü ben şunu hep ayırt etmekten yanayım. Sonuçta bir insan hakları savunucusuyum. İfade ve inanç özgürlüğü amasız, ancaksız her türlü çalışmayı kapsar. Ama bu yani amasız ancaksızı ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, eğitim alanıysa amasız ancaksız.

0: Ama bu, yani bu sınırı aşıp bir güç oluşturmaya başladığında, bu gücün hem oluşum biçimi hem de gücün kullanış biçimi bir süre sonra devlet iradesinin alternatifi bir iradeye dönüşmeye başlar. O zaman işte gayet tabii, yani her devlet için bu kaçınılmaz olarak izleme, takip, özellikle para trafiği konusu yani bir yargılama,
1: Sevgi.
0: soruşturma konusu haline gelir. Umarım şu ayrımı yaparız. Yani o gönüllü gerçekten çocuklarına Kur'an öğretmek için, çocukları düzgün yurtlarda kalsınlar, işte ahlaki eğitim alsınlar diye çocuklarını oraya gönderen ailelerle, bu işin yukarısındaki belki
2: Tabii.
0: karanlık kapalı ilişkiler, ki yani Deniz Olgun'un ölümünü ben de yani bir karışık suikast izlenimi yani içerisinde okuyanlardan birisiyim. Dolayısıyla o yapıda bir el değiştirmiş, bir iktidar değişikliği yaşanmıştır. Bunun benzeri İsmail Ağa'da, Esat Coşan'ın ölümünde, İzzettin Yıldırım'ın ölümünde, yani Türkiye'de bir takım kanaat önderlerinin ölümlerinde ve sonrasındaki ilişkilerde bu tip, çünkü büyük bir güç var. Bu büyük ekonominin yönetimi, büyük gücün yönetimi muhtemeldir ki bir takım operasyonları da beraberinde getiriyordur.
1: Peki.
0: Dolayısıyla biraz önce okuduğunuz nottaki takip, izleme ya da işte bir süredir belki delil toplama, yani devlet açısından son derece anlaşılır bir durumdur.
1: Teşekkür ediyorum. Buradan da devam edelim. Bir parça da bağlantılı. Sizinle konuşacağımızı söylemiştik. Arkadaşlar, bu Baylok benzeri yapı haberleşme sistemi, onunla ilgili LED'i de açabilir misiniz? Bir görelim onu da. Glooper adı verilen 3 kademeli bir
2: Doğrulama
1: doğrulama
2: sistemi
1: sistemi.
2: var.
1: Bu ne? Bu neden Baylok'a benziyor? Kim kullanıyormuş? Ne için kullanıyormuş? Yani İçişleri Bakanı'nın sorusu çok temel, mantıklı ve en çok açıklanması gereken soru. Bir dini cemaat neden buna ihtiyaç duyar?
2: Şimdi esas mesele o aslında. Yani bir ruhsatsız silahlar nasıl çıkar? Madem bu dini bir cemaat ve tamamen dini öğretmek amaçlı ya da Kur'an-ı Kerim'i öğretmek amaçlı bir motivasyonla hayata geçiriyorsa bu hizmet dedikleri mesele, silahın burada ne işi var veya bu kripto uygulamanın ne işi var? Ve bunun yanı sıra şimdi bakın, burada Kuriş Suç Örgütü'nün üst düzey yöneticileriyle görüşmelerde kullanıldığı, yine 3 kademeli doğrulama sistemiyle, yani sadece bir telefona giren kullanıcı adı şifreyle değil, bunun yanı sıra farklı doğrulama sistemleri, işte bu SMS yöntemiyle olabilir ya da yüz tanıma yöntemiyle olabilir, farklı şekilde parmak izi şeklinde olabilir. Bu kademeli doğrulamayı geçtikten sonra yazışma programına girebiliyorsunuz. Örgüt içi koordinasyon ve bilgi akışı Glooper'la sağlanıyor. Peki bundan önce nasıl gerçekleşiyor sevgili Sena Halkan? Bu yapının genellikle haberleşme sistemlerinde en ön planda tuttuğu meselelerden birisi tedbir meselesi. Biz bunu FETÖ'de de hatırlıyoruz. Yani yazışmalarda bir yazışma varsa, örneğin o bilginin nereden gittiği tam adıyla asla yazılmaz. Örneğin İstanbul'dan bir yurt geneline bilgilendirme geçecek. Orada yazan imza işte Alihan Kuriş ya da o gün örgütün başında ya da yapının başında kim varsa onun imzası değil, İstanbul İl Sekreteryası yazar. Nerenin, hangi kurumun, hangi yapının olduğu belirtilmeden İstanbul İl Sekreteryası. Bu bilgilendirme notlarını aldıklarından sonra da imha etmeleri arzu edilir ki iddialardan bir tanesi de şu yönde: özellikle bu yapıya ait hastanenin içerisinde 3 gün önce bu operasyonun geleceği bilgisi haber alınmış ve bazı evrakların imha edildiği de ifade ediliyor. Bu soruşturma sonucunda karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla bahsettiğimiz mekanizma, dini yapı veya işte tamamen Kur'an hizmetlerini öğretmenin ötesinde birbirleriyle farklı ajandaları olup farklı şeyler hedefleyen bir yapının sonucu olarak karşımıza çıkabilir.
1: Şimdi bu,
2: ki
1: bu bir Baylok benzeri yapı olarak tasvir ediliyor.
2: Tabii.
1: Ama şöyle diyen de var. Bu Hindistan merkezi bir yapı, indirmesi öyle aşırı da zor değil diyen de var. Yani bu hakikaten Baylok gibi çözülmesi çok zor, şifreli bir mekanizma mı? Yani indirmesi, bulması, çözmesi çok zor bir mekanizmadan mı bahsediyoruz? Yoksa o Hindistan merkezi çıkmış, çok da zor olmayacak, ulaşılabilecek bir şey mi bu, anlamak
2: Şimdi
1: istiyorum.
2: Şimdi takip edilmek istemiyorsanız farklı uygulamalar kullanırsınız. Yani sizi dinleyemesinler ya da yazışmalarınıza ulaşamasınlar ya da işte cep telefonunuza farklı bir yerden gidip normal mesajlaşmalarınız ortaya çıkmasın, işte HTS kayıtlarında ortaya çıkmaması arzu edilmiş.

edilen konuşmaların buradan yapıldığı değerlendiriliyor. Hatırlarsan FETÖ'de bir oyun üzerinden, bir oyunun mesajlaşması üzerinden de işte bir takım yazışmalar yapıldığı ifade edilmişti. Burada aslında dikkat çekilmesi gereken nokta şu. Normal insanların haberleştiği sistemlerden farklı bir sistem

0: bir süre sonra silinebiliyor. Ya da mesela Amerikalı yetkililerin bile yapacakları operasyonu kendi aralarından konuştukları bir takım işte yabancı menşeili isimlerini vermeyeyim sistemler var. Yani bütün bunların da ötesinde tamamen kapalı kendilerine ait bir sisteme
1: neden ihtiyaç
0: duyulabilir?
1: İşte tam sorduğum soru bu. Yani demek ki buradan tabii bir varsayım ve yorum üzerinden bunu değerlendirmek durumundayız. Demek ki devletin görmemesi gereken, bilmemesi gereken bir takım yazışmalar, konuşmalar içerisine giriyorsunuz anlamını taşır. Burada zaten bak sevgili Sena Alkan, şuraya dikkat etmemiz lazım. Az önce bir veriden bahsettim. Köln'deki merkezin görüntüsünü getirebilir mi arkadaşlar? Metrekaresinin de yazdığı bir grafik vardı.
0: Özelliklerini diyorsunuz.
1: Şimdi bir ülke Türkiye'de, bir yapı Türkiye'de faaliyete geçiyor. Yıllar içerisinde büyüyor. Sonra 15 Temmuz'un ardından Alihan Kuriş'in yapının başına geçmesiyle beraber para hareketlilikleri anormal bir şekilde artıyor. Ve Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro maliyetiyle, burası çok önemli, 17 dönüm, 17.763 metrekarelik bir alanda inşaat yapabilme iznini çok kısa bir sürede alıyor. Ve sonrasında Alman Cumhurbaşkanı gelip orayı ziyaret ediyor. Almanya genelinde de 300'e yakın şubeden bahsediliyor ama 600 civarında Kur'an kursu adı altında vakıfları olduğu değerlendiriliyor. Bunların 1/3'ü de kendi öz malları. Bakın az önce şimdi bir şubenin maliyetini de kabaca şöyle tarif edebiliriz. Almanya'daki benzer yapıların maliyeti üzerinden 1 milyon euro.
0: Yani, açmanın mı maliyeti derken?
1: İnşaatı yapması.
0: Bu arada ben de merak ettim. Şu kullanım kendisinin 17.763 metrekare acaba ne kadar tekabül ediyor?
1: Kaç futbol sahası büyüklüğünde
0: baktım,
1: diye.
0: Şimdi sordum yapay zeka. 2,5 futbol sahası büyüklüğünde bir alan.
1: Yani çok büyük bir alan.
0: Çok büyük bir
1: tabii
0: alan.
1: Köln'ün merkezinde ve göbeğinde yani Almanya'da özellikle şurası emlak değerinin en yüksek olduğu bakın. Yani şu alan ya şuradan itibaren.
0: Merkeziyle hakikaten baya
1: şöyle,
0: ne denir bu bir kompleks.
1: Kompleks burası. Burası zaten genel merkez olarak
0: ne
1: planlandığı değerlendiriliyor.
0: Ha, genel merkez.
1: Dünyadaki bütün hangi ülkelerde varlık gösteriyorsa ki Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya zaten
2: kendi
1: merkezli.
2: Kendi raporlarına göre 157 ülkede faaliyetleri var.
1: Evet ama hani bazı ülkelerde çok daha yoğun olduğu için söylüyorum. Almanya mesela en yoğun 600'e yakın şubesinde her bir şubenin %70'i de kendim öz mülkleri bu. Benim araştırmalarıma göre. Yani şöyle düşünelim 400 tane mülkünün de bu yapının içerisinde maliyetini hesaplayacak olursak en az 400 milyon euro civarında da bir orada harcanmış bir para var. Hani diyoruz ya bu paraları nereye götürüyor bunlar? Ne yapıyorlar?
0: Merkez mi yapıyorlar?
1: Ve ilginç olan şey Alman devleti bu kadar şubesi olan böyle yapılara çok hızlı bir şekilde izin veriyor. Bu size garip gelmiyor mu? İslamofobiyayı her zaman gündemine getirmiş Avrupa'nın en merkezindeki ülke Almanya garip bir şekilde bizim gurbetçi Türk vatandaşlarımız bırakın 17 bin dönümü, 1000 dönüm, 2000 dönüm, 1 dönüm, 2 dönümlük bir cami için arazi satın aldığında parasıyla ha yani devletten bana bunu verin demiyorlar. Parasıyla arazisini satın aldığı halde bürokratik işlemlerle karşı karşıya kalıyor ama bu yapının çok kolayca bürokrasiyi aştığını görüyoruz. Burada da şunu çok rahatlıkla
0: şimdi,
1: anlayabilmek
0: yani şöyle,
1: lazım.
0: Yani Alman siyasetini çok iyi bilmiyorum ama bu işlerin Almanya'da çok kolay olmadığını tahmin etmek zor değil. Hem bürokrasisi gereği hem de Almanya'nın bu konularda son dönem yaklaşımı gereği.
1: Tabii.
0: Hepimiz gördük,
1: tabii,
0: bildik bunları ama buna izin alabiliyor olmaları ya çok iyi, bilmiyorum orada lobi faaliyeti var mı ama çok iyi lobi yapabiliyor, çok iyi ilişkiler kurabiliyor olmalarını gerektirir.
1: Bu işin tabii çok iyi lobi ve çok iyi ilişkileri, işin legal yönden alınabilme izinleri. Benim şahsi kanaatim Almanya gibi bir ülkenin bu yapıya bu kadar izin vermesinin ardında kendi arzu ettiği şekilde bu örgütü yönlendirebilme potansiyelini hissetmesinden kaynaklı ve bir takım istihbarat örgütlerinin zaten bu sürecin içerisinde olmasından kaynaklıdır. Bunu iyi görmek lazım. Yani CIA ve BND'nin bu süreçte bu yapıyla Alihan Kuriş'in bu yapıyı ele geçirdikten sonra çok ciddi etkin bir hale getirdiği ki 40

0: yıllık emek verilen FETÖ gibi bir örgütün başarısız bir darbe girişimi de ortaya çıktıktan sonra Türkiye ile ilgili emellerinin birçok ülke açısından söyleyelim ben değiştiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla az önce Ayhan Bey bahsetti. Yani bu yapının eriştiği insan kaynağı kapasitesi milyonları bulabilir. Çünkü Kur'an kursları aracılığıyla ya da farklı organizasyonları aracılığıyla, ticaretleri aracılığıyla etki gücünü yükselttiğinizde siz yukarıdan hangi enjeksiyonu yaparsanız aşağıdan onu uygulama potansiyeline sahip. Az önce görüntülerde de gördük. Boşluğa el salla dediğin zaman sallayabilen, onları bir hayal ürünü bir şey ortaya koyduğunuzda inandırabilen, işte 15 Temmuz'da liderliklerinden sokağa çıkmayın, bekleyin çağrısı geldiğini gördüğümüz, bildiğimiz bu yapının 15 Temmuz'da sokağa çıkmayıp da Alihan Kuriş tutuklandıktan sonra İstanbul'da, Ümraniye'de ve Ankara'da sokağa çıkıp eylemlere imza attığında da aslında bazı şeyleri daha net bir şekilde görmemiz ortaya çıkıyor.
1: Bu o Köln'deki merkez değil mi? Oradan çekilen bir
0: burası
1: görüntü
0: Köln'deki, burası. Köln'ün bahçesindeki bir alan. Zaten yapıyı baktığımızda anlayabiliyoruz. Yani
1: şimdi
0: muhtemeldir
1: ki
0: orası.
1: Benim üstüme bir GSM hattı yok.
0: Bu da garip.
1: Ben sabit hatla iletişim kuruyorum demiş. Yani
0: bunu... Aile bireylerimin üzerinde olan telefonlardan iletişim kuruyorum.
1: Mesela
0: diyor.
1: Bu Glooper denilen bir işte sistem. Kendi üzerine bir telefonu yok, GSM hattı yok. Kullandığı bir telefon yoksa bu sistemde nasıl dahilli olabilir?
0: Yani işte bence
1: yoksa
0: burada
1: vardı
0: şu var.
1: Acaba kendimi bilmedim.
0: Böyle bir yapıyı yönetiyorsanız bakın binlerce etkileşim alanı olan insanın en tepesinde olduğu kendisi tarafından ifade ediliyor Alihan Kuriş'in. Böyle bir yapıyı yönetiyorsanız ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın takibatı sonucunda Glooper diye bir uygulama üst düzey yöneticilerin arasında yazışmalara konu oluyorsa sizin cep telefonu kullanmama şansınız söz konusu değil. Bence burada tabii aslında bir taraftan kendi itibarını kurtarmak. Çünkü bu operasyonun kendi itibarını zedelemek amaçlı yapıldığından bahsediliyor. Yani 100 milyar liranın üzerindeki paranın yurt dışına kaçırıldığından bahsetmiyor. Veya bulunan paralara çok komik savunmalar yapıyorlar. İşte düğünde takılan takı veya işte birikimlerimizin sonucunda ortaya çıkan yani bir düğünde 206 kilogram altının takılması için herhalde milyonlarca insanın o düğüne gelmesi gerekir.
1: Yani akın olması gerekiyor.
0: O dönemde de söylediği gibi bu yapının başında değil evlendiği dönemi kastederek söylüyorum. Ya da işte ticari faaliyetlerinizden siz bunu elde ediyorsanız zaten kar dağıtılır. Kar dağıtıldıktan sonra vergisini öder ve bunu resmi olarak beyan edebilirsiniz. Yani burada en basitinden çok rahatlıkla vergi usul kanununa muhalefetten bir suç olduğu ortada. Ama bunun dışında zaten uzun süredir takip edilen bir yapı ve bu yapının takibat sonucunda ortaya çıkan ilginç ve hayatın olağan akışının dışında uygulamaları var. İşte az önce ifade ettiğimiz Alman şansölyesi. Bu 14 ilginç. Mart 2023'teki temel atma
1: törenine katılmış.
0: Yani buranın inşaatının başlaması töreninde kim var? Alman şansölyesi var.
1: Alman şansölye temel atma törenine gidiyor. 14 Mart 2023'te. Köln Steinmeier. Görüntüsü mü var onun arkadaşlar?
0: Köln Belediyesi'nin desteği var. İmar planlama,
1: Köln
0: mimari süreçte destek sağlıyor.
1: Çok kısa, onu diyecektim. 2,5 futbol sahası büyüklüğünde
2: yani,
1: bir kompleksi 3 yılda tamamlamışlar. Çünkü Köln Belediyesi destek vermiş.
2: Alman bürokrasisi de yani katı. Zaten de o yasaları da çok katı zaten.
1: Bu temel atma töreninden görüntüler mi arkadaşlar? Bu nereden görüntüler?
0: Evet, burada gördüğüm
3: arkada
0: kadarıyla
3: yazan şeyin adı,
0: onların oradaki yapıları.
3: BIKZ.
1: BIKZ bu orada Almanya'daki örgütlü Alman.
3: O çatı yapılanmanın adı, evet.
0: Orada muhtemelen vakıf olarak geçiyor, evet. Eğitim vakfı olarak geçiyor. Oradaki yapının logosunu görüyoruz. Zaten 50. yılları olduğunu herhalde belirten
1: evet,
0: bir logoda
1: muhtemelen
0: yapılmış burada. Ya ilginç tarafı bu işte. Hani baktığınızda evet FETÖ ile ayrışan birçok noktası var. Ama benim için önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi. 15 Temmuz gecesinde bu yapının mensuplarının sokağa çıkmak yerine bekleyin talimatını almış olması ve

0: kendi liderleri gözaltına alınınca sokağa çıkma talimatının verilip sokakta bu gösteriyi imza atmaları aslında az önce lacivert takkeden bahsetmiştik. FETÖ'nün bir laciverti olduğunu belki görebilmek mümkün. Çünkü birçok uygulaması taban tabana zıt gibi gözükse de belirli noktalarda ortaklaştığı şeyler var. Evet, devletin içine sirayet etmekten daha çok toplumsal etkiyi daha yukarı çıkarmak ve siyasete de entegre etmek. Bir cümle daha söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Bu operasyonla ilgili özellikle dezenforme edilen konuların başında da şu geliyor. AK Parti'ye oy vermeyi vazgeçtiler. AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtiler. Bu nedenle bu operasyonla karşı karşıya kaldılar deniliyor. Bu yapının geriye dönük uygulamalarına baktığımızda AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana destek veren değil, aksine karşısındaki yapılara destek veren bir anlayış içerisinde olduklarını görebiliyoruz.
1: Hiç AK Parti'ye destekleri yok muydu AK Parti kurulduğu günden?
0: Tabanının içerisinde AK Parti'ye destek vermişler olabilir. Bir bölümü olabilir ama tepe yönetimi açısından değerlendirdiğimizde AK Parti'nin karşısında pozisyon almış ve bu geçmişe dönük seçimlerin zaman dilimleri içerisinde hem bilgilendirme notları dedikleri liderlik üzerinden ya da kurslarındaki sohbetlerde yayınlanan ses kayıtlarında zaten nerelere destek verdikleri de ortaya çıkıyor. Genellikle şöyle bir amaçları vardır. Bu geriye dönük de aslında ortaya çıkan bir mesele. Siyasette etkili pozisyonda isimlerin olması noktasında 60'lı yıllardan bu yana aslında bir yaklaşımı vardır ama
1: şimdi,
0: bu az önce söylediğim gibi AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtikleri için başlarına bu geldi. Hayır, böyle değil. Bunun
1: zaten
0: gibi
1: böyleydi
0: özellikle yakın zamanda son 10 yılda 15 Temmuz sonrasında AK Parti'ye doğrudan oy verilmemesi gerektiğini tebliğ eden bunun gibi başka yapılar da var. O yapıları da tabii şu an itibariyle bir operasyon ve soruşturmayla karşı karşıya bulmuyoruz.
1: Şimdi yine İçişleri Bakanı'nın açıklamasından alıntı yapıp da soracağım. Bu gizli iletişim yazılımını neden kullanma ihtiyacını hisseder dedikten sonra şunu söylemiş. Geçmişte FETÖ'nün Baylok ihanetinde şahit olduğumuz bu kriptolu karanlık yöntemlerin kim tarafından ne amaçla kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Bu şunu mu söylüyor? Baylok'un çözülmesi çok zaman aldı. İçeriğinin çözülmesi çok zaman aldı. Ama sanki burada kim kullanıyordu? Kaç kişiydi? 3000 kişiden fazla kişinin kullandığı ifade ediliyor bu yönetim kademesinde. Kim kullanıyordu? Ne yazışıyordu? Kimin ne yazışıyordu? Ne konuşuluyordu? Biz bunu biliyoruz mu diyor İçişleri Bakanı?
2: Ya demek yani o öyle anlaşılıyor.
1: O kapıya mı çıkıyor
2: öyle bu anlaşılıyor çünkü
1: buyurun.
2: Bizim bilmediğimiz ve soruşturmanın içeriğinde biraz önce de konuşuldu. Sadece suç örgütü olmaktan öte işte Merve Şebnem söyledi. Yani başka bir amaç veya bir siyasi yapılanma da var. Bu araştırılacak. Bunu savcılar araştırıyordur ama anladığımız kadarıyla bu uygulamayla yapılan yazışmaların içeriklerine ulaşılmış ki Sayın Bakan bunu rahatlıkla söyleyebiliyor.
1: Sanki böyle bakıyoruz, araştırıyoruz bu ne için kullanılmışın ötesinde bir açıklama gibi geldi.
3: Bence zaten kendi üretimleri, o Hindistanlı değil. Ben ona baktım, o Hindistanlı bir oyun platformu. Muhtemelen hızlıca Google'ladılar bunu.
2: Baylok da öyleydi zaten.
3: Yani bunu Google'ladılar. Hindistan'da bir oyun platformu var. İsim benzerliğinden ha orada üretilmiş falan dendi. O değil. İngiltere, ben bir de orada görünce başka neleri var diye baktım. İşte GitHub'da bir tane klasör çıktı karşıma. O da mesela başka, çok amaçlı başka bir şey için. İşte İngiltere'de kurulmuş bir tane kapatılmış bir teknoloji şirketi falan çıkıyor. Looper böyle hani şey, Looper'dan sanki üretilmiş bir kelime gibi. Ama böyle hani cemaatle de, yapıyla da, grupla da böyle alakası olmasın diye. Tıpkı Baylok gibi yani evet, hani böyle kelime türetilmiş bence. Ve tamamen kendi içlerinde. İşte o yüzden bunun mesela server'ı nerede? Bunu kim geliştirdi? Bence tamamen içeride olan bir şey. O yüzden
1: yani böyle bir şey geliştirmek
3: kendi
1: kolay değil. Hele
3: de
1: bunu
3: geliştirip
1: kriptolu bu kadar şifreli hale getirmek için muazzam bir yani yazılım ekibinizin olması gerekiyor. O kadar kolay değil.
3: Yok bence şey yani kendi iç yazılımları için kendi güvendikleri ve yani 3 tane şey şifrelemeyle 3 tane doğrulama gerekiyorsa bu kolay kırılamaz diye düşünmüş olabilirler ama yani devlet
2: mesela,
3: takip etmiş olabilir.
2: Mesela karanlık emeller ne? Değil mi? Şimdi bir rant
4: yazılım şirketleri
2: bir
4: de var zaten bunu çok kolay yaparlar.
1: Ne dediniz Kemal Bey?
4: Yazılım şirketleri de var zaten. Bunu çok kolay yaparlar. Yüzlerce alanda faaliyet gösteren şirketleri var.
1: Kendi yazılım şirketleriyle yapmış olabilirler.
2: Şöyle İçişleri Bakanlığı bir karanlık yapı vurgusu, işte gizli ajanda vurgusu belli ki evet bu uygulama

0: yapının içeriğine ilişkin de bilgiler var ama sadece uygulamayla alakalı değil. Bence belki gizli tanık, belki bir ifade veya belki bir belge. Çünkü o belgelerde biliyorsunuz kağıt doğrama makinelerinde işte belge imha ettikleri ortaya çıktı. Ki devlet o belgelere ulaşmış ki bir Alman, yani yabancı devlet, yabancı istihbarat örgütleriyle beraber çalışmasının ve niye çalıştığını gösteren belge ve deliller olmadan bir İçişleri Bakanı zaten bu denli bir açıklama yapmaz. Bir, karanlık amaç nedir? Türkiye devletini ele geçirmek mi? Şimdi bu, bugün itibariyle baktığımızda evet çok uç bir yorum olabilir. Ama geçmişe dönüp baktığımızda ne yazık ki başa dönüyoruz, 15 Temmuz diyoruz ama ilk başta da dediler ki bir paralel devlet yapılanması, ya o kadar büyütmeye gerek yok. İşte zaten görevden alınıyorlar, işte meslekten atılıyorlar, bunlardan bir şey olmaz. Devlet kontrol altında dedi ama bir akşam bir baktık tanklar yürüyor, uçaklar uçuyor, meclise bombalar atılıyor. Yani o yüzden burada...
1: Ama devlet bunu, o zaman da tedbirini almış ve yaş kararlarıyla o zaten bunların demiyorum çoğunu zaten.
0: Şunu söylüyorum yani bu tür yapılanmaların muhakkak devlet içerisinde temas ettiği, gittiği, ulaştığı, hedef aldığı, hedef aldığı ve özellikle buralarda yapılanalım, buralarda sızalım, buralarda derinleşelim. Bu şimdi FETÖ yargıda 10 yılda olmadı. 1980'lerde Fethullah Gülen'i, değil mi? İfadeleri var. Yargıya gidin, yargıda kendinizi belli etmeden buralarda bulunun. Hakim olun, savcı olun, polis olun,
1: İzmir'de,
0: asker olun.
1: İzmir'de kestane pazarında başlayan bir iş.
2: Ya o yüzden şimdi bak, bu yapıyı... FETÖ ile ilgili kısım.
0: Burada FETÖ ile ilgili kısım değil bu. Bu yani, aslında
2: burada
0: bu
2: da yapı, mı bu var diyorsun?
0: Bu tür yapılarla ilgili kısım.
2: O zaman sen diyorsun ki bu yapıda şimdi bir süredir böyle bir telkinde bulunuyordu.
0: Niye? Şimdi FETÖ'nün merkezi Pensilvanya'ydı. Değil mi? Ağırlıklı olarak Amerika'daydı. Tabii Avrupa'da da var, İngiltere'de ama ağırlıklı olarak Avrupa'daydı ve Afrika ülkelerindeydi ağırlıklı olarak. Bu da ağırlıklı olarak, evet 157 ülkede var ama ağırlıklı olarak Almanya'da, Alman Cumhurbaşkanı
1: Belçika'da
0: bile...
1: Belçika'da da mesela çok büyük bir merkezleri evet var, Brüksel'de. Yani
0: mesela Belçika'da da Türkiye'deki başka bir terör örgütü, sol, tırnak içinde sol bir terör örgütü etkindir, etkilidir. Belçika devleti de onları destekler, himaye altına alır. O yüzden... Bu sadece ya bunu bir suç örgütü kapsamında değerlendirilebilir ama bunun altını ne yapmak istediğini, o karanlık yani İçişleri Bakanlığı'nın dediği o karanlık emellerin ne olduğunun aydınlatılması lazım. Bu soruşturma buraya derinleştirilmezse biz bunu konuşuruz ve geçeriz.
1: Ben derinleştirileceğini düşünüyorum. Hatta dikkat çekilen bir nokta var Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları öncesinde evet, Ahtapot'un kolları meselesi. Yani ahtapotun bir kolu bir bakıyorsunuz Türkiye'de bir kolu bambaşka bir yerde şeklinde işaret ettiği ve sonrasındaki gelişmelere baktığımızda biz belediye operasyonları, işte bu yapının Ekrem İmamoğlu'yla olan yakın ilişkisi, şimdi Avrupa'daki ilişkileri, bence bu sürecin sonunda zaten biz bu puzzle'ın parçalarının birleştiğini tek tek aslında daha net bir resim geldiğini göreceğiz. Yani şu anormal bir şeydir. Bakın FETÖ'yle benzeştiği en önemli nokta. Belki üçüncü kez söylüyorum bu yayında ama Almanya gibi bir ülkede bu kadar kolay yapı yapabilip Kur'an kursu adı altında merkezler açabiliyorsanız, bunu yapabilen bir başka örgüt daha vardı, o da FETÖ'ydü. Yani gidip Türk vatandaşları binasını satın aldığı halde ya da arazisi satın aldığı halde inşaat yapamazken FETÖ hemen karşısında çok rahatlıkla okul adı altında ya da farklı merkezler adı altında inşaatlar yapabiliyordu. Bu yapıyla beraber FETÖ'nün de benzer şekilde Alman devleti tarafından kolaylaştırıcı bir tabloyla karşı karşıya kalması zaten aslında fotoğrafın bir bölümünü bize gösteriyor diye düşünüyorum.
2: Ben şöyle bir sadece şerh koymak istiyorum. Bakın hani FETÖ benzeri bir yapı çıkarsa şaşırmayız. FETÖ gerçeğini yaşadıktan evet, sonra zaten hiçbir şey şaşırmayız. Şaşırmayız ama yani şu anda ortaya çıkan ticari katmanla alakalı bir mesele ve hani çıkar amaçlı suç örgütü meselesine takılıyorum. Neden bak burada duruyorum? Hani büyürse, dallanıp budaklanırsa, ahtapotun kolları gibi bir şey çıkarsa tamam şaşırmayız ama burada Allah aşkına yani şunu bile bence hafif, sonra çünkü hafife alınmasın bu konu. Yani birinden kurban keseceğim diye

0: alıp tabii. hiç kesmemek bence çok büyük bir ahlaksızlık. Ya bunun parasını cebe indirmek çok büyük bir kötülük. Yani dini istismar edebilmek, insanların bağış diye gönderdikleri paraları, işte çocukların, öğrencilerin, Kur'an kursundakilerin bilmem falan, iyi niyetlerle, salih duygularla gönderdiği paralara çökmek gerçekten çok büyük kötülük. Ya
1: bu böyleyse o yüzden, bu muhakkak.
0: Yani o yüzden şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işin içerisinde karanlık bir başka yapı var deriz ve sonra çıkmazsa aman canım sadece dolandırıcılık yapmıyor. Yani hani böyle biraz şey yani kabaca konuştum ama mesela, kabaca anlattım ama hani hafife alınmaması ama. Gerekiyor. Bu evet. mesele de başlı Aynen. başına bir sorun. İnsanlardan sen ben bir hani yani dini amaçlarımız zaten yapı sorunlu. Bak şimdi bir tarafıyla evet şunları mesela hani Diyanet imamının arkasında namaz kılmaktan tut işte kendi gıdanı tüketmeye falan bunları bir yandan çok şüpheli buluyoruz. Ama öte taraftan da örgütün kendi yapısını tahkim etmek için yani işte imam diye dışarıya gitmesinler. Bu yapının hocasından sadece ders alsınlar. Gıda diye dışarı gitmesinler. Ya para içeride kalsın diye yapıyı güçlendirmek için ya bir tarafı da var bunun. Hani bunu hafife almamak lazım.
2: Şebnem bir nokta daha söyleyeyim. Umre meselesi. Mesela Umre'ye gidenler bilecektir. Mekke'de bunların özellikle Türkiye merkezli bir şirketleri var. Hastaneleriyle aynı ismi taşıyorlar. O şirket dışında asla başka bir yerle bir organizasyon evet, içerisine girmiyorlar. Ve kendileri de orada bak, çok net belli ediyorlar mesela. De
1: sayılanlar kendi tanıdığı işte kasabından alması eti şirketinden ya da o gıda şirketinden alması. Ya da işte o aracı kurum aracılığıyla umreye gitmesi. Bunlar da suç unsuru.
2: Bunlar suç unsuru.
0: Hayır bunlarda suç unsuru yok.
1: Nerede yok?
0: Hayır bize zaten karanlık geldi ama illa bir komplovari bir şey aramaya gerek yok. Kapalı yapının detayları olabilir diyor.
1: Çünkü
0: yani bunun devamını şöyle sağlarsınız. Yani bu yapının gücünü sürdürebilmek nedir? O bağlılığı, sadakati, aidiyeti yürütebilmek.
2: Buradaki sakınca şu sevgili Sena Alkan, gıda konusunda özellikle. Sadece bizim ürettiğimiz etler helaldir. Bunun dışındakiler haramdır dediğiniz
1: olarak
2: toplumun içerisinde dezenformasyondan tutun da birçok şeye sebebiyet verecek.
0: Oradaki helal tabii helal diye
1: yapılanma yani bir gizli şüpheli diyor, bir ağınız var diyor. İse bu ağ üzerinden bir konuşma görüşme bir yapıldı ise işte bir takım yöntemler kullanarak ve bunlar bir amaca dair yapıldı diyor. İçişleri Bakanı gizli bir ajanda varsa o zaman tartışılabilir boyutu biraz oraya kayıyor. Ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Ünlü'nün açıklaması var. O neredeydi arkadaşlar bir onu okuyayım ondan sonra gideceğim üzerine konuşacağız. Ay o kadar çok şey atmışsın nereden bulamıyorum tekrar atabilir misin onu bana? Şimdi o da LED'e gelmiş iyi oldu. Şöyle söylüyor Cübbeli Ahmet'te. Kuruş operasyonuna ilişkin bir yorum bu. FETÖ gibi dış güçlerle irtibat kuran, memleketi işgal ettirmek için darbe yapmaya kalkışan yapılardan ders çıkaran devletimiz şu anda FETÖ olma yolunda hızla ilerleyen Alihan Kuruş suç örgütüne bir operasyon yapmıştır diyor. Devamı da var soyundan gelme vasfına işaret eden açıklamalarına dönük bir sürece dair uzunca bir açıklama bu. Birazdan bakarız Cübbeli Ahmet neden böyle söyledi, bu uyarıyı neden yaptı. Çok kısa bir araya gidelim. Sonra konuşmaya devam edelim.
3: Prentek'le devam edecek. Prentek benimle hep.

0: söz konusu olduğunda bu yapıya pozitif bir bakış açısı içerisine bakmak zaten anormal bir durum. Şimdi bir saattir, bir buçuk saattir anlatıyoruz sevgili Sena Erkan. Bu zaman dilimi içerisinde öyle mesajlar gelmiş ki DM kutuma. Yani iftira atıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, işte bilmiyorsunuz şeklinde. Biz eldeki veriler üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Yani 100 milyar lira, 2 milyar doların yurt dışına kaçırılması size absürt gelmiyorsa ya da ruhsatsız silahların çıkması size absürt gelmiyorsa, Baylok benzeri Glopper isimli bir yazışma uygulaması üzerinden örgüt üyelerinin ya da yapının yöneticilerinin şu anda görüşme halinde olması size absürt gelmiyorsa, Almanya'daki bir merkezin bu kadar kolay bir şekilde yapılması ve 600'ün üzerinde şubede faaliyet gösterebilmesi, Belçika'da çok büyük bir merkezin açılması size absürt gelmiyorsa bu sizin probleminiz. Biraz daha belki de aklı kiraya vermeden daha geniş bir bakış açısıyla bir takım olguları da değerlendirerek gitmek lazım. Tabii ki herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, istediği yere gidebilir. Ama bunu başkalarını itibarsızlaştırarak yaparsa, bu noktada toplumun sinir uçlarıyla oynayacak bir noktaya gelirse, ki biz zaten aylardır, hatta senelerdir konuştuğumuz bir mesele var. Özellikle son 2 yıldır terörist Türkiye süreciyle beraber iç cephenin güçlendirilmesi noktasında bir tehdit olarak bu yapı karşında duruyorsa devlet de buraya müdahale eder. Ama diğer cemaatlerin de bu yapıya karşı zaten net bir bakış açısı vardı sevgili Sena Erkan. Bunların en önemli özelliklerinden birisi de şu. Mesela diğer tarikatlar veya cemaatler birbirleriyle etkileşim halindedir. Yani cemaat liderleri zaman zaman peyderpey görüşür, itikadi bir takım meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunurlar ama bu yapı öyle kapalı devre çalışır ve kendinden başka kimseyi de tanımaz bir pozisyon ortaya koyar ve hatta biz
1: kaç
0: sadece
1: kişi var
0: doğru
1: bu yapının
0: İslam'ı
1: mensubu
0: yaşıyoruz.
1: Olan? Yani ne kadar?
0: Ya burada tabii çeşitli sayılar telaffuz ediliyor. Ben bir sayı vermek istemiyorum çünkü başka bir noktaya da gidebilir ama yüz binler seviyesinde özellikle altyapısı olabilme potansiyelini taşıdığını ifade edebiliriz rahatlıkla. Burada şunun da altını çizelim. Yani az önce söylediğimiz noktalar, 100 milyar liralık para, işte 70 milyon euroluk Köln'deki merkez, hı hı, ve işte farklı ticaret adı altında bir takım gayri resmi paraların bulunması. Devlet zaten bu işleri çok hassasiyetle takip ediyor. Özellikle istihbarat böyle Türkiye'nin iç cephesine zarar verebilme potansiyelini taşıyan, güvenlik tehdidi oluşturan yapılara karşı zaten takibat içerisinde. Dolayısıyla isteyen istediği iddiayı ortaya koysun, yarın bir gün belgesi çıktığında onlar üzülen pozisyonda kalabilirler.
1: Kemal Bey, bir Ankara'ya gideyim. Bu Cübbeli Ahmet'in uyarısı, FETÖ'yle FETÖ olma yolunda ilerliyorlar uyarısı ve az önce aktardıklarım, ne düşünüyorsunuz?
2: Yani Cübbeli Ahmet'i açıkçası bu konuda referans olarak bir değerlendirme yapmak istemem. Ama genel kanaat zaten bununla ilgili. Devlet içerisinde devletleşmeye çalışan cemaatler mutlaka var. Burada da biraz önce söylediğim gibi hem bir ekonomik boyutu var bu işin, yolsuzluk boyutu var. Hem de İçişleri Bakanı'nın açıklamasından zaten anlıyoruz ki aynı şekilde bir endişe var devlette. Yani bu yapıların...

0: Bu tip yapıları beka sorunu gören bir şey de var. Devlet refleksi de var. O kesin. Ama tabii benim referansım Cübbelahmet olmayacak. Yani Cübbelahmet'in ne dediğini açıkçası en azından kendi adıma tartışacak kadar önemsemiyorum bu konularda. Çünkü onların da yarın öbür gün aynı durumlarla karşılaşabileceğini düşünüyorum. Benim bu konuda Süleymancılar konusunda da diğer bundan sonra olacaksa da bir endişem var sadece. Bu insan hakları çerçevesinden baktığım bir endişe. O da şu, biraz önce zannediyorum Ayhan Bilgen söyledi konuyu. Bakın Fethullah Gülen grubuna Türkiye'de özellikle de darbe girişiminden sonra Fethullah Gülen grubuyla mücadele ederken aslında en başından bu tip grupların hiyerarşisini en iyi Sayın Cumhurbaşkanı tanımlamıştı. Demişti ki bir piramit düşünün. Bu piramidin altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Bu gerçekten muhteşem bir tanımlamaydı. Ama sonrasında biz gördük ki bu yapılarla mücadele ederken kurunun yanında çok fazla yaş dayanıyor. Yani alttaki ibadet sadece ibadetinde olan, yani buraya samimi hisleriyle ibadet için dinini burada daha iyi yaşayacağına inandığı için belki de buralara bağlanmış çok fazla insanlar oluyor. Bunu geçmişte Fethullah Gülen grubuna yapılan operasyonlarda, ihraçlarda, mor beyinle, namaz vakitleri uygulamasıyla bayloka girmiş gibi gösterilen on binlerce insanın mücadelesini gördük. Aklanma mücadelesini gördük. Ekmek mücadelesini gördük. Yani bu insanlar çok uzun süre ekmeklerinden ve işinden oldular. Sonra devlet bir şekilde bunu öğrendi, bir şekilde bunun doğruluğunu kabul etti. Bu insanları işlerine, güçlerine iade ettiler. Ama sonuçta böyle bir süreçte yaşandı ve binlerce, on binlerce insan için yaşandı. O dönemde bizler muhalif ve seküler insanlar olarak da o insanların haklarını savunduğumuzda çok fazla işte tırnak içerisinde siz de FETÖ'cüsünüz, FETÖ'ye destek oluyorsunuz eleştirilerini aldık. Çok fazla bunlarla ilgili soruşturmalara uğradık. Ama sonunda hak savunucularının birçok söylediği de doğru çıktı. Devlet bunu kabul etti ve bu insanları işlerine iade ettiler. Aynı süreçler yaşanmayacak şekilde eğer bir buradan da tırnak içerisinde bir arınmadan bahsediyorsak, devletin bu tip yapılardan arınmasından da bahsediyorsak, burada da tabanda olan ve gerçekten sadece samimi hisleriyle ibadetlerini yapmak isteyen yahut bu insanların doğru insanlar olduğunu, İslam'ı doğru anlattığına inandığı için buralarda olanlar ama devlete karşı hiçbir suça bulaşmamış, hiçbir suça karışmamış insanları da öncekinde olduğu gibi aynı kazana atmamak lazım. Bu konuyla ilgili en büyük endişem bu. Yoksa yapılanların bu tip yapılara karşı devletin bir refleks göstermesinin, devletin bunlara karşı tedbir almasının son derece yanındayım ve devletin de kendisini koruma hakkını, kendi geleceğini, halkını ve ülke bütünlüğünü koruma hakkının içerisine bunun dahil olduğundan eminim. Bunu destekliyorum ama bu yönde de laik yaşamı da benimsemiş seküler bir yorumcu olarak buraya da dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Burada bir itiraz edeceğim.
2: Benim de var
1: Niye?
2: İtirazım.
1: Çünkü birinci nokta, 49 kişi gözaltına alındı ve şu anda gözaltına alınan isimler yapının içerisinde yönetici pozisyondaki insanlar. Yani dolayısıyla az önce Sayın Özkiraz'ın tabir ettiği tabanla veya işte ibadet amaçlı...
0: Yok ben zaten şu anda bu oluyor
1: değil.
0: Demedim
1: İkinci
0: Ferhat
1: nokta,
0: Bey.
1: Tamam anladım onu.
0: Şu anda bu oluyor
1: Bundan
0: demedim.
1: Bundan sonrasını kastettiniz.
0: Şu anda
1: İkinci
0: oluyor demedim. Büyüyecekse ileride olmasın dedim.
1: İkinci nokta da şu. 15 Temmuz gibi bir günü yaşamış, uçurumun kenarından dönmüş, bana göre 2. Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir devletin de bu yapıyla uzaktan yakından bir şekilde teması olanlara karşı bir takım tedbirler alması ve bazı konu

0: konularda daha hassas davranması son derece doğaldır. Kimseye bu noktada en azından görevlerinden uzaklaştırılanlarla ilgili itibar suikasti düzenlendiğini hatırlamıyorum o dönemde. Eğer zaten bir suçu yoksa iade de ediliyor. Ama işin tepe kısmı ve bunun medya kısmı ile ilgili de 15 Temmuz öncesinden bu yana ortaya konan bir tavır söz konusuyken, bu tavra rağmen gidip onların yanında onlara destek verenlerin de bu konuda tekrar bir gözden geçirip süreci ele almalarında ben fayda görüyorum.
1: Ya şöyle, şimdi bir yapıyı konuşuyoruz ya, mesela Fethullahçılar meselesini, FETÖ meselesini ortaya çıkan devasa bir terör örgütü yapılanması ile çok uzun süre konuştuk. Şimdi her şeyi birbirine benzetmeye başladığımızda, yani Kemal Bey'i tenzih ediyorum ama şimdi bakın çok fazla cemaat var, çok fazla tarikat da var. Ve mesela İsmail Ağa cemaatini herhalde kastediyor Ahmet Mamdun'un. Yarın öbür gün aynısı olabilir diyor. Şimdi ortada hiçbir delil vesaire evet. yokken çok büyük bir cemaati, çok büyük bir grubu da böyle zan altında bırakmayalım. Bakın yani Türkiye'de böyle yapılar
2: ben
1: var.
2: Ben İsmail Ağa cemaatine özel bir şey söylemedim Merve Hanım.
1: Ama
2: İsmail
1: orası da yarın öbür gün benzeri bir durumla karşı karşıya kalabilir düşüncesindeyim dediniz. O zaman hepsi düzeltiniz dedim. Yanlış anlaşılmasın.
2: Hepsi,
1: çünkü bir sürü insan var dedim. Ve yani kurunun hepsi yanında dedim. Yaşı bütün burada kalbimiz. Biz de yakmayalım.
2: Merve Hanım, Merve Hanım bırakırsanız düzelteyim o zaman. Hem söylüyorsunuz hem düzeltmeme fırsat vermiyorsunuz. Yanlış anlamışsınız.
3: Ya
2: söylediğim şey sadece
3: ya hem
2: İsmail
3: yanlış
2: Ağa
3: anlaşılıyorsunuz hem de
2: değil.
3: Neyi yanlış anladığımızı o zaman bir söyleyelim tamam, de siz onu o zaman, düzeltin.
2: O zaman tamam. O zaman birbirimizin üstüne konuşmayalım, kolay olsun. Şöyle söylediğim tam olarak şu. Dedim ki yani sadece oraya bir operasyon düzenlenecek gibi bir şey demedim. Benim böyle bir istihbaratım da yok zaten. Ben diyorum ki benzer yapılar, yani sonuçta dini cemaatler ve biraz önce yayının başında da sizinle hemfikirdik, denetlenmesi çok zor olan yerler. Bunlardan yarın buna da olabilir, ötekine de olabilir, ötekine de olabilir. O yüzden devlet denetiminde olmayan, yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın devlet kademesinde bu tür yorumları elbette yapabilir de bizim burada televizyonda tartışabileceğimiz ne siyasal birikimi var ki ben onu tartışayım dedim. Bu benim kendi fikrim.
4: İyi de burada siyasal bir yorum yapmıyorsunuz.
0: Hayır, burada şu var.
3: Yorumunu kişisel olarak tamam tekrar bakın 3 kere söylediniz. Evet. Biz de bir kanaat önü illa ki o söylemiş değil ama burada günün sonunda bir başka cemaatin içerisinden bir yorum gelmiş ve değerlendiriyoruz. Doğru söylemiştir, yanlış söylemiş. Bakın 3 keredir tekrar
2: tamam,
3: zikrediyorsunuz. Sonrasında
2: zaten
3: bir de hedef gösteriyorsunuz.
2: Ben size
3: haliyle
2: zaten değerlendirmeyin demiyorum ki. Ben size zaten değerlendirmeyin demiyorum ki. Niye ekrana getirdik konuşuyoruz da demiyorum. Ben diyorum ki Cübbeli Ahmet'in herhangi bir konuda fikrinin benim için bir önemi yok. Siz bu konuyu tartışabilirsiniz. O yüzden ben o konuyu hiç tartışmadım dikkat ettiyseniz. Bir kelimesini bile yorumlamadım.
3: Ama o kadar çok benim için hepinizden çok ismini zikrettiniz. Farkında mısınız?
0: Çoktan bir genelleme
3: negatif
0: yaparak
3: manada.
0: Şimdi burada şahısların çok fazla önemi de olmayabilir.
2: Üç kere düzeltme ihtiyacı hissettiğiniz
0: şahısların önemi de olmayabilir de burada ben biraz
2: yoksa,
0: da bir
2: bakın
0: şunu
2: daha
0: görüyorum.
2: Önemli bir
0: kendi
2: açıklama var. Mesela şunu tartışırım.
0: Mesaj
2: mesela şu
0: için,
2: kişinin bakın o da bir cemaatin önderi. O da bir cemaatin önderi.
0: Cemaatin önderi değil. Mesela biraz birisiyle ilgili konuşurken bakın, bilgi sahibi olarak konuşalım. Cübbeli Ahmet Hoca
2: Ferhat Bey,
0: İsmail Ağa cemaatine
2: ondan
0: mensup.
2: Bahsetmiyorum. Ondan
0: ancak
2: bahsetmiyorum.
0: Onun başındaki bir isim
2: ondan
0: değildir.
2: Ondan bahsetmiyorum.
0: Kimden bahsediyorsunuz?
2: Süleyman, bakın ondan bahsetmiyorum. Deniz Olgun'dan bahsediyorum. Süleyman cemaati, Süleymancılar cemaati bölündüğünde daha küçük bir grubunun liderliğini alan Kuriş daha büyük bir gruba, ana gövdeyi aldı Kuriş. Bir de daha küçük bir grubunu alan Deniz Olgun'dan bahsediyorum.
4: Tamam, bu neden ondan bahsettiniz?
2: Onun da açıklaması var mesela ve bu operasyonu sonuna kadar desteklediğini söylüyor. O
0: evet.
2: aynı gruptan bölünmüş. Biraz önce bahsettiğiniz suikast şüphesini de taşıyan torun o.
0: Evet.
2: Yani bir önceki liderin suikastle öldürülmüş olduğu şüphesini taşıyan
0: şimdi
2: kol.
0: Onun görüşünü dikkate alıyorsunuz ama Cübbeli Ahmet Hoca'nınkini dikkate almıyorsunuz gibi bir sonuç çıkıyor burada.
2: Bakın onunkini dikkate alırım çünkü Süleymancıları konuşuyoruz.
3: Ay
2: İsmail
3: canım,
2: Ağa ile
3: Ahmet
2: ilgili
3: Mahmut
2: bir şey
3: de sonuçta
2: ben
3: Fethullah.

0: İnşaatçılar Cübbeli tarafından içeriye atılmış bir isim günün evet. sonunda. Yani ben de onun görüşünü dikkate alırım.
1: Aynen öyle.
0: Bu bir yorumdur ve zaten. Yorumlar bizi zenginleştirir. İstediğimiz kadar karşı mahallede bulalım onları de dinleyelim. Ne var? Kötü bakın, bir şey mi söylüyor? Yani bakın, söylediği şey Süleymancılar yok. Ve Fethullahçılar temasının ne zaman başladığına dair kendi gördüklerinden Şebnem bir hanım. İzlenim. Bunun Şebnem üzerine hanım. Konuşmamızda ne sakınca
2: Şebnem
0: var?
2: Şebnem Hanım, böyle bir tartışmamız yok. Hiçbir sakınca yok. Ben kendi adıma konuşmayı doğru bulmadığım için o kişinin yorumlarını yorumlamayı kabul etmedim. Yani istemedim yorumlamayı.
1: Yeni partiyle ilgili yorum yapıyorsunuz ama Kemal Bey. Siz de o grubun içinde değilsiniz.
2: Böyle bir şey demedim.
1: Bu açıdan baktığımızda.
3: Nereye geldi bu konular?
1: Yeni partiyi de yorumlamayın.
4: Kişisel olarak, Kemal Bey.
0: Bu konuyla alakası olmamış. Grupla horlandığında rahatsız oluyorum. En azından
4: açıklamalarını değerlendirmek istemiyorum.
3: Ama bu bir siyasi... Yani onun kendisini evet, yaptığı bir siyasi değerlendirmek
2: bir şey
3: değil.
2: Siz, evet.
3: Bir kendisi siz de bir dini cemaate ve bir başka dini cemaat değil. Kendi evet, izlenimini
5: hani bu bir izlenim bir cemaatin içinde.
1: Yani şu değil.
5: Orada bir o cemaatin içindeki bir işte ismi bilinen ve etrafındaki kişiler tarafından da evet söyledikleri söz dikkat alınan bir kişi. Ben de gittim röportaj yapmıştım.
1: Bir kanaat önderi.
5: Kanaat önderi diyelim evet aynen öyle.
3: Ya yani ben de röportaj yapmıştım.
1: Ya şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın tenis konusundaki yorumlarını dinlemiyoruz. Yani Anna Kornikova ile ilgili böyle böyle olmalı demiyor.
5: Bu konuda
1: yani
5: söylemesi...
1: cemaat yapısıyla ilgili bir operasyon evet. var gündemde evet, ve evet, ona dair bir yorum getirmiş. Dolayısıyla... Siz değerlendirmeyi bilirsiniz, bu da sizin hakkınız ama bunun üzerinden de kişileri itibarsızlaştırmaya girmek doğru değil.
3: İçeriği konuşacaktık. Konuş, gite gite yani Cübbeli Ahmet Hoca işte Ahmet
0: Mahmut Ünlü konuşuyor. Hayır şöyle bir endişe oluşur. Bakın her cemaatin binlerce, milyonlarca mensubu var. İnsanlar şunu düşünmesin. Bakın bir ticari meseleyle çıktı. Çıkar amaçlı suç örgütü dendi. Ondan sonra oraya da gider, buraya da gider. Herkes de bir gün bu işin hedefinde olur düşüncesi. Bakın bu yapıların merdiven altına inmesinin ana gerekçesi, bu yapıların böyle kapalı kutu haline gelmelerinin de ana gerekçesi ve devlete güvenmemelerinin de zaten sebebi. O yüzden devlet sürekli dilini dikkatli seçmeye çalışıyor ya, dini gruplarla hiçbir mesele, bunun alakası yok deniyor ya. Dikkat etmek lazım hakikaten.
5: Adalet Bakanı ilk gün çıkıp açıklama yapmadı mı?
1: Evet evet.
5: Dedi ki bu açık yapı şekli Süleymancılar çizdi. Diye tarif edilen o dini grupla alakalı değil dedi. Burada bir finansal durum var. Burada bir suç örgütü, bir şebeke var. Biz bu şebekenin üstüne gidiyoruz dedi. Ha, bu şebeke daha sonrasından buraya evrilir. FETÖ'vari bir şey olur. Bu başka bir şey. Biz de bunu söylüyoruz. Diyoruz ki buraya evrilebilir. Buraya evet. dikkat edelim. Bunu da söyleyen zaten biz değiliz. İçişleri Bakanı.
1: Abi canım.
5: Yani onu İçişleri Bakanı söylüyor. Ve bunu da Ahmet Mahmut Ünlü de doğal olarak böyle bir yapıyı bildiği için, dışarıdan gözlemlediği için ve kendi... cemaatiyle de ilgili durumu daha iyi analiz edebildiği için Ahmet Mahmut Ünlü'nün yaptığı tespiti de tartışabiliriz. Çünkü içeriden tabii. gören ve durumu içeriden izleyebilen bir kişi. Nasıl bu yapıların nasıl istihbarat örgütleriyle yan yana gelebileceğini gözlemleyebilir. Bizden daha iyi bilir. Çünkü o yapıları dışarıdan ve içeriden daha iyi görüyor.
3: Ayhan Bey'e bir gideyim. Ayhan Bey bilmiyorum siz Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamalarını değerlendirmek ister misiniz ama ne düşündünüz?
6: Ya içeriğiyle ilgili şüphesiz dikkat çekici ifadeler yani ama Kemal Bey'in yani ben o kişiyi konuşmam diye ifadesi tabii ki kendi referans dünyasıyla ilgili o da hani anlaşılır bir durum. Dolayısıyla da hani içeriği tartışmak başka bir şey. Kişiyle ilgili yani bakış açımız, yaklaşımımız, tabii referans alıp almayacağımız farklı bir şey. Ben izninizle konuyu birazcık hani şuraya getirmek istiyorum. Şimdi bu yapı yani daha öncesinde Süleyman Hilmi Tunahan'ın damadı olan ve yani o kimliğini özellikle söylüyorum yoksa hani bir özel siyasi adres göstermek için değil ama yani Ahmet Arif Denizolgun o suikast mi işte ölüm sebebiyle ilgili tartışma yaptığımız kişi Anavatan Partisi'nin 20. dönem milletvekilidir. Yani böyle çok kriminal bir yapıdan bahsetmiyoruz. Sonuçta siyasi arenada merkez sağ bir partinin milletvekiliydi bu yapının lideri 2016'ya kadar 16'da hayatını kaybeden kişi. Sonrasında bu yapı

0: Bu içerisinden iki yeğen, yani Ahmet Arif Deniz Olgun'un iki yeğeni, kız kardeşinin oğlu Alihan Kuriş ve erkek kardeşinin oğlu Fatih Süleyman Deniz Olgun. Şimdi yani Fatih Süleyman Deniz Olgun da Adalet Kalkınma Partisi'nin 20. dönem milletvekiliydi. Ama 2016 sonrasında daha çok işte şimdi bu operasyonun muhatabı olan Alihan Kuriş etkili oldu yapı içerisinde. Şimdi burada zaten gözaltına alınan kişi sayısına baktığınızda bütün bir yapının hedef alınmadığı çok açık. Yani ben hani binlerle ifade edilen sadece Türkiye'de yurt sayısı dediğimde herhalde bunun yöneticileri de her bir yurtta en az ikişer, üçer kişi varsa yani binlerce insandan bahsediyoruz. Ya burada tepede bir ekonomik ilişki ve bu ilişkinin muhtemelen dış bağlantıları bir süredir devletin dikkatini çekmiş ve incelemeye alınmış. Bir de tabii bu yapı nasıl ortaya çıktığı noktasında da birkaç şeyi belki yanlış anlaşılma olmaması için düzeltmemiz gerekiyor. Ya toplumsal hayatta boşluk varsa ihtiyaca cevap veren örgütlenmeler, bunlar bir cemaat olabilir, bir lobi olabilir, bir kulüp olabilir. Sonuçta o boşlukta varlık kazanır. Şimdi Anadolu'da yani özellikle köylerde liselerin olmaması dolayısıyla lisede okumak isteyen öğrenciler ilçeye geldiklerinde bir yurtta kalma ihtiyacı duyarlar. Eğer ailenin ekonomik durumu çok iyi değilse, yani özel bir ev kiralama falan gibi imkanı yoksa, oralarda ilçelerde bırakın yani liseler için devlet yurdunun olmasını, ya bizim Türkiye'de büyük şehirler dışında yakın tarihe kadar küçük illerimizde bile yurtlar yoktu. Yani üniversiteler yaygınlaşınca kredi yurtlar kurumu ve sonra özel yurtlar açıldı. Şimdi lisede bir öğrencinin okuyabilmesi, yani ilkokulu köyünde okumuş, ortaokul liseyi eski sistem üzerinden söylüyorum. İlçesinde okuyacak kişinin kalabileceği en ekonomik yer, özellikle yoksul insanlar açısından bu yurtlardır. Şimdi bu yurtlar zaten Kur'an kursu ruhsatıyla çalışmıyor. Bir şeyi düzeltelim orada.
1: Evet.
0: Kur'an kursları 2010'lu yıllardan sonra özellikle çıkarılan yönetmelikle tamamı ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetimine verildi. Buralar yurt aslında esas itibariyle, ama yurtta kalan öğrencilere bir eğitim, Kur'an eğitimi yapılıyor. Dolayısıyla bir barınma ihtiyacının karşılanması, bunun en minimum yani ekonomik ölçülerle sağlanması, çünkü yani bu yapı Anadolu'da özellikle üreticiden, çiftçiden sadece nakit destek değil, yani sadece nakdi değil, aynı yardım da toplar çok ciddi biçimde. Tahıl toplar, işte üzüm üretilen yerlerde üzüm toplar. Hemen hemen her bölgede bu yurtlar için aynı yardımlar da toplanır. Dolayısıyla giderlerinin büyük kısmı zaten yani o yardımlarla yürüdüğü için oradaki öğrenciler de daha ekonomik koşullarda orada kalırlar. Bu arada kaldıkları yurtta da bir Kur'an eğitimi alırlar. Şimdi bunu yani gayet tabii buraya kadarki kısmıyla inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din eğitimi, din öğrenimi özgürlüğü kapsamında ele alabiliriz. Ama eğer yukarıda buralardaki para akışını yöneten bir merkez, yani parayı kayıt dışı kullanıyor, kayıt dışı yönetiyor ve bunu da özellikle uluslararası bir takım ağlar içerisine dahil ediyorsa, bunun yani güvenlik konusu olarak ele alınması, izleme ve yargılama konusu yapılması, bütün bir topluluğu, oralarda kalan öğrencileri, oralarda yetişenleri, oralara yardım edenleri falan hani aynı töhmet altına bırakmadan ele almamız gerekiyor. Bu kadarını söylemek isterim şimdilik.
2: Teşekkürler. Bir yandan bu iddialarla ilgili de şöyle söylemiş Alihan Kuriş, onu da aktarayım. Yani kendisine sorulduğunda ifade verirken, ben Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin torunuyum, varisiyim ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim. Kanaat önderi olduğumuz grubun ismi Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin talebeleri olarak kendimi nitelendiririm. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğini bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Bu hususlar beni ilgilendirmez diyor. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğimi bilmiyorum. Bunlar beni ilgilendirmez derken burada neyi kastetti bilmiyorum, ama mesela bu Fatih Süleyman Deniz Olgun'dan bahsedildi, evet, az önce. Şimdi bu burada bir takım başka iddialar da var kendisi.
0: Burada galiba Sena Hanım Mehdilik tartışmasına bir gönderme yapıyor.
2: Yani acaba öyle mi dedim
0: Mehdilik
2: ben de?
0: Mehdilik tartışmasına sanırım bir gönderme yapıyor.

Sanırım öyle, çünkü yani tabii bu birazcık hani inanç, din istismarına girebilecek bir alan. Yani sonuçta gayet tabii din, inanç, özgürlüğü bir yerden sonra bir takım işte muğlak ve istismara açık şeylere dönüşebilir. Yani Mehdilik kurumu tabii ki bu Şii inancında, Sünni inancında farklı anlamlar ifade ediyor ama

0: edilmesi, işte gelir giderin denetlenmesi, işte kaynağın kullanımının hesaba sorulması, hesaba çekilmesi çok mümkün olmuyor. Galiba bunu soruyorlar herhalde emniyet ya da savcılık sorgusunda. O da ben bu benimle ilgili atfedilen şeyler bilmiyorum. Yani ama işte ben sadece bu talebelerin kanaat önderiyim diyor. Ama ya bu kısmı doğrusu çok hani kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü genellikle bu tip yapılar...
1: Yani kendisine sorulduğunda ifade verirken, ben Süleyman Hilmi Çunahan Hazretlerinin torunuyum, varisiyim ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim. Kanaat önderi olduğumuz grubun ismi Süleyman Hilmi Çunahan Hazretlerinin talebeleri olarak kendimi nitelendiririm. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğini bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Bu hususlar beni ilgilendirmez diyor. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğimi bilmiyorum. Bunlar beni ilgilendirmez derken burada neyi kastetti bilmiyorum ama mesela bu Fatih Süleyman Denizoğlu'ndan bahsedildi, evet, az önce. Şimdi bu burada bir takım başka iddialar da var kendisi.
0: Burada galiba Sena Hanım Mehdilik tartışmasına bir gönderme yapıyor.
1: Yani acaba öyle mi dedim
0: Mehdilik
1: ben de?
0: Mehdilik tartışmasına sanırım bir gönderme yapıyor. Sanırım öyle, çünkü yani tabii bu birazcık hani inanç, din istismarına girebilecek bir alan. Yani sonuçta gayet tabii din, inanç, özgürlüğü bir yerden sonra bir takım işte muğlak ve istismara açık şeylere dönüşebilir. Yani Mehdilik kurumu tabii ki bu Şii inancında, Sünni inancında farklı anlamlar ifade ediyor. Ama yani biraz hani lahyüsel bir alan, sorulamayan, sorgulanamayan, hesap sorulamayan bir kurtarıcı, bir hani dini kurtarıcı müceddidliğin ötesinde, yani bir din yorumu yapmak, içtihat yapmanın, işte o çağın inanca dair sorunlarını çözmenin ötesinde bir rol yüklediğinizde, artık onun hani hesaba çekilmesi, işte gelir giderin denetlenmesi, işte kaynağın kullanımının hesaba sorulması, hesaba çekilmesi çok mümkün olmuyor. Galiba bunu soruyorlar herhalde emniyet ya da savcılık sorgusunda. O da ben bu benimle ilgili atfedilen şeyler bilmiyorum. Yani ama işte ben sadece bu talebelerin kanaat önderiyim diyor. Ama ya bu kısmı doğrusu çok hani kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü genellikle bu tip yapılarda bu inanç, bu yaklaşım son derece yüksek motivasyon sağlar. Yani nedir o? İşte yani Mehdi dediğiniz, sonuçta insanlık bunalıma girecek. Muhtemelen ya büyük bir dünya savaşı çıkacak. İşte dünya o krizi yaşarken sizi kurtarabilecek bir hat, sizi kurtarabilecek bir lider, bir kanaat önderini takip ediyorsunuz. Dolayısıyla hani ona dönüp bu parayı nereye harcadın? Bu parayı işte niye kendi kasanda tutuyorsun? İşte bu parayla niye kendine mülk aldın falan gibi soruların sorulması imkansız hale gelir. Bu sınır da bence birazcık inanç özgürlüğünden din istismarına, din üzerinden, inanç üzerinden maddi kaynak oluşturma alanına doğru kayar.
2: Hı hı. Öyleyse soruyu okuyalım.
1: Buyurun.
2: Soru şu, yani verilen cevaptan çok farklı. Liderliğini yaptığınız çıkar amaçlı suç örgütü hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçu kapsamında yakalandınız. Bu çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili detaylıca açıklamanızı yapınız dedikten sonra az önce söylediğiniz işte tüm dosya ve evrakları tarafıma bilgi sahibi oldum. Orasını hızlı geçeyim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, ben de onları severim. Kur'an-ı Kerim hizmetlerini dedemin usulü üzerine devam ettirmek en önemli vazifemdir. Aynı zamanda bu konuda sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderiyim. Ancak yukarıda iddia edilen suçlamalarla alakalı kimseye emir ve talimat vermedim. Dolayısıyla tarafıma isnat edilen asılsız suçlamaları kabul etmiyorum diyor. Şimdi burada tabii şu var. Bize Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin talebeleri derler meselesi. Kendi işlerinde bu şekilde ifade ediyor olabilirler, bunu bilemem ama genellikle onlar kendilerini Süleymanlılar olarak ifade ederler. Toplumda da Süleymancılar olarak dile getirilir bu. Burada tabii çok net bir şekilde aslında kendisinin de vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan para aklama suçlamasına dair verdiği yanıta baktığımız zaman kendisini bu yapının başında konumlandırdığını ve diğer...

0: Kur'an kurslarının veya sivil toplum kuruluşlarının da önderliğini yaptığını ifade ediyor. Bu açıdan baktığımızda da aslında yarın bir gün buraya dair çıkacak farklı noktalarda kendisi bir şekilde bir sorumluluk içerisinde olacaktır. Ama burada tamamen kendisine yöneltilen suçlamaları bertaraf etmek adına bence teknik bir savunma yapmış diyebilirim. Hı hı. Yani avukatların yönlendirmesiyle.
1: Şimdi bazı bir iddialar da konuşuluyordu ya, az önce bahsettim. Hatta Ayhan Bilgen biraz sonra size de gelirim. Zannederim o iddialarda ben de bir parça ne dediniz tam şimdi dediğinizi yanlış ifade etmek istemem ama değerlendirilmesi gerektiği tarafındayım gibi bir söyleminiz oldu. Bu nasıl bir cemaatti? Buradan ayrılan ve bir takım iddiaları ortaya atan bu grup kim? Bu kişiler kim? Şimdi bugünkü durumda bu cemaate temiz duygularla bağlı olanlar kimi ne gerekçeyle takip ediyor? Bir bölünmüşlük hali var mı yok mu? Mesela biraz daha arka planına dair bilmek istiyorum. Oradan devam edelim.
0: O zaman şöyle anlatalım. Tabii bir bölünmüşlük var ama bölünmüşlük az önce Ayhan Bey'in de ifade ettiği şekilde Deniz Olgun, Fatih Deniz Olgun'un tarafında çok küçük bir taban. Ama ağırlıklı olarak Alihan Kuriş'in şu anda kontrolünde bir taban olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani bunun oranlamasını yapacak olursak da %90-95 Alihan Kuriş lehinde bunu ifade edebilmek
1: taban
0: mümkün.
1: Dediğiniz,
0: taban dediğimiz aslında
1: Süleymancı olarak tabir edilen cemaatin içindeki mensupları diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Bakın peki. Yani o yapıya tabi olduğunu söyleyenler. Burada tabii tabanın bir suç isnadıyla karşı karşıya değiliz. Biz de bunu söylemiyoruz ama bu yapı çok kolektif hareket edebilme potansiyeline sahip. Ondan bahsediyoruz. Yani işte şuradan alışveriş yapacaksınız. Bunu sorgulamadan, neden burası söyleniyor şeklinde sorgulama yapmadan bunu uygulamaya alabilme potansiyeline sahip. Veya kendisini bu gruptan tabir eden birisi seçim öncesinde şu partiye oy vereceksiniz dediğinde de bunu sorgulamadan yapabilme potansiyeline sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak tabii ki istisnalar vardır işin içerisinde. Dolayısıyla o yapının başında koşulsuz itaat meselesini de ön plana çıkartmış bir potansiyeli gören insanları da bir takım yapılar kontrol etmek ister. Şöyle düşünün, yani bir sözünüzle 1000, 10 bin, 100 bin kişiyi yönlendirebilme potansiyeline sahipseniz ciddi bir gücü elinizde tutuyorsunuz demektir. Dolayısıyla yapı baştan sağlam bir zeminde başlamış olabilir, doğru bir şekilde ilerliyor olabilir. Kur'an hizmetlerini ortaya çıkarmak ki bunun da oluşumuna da bakmak lazım. Yani siz bir şeyi engellediğinizde onun karşısında da bu tarz yapıların büyümesi de çok normal bir şekilde gerçekleşir ki 28 Şubat sürecinin FETÖ'nün büyümesine ne kadar büyük bir etki ettiğini, bu tarz yapıların ne kadar büyük bir etkiyle büyümesini sağladığını unutmamak lazım. Dolayısıyla Alihan Kuriş döneminden sonra 15 Temmuz'da istediğini alamayan FETÖ'nün arkasındaki güçlerin bu yapıyla temasa geçerek bu yapıyı yönlendirmesi altına alma ihtimali güçlü. Bunun yanı sıra FETÖ'den belki yakalanamayan ama bir takım yerlerde pozisyon olan kişilerin de bu yapıyla beraber hareket edebilme potansiyeli güçlü. Çünkü aynı yerden beslenme ihtimalleri güçlü görüldüğü için değerlendirme yapılıyor şu anda. Ben açıkçası çok uzun olmayan bir vadede, çünkü bir süredir takip ediliyor. Uzun olmayan bir vadede daha net sonuçları karşımıza göreceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi bu mal varlığına ilişkin bazı tespitler var. Sizinle onlara bir bakalım mı Merve Hanım? Kuriş ailesinin mal varlığı. Burada ağırlıklı ya anne, baba, Alihan Kuriş ve kardeş üzerinde bu taşınmazlar görünüyor. Gayrimenkullerin toplam 191 adet aktif taşınmazları varmış. Bu ağırlıklı anne Ayşe Gülderen Kuriş üzerinde. Bu kadar taşınmaz bunlar neler, nerelerdiler? Ne biliyoruz bunlara dair? Nasıl bu taşınmazlar elde edilmiş bu kadar fazla?
2: İşte zaten aslında bilinmiyor. Mesele o. Az evvel de biraz bu cemaat yapılarının, daha doğrusu cemaat yapısı demeyelim ama para toplayan, bağış toplayan yapılar desek çok daha doğru olacak. Bunların o para döngüsüne aslında bakmak lazım. Hep aynı yere geliyorum gibi oluyor ama cemaat diye fiziki bir varlık olmadığı için işte nakdi olarak ya da banka yoluyla vesaire bağış yapmak isteyen ya da işte sadakasını, fitresini, kurban bağışını vesairini buraya göndermek isteyenler.
0: Bankayı çok fazla kullanmadan ağırlıklı yani o yurtlarda.

0: kalan talebelere verdikleri zarfların içerisinde aileler tarafından doldurulması evet. ve kurban bağışlarını da onlara bir hedef koyarak 10 tane kurban getir diyerek hocaları tarafından aslında potansiyeli artırılmaya çalışılan bir yapı.
1: Evet ama muhtemelen var ya bu arada bankayı orada kullanmıyorlar ama ticari tarafta bu Tabii. kadar çok şirketleri olduğu için bir şekilde o paranın kayıt içerisine de geçmesi gerekiyor. Hmm. Şimdi böyle bir ciddi anlamda kayıt dışı para var. Bir yerde de bu kadar çok ticari aslında şirket var ve şirketlerin bir kısmı önemli bilinen şirketler. Yani paravan diyeceğimiz şirketler de değil.
2: Aktif paravan, şirketler.
1: Evet aslında cirosu biraz olan, bilinen şirketler daha çok büyük şirketler, cirosu yüksek şirketler daha çok. Şimdi bu yapıyla alakalı söylemiyorum. Her şey iddia aşamasında ama böyle kara para aklama meselelerinde de kayıt dışı parayı sisteme sokma meselelerinde de daha çok tercih edilir. Çünkü paravan şirket zaten gözükür. Naylon olduğu için anlaşılır. Daha gerçekten cirosu yüksek şeylerin içerisinde, şirketlerin içerisinde, o hacmin içerisinde, bilançonun içerisinde bir şekilde yedirilir. Neden bu kadar çok ticari yapılanması var sorusunun da cevaplarından bir tanesi olabilir. Şimdi bu taşınmazlar meselesi. Bir kısmı evet ev, arsa, şu, bu gibi şeyler. Bir kısmı da işte yurttur, odur, budur.
2: Tam onların onu soracaktım. Bir kısmı, yani bu 191 aktif taşınmaz, ya apartman olabilir, daire, dükkan neyse ama yurt olarak kullanılan yerleri de kapsayan bir sayı
1: mı? Tabii ama düşünün işte insanlar buraya yaptığı desteği, yardımı, bağışı vesaire annesine, babasına, kardeşine, şahsına da göndermiyor. Sonuçta hayır için gönderiyor gerçekten. Hı-hı. Burası için hani ben sana emanet ediyorum. Ve bu parayı işte oradaki Kur'an kursundaki öğrenciler için, yurtta kalan çocuklar için, işte ne bileyim eğitim faaliyetleri için vesaire kullanırsın diye. Hani en kötüsü kurban amacının dışındakileri söylüyorum. Gönderiyor, elden veriyor vesaire diyelim. Şimdi bir şekilde günün sonunda en basit haliyle söyleyelim. Hadi ev arsa alınmasını bir kenara koyduk. Parayı değerlendiriyoruz amacıyla yapılıyor olsun. Yurt binası, günün sonunda bir yurt binasını diktiğinizde bunun tapusunun birisinin adına kaydolması gerekiyor. Doğru mu? Hı hı. Cemaat diye bir tüzel kişilik yok. Hukuken böyle bir varlık yok. Dolayısıyla vakıf üstüne yapabilirsiniz, dernek üstüne yapabilirsiniz, şirket üstüne. Yani bir tüzel kişilik üstüne yapabilirsiniz ama bu tarz kapalı yapılarda çoğunlukla şahsın üstüne yapılıyor. Yani o da yani hocamızdan daha çok güvenebileceğimiz kim var? Hani ona burada emanet ediyoruz düşüncesiyle.
2: Fark edelim anne baba ve kardeşin üzerine ağırlıklı mesela. Evet. Eş yok ya da başka bir akraba yok. Annesi babası ve kardeşi var
1: başka
2: sadece.
1: Başka yani var bence mı? Biraz daha geniş çevre çıkabilir. Bu şu anda yani iddia makamının bizimle paylaştıkları.
0: Sena Hakan, orada bence daha fazlası var. Belirtilmeyen vardır. Şeylerden bir tanesi de kasada bulunan 3 milyon dolar değerinde bir çek. Yani çekler.
1: Evet.
0: Yaklaşık 134-135 milyon değerinde çeklerin de olması. Bu da bize aslında şurayı hatırlatıyor. Hani çeklerini belki ticarette kullanmış olabilirler, oradan elde etmiş olabilir ama bir taraftan da FETÖ'nün bağış toplarken esnaftan çek olarak da bağışını alması ve bunu da ticari sistemin içerisinde değerlendirmesi meselesi var. Yani burada henüz ödemesi belki yapılmadığı için çok fazla dikkate almıyoruz ama 3 milyon dolar değerinde de bir çekin kasada muhafaza edildiğini
2: onu bir gayrimenkulle yani gayrimenkul nedeniyle taşınmasının transferi nedeniyle bir şey söylemiş.
1: Satışı gerçekleşmemiş bir gayrimenkul alımına dair deniyor ama hani tam olarak bilmiyoruz. Ha, bu arada yani bu kadar ciddi bir yapıyı yönetiyorsunuz. Üst düzey yöneticilerinizin bir gizli haberleşme ağı var ama sizin cep telefonunuz bile yok. Olacak iş değil hakikaten. Yani şöyle düşünün, hem ticari tarafı var hem de yurtları osu busu ciddi bir şey cemaat
2: tabii
1: yapısı.
2: Çok ciddi
1: ya
2: bir
1: ofis telefonuyla
2: sistemi çeviriyorsunuz.
1: Olacak bir iletişim değil
2: yani
1: zaten.
2: Konuşmanız gerekli. En basit Antalya'daki yurtla ilgili bir şey olduğunda arayacaksanız ulaşılabilir olmanız gerekir diye.
0: Kendi ticaretiniz için bile dediği gibi olsa
2: tabii.
0: Sadece bu ticaretleri yürüten birisiyseniz dahi sizin üzerinize ya bir telefon olması gerekir.
1: Ya bir dükkanı telefonu yani. Olur. Yani ulaşılabilmek evet. Ya da ulaşabilmek bugün artık...
2: Sizce var, neden yok?
1: Ya var telefonu canım. Olmaz olur mu? Ya kullandığı bir telefon, birkaç telefon
3: mesela
1: vardır
3: Haluk
1: ama
3: Haluk
1: üzerine
3: Levent'in
1: değil.
3: De yoktu mesela çok... üstüne kayıtlı bir isim kartı. Haluk Levent'in de üstüne
1: tabii
3: kayıtlı
1: yani
3: bir isim kartı yoktu.
1: Tabii yani böyle biraz garip genelde tabii. Siz, yani bence genelde bir telefon
0: bu tür,
1: var
0: bu
1: henüz ortaya çıkıyor.
2: Kendi adına değil ama bir telefonu var diye
1: tabii.

0: Yani bir, yani kendi adına değildir, yanındaki en sadık kişilerden bir tanesinin üzerine ya da birkaç tanesinin üzerine kesin bir, yani olmamasının mümkün olduğunu düşünmüyorum.
1: Bu şundan dolayı olur sevgili Sena Alkan. Genellikle bu tarz sorunlu konuların içerisinde bulunan şahıslar kendi üzerlerine hat almazlar. Niye? Dinlenmemek için. Yani devlet olası ki böyle bir durum söz konusu olduğunda doğrudan o kişiyi değil de böyle üçüncü, dördüncü çok akla gelmeyecek isimler üzerinden hatlar alınır ve onların üzerine o hat yapılarak o telefonlar kullanılır ki biraz hedef bulmakta zorlaştırılsın.
2: Bu da örgütlü bir yapının sadece suç örgütü, yani o çıkar amaçlı suç örgütü
1: tedbir değil de, dediğimiz mesele.
2: Evet, işte. Bu başka bir yöne evrildiğini de gösteriyor. Yani bu planlı, programlı, sadece işte bir cemaat yapısı olarak değerlendirmemiz gerektiğini de gösteriyor.
1: Şöyle düşünsene, bugün biz yolsuzluk soruşturmalarında en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesinde HTS baskaydı.
2: Mesela bir
1: şimdi,
2: örnek.
1: X bir şahsın adına alınmış ama başka birisi kullanıyor o telefonu. Hep o şahıs neredeyse onun adına gözükecek. Hukuki bir veri olarak söylüyorum. Yani can üzerine alınmış bir hattı ben kullanıyorsam, ben suç işlenen yerlerde aslında HTS verisi üzerinden canın orada olduğunu gösteriyorum demektir.
3: Tabii.
1: Dolayısıyla hedef, hedef saptırmak için de önemli bir parametre.
3: Ofis telefonum vardı, ben oradan konuşuyorum demiş.
0: Çok yani Türk ya, hayatın olağan akışına aykırı. Yani bu arada mesela Ekrem İmamoğlu da hatırlattı. Bu arada son dönemde operasyonlarda hep bu telefon meselesi ön plana çıkıyor. Geliyor Ekrem İmamoğlu da mesela ilk verdiği telefon aslında kendi kullandığı telefon değil. Kullandığı telefon sonra ortaya çıkmış mıydı? Hatırlıyor musunuz?
1: Kimin?
0: Ekrem İmamoğlu'nun ilk verdiği telefon kendi kullandığı
1: evet,
0: telefon
1: çıktı.
0: Değildi mesela.
2: Çıktı, çıktı.
0: Bayağı bir zaman sonra çıkmıştı. Ben bu
1: çekmecede
0: telefonun
1: bulundum.
0: Bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani o numarayı bilenler vardır. İfade tutanaklarından bir şekilde ya da sorgularda çıkar ve o telefon eğer bir yerde aktif olursa bulunur diye tahmin ediyorum.
3: Peki bu yurt dışına çıkan 100 milyar lirayı aşan tutardan bahsediliyor çeşitli yöntemlerle. Şöyle bunun altına şu notla düşmüşüz: MASAK tespitinden kesin suç yönü olduğu henüz mahkemece sabitlenmemekle beraber böyle bir şüpheli işlem hacmi var 100 milyar lirayı aşan. Nereye gidiyor olabilir? Yani mesela Köln'de işte bir kompleks yapmışlar. Buraya gidecek bir para gibi bir para mı bu? Nasıl bir para? Buralara gidecek
0: paralar. Vallahi şimdi oralarda da aslında para toplanmıyor değil. Oralarda sadece yapılar var ve Türkiye içerisinden gelen para oraya akıyor diye anlatamayız.
3: Orada da ayrıca toplanıyor
0: olabilir
3: diyorsunuz. Hatta
0: mesela bu yapının normalde cemaatlerde olmaz ama mesela bu yapıda bir aidat sistemi de varmış. Özellikle Almanya'da düzenli aidat ödeme gibi durumların da olduğu söyleniyor. Belki de Alman bürokrasisine uyum sağlamak için, işlerini kolaylaştırmak için mesela olabilir, bilmiyorum. Ama düzenli aidat orada toplandığını öğrendim. Ha yani bu paranın bir kısmı oraya gitmiş olabilir, sağdan sonra farklı ülkelerden gitmiş olabilir ama bu rakam cidden çok yüksek bir rakam. Aynı zamanda yani tam olarak yani mesela elden giden yani nakdi olarak gidenin bu olduğunu düşünmüyorum. Mesela bu kriptoyla mı gitti, normal yollarla mı gitti, biraz enteresan hakikaten. O yüzden çok...
3: Mesela
0: işlem hacmi çok büyük.
3: Çok büyük. Yani hakikaten
0: çok büyük.
3: Devasa meblalar ve taşınmazlar da hakeza öyle.
0: Yani bir evde işte 200 kilogram, 250 kilogram altın. Yani hani hakikaten normal altın. Değil. Gerçekten normal değil.
3: Bunun piyasa değeri de 1,5 milyar liraya yakın.
0: Bu arada bunu da şeyde denemez de tabii. Yani. Evde bulunan nakdi paralara vesaire. Ha denebilir
2: ya,
0: mesela.
2: Düğünlerde
0: takıldı bak, falan. Bu da bu arada yani, para aklamanın en mantıklı yollarından bir tanesi. Sisteme sokmanın da en mantıklı yollarından bir tanesi yani.
3: Yani
0: çok ciddi kayıt
3: çok
0: dışı
3: büyük bir düğün yapıyor
2: çok
3: olmanız
2: büyük.
3: Lazım. Yani
2: tabii
3: bilmiyorum.
2: Canım.
3: Hani
0: canım, evet.
3: Belki
2: o bir düğünde olacak bir şey
3: değil
2: zaten.
3: Böyle
0: bir tane
3: falan,
0: değildir,
3: 27.548.376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası.
0: Çok acayip.
3: 27
2: ve bu sadece bir kişide ve sadece devletin savcılığın bulduğu. Bu daha bilinmeyen işte 100 milyar TL'den bahsediliyor. Daha bilinmeyen
1: 206
2: ne var?
1: 206 kilo kimya şirketinin deposunda çıktı. İşte burada 27 milyon lira var.
0: O kimya deposu da galiba

0: kardeşi orada yönetim kurulunda ortağı, değil mi? Değil mi? Ortaklarından.
1: Yönetim kurulu üyesi olarak geçiyor. Şirket ortağı. O aynı kişi Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in de şirketi olan %49 ortağı. Yani oradaki mimarlık şirketinde, inşaat ve mimarlık şirketinde %49 ortağı.
0: O kadar çok hisse, şirket vesaire var ki işte sorguda mesela sahip olduğu şirket, değerli şirketlerden bir tanesinin hissesini hatırlamıyor. İşte %7-7,5 falan diyor galiba. Çıkan rakam yok, %5 civarında diyor, %37,5 çıkıyor. Kardeşine yakın zamanda devrettiği şirketin hissesiyle ilgili. Ya biraz şunu hissettim ben tutanakları okurken. Kolay para, kolay ya kazanılmamış para ile ilgili... Bence gerçekten aklında tutamıyor. Yalan söylemek için değil ama ne kadar
2: pek çok şey bilmiyorum.
0: Ne kadar hissesini haberim yok gibi. Çünkü kolay para kendisinin parası değil ve bunların hesabını, kitabını yapabilecek durumda değil zaten.
2: Paradan bağımsız pek çok soruya da bilmediğine dair açıklamalar yapmış. O mesela savcılık ifadesine dikkat çeken bir nokta. Bir de şunu fark ettim, tüm konuklarım için geçer. Şöyleymiş, böyleymiş diye konuşuyoruz. Yani sanki biraz acaba bu benim merak ettiğim bir yere kaydı böyle olunca. Biraz ezoterik, içerisinin çok bilinmediği bir yapıdan mı bahsediyoruz burada? Yoksa hani... Yani bu anlama gelirmiş, ben de bunu yeni öğrendim gibi bir yaklaşım oluyor ya. Biz bilmiyor muyuz kendi içlerinde işleyişlerini vesairelerini?
0: Kapalı biraz, bir yapı. Biraz kapalı bir yapı. Şimdi yani şöyle, aslında Nakşibendi tarikatından geliyorlar. Sonuçta bu iş böyle silsile, kollar, yani farklı yollara ayrılıyor. O yüzden biraz böyle mesela cemaat içlerinde de rekabetler olur. Cemaatler arasında da rekabetler olur. Bazen tatlı olur, o ayrışmalarda bu işler sertleşir. Ya bu işin geçmişi hakikaten dinler kadar eski. Çünkü yani inanç olduğu müddetçe bu ayrışmalar olmuş. Çünkü yoruma da dayalı bir şeyden bahsediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Ve okuyoruz hepimiz ama herkesin oradan çıkardığı anlam aynı olmuyor. İşte düşünün, Daesh'te çok dindarım diyordu, en doğru benim diyordu. İşte ya mesela Adnan Oktar da öyle diyordu günün sonunda. Ve iki çok farklı uçtan bahsediyoruz. Günün sonunda herkes kendi yolunu da doğru yol olarak.
1: Mesela ilginç şeylerden birisi, güzel bir hatırlatma yaptın Şebnem. Adnan Oktar mesela nereye toz kondurmazdı?
3: İsrail.
1: Bu yapının da İsrail aleyhinde herhangi bir açıklaması veya bir yaklaşımı, Gazze meselesiyle ilgili hiçbir tutumu söz konusu değil. Mesela bu kadar özellikle bir takım gıda ürünlerinin alınması konusunda kendi tabanını motive eden bir yapının en azından boykot konusunda bir hamle yapmasını
0: ben
1: beklerdiniz.
0: Ben ama biraz onu şöyle yorumluyorum.
2: Ama göz altına alınan bir görüş var. Beyan etmiyor gibi geldi bana, bilmiyorum.
0: Bu yapılar böyle ben şey, tarikatlar ben. Şeydir ya, sufi ekolüdürler. Ve sufiler aslında her şeyin daha böyle açık olduğu, daha böyle selefi vahabilerden ayırmak için söylüyorum. Siyasetle ilişkileri o kadar sert değildir. Ama bu yapılar... tabanı dizginleyebilmek için siyasetle olan mesafeyi de kendileri koyuyor. O yüzden mesela dışı etkiye de yukarısı doğrudan maruz kalıyor ve aşağıya onu asla anlatmıyorlar. Yani işte şu partiye oy vereceksin, bugün işte şu şekilde konuşacaksın, camiye gitmeyeceksin, Gazze konusunda ağzını açmayacaksın falan. Ve bunların hep alt metinleri dolduruluyor. Yani mesela şöyle diyebilirler, bilmiyorum, gerçekten kapalı bir yapı ve o yapının içerisinden tanıdığım kimse de yok. O yüzden hani böyle bir şey söylersem... doğru olmaz ama tahminim şu, öngörüm, izlenimim şu, mesela Gazze meselesiyle ilgili şuna inandırabilirler: biz bekliyoruz İmam-ı Mehdi Hazretleri çıkacak ve bu sorun çözülecek derse ve bunu tekrar ederse insanlar buna inanır. Hele bir de bunu duyduğum için söylüyorum, kendilerinden çıkacağını düşünürlerse zaten o aydınlık gelecek ve biz bunu sakince bekleyelim. Bu biraz aslında gerçekten de siyaset çok yapmasınlar, konuşmasınlar, sorgulamasınlar diye olan da bir şey. Bunun biraz fazlası.
2: Ama yani az önce Ferhat Murat dedi ki hangi partiye oy vereceklerine kadar kendilerine dikte edilen...
1: Kuriş ve benzeri yapıda da özellikle Erdoğan karşıtlığı had safhada olduğu için o Kur'an kurslarında eğitim gören çocukların da olabildiğince mevcut hükümet karşısında pozisyon alması adına da bir zemin oluşturuyorlar. Bunu da görmemiz lazım. Yani o sosyolojik

0: Enerjiyi doğrudan bir şekilde beslemeye çalışıyorlar. Şimdi dediği konu çok doğru. Bakın, kendilerini Müslümanlar içerisinde öyle yüksek bir mertebede görüyorlar ki, bazı ses kayıtları ben de dinledim. Bazı hocaları şu anda yapının başındaki Kureyş'i peygamberin haşa temsilcisi olarak görüp, ileride dediği gibi Mehdi İki ve peygamber süreçlerle...
1: Pardon, tekrar söyleyin Kemal Bey.
2: İki peygamber yetkisinde görüyorlar.
0: Evet, iki peygamber yetkisinde.
2: Evet, İsa yetkisinde.
0: Yani o mehdilik sürecini tam onu söyleyecektim.
2: Hatta bunu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez anlatmıştı. Mehmet Görmez anlatmıştı bunu.
1: Evet. Çok özür dilerim. Kemal Bey bir onu açsın. İki peygamber yetkisinde dediğiniz ne demek?
2: Şöyle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Arif Ahmet Deniz Olgun vefat ettiğinde Alihan Kureyş'e ve cemaatlerine taziye ziyaretine gidiyor. Bunu da kendisi anlattı zaten. Taziye ziyaretine gidiyor. Orada Kureyş'le otururken, Alihan Kureyş'le otururken diyor ki, yahu senin olduğun ortamda orada senin cemaatinden insanlar fetva veriyorlar liderimize, yani sana. İki peygamberin yetkisi birden verilmiştir diyorlar. Sen de buna itiraz etmiyorsun kardeşim. Bu nasıl iş diyor. O da diyor ki, hocam ben mimarım, ben din işlerinden anlamam ki, hocalar söyledi, ben dinandım. Ben de bir şey diyemedim.
0: Yani bu biraz şey meselesi. Şeyh uçmaz, mürit uçurur meselesine doğru.
2: Bir dini, evet, kendisinin de aslında çok yüksek bir dini eğitiminin olmadığını, bu meselelerden anlamadığını, kendisinin mimar olduğunu, tamamen miras gereği de orada olduğunu, yani bir cemaate başlık
1: yani,
2: edecek.
1: Ama buyurun mesela bu açı savcılık ifadesinde ben varisim, evet, temsilciyim, kanaat önlü. Ben mimarım da diyebilirdim.
3: Ama şu da var, çok özür, burada mesela talebesiyim, evet, diye geçmiyor. Normalde o talebe ifadesi geçmesi lazım çoğunlukla.
1: Bir yerde geçiyor.
3: Yani temsilci olmak, varis olmak ve soyundan gelmek yetmemesi gerekir. Bilmiyorum Ferhat Murat, ben öyle biliyorum.
0: Şimdi normalde
3: talebelik önemlidir.
1: Torunuyum, tabii, varisiyim ve temsilcisiyim Süleyman Hilmi Tunahan'ın diyor.
0: Evet.
1: Kanaat önderiyim diyor. O kanaat önderi olduğum grubun ismi de Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin talebeleri. Ben kendim böyle nitelendiriyorum.
0: İşte onların kanaat önderiyseniz, önderiyseniz bir kere hoca olmanız gerekire getiriyor. Şebnem'in söylediği mesele de biraz o. Burada şöyle bir nokta var. Yani özellikle 2016'da, ya 15 Temmuz'un sonrasında Deniz Olgun'un ölümünden sonra Fatih Deniz Olgun bu yapının başına geçmesin diye özellikle annesi tarafından 75-80 yaşındaki o yapının önde gelen hocalarına Alihan Kureyş'in elinin öptürüldüğü ve doğrusunu bu doğrultuda da aslında işte kendilerini çok üst bir mertebede gören bu yapının lideri pozisyonuna getirildiği ve farklı, az önce de söylediği gibi Kemal Bey'in, peygamber yetkilerini uhdesinde taşıdığından bahsettirilerek, bu yapıya siz tabi olursanız, eğer o yapının başındaki kişi de size tırnak içinde haşa şefaat ederse siz cennete gidersiniz noktasında bir veri ortaya koyuyorlar. Zaten tehlikeli kısmı burası, ama şurayı sorgulaması lazım insanların. Madem Gazze meselesinde Mehdi olarak haşa bu kişi işin başına gelecek ve problemleri çözecekse, bunun çözüm noktasının Almanya olmaması gerekiyor. Almanya'nın Köln şehri ve oradaki diğer Avrupa ülkelerinin olmaması gerekiyor. Alman şansölyesinin olmaması gerekiyor. Basit bir mantıkla gittiğimiz zaman da bunu anlamak lazım.
3: Almanya meselesiyle ilgili bir şey okudum ama gerçekten komplo teorisi olabilir. Yani Nazilerin tekrar geri döneceğine dair bir inanç olduğu söyleniyordu. Tamam, evet. Yani gerçekten hiç nasıl inanasım yani gelmedi ama bugüne kadar, evet, konu
4: öyle
3: yani
4: bir, öyle bir inanış var.
3: Onların inandığı ve döndüklerinde de şeyi, kendi liderlerini, cemaatin liderini de en üst, yani şey, dini olarak en üst mertebeye otorite getireceklerine dair bir şey de var. Yani hani çok,
1: yani
3: evet, çok
0: ezoterik.
3: Buna ben çok inanmıyorum.
0: Evet,
3: yani
0: çok ezoterik, bunu söyleyebiliriz.
3: Bu da konuşuluyor
1: yani
3: mesela.
1: Yani az, evet, önceki soru, ya o ezoterik mi? Evet, ezoterik o halde. Yani çok, evet, karmaşık, anlamadım. Şimdi Naziler nereden çıktı, o ne? Kafam.

0: Almanya, şu Alman, neden Alman devleti deyince birden aklımda uyandı. Çünkü yayın başından beri
1: bütün bunlar acaba böyle ortaya atılan şey, bu gözaltılarla beraber ortaya çıkan bir takım böyle iddialar, öylece ortaya atılan şeyler mi, yoksa hakikaten ya bunların bir dayanağı var mı?
2: Yani var, bazı yerlerde de var. Şimdi mesela birçoğunu tenzih ediyorum.
1: Çünkü
2: ama
1: böyle
2: şey
1: durumda
2: uçmaz,
1: çok şeyde konuşulur, iddia
2: şey
1: edilir,
2: uçmaz,
1: oluyor, komplo teorisine kayıyor
2: meselesi
1: ya.
2: Var. Mesela bazı cemaatlerde o söylenir. İşte hani işin özünden uzaklaşma meselesi. Yani evet, bir tarikat demek, tarik yol demektir Arapça. İslam'ı daha doğru yaşanması adına insanlara manevi telkinlerin ve desteklerin yapıldığı bir yolda gitmesini tesis etmek. Dolayısıyla tasavvufta da tasavvuf ehli zikirlerle dünyevi meselelerden uzaklaştırıp kalbinin daha ön planda olduğu, daha dünyadan kendini sıyırıp dünyevi meseleler üzerinde yoğunlaşmadığı bir yoldur. Esasen baktığınızda budur. Tasavvufun özünde bu vardır. Allah aşkını ön plana koymuş, diğer sevdaları, aşkları bir tarafa itmektir. Ama şimdi burada şunu
0: şimdi
2: görüyoruz.
0: Şimdi hatırladım, çok özür dilerim. Tamam, şimdi oturdu. Şöyle diyorlar. Hitler aslında Müslümandı. Naziler bir gün geri gelecek. İsrail Devleti'nin onlar yıkabilirin altyapısı. Almanya'daki büyük yapılanmanın da tabanını oluşturuyor. Bakın korkunç bir şeyden bahsediyorum ama bu çok acayip.
2: Yani geleceğim nokta şu. Buna inananlar olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu az önce anlattığım manevi yol, yani tarikat dediğimiz meselede işin ahiret tarafını daha iyi geçirmek adına insanlar burada bir yönelim içerisinde bulunabiliyorlar ama ibadetleri yerine getirmeden.
1: Hani bu ne kadar hani.
2: Bunu sorgulamıyoruz.
1: Bunu sor, evet.
2: Ama başka
1: ama
2: bir yere geleceğim.
1: Bu istismar, yani bu onların dini duygularını istismar noktasına kayıyorsa işte orada o tartışma
2: başlıyor. Zaten
1: işte
2: iş oraya geliyor, istismara.
1: Yani buna inanabilir biri ama bunun bu duygusu istismar ediliyorsa. Evet.
2: Şimdi bak, geleceğim nokta şurası. Özellikle bazı cemaatler içerisinde, işin tepe noktasını söylemiyorum ama aşağıda cemaatlerinin diğer cemaatlerden daha iyi olduğunu vurgulamak adına işte az önce söylenen iki peygamber yetkisi farklı ve benzeri şeyler. Ve bunun yanı sıra sen vefat ettiğinde sorgu sualde şeyhin gelecek seni kurtaracak şekilde insanlara bir vaatte bulunulması ve bu noktada da İşin biraz kolayına kaçılıyor gibi bir pozisyon karşımıza çıkması sonucunda bu tarz bir şey ortaya koyduğunda inanan sahibi olabiliyor. Yani normalde İslam'ın şartı belli. Kur'an-ı Kerim'de yazanlar belli. Farzlar belli, haramlar belli. Bunlara asgari seviyede uyduğun zaman ya da azami seviyede bunlara dikkat ettiğin zaman zaten aslında belirli bir dinin gereklerini, vecibelerini yerine getirmiş oluyorsun. Ama bunun yanı sıra belki buralarda problemi olanların daha ahiret hayatını düşünerek daha pozitif bir noktada yer almak amacıyla ortaya konan şeylere inanma kapasiteleri de artıyor. O yüzden hani biz bir din alimi değiliz. Bir fetva vermiyoruz, şu iyidir, bu kötüdür diye, ama toplumda da bunları duyuyoruz. İşte bizim şeyhimizi şöyle şöyle görmüşler. Şimdi baktığınızda mantıksal bir çerçevede çok fazla dikkate alınabilecek bir şey değil ama şeyhin de belki
3: ama
2: haberi yok,
3: görünce,
2: etrafının da haberi yok ama aşağıda
3: görünce,
2: böyle bir değişik bir pazarlama mı diyelim ya da belki işte kendi
3: görüntü açık
2: psikolojik problemlerinden kaynaklı bir veri ortaya konabiliyor.
3: Boşluğa bakıyorlar, evet. Ve oraya el sallıyorlar yani bu.
1: O şeyhlerine mi el sallıyorlar?
3: İşte artık bilmiyoruz yani ne duyguyla, ne şeyle yapıyorlar bunu.
0: Bu konuyla ilgili işte yanlış bir şey konuşuyorsunuz. Alihan Kuruş'a drone'la selam gönderildi orada diye. Onu da tam anlayamadım. Drone'la selam, yani drone'a el sallıyorlarmış.
3: Ha, drone, o yukarıdan
2: çıkıyor. Sonra ona izletilecek o zaman.
0: Yani bir bilemiyorum. Ya, sonuçta yani, bir şeydir. Bu bir yorumdur. O yüzden yani.
1: Önemli. Eğer öyleyse drone yukarıdan onları çekiyorsa hani, evet, doğru. Burada destek için, sana destek için burada toplandık gibi bir görüntüye.
2: Ama drone da hiç kareye yansımamış. Hani böyle evet, bir en azından.
1: O tarafı çekmiyorlar.
2: Şöyle. O tarafı şimdi, ben videosunu izlediğimde de şimdi drone'un hepimiz bazı
3: ama
2: organizasyonları görüyoruz, bir sesi var ama mantıksal çerçevede en doğrusu o.
3: Evet,
2: öyle
3: doğru,
2: olabilir.
3: Doğru,
1: öyle olunca biraz daha en azından açıklanabilir
3: mi,
1: bir hale bürünmüş oluyor.
3: Yoksa boşluğa sallayan.
1: Kemal Özkiraz, buyurunuz, sizden hızlı bir değerlendirme alayım ve Ayhan Bilgen'den de son bir değerlendirme. Sonra reklama gideceğim çünkü. Buyurun.
4: Ya şöyle bir şey var, hani boşluğa el sallama meselesiyle ilgili. İnsanlara bir şeylere inandırdıktan sonra İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz.

0: Tabii görüntüden çok anlaşılmıyor. Belki de çok daha makul bir şey söylemişlerdir. Yani ne bileyim ruhumuzu selamlayalım vesaire demişlerdir.
1: Olabilir.
0: Bu sadece dini gruplarda da değil yani sekülerlerde de güneşi selamlama gibi şeyler de var yani. Bunu yapınca kendi içerisinde tutarlı hissediyorsa, kendini iyi hissediyorsa her dinde, her cemaatte böyle ritüeller olabiliyor. O yüzden oradaki insanların böyle zekası ile ilgili falan bir şey olarak, sorun olarak görmüyorum bunu ben. İnsanlar bazı şeylere inandığında gerçekten başka insanlara, dışarıdan bakanlara çok saçma gelen işler yapabiliyorlar. Ama biraz önceki değerlendirmeden gidersek, evet Alihan Kuriş özelinde ama birçok cemaat ve tarikatta, cemaat ve tarikat liderlerinde zaten ruhani görüyorlar. Çok üst mertebelerde görüyorlar. Mehdi görenler var. Mesih görenler var. O yüzden sadece bu cemaat özelinde bunu tartışmak bir çözüm de getirmez bize. İnsanlara zaten ne dersek diyelim, 100 tane örnek olsa aynı şekilde 101. cemaatin mensubu gene kendi liderini öyle görmeye devam edecek. Biraz en başa dönmemiz lazım. Orada herhalde bütün konuklar da hemfikirdik. Madem bitirmek üzereyiz,
1: Kesinlikle.
0: hemfikir olduğumuz yerden dönelim. Bu tip yapıların artık gizlenmek zorunda olmadığı ve devletin de bunları çok daha etkin şekilde denetleyebildiği bir sistemi bir şekilde kurmak gerekiyor.
1: Buyurun Ayhan Bilgen.
0: Yoksa daha çok yaşarız.
1: Son sözü size de vereyim. Sizden de hızlı bir değerlendirme alalım.
2: Yani ben de tam evet Kemal Bey'in bıraktığı yerden benim yani bu dosyayla ilgili en çok dikkatimi çeken şey evrak imhası. Yani bir inanç grubu, bir hizmet için yola çıkmış bir topluluk evrak imha etmeye ihtiyacını niye hisseder? Evrak imha makinesini niye bulundurur? Yani sonuçta siz hani çok özel gizli bir hizmet yürütmüyorsunuz. Yasal dernekler var 80 civarında. Bunları koordine ediyorsunuz. Ticari ortaklıklarınız var. Bu paraları buralarda değerlendiriyorsunuz. Şimdi evrak imha etme ihtiyacı duymanın kendisi aslında işi kriminal hale getiriyor. Ben yani denetimden başka bir çare olmadığını düşünenlerdenim. Tam da yasaklar bu işi daha kapalı ve daha hesap sorulamaz pozisyona getirdi. Onun için hani bu bir statü tartışması için belki Türkiye'de erken olabilir ama zaten hiçbir şeyi yok dediğinizde yok olmuyor. Tam tersine denetlenebilen alanın, şeffaf alanın dışına çıkıyor. Ya burada tabii hani bir inanç sorgulaması için falan söylemiyorum ama yani Hazreti Peygamber ve onun işte yakın arkadaşlarına baktığınızdaki hesap verilebilirlikle bugünkü yapılardaki hesap vermeme eğilimi çok ilginç. Yani Hazreti Ömer hutbeye çıkıyor. Cemaat diyor ki işte üzerindeki elbiseyi nasıl aldın diyor. O da dönüyor oğluna, Abdullah'a dönüyor. Diyor ki sen açıkla diyor. O da diyor ki işte ikimize düşen kumaşı birleştirdik. Babama elbise yaptık. Şimdi ya bu yapıların bu kadar kapalı, bu kadar gizli, bu kadar işte mali güç biriktirip yığıp ama bunu kendi cemaatinden, toplumdan saklıyor olmasının kendisi bence sağlıksız bir örgütlenmeyi, sağlıksız bir durumu ortaya koyuyor. Ya bu galiba yine tabii ki devletin inançlar karşısında tarafsızlığı, inanç özgürlüğü ama mutlaka inanç istismarını önleyecek biçimde de şeffaflık ve denetlemeyi zorunlu kılıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Pek çok noktasıyla ele aldı, bildiğimiz ölçüde vakit el verdiği ölçüde konuştuk. Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, Kemal Özkıraz ve Ayhan Bilgen. Çok sağ olun katıldığınız için, kısa bir ara.
3: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.

0: Prantek'le devam ediyor. Prantek, benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra gece raporunda Tuğba Sörekoğlu, Kınay karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. 17 Ağustos Pazartesi gününün son saatindeyiz. Saatler 23'ü gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bu gece gece raporunda 2 saat boyunca beraber olacağız. Hem Türkiye'de hem dünyada neler öne çıktı, gelişmeler ne, hepsini aktaracağız. Önce başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil, kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Provokasyonlara karşı da uyarı yaptı. Detaylarına bakacağız. Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin geçti seçim. AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi. O seçiminde detaylarını aktaracağız. Ve son olarak örgüt soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticilerinin Glooper isimli gizli bir iletişim ağıyla haberleştiği ortaya çıktı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Peki Glooper nedir? Nasıl çalışır? Detaylarının hepsini gece raporunda aktaracağız. O halde gece raporu başlasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'la telefonda görüşüyor.

0: Görüştü. Türkiye Birleşik Krallık ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı görüşmede. Bakalım detaylarına. İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı görüşmeye dair detaylar. Buna göre Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Erdoğan görüşmede iki ülkenin başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı yine iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edileceğini söyledi. Açılışta da bahsetmiştim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil, kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Provokasyonlara karşı da uyarı yaptı.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
3: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
2: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz bit nefesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
0: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin geçen seçimde AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi.
2: Tutuklanan başkanın yerine vekil seçildi. Menderes Belediyesi'nin başkan vekili AK Partili aday oldu.
4: Barış Gürsoy 12, Asuman Şen 15 oy almıştır.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek, 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantı bir saat gecikmeli başladı. Oylamalar sırasında da gerginlik eksik olmadı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP meclis üyeleri yeni partiyle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterip ikinci tur oylamasında salonu terk etti. CHP grubunun dönmesiyle seçim devam etti. Üçüncü turun oy sayımında ise oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi esnasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Üç turda salt çoğunluk sağlanamayınca dördüncü tura gidildi. Kullanılan 28 oydan biri geçersiz sayıldı. Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy geçerli 27 oydan 12'sini aldı. 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Asuman Şen başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.

0: teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi diyen Özel, umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi ifadelerini kullandı.
2: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni parti dimdik ayakta.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da il gezilerine başlaması bekleniyor.
3: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarar.
4: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunan Kuriş, hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde bulunan altınların ise düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu söyledi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak belirtti.
4: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti.
5: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığı maaş ödemeleri ve kira geliridir. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir.
4: Kuriş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Ailenin 191 gayrimenkulü olduğu tespit edildi. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuriş, cep telefonu kullanmadığını da öne sürdü.
6: Glopper diye bir şey.

0: Hiç duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatlarıyla irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur.
1: Proje soruşturmaların kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de soruldu. Kuriş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandı. Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği bir gıda firmasının mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Kuriş'in gıda şirketine ortaklık oranı da ortaya çıktı. Kuriş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Resmi kayıtta %37,5 çıktı.
2: Örgüt soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticilerinin Glooper isimli gizli bir iletişim ağıyla haberleştiği ortaya çıktı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Peki Glooper nedir? Nasıl çalışır? Cevabı haberimizde.
3: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var. Gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Önce şifreyle giriliyor. Sonra tek kullanımlık kod geliyor. Biyometrik tarama yapılıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgüt üst yönetiminin Glooper adında bir uygulamayı kullandığını açıkladı. Peki bu gizli haberleşme ağı nasıl kullanılıyor? Uygulamaya girebilmek için 3 ayrı güvenlik duvarından geçmek gerekiyor.
4: Birinci aşamada sadece kullanıcının bildiği gizli şifre girilmiş oluyor. İlk aşamada bu şekilde bir olay gerçekleştirilmiş oluyor. İkinci aşamada işte bu kod girildikten sonra kullanıcının elindeki farklı cihaza tek kullanımlık OTP dediğimiz bir kod geliyor. Üçüncü aşamada artık kullanıcının parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verileri kullanmış oluyor.
1: FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer çalışıyor. Uçtan uca şifrelemeyle dışarıdan dinleme engelleniyor.
4: Bir nevi burada bilmediğiniz bir alfabe söz konusu ve bu bilmediğiniz alfabe karşı tarafa gidiyor ve daha sonra karşı taraf tarafından çözülüyor. Burada kriptoloji kullanarak bir altyapı oluşturulmuş.

0: konusu olmamış oluyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde örgüt iç iletişimini sağlamış oluyordu. Tıpkı Baylok'ta olduğu gibi.
1: Uygulamadaki yazışmaların analiz edilmesiyle örgütün işleyişi, bağlantıları, para trafiği gibi yasa dışı faaliyetlerinin tespiti hedefleniyor.
0: Dijital ortam her ne kadar kontrolsüz gibi gözükse de unutmayın, bütün veriler, içerikler her zaman sunucularda kalır, depolanır. O detaylar şifre çözüldükçe, mesajlar, yazışmalar, görüntüler ortaya çıktıkça bu işin arkasında kim ya da kimlerin olduğu da ayan beyan ortaya çıkacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmaya bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları, kripto varlıkları ve gayrimenkullerine el konuldu.
3: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. 4 ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim.
3: Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
3: Gürlek, suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
5: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
3: Bakan Gürlek, yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
5: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk tutuklandı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı reysen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı ve savcılık ifadesinde söylemlerinin suç unsuru oluşturmadığını belirtti. Üzerine atılı suçlamaları da reddetti. Ertürk sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça Televizyonu'na verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışından Mekke Anlaşması'na kadar birçok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum diyen Erdoğan, Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma dünyaya önemli bir mesaj ifadesini kullandı.
6: Mekke Anlaşması'nın dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça Televizyonu'na verdiği röportajda F-35'lerden Mekke Anlaşması'na kadar birçok başlığı değerlendirdi.
7: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
8: Temennimiz odur ki...
6: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
8: Şu anda biz tabii...
6: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
7: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
8: Bu konuda...

0: Tabii.
1: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz. Türkiye olmaz.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryoları yer almıştı.
0: Şu anda bir defa
3: Suriye terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Bakalım açıklamanın detaylarını. Açıklama Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basınına konuşan sözcü 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını ifade etti. Sözcü, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını belirtti. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmenin detaylarında ne var bakalım. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ele aldı. Telefon görüşmesinde ayrıca ateşkesin devamıyla ilgili devam eden müzakerelerdeki son durumda konuşuldu. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiğini söyledi. Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
4: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
3: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Oval ofiste yaptığı açıklamada da Umman'ın pek iyi davranmadığını ancak onlarla ilgileneceklerini söyledi. İran'ın ise bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Devrim muhafızları Trump'ın gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine alıkoydu. İranlı üst düzey yetkiliden gelen açıklamada ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceği aktarılan açıklamada diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi.

0: Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın ABD ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor. Evet, şimdi İran-ABD hattında neler oluyor konuşacağız. 60 günlük ateşkes bugün sona erdi kağıt üzerinde. Sürenin dolmasının ardından Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Zaten bir kör düğüme döndü Hürmüz meselesi. Taraflardan yeni açıklamalar var. Trump İran'a teslim ol çağrısı yaptı. İran'sa diplomasi işe yaramazsa savaşa hazırız dedi. Bir yandan da yine Trump Umman'a meydan okudu. Hürmüz tehdidinde bulundu. Umman eğer Hürmüz önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. Hepsini konuşacağız. Konuğumuz var. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizimle birlikte. Haydar Bey merhabalar. Hoş geldiniz Gece Raporu'na.
1: Merhabalar Tuğba Hanım. Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Haydar Bey, şimdi ne diyeceksiniz? Trump Umman'ı dümdüz etmekle tehdit etti. Yani söz konusu Hürmüz olunca tabii Trump daha da gözü kara. En azından söylemlerinde öyle. Abluka uzun süredir zaten devam ediyor. Hürmüz olunca söz konusu dediğini yapar mı Trump? Savaşta yeni bir cephe açar mı? Bir yandan Umman sessiz ama İran Umman'la görüşmelerinin olumlu gittiğini söylüyor. Çünkü Hürmüz'de güvenli bir güzergah için görüşüyorlar bir süredir. Nedir sizce bu işin aslı?
1: Şimdi Umman aslında Trump'tan ya da Amerikan tarafından Umman'a yönelik bu şekilde tehditleri biz ihtiyaç duymuyoruz biliyorsunuz. Sürecin başında İran'la Umman'ın bir anlaşma yapması söz konusu olduğu esnada da Amerika yine benzer bir şekilde Umman'ı vurmakla tehdit etmişti. Yani İran'la herhangi bir anlaşma yapma, benim inisiyatifim dışında Hürmüz'ü, kontrolümüzü bozacak herhangi bir sürece dahil olma şeklinde bir tehditte bulunmuştu. O zaman da Umman aslında İran sonuçta Boğaz'ın karşı tarafındaki aslında partner ülke olmasına rağmen Amerika kendi bilgisi ve onayı müsaadesi dışında iki ülkenin anlaşmasını istemediği için daha önceden de tehdit etmişti. Ve Umman da İran'la muhtemel bir anlaşmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Ve kendi üzerine düşen Hürmüz'ün kontrolü noktasında kendi üzerine düşen sorumluluklarından feragat etmişti. Yani ben herhangi bir geçiş ücreti istemiyorum. İsteyen gemiler bana yakın olan hattan, transit hattan çıkış yapabilirler şeklinde bir açıklama yapmıştı ama Umman gerçekten bu süreçte en çok arada kalan ülke. Çünkü bir tarafta İran'ın tehditlerine ve baskısına maruz kalıyor. İran ısrarla, sonuçta Amerika bölgenin dışarısından gelen, orada sadece son dönemde güç bulunduran bir ülke ama İran sınırdaş diyebileceğimiz bir aktör ve Umman'a göre de görece kuvvetli bir aktör. Dolayısıyla Umman bir taraftan İran'dan gelen böyle bir tehditli göğüslemek, söylemleri göğüslemek zorunda kalırken bir taraftan da hem Körfez'in diğer ülkeleri hem de Amerika'dan gelen baskıyla karşılaşıyor ve bunları yönetmeye çalışıyor. Aslında Umman bir taraftan da savaştan önce hatırlarsanız bu müzakere sürecine ev sahipliği yapan, İran'la Körfez ülkeleri arasında, İran'la Amerika arasında mekik diplomasisi dokuyan bir ülkeydi. Böyle bir özelliği vardı. Katar gibi Arap olucu bir ülkeydi. Dolayısıyla bu konuda en çok sıkıntı yaşayan ülke Umman ama ben Trump'ın son söylemini de çok gerçekçi bulmuyorum. Yani Umman'a saldırmak Amerika için çok da önemli bir kazanç sağlamaz. İkinci bir cepheyi de açmaz. Umman'ın zaten çok önemli bir askeri gücü de yok. Yani buna direnecek bir şey de yok. Başında da, sürecin başında da İran'da böyle bir anlaşma yapma diye tehdit edildiğinde de vazgeçmişti. Ama şu anda öyle bir duruma geldi ki Amerika'nın bölgedeki güçlerinin aşındığını görüyor ve İran'ın tehlikesinin daha da artarak geldiğini görüyor. Böyle bir durumda kalınca İran'ın söylemlerine ve anlaşma yapalım baskısına biraz daha boyun eğermiş gibi gözüküyor ama nihayetinde biz Umman'ın aslında Hürmüz'ün statüsünün 28 Şubat'tan önceki gibi olmasını istediğini biliyoruz. O konuda bir kafa karışıklığı yok. Ancak İran bu konuda Umman'ı baskılayarak hayır, Hürmüz'ün statüsü 28 Şubat'tan sonra değişmiştir. Evet. Artık bizim kontrolümüzde bir boğaz olacaktır şeklinde bir süreç ilerletmeye çalışıyor biliyorsunuz İran. Umman da bu süreçten en az etkilenmek için her iki tarafı da idare etmeye çalışıyor. Ama günün sonunda nasıl bir durumla karşılaşacak bunu da hepimiz bekleyip göreceğiz gibi geliyor.
0: Evet, bir yandan da

0: Trump'ın yine ilgi çeken bir açıklaması oldu verdiği röportajda. Dedi ki devrim muhafızlarıyla arka planda bir iletişim kanalı var. Benim acelem yok, görüşüyoruz mesajı verdi. Ama devrim muhafızları yalanladı bunu. Öyle bir iletişim kanalı yok, Trump'la görüşmüyoruz dedi. Ama daha önce konuşuluyordu bu, değil mi Haydar Bey? Aslında evet. İran'ı yönetenin devrim muhafızlarının belirli kanatları olduğu, bu epey konuşulan bir şey oldu bir süre. Şimdi acaba bu kez Trump doğru söylüyor olabilir mi gerçekten? Çünkü bu kadar uzun süredir de bir iletişimsizlik pek akla yatmıyor gibi.
1: Şöyle Tuğba Hanım, ben yani Trump'ın daha önceki süreçlerde de çok doğru söylemediği konusunda bu söylemleri desteklemiyorum. Çünkü Trump ilk açıklamayı yaptığında hatırlarsanız görüşüyoruz, müzakere ediyoruz, anlaşmaya yakınız şeklindeki açıklamalarında aslında biz bunun gerçekçi olmadığını söylemiştik ve İran tarafı da bunu ısrarla reddetmişti. Ancak günün sonunda biz aslında bu müzakerelerin yapıldığını, İran tarafında birileriyle görüşüldüğünü ve bir şekilde müzakere masasının kurulduğunu gördük. Yani nihayetinde taraflar bir şekilde öyle ya da böyle görüştüler. Bugün ortaya çıkan işte Neçirvan Barzani üzerinden yani Tulsi Gabbard'a görev verilmesi, Barzani'nin devrim muhafızları ordusunun Vahidi ile temas kurması ve kendisine bu müzakere sürecini destekleyip desteklemediğini sorulması konusunda da aslında bunu daha önce duymuştuk. Hatta bunu da konuşmuştuk. Çünkü bu müzakere kapısının açılmasının başka bir yolu yok. Evet, arabulucu ülkeler başta Pakistan, Katar hatta Türkiye üzerinden bu müzakerelerin yapıldığını gördük ama bir şekilde de hatırlarsanız ilk Pakistan'da müzakereler başladığında tarafların doğrudan görüştüğünü görmüştük. Hiç beklenmedik bir şekilde. Aslında bu sürece hazırlandığı da anlaşılmıştı. Yani ben o yüzden bu şekilde eğer Vahide ile görüşüldüğü haberi varsa bunun çok da gerçek dışı olacağı kanaatinde değilim. Hatta bu konunun özellikle işte İran'daki ayrılıkçı Kürt grupların, Irak'ta bulunan Kürt grupların sürece dahil edilmek istenmesi, yani İsrail'in planı olan Kürtlerin de sürecin içine sokulması ve İran'da bir iç savaşı çıkartılmaya çalışmasına yönelik şeydi. İlk başta da biz söylemiştik çünkü böyle bir duyum, çok kuvvetli duyumlar almıştık.
0: Tam
1: ama
0: da onu soracaktım Haydar Bey. Eğer görüşüyorsa Trump, Trump görüşüyorsa eğer devrim muhafızlarının bir kanadıyla, bu neye neden olur İran'da diye soracaktım tam da.
1: Ya şöyle Tuğba, aslında yani görüşmemesi mümkün değil. Ha, kiminle görüşüyor derseniz bunu tabii net olarak şu an söyleyemiyoruz. Çünkü İran'ı yöneten klikler arasında da görüş ayrılıkları ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Hürmüz'ün gerçekten çok etkili bir koz olarak ortaya çıkmasından sonra Hürmüz'den vazgeçmek istememeleri nedeniyle aslında müzakere kapısının açılması, hatta işte haberde de verdiniz 18 Haziran'da mütabakat zaptının imzalanması görece İran'ın lehine olan bir zaptı biliyorsunuz, anlaşmaydı bu. Neredeyse İran'ın her istediğinin kabul edildiği bir anlaşma olmasına rağmen işte İsrail'in Lübnan'la ilgili taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle süreç ilk orada sakıt olmuştu. Daha sonra da işte İran'da Hürmüz'e yönelik uygulamaları gevşetmemişti. Hürmüz'deki kontrolü elinde tutmak istemişti. Dolayısıyla biz o mütabakat zaptında öngörülen Hürmüz'ün koşulsuz açılacağına yönelik maddelerin işletilmediğini gördük.
0: Evet.
1: Ve bunun arkasında da işte İran'ı yöneten devrim muhafızları, Cumhurbaşkanlığı ve Kalibaf eksenleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğunu gördük. Ama bugünkü haberden anladığımız kadarıyla her ne kadar biz şimdiye kadar Galibaf ve Pezeşkiyan'ın müzakereye yakın taraflar olduğunu düşünsek de söylesek de aslında daha anlaşmaz bir tutum sergilediğini düşündüğümüz Vahide'nin de bir şekilde sürecin içerisinde olduğunu ve müzakereyi desteklediğini öğreniyoruz. Zaten şöyle Müşteba Hamane'nin rehber seçilmesinden sonra, dini lider seçilmesinden sonra ortaya hiç çıkmaması, hiç görünmemesi evet. Ve İran'ın aslında de facto yöneticisinin, liderinin de devrim muhafızları komutanı Vahide olduğu hep söyleniyordu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Vahide'nin cevaz vermediği bir müzakerenin yapılması da mümkün değildi. Yani buna ne Galibaf ne de Pezeşkiyan cesaret edebilirdi. Dolayısıyla Vahide muhtemelen sürecin içerisindeydi. Ancak dediğim gibi devrim muhafızları içindeki o Şahin kanat nedeniyle bu özellikle Hürmüz kartını ellerinde tutmak istemeleri, bu açarak ellerindeki kozu kaybetmek istememeleri nedeniyle bir anlaşmazlık ortaya çıktı ve biz 60 günün sonunda aslında biz nihai anlaşma beklerken biliyorsunuz Hürmüz açılacaktı ve sadece uranyum zenginleştirme, işte nükleer silah edinmemeye yönelik tabii maddelerin belirleneceği bir anlaşma beklerken bugün geldiğimiz noktada bu süreçten çok uzaklaşıldı.

0: görüyoruz ama
1: Evet.
0: hala da şunu söyleyebiliriz. O kapı devam ediyor. Yani o süreç
1: Peki.
0: kopmadı. Bunu hem İran tarafı hem
1: Peki
0: Amerika
1: Haydar
0: tarafı da
1: Bey,
0: söylüyor.
1: şimdi farklı senaryolar var. Evet, 60 günlük
0: Evet.
1: ateşkes sona erdi. Ama şimdi ne olacak? Tabii herkes bunu bekliyor. Acaba şu
0: Evet.
1: anki süreç, bu sürünceme, Hürmüz'deki gördüğüm abluka yaptırımlar devam mı edecek? Yoksa masaya mı oturacak taraflar kısa vadede, yakın zamanda, ya da sıcak çatışma kapıda mı? Yani siz hangi ihtimale daha çok ihtimal veriyorsunuz? Hangi duruma daha çok
0: Şöyle,
1: yakın
0: şimdi
1: görüyorsunuz?
0: tabii süreçte taraflardan birisi Trump, birisi de devrim muhafızları olunca tabii çok net bir şey söylemek mümkün olmuyor. İki tarafta bence öngörülemez aktörler olarak ortaya çıkıyorlar, ortaya koyuyorlar kendilerini. Ancak gördüğümüz kadarıyla yani sürecin tamamen kopmaması, iki tarafında aradan geçen süre içerisinde yapılan saldırılara rağmen, yapılan kabul edilemez açıklamalara rağmen, yani mesela Trump çıkıyor, Hürmüz'ü diyor, Amerikan toprağı ilan edeceğim diyor. İşte İran beyaz bayrak çekmesi, tamamen teslim olması lazım diyor. Ya yani bunu İran tarafının kabul etmesi çok mümkün değil. Çünkü saldırıları da Amerikan saldırılarını da aslında nispeten seviyesinin vuruş gücünün azaldığını görüyoruz. Çünkü elinde Amerikan tarafı kabul etmese de o füzelerin stoklarının azaldığını, hatta işte Abraham Lincoln gemisinin orada kalma durum konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve gemiyi çekmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın da o sert gücünü çok da fazla da devam ettiremeyeceği anlaşılıyor ve işi biraz daha ekonomik baskılarla devam ettirecek gibi gözüküyor. Yani bu süreç kopmayacak, bir şekilde yıpratma savaşı şeklinde devam edecek
1: Evet.
0: gibi gözüküyor. Amerika mı artık pes edecek, işte Kasım'da
1: İran.
0: ara seçimi görüp ondan sonra çekilecek duruma göre, yoksa İran artık bu saldırılardan sonra o içerideki Şahin kanatın etkisi bir şekilde ortadan kaldırılarak müzakereye tamamen açık hale mi gelecek? Bunu sahadaki koşullar belirleyecek gibi gözüküyor. Yani bu konuda tahminde bulunmak çok zor. Saha koşulları, yani kimin
1: Bir
0: gücü
1: yandan
0: hala
1: da
0: devam ediyorsa o sonucu belirleyecek gibi
1: bir
0: gözüküyor.
1: yandan da Haydar Bey, Trump, ABD Başkanı Trump ısrarla Hürmüz açık. Her hafta varil varil
0: Ya
1: petrol çıkarıyoruz
0: yok.
1: diyor. Yani bunlar tabii psikolojik üstünlük
0: Tabii.
1: sağlama çabaları. Trump'ın bu tarz açıklamalarına alıştık hakikaten, ama eğer bu şekilde devam ederse sizce ablukaya rağmen bu durum İran'a mı artı yazar? Yani istediğini alamayan bu durum devam ederse Amerika Birleşik Devletleri mi olur?
0: Ya açıkçası iki tarafa da bir maliyet yüklüyor Tuğban. İki taraf için de işler kolay
1: Hatta
0: değil.
1: küresel
0: Çünkü
1: ekonomiye.
0: tabii yani dolayısıyla biz de bunun faturasını ödüyoruz aslında düşünürseniz dolaylı olarak. Şimdi Amerika orada bulundurduğu askeri güç nedeniyle bir fatura ödemek zorunda. Bölgeye sağlamış olduğu güvenlik garantileri nedeniyle o faturası kabararak devam ediyor. İran da petrolünü çıkartamadığı, o satışı gerçekleştiremediği için her gün o zararı artarak devam ediyor. Dolayısıyla halkına, İran halkının yaşamış olduğu mağduriyetler de devam ediyor. Dolayısıyla bu süreci uzatmak aslında iki tarafa da yaramıyor.
1: Bir
0: Ama bir de
1: ara Haydar
0: madalyonun
1: Bey,
0: diğer...
1: hayalet filolardan bahsediliyordu Hürmüz'den
0: Onu
1: geçen.
0: söyleyeceğim. Bir taraftan da madalyonun diğer yüzü var. Madalyonun diğer yüzünde de hem Amerika'nın hem de İran'ın bir şekilde kapalı olan, hani Amerika açıklıyor ama aslında biz tam olarak açık olmadığını biliyoruz. Bölgeden gelen haberlerden, işte uluslararası firmaların pozisyonlarından anlıyoruz. Çünkü orada bir saldırı riski olduğu zaman oradaki gemiler geçmiyorlar. Siz ne kadar askeri gemilerle
1: Tabii
0: eskort
1: sigorta
0: yapma
1: şirketleri de
0: garantisi varsa tabii
1: maliyet
0: sigorta
1: yüklüyor.
0: şirketleri oradaki kostları karşılamıyorlar. Dolayısıyla gemi acentaları da gemilerini çıkarmıyorlar. Dolayısıyla oradan yeterince petrol ve doğalgaz çıkmıyor bir şekilde. Katar'ın zaten ekonomisi durmuş durumda elencisini çıkartamadığı için öyle düşünün. Ancak çıkabilenler üzerinden konuşarak aslında iki
1: Ama
0: tarafın da
1: geçenlerde gazetede
0: yükselen
1: bir haber
0: petrol
1: çıkmıştı
0: fiyatlarından...
1: Haydar Bey. Her şeye rağmen
0: Buyurun.
1: yine Aramco'nun özellikle adı geçiyordu haberde. Kar payını arttırdığı söyleniyor
0: Neden?
1: şirketlerin.
0: Çünkü fiyatlar
1: Fiyatlar
0: çok yükseldi.
1: yükseldi.
0: Yani tabii onun işte madalyonun diğer yüzü de bu. İki tarafta her maliyetler yükseliyor. Ama iki tarafta artan petrol fiyatları, gaz fiyatları nedeniyle de daha önceki yani 6 ay öncekine göre daha pahalı fiyattan petrol sattıkları için aslında bir şekilde kar elde ediyorlar. Yani buranın kapalı kalması ya da kapalıymış gibi bir söylem olması bile iki tarafın da satışlarını, gelirlerini arttırıyor. Böyle de bir
1: Evet.
0: çelişki var. Dolayısıyla hani biz hep Trump üzerinde bir baskıdan bahsediyoruz. Bunu kendisi reddediyor biliyorsun son açıklamasında da. Yani Kasım seçiminin kendi üzerinde bir zaman baskısı oluşturmadığını söylüyor. Yani seçime de böyle gidebilirim diyor. Ya biz bir taraftan hani bu maliyetlerin Trump'ı

0: çok
1: savaşı
0: zorladığını
1: bitirme konusunda
0: baskılayacağını
1: düşünüyorduk. Söylüyorduk ama Trump da bunu inkar ediyor. Eğer denilen bu şekildeyse, Amerika bu işten Hürmüz'ün kapalı kalmasından kar ediyorsa, bence Trump'ın bunu sürdürmesinde herhangi bir sakınca yok gibi gözüküyor. O yüzden rahatlıkla sürdürüyorlar gibi gözüküyor. Dünyanın diğer kalan kısmı maalesef bu maliyete katlanmak durumdayken, Amerika satıcı, tedarikçi pozisyonda olduğu için biraz avantaj sağlıyor gibi gözüküyor.
0: Peki Haydar Bey, yani hem ABD'deki Kasım'daki ara seçim hem de İsrail'deki 27 Ekim'deki genel seçim Ekim'deki. Bence Netanyahu'yu epey zorlayacağı benziyor. Gelişmeleri tabii takip edeceğiz. ABD-İran arasındaki son durum ne olacak? Hürmüz meselesi nereye varacak? Taraflar yine masaya oturacak mı? Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız
1: Rica
0: için.
1: Rica ederim, ben teşekkür Sağ ederim. Olsun. İyi geceler, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizimle birlikteydi. ABD-İran hattındaki son durumu konuştuk. Özellikle Trump'ın Umman tehdidi ve Hürmüz'deki son durum dikkat çekici. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Adı sık sık skandal açıklamalarla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye dair yeni bir skandala imza attı. Gazze'de her gece 30-40 kişinin öldürülmesi gerektiğini iddia etti.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi öldürmeleri gerektiğini söyledi. Ben-Gvir Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Rom Braslavski'ye röportaj verdi. İsrail ordusunun Gazze'de her gece saldırı yapması gerektiğini iddia etti. Ben-Gvir, Gazze'nin tamamının İsrail'in kontrolünde olmasını istediğini söyledi. Gazze'nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasp ederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini teşvik edeceklerini savundu. Sonucu Braslavski, sözü Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasasına getirdi. Bakandan skandal bir istekte bulunan eski esir, idam cezalarını kendisinin infaz etmek istediğini söyledi. Ben-Gvir, röportajın devamında İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları kötü muameleyi de övünerek anlattı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'ten de Gazze'yi işgal etme çağrısı geldi. Bakan, İsrail'den başka kimsenin Gazze'yi yönetemeyeceğini ve Filistinlilerin bölgeden göçünün teşvik edilmesi gerektiğini iddia etti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 binin üzerinde.
0: Türkiye vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçti. Üç bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı sağlayacak.
2: Turistik seyahatler, iş gezileri. Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı zorluklar son yıllarda önemli bir sorun başlığı olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin yeni bir yaklaşımın devreye sokulacağını belirtti. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile 2013'te imzalanan vize serbestisi diyaloğunda tamamlanması gereken 6 kritere yoğunlaşılacak. Bu konudaki çalışmalar Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından yürütülecek. Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyon ise Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak. Yılmaz, kurumlarımız tarafından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden Avrupa kurumlarıyla istişareler yapılacak ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda yıllardır bekleme pozisyonunda bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda birlikte çalışma konusundaki irade teyit edilmiş, Türkiye'nin eyleme geçmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.
0: Devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük depremlerinden birinin, 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Binlerce can gitti o depremde, hala hafızalarda. Depremde yakınlarını kaybedenler onları anmak için gece saat 03.02'de yine sokaklardaydı. Birçok kentte

0: anma töreni düzenlendi.
1: Tam 27 yıl önceye dönüldü. O acıyı dün gibi yaşayan depremzedeler yakınlarını anmak için buluştu.
2: 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik. Büyük Marmara depreminde.
1: On binlerce insanın da yaralandığı deprem milyonlarca insanı derinden etkiledi. Depremin merkez üssü Gölcük'te hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
3: Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama yaşadık.
4: Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz.
1: Sadece Gölcük'te değil, Yalova, Sakarya ve İstanbul Avcılar'da da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da yüzlerce kişi depremde yitirdikleri için yürüdü. Acılar o günkü gibi tazeydi.
0: Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarından %6,45 zam yapıldı. Ankara-İstanbul bilet fiyatı 930 liradan 990 liraya çıktı. Zamlı tarifeye göre Ankara-Eskişehir bileti 511, Ankara-Konya bileti 458, Ankara-Sivas bileti 1000 lira oldu. Konya-İstanbul yüksek hızlı tren bileti ise son artışla 1442 liraya yükseldi. Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren biletlerine 15 Ocak'ta %19,23 oranında zam yapılmıştı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırın X-ray taramasından geçirdi. Ardından araçta detaylı arama yaptı. Arama sonucu aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Tıra el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. ...12 yıl önce Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni geçen yıl derin dondurucuda parçalanmış halde bulunmuştu. Soruşturma sonucu çeşitli adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest kaldı. Kayseri'de 30 yaşındaki adam otel odasında tartıştığı kadını önce bıçakladı, sonra da 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybetti.
1: Genç kadını bıçaklayıp otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki Nurettin Can Şey ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nurettin Canşe iddiaya göre Selin Gökhan'ı önce bıçakla yaraladı, sonra da kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Genç kadının ölümüne neden olan Nurettin Canşey'in olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya yol açacaktı. Oyun parkı rüzgarla birlikte

0: de uçtu. O sırada çocuklar da içindeydi.
1: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
0: Kısa sürede forma girmek isteyenlerle vücut geliştiricilerin tercih ettiği sporcu takviyeleri sağlık açısından her daim tartışma konusu. Şimdi de o takviyelerin kullanım yöntemiyle ilgili yeni bir akım var. Dry scooping denilen o akım. Bakın nasıl büyük riskler barındırıyor. Buse Devre'nin haberini de izleyeceğiz.
2: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
3: Bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
2: Riskler taşıyor maalesef.
4: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
5: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
6: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
4: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
7: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
8: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
2: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
8: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
7: Evet, alıyorum.
8: Neler içiyorsunuz?
7: Pro workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
4: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
2: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
3: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
6: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
3: Hayır, bilmiyorum.
4: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
2: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
0: Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki piyanist Elif, annesinden öğrendikleriyle İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci oldu. Anne ve kızın yeni hedefi yeni şampiyonluklara ulaşmak.
1: Annesinden etkilendi. Piyanonun başına oturdu. Öğrendikleriyle Avrupa'da zirveye çıktı. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasya Çavdar, piyano öğretmeni olan annesinden yıllarca ders aldı. Kendini geliştirdikten sonra yarışmalara katıldı.
9: Kasım ayında Budapeşte'ye gittik yarışmaya. Orada da birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildi. 40 yıl oldu Çernobil patlamasının. Orada senfoni orkestrayla çaldı.
1: Elif Çavdar son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasına katıldı. 11 yaşındaki piyanist 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincilik ödülünü kazandı.
10: Annemle başladığım bu yolculuk tabii ki de devam edecek. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben farklı okullara gideceğim. Farklı ülkelere de gidebilirim.

0: Latif annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Elif'in yeni hedefi başarılarını dünya sahnesinde devam ettirmek.
1: Milletler Ligi'nde şampiyon olan Ameli Kadın Voleybol takımımız şimdi de sırada Avrupa Şampiyonası'nda hedef o. Ay Yıldızlı Kızlar 21 Ağustos'ta şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak.
2: Son Avrupa şampiyonu ünvanıyla turnuvaya çıkacak Ameli Kadın Voleybol takımımızın kupa yolculuğunun başlamasına sadece 4 gün kaldı. 21 Ağustos'ta başlayacak 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. 2003 ve 2019'un ardından organizasyonu 3. kez ağırlayacak Türkiye'de gözler kupanın son sahibi Filenin Sultanları'nda olacak. A grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Gruptaki 5 maçını da kendi taraftarının önünde oynayacak olan milliler ev sahibi avantajını da arkasına alarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası serüveni 21 Ağustos'ta Letonya karşısında başlayacak. Filenin Sultanları bir günlük aranın ardından 23 Ağustos'ta Slovenya ile karşılaşacak. Hemen ertesi günse Macaristan karşısında sahneye çıkacak. Yoğun maç trafiğinin devamında 26 Ağustos'ta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Ay Yıldızlılar, grup etabının perdesini 28 Ağustos'ta Polonya karşısında kapatacak. Millilerin gruptaki tüm maçları saat 19'da başlayacak.
1: Şimdi kısacık bir ara, döndüğümüzde gece raporuna kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ve gece raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci dilimindeyiz gece raporunun. Peki bu saatte yeni günün ilk dakikalarında neler aktaracağız? Önce kısaca ondan bahsedeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça Televizyonu'na verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışından Mekke Anlaşması'na kadar birçok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum diyen Erdoğan, Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma dünyaya önemli bir mesaj ifadesini kullandı. Detaylarına bakacağız ilerleyen dakikalarda. Ve

0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ABD Başkanı Trump'tan destek geldi. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'a teşekkür etti. Paylaşacağız yine gece raporunda ilerleyen dakikalarda. Gelelim 3 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmasına. Bununla birlikte mecliste sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti 280 milletvekiline ulaştı. Mustafa Bilic'in istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı 19'a düştü. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı. Detayları aktaracağız. CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da il gezilerine başlaması bekleniyor. Diğer ayrıntıları da yine aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Onları da yine detaylarıyla paylaşacağız gece raporunda. Ve örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunan Kuriş hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde bulunan altınların ise düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu söyledi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak belirtti. Yine bu da en çok konuşulan haberlerinden günün ilerleyen dakikalarda gece raporunda olacak. Ve Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aştı. İkinci el piyasasında da yine geçen ay 907.846 araç el değiştirdi. Bu haberin de detaylarını paylaşacağız. Gece raporu kaldığı yerden devam etsin. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı dedik. Peki neler var o ifadede? İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunuyor Kuriş. Hakkındaki suçlamaları da reddetti. Evinde bulunan altınların ise düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu söyledi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak belirtti.
1: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti.
2: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığı maaş ödemeleri ve kira geliridir. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir.
1: Kuriş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Ailenin 191 gayrimenkulü olduğu tespit edildi. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuriş, cep telefonu kullanmadığını da öne sürdü.
3: Glopper diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatlarıyla irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur.
1: Kuriş'e soruşturmaların kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de soruldu. Kuriş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur.

0: ifadesini kullandı. Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği bir gıda firmasının mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Kuriş'in gıda şirketine ortaklık oranı da ortaya çıktı. Kuriş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Resmi kayıtta %37,5 çıktı.
1: Ve bir son dakika bilgisi paylaşalım. Çerçeve yasa mecliste 467 kabul oyunu aldıktan sonra gözler resmi gazetedeydi ve çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Son dakika bilgisi olarak aktaralım. Peki şimdi ne olacak? İşte tüm detayları almak için Habertürk editörü Mahir Kılıç bizi bekliyor. Detayları Mahir Kılıç anlatacak. Mahir.
2: Evet, çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki kurulacak ve bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ilk toplantısını yapmasını bekliyoruz. PKK'nın silah bırakma süreci takip edilecek ve tamamen tüm türevleri birlikte silahlar bırakıldıktan sonra da çerçeve yasa için uygulama aşaması gelmiş olacak. Yasanın detaylarına birazdan bakacağız ancak sıcağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Dilerseniz kısaca ona bakalım. Öncelikle söz konusu yasanın hayırlara vesile olmasını dilediğini kaydetti Cumhurbaşkanı. Devamında Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda en iyi geçen Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ederim ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sürece destek veren diğer siyasi parti gruplarına da teşekkür ettiğini ifade etti. X hesabı üzerinden açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tırnak içi o ifade okumak gerekirse, sürecin bugünlere kazası belası gelmesi katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum dedi. Hiç şüphesiz bu süreçte bürokrasinin çok çok kıymetli bir rolü var. Bürokratlar da devlet kurumlarında unutmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajın son bölümüne baktığımızda ise başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımız riyasetinde samimiyetle titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Sıcağı sıcağına bu mesajı paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmişti çerçevesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İYİ Parti dışındaki bütün partiler destek verdi. Bakalım peki yasaya koşulların sağlanması halinde örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyet kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek, tutuklu ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılmış olacak. Teklifle birlikte, çerçeve yasayla birlikte örgüt üyeleri ve yöneticilerinden cezalanlara yönelik ceza ertelemesi de uygulanacak. 15 yıl ve daha suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda ise soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek söz konusu yasayla birlikte. Şunu da belirtelim, kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan faydalanamayacak. Bu da önemli bir detaydı. Telefon bağlantımızın başında ifade etmiştik. Yasanın artık resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte kurullar oluşturulacak. Onlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki o kuruldaki içinde Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinde yer alacağı bir kurul olacak ki bu kurul silah bırakma sürecini takip edecek. PKK'nın tüm bölgede bütün türevleriyle silahları tamamen bıraktığının tespiti ve teyidine ilişkin bir görüş oluşacak. Ardından bu teyit MGK kararı olarak resmi gazetede yayınlandıktan sonra uygulama safhası başlayacak. Ve
1: evet Mahir, anlattın aslında ama iki ayrı kurul kurulacak değil evet. mi? Bunun ayrımını bir kez daha anlatabilir misin? Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir kurul. Diğeri
2: Diğer ise meclis bünyesinde kurulacak bir kurul. Sürecin genel takibini yapacak bu. Siyasi partilerden temsilciler olacağını ifade etmiş. Burada da bu süreci, bu kurulu ana gövdesini sürekli idare edecek olan şüphesiz meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Ancak dediğim gibi siyasi partilerden de temsilciler olacak. Bir izine de

0: takip kurulu olacak. Sürecin geneline ilişkin gözlemleri bu kurul oluşturacak. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin en kritik ayaklarından bir tanesi. Oradaki süreçte meclis bünyesinde oluşturulacak bu kurulun takip edeceğini ifade edebiliriz. Ancak silah bırakmayı az önce saydığım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanı'ndaki kurul yapacak içinde güvenlik bürokrasisi de var, siyasetçiler de var, hem dış hem de İçişleri Bakanları var ki süreç çok boyutlu bir süreç. Dolayısıyla silah bırakma tamamen o kurulun uhdesinde olacak. Onlar takip edecek ve dediğim gibi sahada özellikle burada genel kurmaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na önemli görevler düşüyor. Zira bizzat silah bırakma sürecini onlar yerinde sahada takip edecek. Alanlar belirlenecek. PKK'lar o bölgeye silahlarını bırakacak ve daha sonra o silahlar koordineli bir şekilde güvenlik ve istihbarat kurumları tarafından toplanacak. Yani tamamen bütün türevleriyle sadece Türkiye'de değil, Irak'ın kuzeyinde de ve diğer bölgelerde de tamamen silahlar bırakılacak. Tabii önemli bir safha, önemli bir aşama şüphesiz. Özellikle çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesi birlikte yeni bir döneme girilmişti. Artık yasa resmi gazetede yayınlandı. Bir aşama daha kaydedildi. Bundan sonraki bölüm artık silahların bırakılması ve bu bırakmanın, tamamen bırakmanın tespiti ve teyidi. Bu teyidin de MGK kararı şeklinde resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte ki Ekim ya da Kasım ayını işaret ediyor. Artık çerçeve yasası için uygulama safhası başlayacak. Bu çerçeve yasanın hukuki ve yasal adımlar noktasında bir son değil bir başlangıç olduğu sık sık siyasetler tarafından ifade ediliyor. Bundan sonraki aşamada
1: bir de Mahir, MGK'dan, Milli Güvenlik Kurulu'ndan da teyit, tespit geldikten sonra, o da resmi gazetede yayınlandıktan sonra o zaman başlayacak değil mi 6 aylık başvuru süreci?
0: Evet, 6 aylık bir süre tanınacak söz konusu örgüt mensupları. O süre zarfında gelip başvurularını yapabilecekler ve teslim olacaklar. Ardından bir kısa da olsa hukuki süreç gerçekleşecek. Bir denetimli serbestlik dönemi diye ifade edebiliriz. Az önce ifade etmiştim. Suçlara göre bir orada ayrım sınıflandırma söz konusu. Buna göre bir düzenleme olacak ve dediğim gibi ardından da diğer yasal adımlar beklenecek.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Habertürk editörü Mahir Kılıç bizimle detayları paylaştı. Bir son dakika bilgisi olarak paylaştık. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Gözler zaten oradaydı ve bu gece çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Bir aşama daha kaydedilmiş oldu. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Örgüt soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticilerinin Glooper isimli bir iletişim ağıyla haberleştiği ortaya çıktı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Peki nedir bu Glooper? Nasıl çalışır? İşte cevabı.
2: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de büyük para hareketleri var. Mal bandı hareketleri var. Gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
3: Önce şifreyle giriliyor. Sonra tek kullanımlık kod geliyor. Biyometrik tarama yapılıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması da gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgüt üst yönetiminin Glooper adında bir uygulamayı kullandığını açıkladı. Peki bu gizli haberleşme ağı nasıl kullanılıyor? Uygulamaya girebilmek için 3 ayrı güvenlik duvarından geçmek gerekiyor.
4: Birinci aşamada sadece kullanıcının bildiği gizli şifre girilmiş oluyor. İlk aşamada bu şekilde bir olay gerçekleştirilmiş oluyor. İkinci aşamada işte bu kod girildikten sonra kullanıcının elindeki farklı cihaza tek kullanımlık OTP dediğimiz bir kod geliyor. Üçüncü aşamada artık kullanıcının parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verileri kullanılmış oluyor.
3: FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer çalışıyor. Uçtan uca şifrelemeyle dışarıdan dinleme engelleniyor.
4: Bir nevi burada bilmediğiniz bir alfabe söz konusu ve bu bilmediğiniz alfabe karşı tarafa gidiyor ve daha sonra karşı taraf tarafından çözülüyor. Burada kriptoloji kullanarak bir altyapı oluşturulmuş. Yani uygulama içerisindeki tüm yazışmalar, sesler, görüntüler uçtan uca şifrelendiğinden ki buna kriptoloji deniyor. Dışarıdan takip ya da dinleme yapılması söz konusu olmamış oluyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde örgüt iç iletişimini sağlamış oluyordu. Tıpkı Baylok'ta olduğu gibi.
3: Uygulamadaki yazışmaların analiz edilmesiyle örgütün işleyişi, bağlantıları, para trafiği gibi yasa dışı faaliyetler

0: faaliyetlerinin tespiti hedefleniyor.
1: Dijital ortam her ne kadar kontrolsüz gibi gözükse de unutmayın, bütün veriler, içerikler her zaman sunucularda kalır, depolanır. O detaylar şifre çözüldükçe, mesajlar, yazışmalar, görüntüler ortaya çıktıkça bu işin arkasında kim ya da kimlerin olduğu da ayan beyan ortaya çıkacak.

0: Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı 19'a düştü. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı.
1: 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
2: İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
1: Yeni Yol Partisi'nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş istifa etmişti. 3 isim 25. yıl törenlerinde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. 3 ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MHP'nin 2'şer, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
3: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
1: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
0: Devam ediyoruz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere iki kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Antiterör Biriminden geldi. Saat 00:28'de İran tarafından bomba yüklü iki İHA ile Erbil'deki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir denildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Barzani de saldırıyı kınayarak bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgenin güvenliği ile istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz dedi. Saldırıyı sahte bayrak tuzağı olarak niteledi. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki görüşmede de bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ABD Başkanı Trump'tan destek geldi. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'a teşekkür etti.
1: İnanılmaz, cesur ve çok önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diyen Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti. Anlaşmayı cesur ve önemli bir adım olarak da niteleyen Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Kardeş, Suudi Arabistan

0: Pakistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Pakistan, hem kendi ülkelerimizin hem de tüm bölgenin savunmasını sağlamada yapıcı bir rol oynamaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı, Trump'ın Güney Asya'da nükleer bir felaketi önlemek için cesur ve kararlı bir liderlik gösterdiğini de vurguladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif 7 Ağustos'ta imza atmış, kolektif caydırıcılığı artırmayı amaçlayan anlaşmanın hiçbir ülkeye karşı olmadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes süresi doldu. Gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi ki iki taraftan da açıklamalar var. ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiğini söyledi. The largest drug price decrease. Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
2: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
1: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada da Umman'ın pek iyi davranmadığını ancak onlarla ilgileneceklerini söyledi. İran'ın ise bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Devrim muhafızları Trump'ın gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine alıkoydu. İranlı üst düzey yetkiliden gelen açıklamada ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceği aktarılan açıklamada diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın ABD ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor.
3: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması hem küresel ekonomiyi hem bölge ülkelerini olumsuz etkiliyor. Başbakanı Ali Ezzeydi'nin açıklamasına göre en fazla etkilenen ülkelerden biri Irak. Irak basınının aktardığına göre Zeydi, Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Irak ekonomisine etkileri de ele alındı. Zeydi, petrol ihraç etmek için tek bir geçidin esiri olamayız dedi. Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biri ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesi 9 gündür kuşatma altında. Kusra Belediye Başkanı Vadi'nin açıklamasına göre İsrail askerleri Kusra'daki bir evi askeri karargaha dönüştürdü. Bazı görüntülerde de askerler ve işgalcilerin tokalaşıp sohbet ettiği görüldü.

0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere yönelik kuşatma sürüyor. Yaklaşık 13 kişinin temel ihtiyaçları erişime engelleniyor. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi, 3 Filistinli aileye ait evlerin günlerdir kuşatma altında olduğunu söyledi. Belediyenin uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde evlere su, gıda ve elektrik ulaştırdığını aktardı. Bölgedeki durumu çok zor olarak niteledi. Belediye başkanının açıklamasına göre İsrail askerleri bölgeye işgalcileri çıkarmak için geldiğini söyledi. Ancak bunun yerine kuşatma altındaki evlerden birine el koydu ve askeri karargaha dönüştürdü. İsrail askerleri evde kaldı, işgalciler ise evin çevresinde durdu. Abdülazim Vadi, İsrail ordusu isteseydi işgalci İsraillileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi ifadelerini kullandı. Bazı görüntülerde de İsrailli askerler ve işgalcilerin tokalaştığı ve sohbet ettiği görüldü. ABD'de yaşayan Filistin asıllı Amerikan Louis Rudy, Kusra'da bulunan evine ve ailesine ulaşmak üzere İsrail'e gitti. Rudy, havalimanında İsrailli askerlerle işgalcilerin tokalaştığı görüntüler hakkında konuştu.
1: Dehşete düştüm. ABD yetkililerinden, büyükelçilikten bana koruma sağlamalarını ve yerleşimcileri köyümüzden ve bölgemden kalıcı olarak uzaklaştırmalarını istiyorum.
0: Kusra beldesinde İsrailli işgalcilerin Filistinli ailelerin evlerine yönelik kuşatma eylemleri 9 Ağustos'ta başlamıştı.
2: ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. İsrail Gazze'ye saldırmamalı diyen Trump, Hamas'ın silah bırakma sürecinde olduğunu söyledi. Trump'ın damadı Kushner, Hamas'la görüşmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail şu anda Gazze'ye saldırmamalı dedi. Hamas'ın silah bırakma sürecine devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti. İsrail'in şu anda Gazze'ye saldırmaması gerektiğini söyleyen Trump, Hamas'la farklı bir iletişim kanalları olduğunu belirtti. Hamas, ABD Başkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Hamas sözcüsü Kasım, açıklama Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecine bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor dedi. Trump'a Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanması için İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu. Trump'ın damadı Kushner da Orta Doğu'daki diplomasi trafiğini sürdürdü. Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geçen Kushner, Gazze'deki son durumu ele almak için İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail basını görüşmede Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'la Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da bulunduğunu yazdı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve diğer sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. İsrailli bir yetkilinin aktardığına göre Kushner ve Netanyahu Gazze'nin yeniden inşasının Hamas silahsızlandırılana kadar başlamayacağı konusunda anlaştı. Kushner daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Kushner Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmiş, Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüşmüştü. Görüşmede Hamas siyasi büro başkanı Halil El-Hayye'nin de bulunduğu belirtilmiş, İsrail basınına göre yaklaşık 90 dakika süren görüşme çok verimli geçmişti. Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ABD destekli uzlaşıyı bu ay içinde kamuoyu önünde reddetmişti. Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek için yola çıkan Filistin konvoyu 6 gündür Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında bekletiliyordu. Irak hükümeti geçişe izin vermeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
3: Batı Şeria yeni Gazze olmasın diye yola çıktılar. Irak'ta girişine izin verilmeyen konvoy geri geldi.
4: Nehirden denize özgür Filistin.
3: Bosna Hersek

0: Tekin Srebrenica kentinden yola çıktılar. Hedeflerinde Batı Şeria'ya ulaşmak vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geçen aktivistler 11 Ağustos'ta Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'den Irak'a girdi.
1: Bu yolculuğun temelinde 3 ana gaye vardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını yeniden merkeze taşımak, Batı Şeria'daki hak ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstererek vicdan sahibi tüm insanları harekete geçirmek.
0: Filistin konvoyu Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında 6 gündür bekletiliyordu. Geçişe izin verilmeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
1: 6 günlük yaptığımız eylemler, açıklamalar, mücadeleler neticesinde bugün itibariyle saha eylemlerini sonlandırıp hukuki ve dijital alanda mücadeleye devam edeceğiz.
0: Basın açıklaması yapan konvoydakiler daha sonra Silopi'den ayrıldı.
2: Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye, Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.
0: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
2: Devam ediyoruz gece raporuna. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruduklarını vurguladı. Hedefler doğrultusunda ilerliyoruz, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından bütçe verilerini değerlendirdi. Faiz dışı bütçe fazlasının Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştığının altını çizdi. Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranını %87 seviyesinde tuttuklarını belirtti. Mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz dedi.

Evet, bir son dakika bilgisi daha vereceğiz gece raporunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı bu telefon görüşmesine dair. Hemen o mesajı okuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlilere hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı dendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bu açıklaması.

0: açıklamasında. Evet, bir son dakika bilgisi dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Bu telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Yine bu görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da görüşmenin ana başlıkları şunlar belirtildi. Türkiye-ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler, İran-ABD arasındaki durum ve Türkiye'nin diplomasiden yana olması, yine aynı zamanda Mekke Anlaşması ve yine Gazze barış süreciyle ilgili durum. Şimdi detaylara dair arkadaşımız Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya döneceğiz. Emre Karaca telefonun ucunda bize detayları aktaracak. Emre, söz sende.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel görüşmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunun altını çizdi. Görüşmelerin sürmesini temenni eden ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini de aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilendiğini ifade etti. Bir başka önemli başlıkta da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini ve hedeflenen bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerde artış yaşandığının tespitini söyledi ve Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi Türkiye'nin sürdüreceğini vurguladı. Görüşmenin önemli satır başları bu şekildeydi.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Habertürk muhabiri Emre Karaca. Bu görüşmeye dair detayları bizimle paylaştı. Bir son dakika bilgisi olarak aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Ve bu telefon görüşmesinde de hem ikili ilişkiler hem de bölgesel durumlar ele alındı. Ana başlıklar şöyleydi: ABD-İran gerilimi, Mekke Anlaşması, Gazze'deki son durum. Yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu görüşmenin detaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada yine ana hatlarıyla Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve bölgesel küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunun altını çizdi ve görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini belirtti. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğinin de yine altını çizdi bu telefon görüşmesinde. Yine Mekke Anlaşması'ndan bahsedildi görüşmede. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşması, bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergiledik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını belirtti. Ve Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi de vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la olan telefon görüşmesinde. Evet, bu son dakika bilgisini de paylaştıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim haberlerimize. Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aştı. İkinci el piyasasında da geçen ay 907.846 araç el değiştirdi.
2: Temmuz ayında 207.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,1'ini

0: 4,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
1: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ölenler yaşları 4 ile 13 arasında değişen 3 kardeş. Gözaltına alınan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı.
0: İddiaya göre emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza 3 kardeşi hayattan kopardı. Kaza pazar günü İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah A yönetimindeki nakliye kamyonu aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 8 kişiden 13 yaşındaki Ecrin İçen'le kardeşleri 11 yaşındaki Mehmet Ali ve 4 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ise kazada ağır yaralandı. Anne babayla 3 kişinin hastanede tedavileri sürüyor. Olayın ardından kamyon şoförü Emrullah A gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adana'dan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, eski kocasının saldırısına uğramış, 8 yerinden bıçaklanmıştı. Ölümden dönen kadın, "Serbest kalırsa beni öldürecek" diyerek zanlının en ağır cezayı almasını istedi.
2: Daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
0: Kefen gönderdi. "Sana mezar yeri aldım" diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin hedefi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
2: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
0: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
2: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
0: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
2: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarım bıraktığı işi kesinlikle bırakın.
0: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Bir şey söylemeyecek misin?
1: İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı.
0: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldı.

0: kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yargıtay boşanma davalarında düğün takıları ile ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? İşte yanıtı Arzu Kaya'nın haberinde.
2: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
3: Vermeyin. Ayıp olur.
4: İsterim ya.
5: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştihadıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
6: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
2: İade edilmeli mi?
3: Yani ayıp olur.
2: Kullanmam mı o eşyaları?
3: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
7: Vallahi bilmiyorum.
2: Sizin fikriniz?
7: Atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
6: Yargıtay'ın son iştihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
8: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
9: İstemem, onda kalsın.
2: O kadar diyor.
9: Evet.
8: Tek istisnamız aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
2: Peki tek taşı ister misiniz geri?
4: İsterim ya. İsterim yani.
2: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse.
6: Peki hediye elden çıkmışsa? Ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
8: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
2: Bohça iade edilmeli mi?
7: Onu etsinler zaten.
2: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
4: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
2: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
5: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
8: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
1: İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. İki bina arasındaki pencere mesafesi bile giderek daraldı. Üstelik çoğu mahallede binalar zaten bitişik nizam. Hava sirkülasyonu bile yok. Bu da şehirde ısı adacıklarının oluşmasına neden oluyor. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişiyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın, komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri nasıl çıktı?
10: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
11: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
12: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
10: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
13: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü, kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
11: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşmeyle ilgili.
10: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
14: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yüksüyorsak karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
15: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
10: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse
13: 60 derece.

0: C'ye ulaştığını görüyoruz.
1: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephetindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
2: Tabii Ataköy'le buranın arada sıra dağlar var.
3: Gerçekten de öyle. Ataköy'le Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
0: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
3: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
4: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
5: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
3: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
0: Kağıthaneye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun. Binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
6: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
0: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
3: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
4: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
1: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.
7: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı o küçük çocuğu hatırlayacaksınız. Bir polis güvenli alana taşımıştı o çocuğu. İşte o polis memuru, komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı. O küçük titreme gerçekten üzücüydü. Sadece çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim dedi.
8: Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
9: Gözlerinde endişe, kalbinde korku vardı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında formasız çıkarttırılan minik taraftarı polis güvenli alana taşıdı.
8: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
9: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki forma zorla çıkarttırılmıştı. Polis araya girdi. Önce babayı sakinleştirdi.
8: Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
9: Ardından çocuğa polis tişörtü giydirildi.
8: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
10: mutlu oldu.
9: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, minik çocuğun formasına tepki gösteren şahısla göz göze geldiği o anları da anlattı.
8: Kendisine şunu söyledim, tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim.
9: Skandal olayın ardından tepkiler peş peşe gelmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Gençler Birliği taraftarı Ş.A.'ya ev hapsi cezası verildi. Ş.A. baba ve oğlunu korumak için ya formanızı çıkarın ya da dışarı çıkın şeklinde uyarıda bulunduğunu, fiziksel bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.
7: Ve gece raporunu burada noktalıyoruz. Yayınımız haber bültenleriyle devam edecek. Nurdan Hüsrev sizlerle olacak. Konuklar

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişen gelişmelerle karşınızdayız. Evet, bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Detaylara da bir bakalım. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu söyledi. Görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya

0: geçilmesi hedeflenen bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını da kaydetti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi oldukça önemli diyebiliriz. Görüşmenin detaylarını aktarmış olduk ama peki bu görüşme ne anlatıyor? Bunları da tabii ki değerli konuklarımızla konuşacağız. Konuğumuz Doçent Doktor Gökhan Çınkara ve 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle beraber. Değerli konuklarım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Merhaba. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Şimdi öncelikle Sayın Çınkara, size sormak isterim. Sonrasında diğer konuğuma da yöneleceğim. Sayın Taşçı, size soracağım aynı soruyu. Erdoğan ve Trump'ın bu ikili ilişkisi oldukça iyi diyebiliriz. Bunu hep biliyoruz zaten. Bu kapsamda görüşülen konular da haliyle önemli. ABD-İran krizi de ele alındı ama ilk olarak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusundan başlayalım. Trump bu konuda memnuniyet duyduğunu belirtmişti, hatırlayacaksınız. Bölge için ne ifade eder tüm bunlar diye sormak isterim. Buyurun Sayın Çınkara.
1: Evet Nurhan Hanım, çok geniş bir soru, çok güzel bir soru. Tabii burada yani bugünkü görüşme aslında önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki görüşme neden önemli? İsterseniz kısaca onu bir altını çizmek lazım. Bugün biliyorsunuz Trump'ın Orta Doğu konusundaki danışmanlarından Jared Kushner, aynı zamanda damadı, İsrail'deydi ve yanında da bu Barış Kurulu üyeleri ve danışmanları da mevcuttu. Tabii Kushner dün Mısır'da görüşmeler yaptı, hem Dışişleri Bakanı'yla hem de Cumhurbaşkanı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile. Tabii şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha gündemi Trump'ın 15 maddelik Gazze planı ve buna karşı çıkan Netanyahu'nun nasıl bazı noktalarda geri adım attıracağı mevzusu. Tabii burada bazı açmazlar da var. Zaten bugün de yayından önce baktım, CNN'de yansıyan bir haber görüldü. O da şu: Netanyahu tabii ki şu an seçim kampanyasına artık girmiş durumda. İsrail'de 27 Ekim'de seçimler var. Tabii Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin şu an milletvekili sayısına baktığımız zaman son anketlere göre 23-24 milletvekili, yani 120 üyeli yasa meclisinden şu an 23-24 milletvekili çıkarma durumu var. Tabii önceki seçime göre 10-12 milletvekilinin kaybettiğini gözlemliyoruz. Yani Likud'da bir düşüş var. Tabii seçimler 7 Ekim'den önce yapılmıştı. İsrail'in önünde ve Netanyahu'nun önünde şu an aslında çok da kolay olmayan bir seçim süreci olduğuna bahsedebiliriz. CNN'de yansıyan haber neydi? Onu da hemen geçelim. O da şuydu: Netanyahu seçim sürecinde olduğunu ve sağ seçmeni bir arada tutmasının kendisi açısından çok önemli olduğunu, o yüzden Gazze noktasında geri çekilme sürecini şu an için hızlandıramayacağının altını çizdi.
0: Evet.
1: Tabii bu noktada önemli olan husus geri çekilme mevzusunun daha çok Netanyahu ve ekibi tarafından şu an vurgulanan mesele, tabii ki de iç siyasete malzeme yapılarak Hamas tam manasıyla silahsızlanırsa biz de geri çekilme sürecini başlatırız meselesine getiriyorlar. Tabii bugün Barış Kurulu yetkililerinden de bir takım açıklamalar oldu. Herhalde şu an yeni bir faza geçilmesi noktasında bir mutabakat var. Tabii Netanyahu'nun söylemleriyle yaptıkları her zaman birbirini tutan bir siyasi lider değil. Bazen sahada böyle tavize veriyor ama söylemi çok yüksekte tutuyor. Ben yine bunun tekrarlayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü İsrail açısından da Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde, yani Trump yönetimindeki siyasi marjı çok azaldı. Tabii bugünkü kritik görüşme aslında hem İsrail'in bu Gazze planı noktasına adım atması gerektiğine vurguydu bence Cumhurbaşkanı'yla, Erdoğan'la Başkan Trump arasında. Daha da belki de önemlisi Mekke Anlaşması ve bunun yansımaları olacak diyebiliriz. Tabii Trump, sizin de vurguladığınız gibi, dün çok ilginç bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabında. O da Mekke Anlaşması'na bir övgü, bir takdir. Tabii bu Mekke Anlaşması imzalandıktan sonra özellikle İsrail hesaplardan ve onlara yakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobilerden ciddi bir tezvirat yapıldığında gözlemledik. Yani bir eleştiri, işte bir İsrail'e tehdittir, şudur budur diye. Fakat Trump günün sonunda bu işe de bir nokta koymuş oldu diye düşünüyorum. Çünkü bakıldığı vakitte Pakistan olsun, Suudi Arabistan olsun, Türkiye olsun, öyle ya da böyle Amerika Birleşik Devletleri'yle müttefik ilişkisi kuran ülkeler. Türkiye NATO marjında oldukça Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın. Zaten Pakistan ordusunu

0: diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Suudi Arabistan zaten kendi kuruluşunu, devlet oluşunu Aramco'ya borçlu ve Amerika Birleşik Devletleri ile çok stratejik ticari ilişkileri var. O sebeple bu üç ülkenin oluşturmuş olduğu hat aslında Trump'ın da Orta Doğu'ya baktığı zaman görmek istediği hat diye ben hep okuyordum. Zaten ilginç bir şey de yaptı Trump dün aslında. O da belki de daha küresel siyaset okuması açısından en sonunu söylemek isterim.
1: Evet.
0: Bu Güney Kore ile olan tatbikatları durdurması mesela. Kuzey Kore ile yeniden bir müzakere alanı açması da Trump'ın. Dış politikada artık böyle ezberden konuşulan ittifak ilişkilerinin Trump açısından çok fazla bir anlamı yok. Trump artık Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcunun çok, Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunun çok yüksek olduğunu gözlemliyor. Ülke içerisinde yeni bir ekonomik canlılık istiyor. Ve Çin ile olan yarışında teknolojik üstünlüğü geride kaybetmek istemiyor. O yüzden Asya Pasifik veya daha doğrusu Güney Çin Denizi okumalarımızda artık Trump'ın klişe ittifak kümelenmelerini ben artık yavaş yavaş terk edeceğini düşünüyorum. O yüzden de Orta Doğu'ya baktığı zaman da Trump artık Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, özellikle Türkiye gibi yükselen orta büyüklükteki bir güç olan Türkiye ile artık belli bir inisiyatifler vererek, Türkiye'nin zaten bir otonomi arayışı var biliyorsunuz dış politikada. Bunu da süreçler de aslında birbirleriyle tam örtüştü diyebiliriz. Bu moment bence daha da genişleyecek diye düşünüyorum. O yüzden Mekke Anlaşması aslında Trump dönemi Amerika'sının artık Amerika sonrası Orta Doğu okumalarımızda bence en somut gelişmelerden birisi oldu diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi Sayın Taşçı, size de aynı soruyu yöneltmek isterim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinde önemli detaylar elbette ki vardı. Devam eden, süregelen İran Savaşı ve Gazze'de yine konular arasındaydı. Ama Sayın Çinkaya'nın da az önce yine bahsettiği üzere ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle üzerinde durduğu konu Mekke Anlaşması'ydı. Bu anlamda Trump memnuniyetini dile getirdi. Siz neler söylersiniz? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la telefon görüşmesini hem de yine Mekke anlaşmasını da ayrı bir başlık açmanızı rica edeceğiz. Buyurun.
2: Elbette. Aslında Trump'ın zihninin koridorlarında birazcık gezmemiz gerekiyor belki de. Özellikle ikinci döneminde Trump'ın bir kurumsal hafızayı temsil ettiği veya en azından hani onların Trumpsallaşma üzerinden, Trump üzerinden politikalarını uyguladığı bir noktada olduğumuzu görmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Daha önce Habertürk'te de söylediğim bir durumdu bu. Bunlar Şimitiyen adamlar. Yani özellikle Trump ve James David Vance için hiçbir meselenin siyasi ve ahlaki anlamda doğru olmasına gerekleri yok, ihtiyaçları yok. Bir mesele siyasi olarak doğruysa şu andaki güncel Trump yönetimi için mesele doğrudur. Çünkü bu onlar için bir zaruret olarak ortaya doğmuştur. Dolayısıyla biz bugün özellikle Cumhurbaşkanımızla Trump'ın arasındaki bu sıcak diyaloğun daha da farklı bir aşama yakaladığını görüyoruz. Şimdi konuşmanın içerisindeki satır aralarına bakacak olursanız bunlar öyle alelade bir günde gelmedi Nurdan Hanım. Birincisi tabii ki Kushner'in orada olması ve 4 saat boyunca aşağı yukarı Netanyahu'yu ikna çabalarının sürdüğü bir süreçte oldu ama aynı zamanda bugün Fox News muhabiri Donald Trump'a özellikle Netanyahu'ya yönelik destek açıklayıp açıklamayacağını sorduğunda şu an için İsrail politikasına girmesem daha iyi dedi ve bir süredir direkt olarak imtina ediyor Netanyahu'ya desteğini açıklamaktan. Bir diğer taraftan da yakın birkaç gün önce Mike Huckabee gibi bir ABD'nin İsrail Büyükelçisi gibi hani ortalama bir Siyonist'ten çok daha Siyonist bir adamın biz kalkıp özellikle yerleşimcilerle alakalı terörist ibaresinin kullanıldığı metinlerle donatılan açıklamalar yapmaya zorlandığı bir aşamadayız. Dolayısıyla bütün bunlar özellikle Kushner'in, Trump'ın mesajlarını, özellikle son dönemde bizim son aylarda direkt olarak şahit olduğumuz Trump-Netanyahu geriliminin bir yansımasıydı. Bu aşamada da sonuç alınamadıysa ne olacağını ben kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump arasında tartışıldığını düşünüyorum. Bence önemli bir mesele. İkinci bir mesele İran meselesi ve sonrasında Mekke anlaşmasına geleyim. İran sürecinde özellikle biliyorsunuz bir süredir benim maalesef hani üzülerek dile getirdiğim ama en azından aklımızda tutmamız gereken düşük de bir ihtimalle olsa masada var olan bir durum var. Trump'ın İran'la aktif çatışma sürecindeyken özellikle durum odasında birkaç kere taktik nükleer silahlarla alakalı fikir

0: aldığını biliyoruz. Ve İran'la özellikle bu süreci uzatmayacaklarını açıkladıkları, daha radikal adımlar atacaklarını söyledikleri, Trump'ın artık Hürmüz'ü Amerika'nın yapabiliriz bile dediği, demeye başladığı bir süreçte biliyorsunuz Taylor, özellikle eski senatör, çıkıp nükleer saldırı konuşuyorlar dedi. Dolayısıyla hani Amerika Birleşik Devletleri Çin'e odaklanmak için ve bu dosyayı bir an önce kapatmak için ciddi anlamda bir marjinalleşme yolunu, ihtimalini bence tamamen kafasından atmış değil. Bugün biz ABD'de bazı emekli generallerin ve think tanklerin, hani Japonya'da da benzeri bir durum yaşadık, direnişle karşılaştık ve ancak böyle durdurabildik dediklerini, özellikle 6 ve 9 Ağustos, yani şurada yıl dönümünden çok da zaman geçmedi, hatırlattığı günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla Amerika Çin'le olan süreci yaşamaya başlamak, direkt Çin'e odaklanmak için bu bölgeyi, bir an önce bu dosyayı kapatmak istiyor ve hem İsrail ilişkilerinin gerginleştiği hem de İran'la, özellikle payidari cephesi gibi radikal unsurlarla bir türlü ortak bir nokta bulamadığı bir kertede marjinalleşebilir. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurmamız lazım. Son olarak Mekke Anlaşması'na gelecek olursak, ben bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin riyasetinde, uhdesinde veya onun müsaadesiyle bir şekilde hani gelişmiş olduğunu düşünmüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Gökhan Hocam da az önce ifade etti. Burada gerçekten tarihsel anlamda, konjonktürel anlamda çıkarların tekrar bu kadar ortak noktada buluştuğu bir aşamadayız. Şimdi Türkiye'nin bölgedeki yeni rolü, özellikle son 10 senede geliştirdiği askeri kapasiteyle beraber sınırlarının da ötesinde bir güvenlik mimarisi inşa etmeye yeterli altyapıyı sunuyor. Bununla beraber Türkiye'nin özellikle bir taraftan İsrail'in, diğer taraftan İran'ın izole olduğu, hani ikisi de Körfez ülkelerine ve komşu ülkelerine bu anlamda ciddi anlamda çektiren aktörler olduğu için böyle bir süreç içerisinde bir denge unsuru olarak bundan sonra hani bu gizli statükonun daha fazla işitilmemesi, hem İsrail'in ama aynı zamanda hem de İran'ın dengelenmesi adına, İran'ın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, affedersiniz, bu durumdan rahatsız olacağını düşünmüyorum. Bilakis bunu bir denge unsuru olarak kısa ve orta vadede göreceklerdir. Bunu daha önce konuşmuştuk da ve nitekim şu anda Trump'ın yaptığı, özellikle dünkü açıklamayla beraber tasdik edilmiş oldu. Ben Cumhurbaşkanımızın dolayısıyla hani bu bölgede böyle bir çılgınlığa ne olursa olsun girişilmemesiyle alakalı İran'la müzakerelerin, özellikle diplomasinin önemine vurgu yapmasından hani ABD'nin de aklından geçen bütün seçenekleri okuduğunu görüyorum. Dolayısıyla Türkiye hala belirli başlı şeylerin önünde duruyor ki İran'la yakın zamanda yaşanan kötü geçmişe rağmen bu da bir diplomatik ahlaki örnek bence.
1: Evet. Şimdi Sayın Çinkara, baktığımızda yine tabii Gazze meselesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesi hedeflenen bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinleri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını da kaydetti. Bölgede kalıcı barış ve Gazze'nin tabii ki yeniden imarı içinde atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi de vurguladı ki biz Türkiye olarak, millet olarak, devlet olarak zaten bunu yapıyoruz. Trump'la görüşmesinde bunu dile getirdi. Trump'ın bu konuda sesi biraz daha yüksek çıkabilir mi? Netanyahu'ya tavrı ne olur? Bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Aslında yani İsrail noktasına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde eskisi kadar bir toplumsal desteğine kalmadığını gözlemliyoruz Nurdan Hanım. Yani bu tespit artık yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çok saygın anketçiler, işte PV'nin yaptığı son ankete baktığımız zaman Cumhuriyetçi Parti içerisinde bile gençler arasında özellikle İsrail'e yönelik şüphecilik ve tepki çok fazla artmış durumda. Zaten değil mi, yeni bir siyasi parti de kurulacak gibi, Cumhuriyetçi Parti'den memnun olmayanların partisi olacak, Tucker Carlson'ın. İşte Ufuk Kocu da aslında çok güzel bahsetti. Oradaki ekibin aslında bir konsolide olma durumu var. Ona da zaten sürekli açıklama ve eleştiri getiriyorlar Trump'ın İran'a karşı savaş ve İsrail'le ilişkileri noktasında. Asıl İsrail'le olan ilişkiler noktasında çok ciddi bir gündemleri var. Tabii yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde de artık İsrail'e bu kadar toplumsal desteğin olmaması Trump'ın da açıklamalarında daha farklı bir çizgi ilerletmesine imkan sağlayacak. Yine aslında Ufuk Hoca'nın söylediği Mike Huckabee'nin açıklaması bence çok önemliydi Nurdan Hanım. Yani yerleşimcilere artık İsrail'i teröristler ifadesini kullanması, Mike Huckabee gibi bir Hristiyan Siyonist kişiden bahsettiğimiz zaman

Böyle bir ifadenin kullanılması da Cumhuriyetçi Parti içerisinde de artık eski şartsız ve sınırsız İsrail desteğinin bence zaman içerisinde şartlı ve sınırlandırılmış bir desteğe doğru ilerleyeceğini ben kısa vadede öngörüyorum açıkçası. Çünkü İsrail yanlısı ekiplerin de artık eskisi kadar İsrail'i şartsız ve sınırsız savundukları zaman siyasi maliyetinin de çok fazla arttığını bu ön seçimlerde gözlemledik. Mesela Michigan eyaleti

0: Kasım ayında.
1: Evet.
0: Şimdi artık İsrail'in böyle tırnak içerisinde cool ve popüler olmadığı bir dönemdeyiz ve bu dönem bence devam edecek epey bir süre. Eğer İsrail politikalarını ve iki devletli siyasi çözümü gündeme getirmezse bunun daha bambaşka bir etkileri olan bence bir siyasi süreci doğru gidiyoruz. Tabii bugün yine ilginç bir haber vardı. Bu Ben-Gvir'in bir söylemi Financial Times'a çok geçti. İşte her gece değil mi 30-40 tane Gazze. Bugün yine ilginç bir haber vardı. Bu Ben-Gvir'in bir söylemi Financial Times'a çok geçti. İşte her gece değil mi 30-40 tane Gazze'yi, Filistinli'yi öldürmeliyiz gibi bir açıklama.
1: Yani yeni açıklamalarına baktığımızda en tırnak içinde daha az vahşice bir cümle sarf etmiş. Diğer cümlelerine Ben-Gvir'in bakacak olursak, eylemlerine bakacak olursak yine bu diğerlerinin yanında yine tırnak içinde söylüyorum daha hoşgörülü olabilir, öyle değil mi? Çok çok acımasız açıklamaları var.
0: Tabii, dengesiz açıklamaları var. İnsan dışı hareketleri var işte, hepimiz hatırlıyoruz onları. Sumut filosundaki o değil mi? Manyakça hareketlerini de hatırlıyoruz. Tabii bunlar da şunu ifade ediyor. Yani Netanyahu'nun artık diplomatik olarak çok açılım yapabileceği bir alan da kalmadı. Yani İsraillerin işte neydi açıklamalar? Ben-Gvir işte bakandır, çok önemli değildir. O İsrail'in genel politikasını temsil etmiyor diye açıklama getiriyorlardı eskiden. Ama şu an öyle bir durum yok. Adam neticede bir Ulusal Güvenlik Bakanlığı yapıyor. Polis atamalarında etkili. Yeni atanan polisler üzerinde etkisi var. İç güvenlik politikalarında etkisi olan bir insandan bahsediyoruz. Artık yani ciddi bir süreç içerisinde İsrail siyaseti de tabii bunun toplum nezdine nasıl yansıyacağını yapacakları 27 Ekim'deki genel seçimlerde daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama tabii burada Filistin ve Gazze'de, onun aslında Filistin'e biliyorsunuz seçimlere gidiyor uzun bir aradan sonra. Zaten geçen hafta da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'deydi. Büyük bir ihtimalle bu seçim süreci ve izlenecek yolu Türkiye ile istişare etti diye ben açıkçası düşünüyorum. Tabii bu seçimde kritik olacak. O da yakından takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bence burada seçimlerden de ve siyasi gelişmelerden de daha önemlisi Türkiye'nin bence yaratmış olduğu bu yeni güç dengesi diyorum. Suudi Arabistan gibi, Türkiye gibi Orta Doğu'nun en önemli iki ülkesi. Bana soracak olursanız Nurdan Hanım. Suudi Arabistan'ın geniş finansal kaynakları, Türkiye'nin de oturmuş kurumsal yapısı, devlet kapasitesi ve çok hızlı ve sağlam gelişen savunma sanayisi aslında birbirlerine böyle tamamlayıcı bir unsur yarattı. Tabii Pakistan'da bu iki aktörün Asya stratejisi açısından da yeni bir denge yaratıyor diyebiliriz. Bu tabii ki çok önemli. Yani Suudi Arabistan, Suudi Arabistan olarak görmemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi yatırımları olan küresel ölçeklerde kamusal yatırım fonu aracılığıyla milyarlarca dolarlık yatırımlar yapan bir küresel aktörden bahsediyoruz. İşte oyun şirketlerini alan, X'te hissesi olan binlerce farklı böyle şirketlerde, Space'te, Elon Musk'la geliştirdikleri özel ilişkiler. Yani bu Türkiye'nin aslında yükselen trendine yeni bir aşı ve yeni bir çarpan etkisi yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani biz bunu biraz daha fazla sanki konuşmamız gerekiyor gibi. Çok önemli bir gelişme. Yani Metin Anlaşması gerçekten çok önemli. Ve Trump'ın da bu yapmış olduğu açıklamayla birlikte bunun böyle marjda kalan efendim işte Orta Doğu'da böyle çok da fazla bir dışarıdan desteği olmuyor. Yani küresel faktör tarafından da desteklenmemiş bir yapılanma olarak çok yorumlanmaya çalışıldı ama öyle değil. Amerika Birleşik Devletleri de aslında bu girişimin çok önemli ve çok stratejik olduğunu Trump'ın ağzından teyit etmiş oldu. Ben bunun çok hızlı büyüyeceğini düşünmüyorum ama zaman içerisinde ciddi adımlar atılacağını düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin ve Suudi Arabistan bu noktada belki de temel ortak stratejik olarak yaklaştıkları mesele büyük ve stratejik aktörleri belki içlerine almak. İşte Mısır değil mi? Türkiye çok vurgu yapıyor Mısır'ın bu şey olmasını. Çünkü Mısır Arap dünyası içerisinde ordusu en güçlü olan ülkelerden birisi baktığımız zaman. Yani geleneğe sahip, bizim orduya da benziyor disiplin açısından ve yaklaşım açısından. O sebeple Mısır'ın tabii ki buna girmesi ve dahil olması bence o da çok ilginç denklemler, çok ilginç süreçler yaratacak diye düşünüyorum. Ama şu haliyle bile bambaşka bir gerçeklik yarattı. Bir yanda İbrahim Anlaşmaları sürecine, bir yandan da İran'ın vekil kuvvetleriyle oluşturmuş olduğu güç dengesine Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan

0: Sen bir üçüncü hat ortaya koymuş oldular.
1: Evet, Sayın Taşçı, size de aynı soruyu yöneltmek isterim.
0: Evet.
1: Gazze'deki barış süreciyle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde de zaten hatırlayacaksınız, özellikle artık daha fazla sesimizi yükselteceğiz minvalinde de sözleri vardı. Hakan Fidan da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıklamalarda bulunmuştu bu konuyla alakalı. Haliyle Trump'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dair bir parantez açtı. Buna sizin de yorumunuzu rica edeceğim. Dolayısıyla orada artık gerçekten bir barışa doğru evriliyor mu? Soykırım sona erecek mi sizce?
2: Bir defa şu meselenin özellikle ABD'de kabul edildiğini bence görüyoruz. Filistin meselesi çözülmeden Orta Doğu'da hiçbir şekilde istikrarlı bir süreç yaşanmayacağına dair Türkiye'nin de çok etkili bir şekilde bunu ABD'ye aktarma noktasında bir rol oynadığı kesin. İkinci bir mesele, tarihsel bir kırılma yaşıyoruz. Bunun direkt olarak Gazze'ye bağlayacağım için müsaadenizle çok tekrarladığım bir örnek.
1: Evet, 3
2: Bakın
1: dakikamız
2: özellikle
1: sizdedir Sayın
2: tamam.
1: Taşçı. Evet, buyurun.
2: Bugün ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden ve tırnak içerisinde Batı'dan kaçan herkes, özellikle bu topluluklar hep Cemal Abdülnasır'lara, Baas rejimlerine tutuldular. Üçüncü alternatif onurlu bir yol, özellikle buranın dokusuna, mezhebine, meşrebine uygun bir yol icat edilmemişti. Ve bunun olmamasından istifade eden iki tane temel aktör gördük, İsrail ve İran gibi. Dolayısıyla bu ikisi de yayılmacı iki devlet olarak bu bölgenin çözülemeyen krizlerinden sürekli kendilerine bir nüfuz alanı geliştirdiler. Şu anda bu statükoyu dağıtan bir anlaşma yapılmış ve ABD başkanına direkt olarak Gazze meselesini ve Filistin meselesinin çözümünü şart olarak koşan, siyasi anlamda da askeri anlamda da ABD'nin belki de tarihte ilk kez İsrail'den daha da çok ihtiyaç duyduğu bir şeyden bahsediyoruz, aktör grubundan. Dolayısıyla bu mesele önemli. İkinci bir mesele, dikkat ederseniz kamuoyu gündeminde biraz araya kaynadı ama bugün ilk defa statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'da biliyorsunuz bir ibadet izni verdiler Yahudilere. Ve özellikle bu saldırılar, Batı Şeria'daki saldırılar, artık Amerikan Yahudi Komitesi bir açıklama yaptı. Tamer Ben-Gvir İsrail devletinin politikalarını temsil etmiyor diye, ama şaka gibi aynı zamanda hani kendi bakanları, yani hükümetin bir bakanının hükümetin politikalarını temsil etmediğini söylediler. Dolayısıyla burada özellikle siyaset şuna hazırlanıyor. Ben şunu söyleyeyim, bu acı bir realite. Herkes bir şekilde İsrail ile ilişkilerini normalleştirmese de belirli bir dengeye, bir rekalibrasyon sürecine tabi tutacak. Ama bu Netanyahu'nun İsrail ile değil. Dolayısıyla bugün Mekke Anlaşması ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve Filistin meselesinin çözümü aynı zamanda Netanyahu'nun tasfiyesine paralel olarak seyredecektir. Son olarak şunu söyleyerek bitireyim süreyi aşmadan. Bunun Netanyahu'yu ne kadar marjinalleştireceğini unutturmamamız lazım. İsrail'de seçimler ne kadar demokratik bir ortamda geçer, bunu sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla 27 Ekim'e kadar sırtımızda bir kambur var ama inşallah tarihte ilk kez İsrail'in Netanyahu üzerinden, onun özelinde, onun vakası özelinde bu sefer ABD'nin de dahil olduğu bir ortak anlayışla dengelenmesi söz konusu olabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum değerli konuklarım Sayın Taşçı, Sayın Çinkara. Değerli
2: Ben
1: katkılarınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda efendim. Hoşça kalın, iyi geceleriniz olsun.
2: Tamam.
1: Evet değerli izleyiciler, önemli bir konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesindeki öne çıkan özellikle Mekke Anlaşması'nın yansıyanlarını değerli konuklarımızla konuşmaya çalıştık. Haberlerimiz elbette ki gündemin günden gündeme yansıyan diğer gelişmelerle devam edelim. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak artık yürürlüğe girdi diyebiliriz. Detaylara bir bakalım. Evet, Çerçeve Yasa Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildikten sonra gözler resmi gazeteye çevrilmişti. Bu gece yayınlanan karara göre kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girdi. Sıradaki adımda iki kurulun kurulması var. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda hem de meclis bünyesinde bir kurul artık kurulacak. Son olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla bu düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak değerli izleyiciler. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Sosyal medyada üzerinden

0: açıklama yapan Erdoğan, sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erdoğan, Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçenlere de teşekkür etti. Erdoğan devam etti ifadelerine, yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti ve gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini de kullandı. Yine sürecin şehit yakınları, gaziler ve milletin tamamını hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü de belirtti Erdoğan. Kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin bir devlet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Teröristler Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı Bahçeli. Gizli kapaklı iş söz konusu değil, kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Yine özellikle uyarıda bulundu, provokasyonlara karşı yine uyarısını da yaptı Bahçeli.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
3: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından lelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
2: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
0: Siyaset cephesinde özellikle muhalefette neler yaşanıyor onları da bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi diyen Özel, umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi ifadelerini kullandı.
4: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık, kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni parti dimdik ayakta.
0: CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da ilk gezilerine başlaması bekleniyor.
5: Barışa, eşitliğe, demokrasiye yarattı.
2: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'li il başkan

0: başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin geçen seçimde AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi.
0: Tutuklanan başkanın yerine vekil seçildi. Menderes Belediyesi'nin başkan vekili AK Partili aday oldu.
2: Barış Gürsoy 12, Asuman Şen 15 oy almıştır.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek, 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı.
3: Asuman Şen.
0: Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantı bir saat gecikmeli başladı. Oylamalar sırasında da gerginlik eksik olmadı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP meclis üyeleri yeni partiyle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterip ikinci tur oylamasında salonu terk etti. CHP grubunun dönmesiyle seçim devam etti. Üçüncü turun oy sayımında ise oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi esnasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Üç turda salt çoğunluk sağlanamayınca dördüncü tura gidildi. Kullanılan 28 oydan biri geçersiz sayıldı. Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy geçerli 27 oydan 12'sini aldı. 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Asuman Şen başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. İnandık ve başardık.
1: Üç milletvekilinin de AK Parti'ye katılmasıyla birlikte mecliste sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti 280 milletvekiline ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı 19'a düştü. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı.
0: Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
5: İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
0: Yeni Yol Partisi'nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş istifa etmişti. Üç isim 25. yıl törenlerinde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Üç ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MEP'in 2'şer,

0: Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
1: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
0: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Biricir'in istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
2: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere iki kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Açıklama İKB'yi antiterör biriminden geldi. Saat 00:28'de İran tarafından bomba yüklü iki İHA ile Erbil'deki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir denildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı özellikle vurgulandı. Barzani de saldırıyı kınayarak bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgenin güvenliğiyle istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz dedi. Saldırıyı sahte bayrak tuzağı olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İKB'ye Başbakanı Neçirvan Barzani ve İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İKB'ye Başkanı Neçirvan Barzani ve İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki görüşmede de bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla artık gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlediğini söyledi.
3: Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
4: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
3: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Oval ofiste yaptığı açıklamada da Umman'ın pek iyi davranmadığını ancak onlarla ilgileneceklerini söyledi. İran'ın ise bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Devrim muhafızları Trump'ın gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine alıkoydu. İranlı üst düzey yetkiliden gelen açıklamada ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceği aktarılan açıklamada diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırım

0: pantolonlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın ABD ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor.
1: ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. İsrail, Gazze'ye saldırmamalı diyen Trump, Hamas'ın silah bırakma sürecinde olduğunu söyledi. Trump'ın damadı Kushner, Hamas'la görüşmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.
0: İsrail şu anda Gazze'ye saldırmamalı dedi, Hamas'ın silah bırakma sürecine devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti. İsrail'in şu anda Gazze'ye saldırmaması gerektiğini söyleyen Trump, Hamas'la farklı bir iletişim kanalları olduğunu belirtti. Hamas, ABD Başkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Hamas sözcüsü Kasım, açıklama Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecine bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor dedi. Trump'a Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanması için İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu. Trump'ın damadı Kushner da Orta Doğu'daki diplomasi trafiğini sürdürdü. Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geçen Kushner, Gazze'deki son durumu ele almak için İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail basını görüşmede Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'la Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da bulunduğunu yazdı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve diğer sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. İsrailli bir yetkilinin aktardığına göre Kushner ve Netanyahu Gazze'nin yeniden inşasının Hamas silahsızlandırılana kadar başlamayacağı konusunda anlaştı. Kushner daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Kushner Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmiş, Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüşmüştü. Görüşmede Hamas siyasi büro başkanı Halil El-Hayye'nin de bulunduğu belirtilmiş, İsrail basınına göre yaklaşık 90 dakika süren görüşme çok verimli geçmişti. Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ABD destekli uzlaşıyı bu ay içinde kamuoyu önünde reddetmişti.
1: Adı sık sık skandal açıklamalarla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Gazze'ye dair yeni bir skandala imza attı. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişinin öldürülmesi gerektiğini iddia etti.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi öldürmeleri gerektiğini söyledi. Ben-Gvir Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Rom Braslavski'ye röportaj verdi. İsrail ordusunun Gazze'de her gece saldırı yapması gerektiğini iddia etti. Ben-Gvir, Gazze'nin tamamının İsrail'in kontrolünde olmasını istediğini söyledi. Gazze'nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasp ederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini teşvik edeceklerini savundu. Sunucu Braslavski sözü Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasasına getirdi. Bakandan skandal bir istekte bulunan eski esir idam cezalarını kendisinin infaz etmek istediğini söyledi. Ben-Gvir röportajın devamında İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları kötü muameleyi de övünerek anlattı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'ten de Gazze'yi işgal etme çağrısı geldi. Bakan

0: İsrail'den başka kimsenin Gazze'yi yönetemeyeceğini ve Filistinlilerin bölgeden göçünün teşvik edilmesi gerektiğini iddia etti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 binin üzerinde.
1: Suriye, terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basınına konuşan sözcü, 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını ifade etti. Sözcü, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını belirtti. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye, Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.
0: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha deniz milli parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları, kripto varlıkları ve gayrimenkullerine el konuldu.
2: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. 4 ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
3: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim.
2: Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
2: Gürlek, suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
4: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
2: Bakan Gürlek, yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
4: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
1: Spordaki bir gelişmeyle devam edelim. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında hatırlayacaksınız. Tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu güvenli alana taşıyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı. Dedi ki o küçük titreme gerçekten üzücüydü. Sadece çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim.
5: Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
0: Gözlerinde endişe, kalbinde korku vardı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında forması çıkarttırılan minik taraftarı polis güvenli alana taşıdı.
5: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
0: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki forma zorla çıkarttırılmıştı. Polis araya girdi. Önce babayı sakinleştirdi.
5: Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
0: Ardından çocuğa polis tişörtü giydirildi.
5: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
6: mutlu oldu.
0: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, minik çocuğun formasına tepki gösteren şahısla göz göze geldiği o anları da anlattı.
5: Kendisine şunu söyledim, tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim.
0: Skandal olayın ardından tepkiler peş peşe gelmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Gençler Birliği taraftarı Ş.A.'ya ev hapsi cezası verildi. Ş.A. baba ve oğlunu korumak için ya formanızı çıkarın ya da dışarı çıkın şeklinde uyarıda bulunduğunu, fiziksel bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.
1: İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya yol açacaktı. Oyun parkı rüzgarla birlikte uçtu. O sırada çocuklar da içindeydi.
0: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
1: Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki piyanist Elif, annesinden öğrendikleriyle İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci oldu. Anne ve kızın yeni hedefi yeni şampiyonluklara ulaşmak.
0: Annesinden etkilendi. Piyanonun başına oturdu. Öğrendikleriyle Avrupa'da zirveye çıktı. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasya Çavdar, piyano öğretmeni olan annesinden yıllarca ders aldı. Kendini geliştirdikten sonra yarışmalara katıldı.
7: Kasım ayında Budapeşte'ye gittik yarışmaya. Orada da birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildi. 40 yıl oldu Çernobil patlamasının. Orada senfoni orkestrayla çaldı.
0: Elif Çavdar son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasına katıldı. 11 yaşındaki piyanist 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincilik ödülünü kazandı.
8: Annemle başladığım bu yolculuk tabii ki de devam edecek. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben farklı okullara gideceğim. Farklı ülkelere de gidebilirim.
0: Elif annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen-öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Elif'in yeni hedefi başarılarını dünya sahnesinde devam ettirmek.
1: Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildikten sonra gözler resmi gazeteye çevrilmişti. Bu gece yayımlanan karara göre kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girdi. Sıradaki adımda iki kurulun kurulması var. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında hem de meclis bünyesinde bir kurul kurulacak. Son olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesline ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla bu düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu söyledi. Görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesi hedeflenen bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını kaydetti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışından Mekke Anlaşması'na kadar birçok konuyu değerlendirdi. Trump'ın

0: F-35 sözünü tutmasını bekliyorum diyen Erdoğan, Mekke'de imzalanan üçlü anlaşmaya dünyaya önemli bir mesaj ifadesini kullandı.
1: Mekke anlaşmasının dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda F-35'lerden Mekke anlaşmasına kadar birçok başlığı değerlendirdi.
2: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
3: Temennimiz odur ki...
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
3: Şu anda biz tabii...
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
3: Bu konuda tabii...
1: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasını almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz. Türkiye olmaz.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryoları yer almıştı.
3: Şu anda bir defa...
0: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk tutuklandı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde söylenmenin suç unsuru oluşturmadığını belirtti. Üzerine atılan suçlamaları da reddetti. Ertürk sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriç'in ifadesi ortaya çıktı. İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunan Kuriç, hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde bulunan altınların ise düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu söyledi. Aylık gelirini 380 bin TL olarak belirtti.
1: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş, evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti.
4: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığı maaş ödemeleri ve kira geliridir. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir.
1: Kuriş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Ailenin 191 gayrimenkulü olduğu tespit edildi. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedinse gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuriş, cep telefonu kullanmadığını da öne sürdü.
4: Glopper diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatlarıyla irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur.
1: Kuriş'e soruşturmaların kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de soruldu. Kuriş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandı. Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği bir gıda firmasının mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Kuriş'in gıda şirketine ortaklık oranı da ortaya çıktı. Kuriş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Resmi kayıtta %37,5 çıktı.
0: Türkiye'nin en büyük depremlerinden birinin 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Binlerce cana mal olan o deprem hala hafızalarda. Depremde yakınlarını kaybedenler onları anmak için dün gece saat 03.02'de yine sokaklardaydı. Birçok kentte anma töreni düzenlendi.
1: Tam 27 yıl önceye dönüldü. O acıyı dün gibi yaşayan depremzedeler yakınlarını anmak için buluştu.
5: 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik Büyük Marmara depreminde.
1: On binlerce insanın da yaralandığı deprem milyonlarca insanı derinden etkiledi. Depremin merkez üssü Gölcük'te hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
6: Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama yaşadık.
7: Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz.
1: Sadece Gölcük'te değil, Yalova, Sakarya ve İstanbul Avcılar'da da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da yüzlerce kişi depremde yitirdikleri için yürüdü. Acılar o günkü gibi tazeydi.
0: Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 907.846 araç el değiştirdi.
1: Temmuz ayında 207.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
0: Türkiye vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçti. Üç bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı sağlayacak.
1: Turistik seyahatler, iş gezileri, Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı zorluklar son yıllarda önemli bir sorun başlığı olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin yeni bir yaklaşımın devreye sokulacağını belirtti. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile 2013'te imzalanan vize serbestisi diyaloğunda tamamlanması gereken 6 kritere yoğunlaşılacak. Bu konudaki çalışmalar Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından yürütülecek. Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyon ise Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak. Yılmaz, kurumlarımız tarafından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden Avrupa kurumlarıyla istişareler yapılacak ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda yıllardır bekleme pozisyonunda bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda birlikte çalışma konusundaki irade teyit edilmiş, Türkiye'nin eyleme geçmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdilik. Hoşçakalın.

0: Ve iyi akşamlar. Açık ve Net'tesiniz. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. Açık ve Net'te bugün Alihan Kuriş suç örgütüne dönük operasyonu konuşacağız. Şimdi günlerdir konuşuluyor ama birkaç sıcak başlık var. İfadesi ortaya çıktı. Dedi ki benim üzerime bir GSM hattı yok. Ben sabit telefonla iletişime geçiyorum dedi. 380 bin lira aylık gelirim var dedi. İfadesinden çarpıcı detaylar yansıdı. Aylık gelirini beyan ettikten sonra bu ortaya atılan paralar, iddialar, meblağlarla ilgili de bilgisi olmadığını söyledi. Pek çok açıklama yaptı ama bir başka çarpıcı detay tıpkı Bylock benzeri Glooper adı verilen bir gizli kripto yazışma şifreli bir sistemle bu ismin Alihan Kuriş'in yakınındakilerle iletişime geçtiğine dair İçişleri Bakanı'nın çok çarpıcı açıklamaları var. Bir dini cemaat neden buna ihtiyaç duyar? Neden böyle bir yazışma sistemi kurar, kripto bir sistem kurar diye sordu. Hepsini konuşacağız. Merak edilen çok soru var. Bu arada Köln'de de bir merkezden bahsediliyor. Orada da bugün bazı görüntüler çıktı. Havaya el sallayanlar gibi. Çok merak edilen şey var. Kimler bizimle? Bir iyi akşamlar dileyelim. Başlarız hepsini konuşmaya. Not 1 yazarı Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi
0: Ferhat Murat gazeteci, hoş geldiniz. Hoş çok teşekkürler. Bulduk. Not 1.com yazarı Can Özçelik, hoş geldin Can. Hoş çok bulduk. Teşekkür ediyorum. Ankara'da 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen bizimle, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ve Kemal Özkıraz, Avrasya Araştırma Başkanı da bizimle beraber Ankara Stüdyo'da. Hoş geldiniz, çok teşekkürler katıldığınız için.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Şöyle çok kısa bir reklamımız var, birkaç dakika. Onu bir aradan çıkaralım, uzun uzun tadıya konuşuruz.
4: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.
5: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
6: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
5: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
4: Prantek'le devam ediyor. Prantek, benimle hep.
0: Evet, Açık ve Net'e hızlı hızlı başlıyoruz. Az önce pek çok soru var demiştim. Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin torunuyum, varisiyim, temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Bir kanaat öndereyim diyor. Daha fazlası da var bu ifadede. Ferhat Murat, siz de ifadeye baktınız.
7: Evet.
0: Ne söylemiş ne söylememiş de demek lazım. Bir bize anlatır mısınız bu ifadeden? Ya şunu söyledi, ben de buradan şunu anladım dediğiniz ne var?
7: Aslına bakarsanız bu soruşturma nasıl başladı? Öncelikle bu suçtan elde edilen gelirlerin aklanması üzerinden Türkiye dışına yaklaşık 100 milyar TL'lik bir rakamın kaçırılmasından sonra ortaya çıkan bir mesele. Yani 2 milyar dolarlık yurt dışına kaçırılan bir paradan bahsediyoruz. Zaten MASAK raporları uzun süredir takip edilmesi nedeniyle buraya işaret

0: Türkiye'deki faaliyetlerden elde edilen paraların yurt dışına kaçırılması ve Köln'de bu merkezin yapılması aslında faaliyetlerinin merkezini Almanya'ya taşıyıp buradan dünyadaki ya da işte Türkiye'deki yapılanmayı, Avrupa'daki yapılanmayı yönetmek gibi bir strateji olduğu değerlendiriliyor. Şimdi burada açıkçası en son olarak şuradan başlayalım. Örneğin Yılmaz Kimya adlı şirket. Bu şirket kimin? Alihan Kuriş'in kardeşi, hemen bakıyorum ismine, Hilmi Kuriş'in ortağı olduğu bir şirket. Bunun deposunda ne bulunuyor? 206 kilogram altın. 350 bin doların üzerinde bir para, 100 bin euronun üzerinde bir para elde ediliyor. Şimdi burada toparladığımızda yaklaşık 1,5 milyar liralık bir değeri ortaya koyan ve 1,5 milyar değer ortaya konan bir bedelin de aslında nasıl elde edildiğine dair doğru düzgün açıklamayı biz Alihan Kuriş'in ifadesinde bulamıyoruz. Kendisi bilgisinin olmadığından bahsediyor.
1: Bu o şirketin ticaret sicili.
0: Evet, burada
1: mesela Hilmi Tuna Kuriş yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir diye burada yazıyor işte.
0: Evet, zaten bu ticaret sicili gazetesinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden elde edilen verilere baktığımız zaman Hilmi Tuna Kuriş'in 2027 tarihine kadar, 4/11/2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği belirtiliyor.
1: Bulunan altınlar bu şirkette Hilmi Tuna Kuriş'e dönük bir aramada çıkan altın.
0: Evet, orada çıkan altınlar. Bakıldığında bu ortaya çıkıyor. Şimdi burada şu var, sizin herhangi bir şirketin veya herhangi bir evin kasasından bu kadar büyük bir meblağ çıktığı zaman bunun nasıl elde edildiğini belgelemeniz lazım. Mesela ne diyor Alihan Kuriş kendisiyle ilgili bulunan bir takım materyallerle ilgili? Düğün takıları, evet, işte kendi birikimlerim ve benzeri. Yani hayatın olağan akışı içerisinde aylık geliri şu gün beyan ettiğine göre 380 bin lira olan birisinin ve şahsi hesabında 650 bin lira sadece bulunan birisinin iş ortağı olduğunu beyan ettiği bir başka şahısla, o da kardeşi. Ve bir yandan da kendi ifadesine baktığımız zaman Süleyman Hilmi Turan Hazretleri'nin torunuyum, varisiyim, temsilcisiyim. Onun oluşturduğu bir topluluk var, bir cemaat var. Ve bu yapının başında olduğu da kendisi tarafından da kabul edilen birisinin iş ortağının şirketine ait bir kasada herhangi bir faturaya, herhangi bir makbuza dayandırılmayan böyle yüksek bir meblağ ortaya çıktığında ki MASAK raporlarında zaten birazdan belki onu da anlatacağız. 100 milyar liranın üzerinde bir paranın yurt dışına kaçırılması söz konusu olduğunda beyanların çok da tutarlı olmadığını net bir şekilde
1: İki
0: görüyoruz aslında.
1: Buradan. Birincisi bu kadar para, bu
0: nasıl
1: altın
0: elde ediliyor?
1: Nasıl elde edildi? İkincisi bu neden yurt dışı? Yani bu paralar ne yapılacakmış? Hani amaç neymiş?
0: Şimdi birincisi aslında ilk sormamız gereken soru bu kadar yüksek meblağlı paraları bir şirketin deposunda veya bir evde nasıl bulabiliyoruz? Bulduğumuzda da bunlar nereden elde ediliyor diye bakmak lazım. Şimdi bu yapı, bu yapı Türkiye'nin birçok vilayetindeki Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler aracılığıyla onların ailelerinden ve kendilerine tabi olanlar üzerinden elde ettiği kurban gelirleri var. Kurban kestiklerini söylüyorlar. Diyorlar ki işte biz yurt dışında şu ülkede kurban kesiyoruz. Ya da ihtiyaç sahiplerine fitre ve zekat yardımında bulunuyor. Şimdi yine bu yapıdan ayrılan
1: yani
0: isimlerin
1: anlamak için bu kurban parası ve yardım parası mı bu paralar o zaman?
0: Kurban parası, yardım parası aslında step step, aşama aşama. Bu elde edilen gayri resmi olduğu değerlendirilen bedellerden bir bölümü. Kurban kesimi için para toplanıyor. Fitre ve zekat için para toplanıyor. Lakin bu kurbanların kesilmediği yurt dışında. İşte fitre ve zekatla ilgili herhangi bir destekte bulunulmadığı da o yapıdan ayrılan isimlerin itirafları içerisinde yer alıyor. Hatta yurt dışında kurdukları bir et entegre tesisinde çalışmış birisinin ifadesine göre ki o pişmanlığını ve itirazlarını şu anda yapının başında veya yapıda sorumlu olarak yönetici olarak bulunanlara anlattığında kendisinin yapıdan tecrit edildiğini de ifade ediyor. Domuz eti kullanıldığına dair bir sucuk fabrikasında böyle bir iddiası söz konusu.
1: Bu yurt dışındaki kişi.
0: Bu yurt dışındaki

0: Almanya'daki et şirketlerine ait, et fabrikalarına ait bir uygulama. Etin alındığı yerin Almanya'da ve Avrupa'da domuz etinin maliyet olarak daha büyük bir avantaj ortaya koyması sebebiyle daha düşük maliyetli bir ürün elde edebilmek için bu eti kullandıklarını, bundan sucuk yaptıklarını ve kendi yapısında bulunan insanlara da bunları sattıklarını.
1: Bu çok büyük bir iddia.
0: Evet.
1: Özellikle böyle dini hassasiyetleri en üst seviyede olduğunu
0: Evet.
1: söylediğimizde cemaatler tabii çok büyük bir iddiadan
0: Tabii
1: bahsediyorsunuz.
0: bu benim ifadem değil. Dediğim gibi o
1: O kişinin
0: yapıdaki
1: iddiası için söylüyorum. Herhangi bir dayanağı var mıymış bunun ortaya sunduğu?
0: kendisinin bizatihi fabrikanın sorumlusu olarak görev yaptığını, zaten etlerin donmuş olarak fabrikaya geldiğini ve entegre sistemin içerisine girdiğini, kendisinin uzun süre sonra bundan şüphelenip donmuş haldeki etlerden bir miktarını alıp sonrasında analiz ettirdiğinde karşısına çıkan sonucun bu olduğunu, bunu da ilgililere söylediği zaman tecrit edildiğini, doğrudan uzaklaştırıldığını ve oradaki yapının başındaki isim ne diyorsa ona uymak gerekli olduğunun kendisine ifade edildiğini söylüyor. Şimdi burada tabii İslam dininin kullanılması ya da İslam dini üzerinden bu yapının tabanının oluşturulması meselesi ayrıca hassasiyetle bakılması gereken bir mesele ama bakıldığında şunu çok rahat görebiliriz. Kur'an-ı Kerim eğitimi veren Kur'an kursları bu yapının bünyesinde Türkiye'nin hemen hemen 81 vilayetin tamamında yer alan, birçok ilçesinde yer alan bir şekilde faaliyet gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'i lafzi olarak öğretiyorlar ama Kur'an-ı Kerim'in içerisine baktığımızda biz Hucurat suresinde örneğin Allah'ın ipine sarılın ve ayrışmayın ayetini görüyoruz. Aynı şekilde Ali İmran suresinde de Müslümanların ayrıştırma içerisinde olmaması gerektiğine dair ayetler var. Ancak bu yapı örneğin bu yapının tabanında geçmişte bulunanlar da beni doğrulayacaktır. Türkiye'de cuma namazlarına ki cuma cem olmaktır ve erkeklere farz bir ibadettir. Cuma namazlarında camilere gidersiniz. Bu yapının mensupları camiye gitmezler cuma namazlarında. Bunu da şu şekilde anlatırlar. Türkiye Müslümanlık üzerinden yönetilen bir ülke değil. İslam'la yönetilen bir ülke değil. Dolayısıyla Darül Harp olarak ifade edilen bir fetva veriliyor. Bu da cuma kılmanın farz olmadığını, ayrıca Diyanet imamlarının arkasında namaz kılmanın da caiz olmadığını kendi tabanına liderlik adı altındaki yapıdan verdikleri bilgilendirme notlarıyla belirtiyorlar. Mesela
1: yani bugüne kadar böyleymiş. Bilmiyorum.
0: Böyleydi.
1: Hani diğer konuklarım da varsa bilgileri paylaşsınlar. Bu böyle zaruri haller için söylenen bir durum mu? Bir yöntem
0: Hayır.
1: olarak?
2: Sürekli.
0: Uzun süredir hep öyle. Darülharp denen mesele şu, çok kısa anlatayım. Müslümanlar eğer gayrimüslim bir ülkede yaşıyorsa, Almanya, Fransa ve benzeri ülkelerde yaşıyorlarsa, oralarda cuma namazını eda etmek için cami ve benzeri yapıyı bulmaları zorlaştığı için İslam dininde cumaların onlara farz olmadığı itikadi olarak ortaya konur. Öğlen namazlarını kılabilirsiniz denir. Veya işte faiz İslam dininde haramdır. Lakin Darül Harp'le yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız o sistemden kendinizi ayrıştıramayacağınız için oradaki bankalarla iş yapılabilmesini caiz olarak gören bir yaklaşımdır.
1: Bu
0: Evet. Ama bu Türkiye'de de böyle olarak değerlendiriliyor. Faizi
3: Evet, doğru.
0: örneğin
3: Sadece
0: haram olarak
3: Avrupa'da değil.
0: Türkiye'de kabul etmiyor.
3: Sadece Avrupa'da değil, Türkiye'de de. Çünkü Türkiye için de şöyle diyorlar. Burası da zaten bir İslam ülkesi değil. Laiklikle
0: Evet.
3: yönetildiği için burası da bir İslam ülkesi değil. O yüzden Türkiye'de de biz faiz alabiliriz diyor. Hatta Diyanet'in işte tarikat ve cemaatlerle ilgili bir raporu yayınlanmıştı. Kaynak Yayınları da buna kitap olarak bastı. Şimdi orada da Diyanet şöyle tarif ediyor. Biraz önce söylediğim, Türkiye İslam ülkesi değil. Burada da gayrimüslimler yaşıyor ve onlara sunulan olanaklar, banka faizleri siz de alabilirsiniz. Çünkü burası da bir İslam ülkesi değil. Burada
0: Evet.
3: caizdir ve bunu faizi paranızı bankaya yatırıp faizini kullanabilirsiniz
0: Günah
3: diyorlar.
0: işlememiş
3: Ve
0: olursunuz diyor.
3: kumar mesela kumar oynamanın da gerektiği yerlerde oynanabileceğini ve bunların da işte günah olmadığı yönünde de kendi cemaatlerinde bir
1: Hangi
3: telkinde
1: gerektiği
3: bulunduklarını
1: yerlerde
3: söylüyorlar.
1: anlayamadım
3: Ya
1: mesela
3: bu benim aklıma şunu getiriyor. FETÖ böyle. Ya FETÖ yapılanması tam olarak böyleydi. Yani kendini belli etmemek için

0: İşte bu çok konuşuldu, tartışıldı. İşte askeri okul öğrencileri işte namaz kılmazdı. İşte gözüyle namaz kılar. İşte alkol almaz ama işte alkol sağlığa zararlıdır ama kapısının önüne
1: tamam
0: işte
1: alkol koyar. Tamam da o dönem ona takiye derdi.
2: O biraz
1: yani,
2: renklendirme
1: daha kendini ama göstermemek. Peki ama burada ne var? Burada böyle bir durum
0: bu da tam
1: yok
0: anlamıyla,
1: ki.
0: Bu da tam göre anlamıyla bir toplumu ayak uydurma aslında renklendirmenin bir başka boyutu.
1: Ya yani toplumu burada ayak uyduracaksa cami var, cumaya giden de var.
0: Ama farklı şöyle, hayır şu aslında sadece kendi etrafındaki kişilere değil, sonuçta karşı taraftan da ikna etmek istediği ve kendi cemaatine, kendi yapısına dahil etmek istediği bir kurum oluyor, kişi oluyor, iş adamı oluyor. Yani bu paralar sadece insanların bağış yapmasıyla toplanabilecek paralar değil.
2: Evet. Hmm. O yüzden zaten de, birazdan yüzden tam de, oraya geleceğiz.
0: O yüzden
2: geleceğiz.
0: De bu renklendirme aslında tam da karşılığı renklendirme
2: şurada
0: oluyor.
2: Bir renklendirme, iki çok daha geniş bir taban. Bir renklendirme şu, kendini dindar olduğunu göstermeden bu sürece hizmet edebilme. Yani dindarlığını saklamak diyebiliriz. İşte FETÖ'de şu uygulama vardı. Siz ordunun içerisine yükselebilmek için dindar olduğunuzu, namaz kıldığınızı göstermeyin. Hmm. Gerektiğinde alkol dahi alın ki onların lideri, elebaşı FETÖ'nün onlara verdiği bir cevaz. İçtiğiniz içki veya işlediğiniz bir günah size sevap olarak yazılacaktır. Evet. Çünkü siz bir mücadele içerisindesiniz. O
1: aynı
2: mücadelede ne olduğunu
1: burada
2: gördüm
1: da var diyorsunuz. O zaman.
2: Burada biraz tabii şu var, benim tahminim bu. Tabii ki biz bir din alimi değiliz.
0: Değiliz
2: herhangi bir konuda fetva vermek bizim uhdemizde zaten olan bir şey değil. Ancak Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, ayetlerine baktığımızda hangi yerde olursanız olun kumara cevaz verilebilmesi, harama helal denilebilmesi mümkün değildir bakıldığında. Hem Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bunu bulabilmek mümkün değil. Burada çok açık Hucurat suresinde örneğin Müslümanların ayrıştırılmamasıyla ilgili Allah'ın ipine sarılın ve ayrışmayın ayetinin tam aksinde ayrıca Kur'an kurslarında cuma namazı kılmak, işte Diyanet imamlarının arkasında kılmamak, burası bir darül halp ülkesidir diyerek fitneye, tefrikaya ve ayrıştırmaya sebebiyet vermek de aslında Kur'an-ı Kerim'in aksinde bir davranış. Mesela çok temsili örnekler belki vermek lazım. Özellikle kendilerini belirtmek için renklendirmeden hariç olarak simgeciliğe çok önem veren bir yapı bu. Mesela lacivert takke dışında bir takke kullanmıyor erkekler. Kadınların da başörtülerini bağlama şekilleri var. Alttan normal bağlama herhangi bir iğne kullanmadan bu evet uygulamayı hayata geçiriyor. Evet, böyle bir iki kulak bağlama mı diyorlar?
3: Pardesülerin boyu şekli, giydikleri dış kıyafet, pardesünün boyu şekli bile bir standart evet içerisinde.
0: Mesela dualarda da işte dua elleri birleştirme,
2: ellerini birleştirme şekilleri, şekilleri şöyle göstereyim dilerseniz.
3: Buyurun.
0: Evet.
2: Şöyle yaparlar daha çok. Kendilerini işte o cemaatin içerisinde ayrıştırıp veya birbirlerini belli etmek için olabilir. Dediğim gibi lacivert takke takarlar. Örneğin cuma namazına giden izleyicilerimiz, cuma namazında camide hiç lacivert takkeli birini gördüler mi? Görme şansları yok. Ben
0: genelde beyaz olur
2: görmüyorum
0: takke.
2: Ayrıca İmam Hatip okullarına o Kur'an kurslarında öğretim gören öğrencilerin gitmesini de istemezler. Az önce söylediğimiz gerekçelerden kaynaklı olarak, yani yanlış bir İtikadi öğretim ki Kur'an-ı Kerim ve hadis üzerinden eğitim veren İmam Hatip okullarına da böyle bir yaklaşım içerisinde duruyorlar.
1: Bunu bir sonraki başlıkta açacağız bu konuyu ama şimdi bu kadar hani simgelerden bahsetmişken burada bu Köln'de kurdukları merkez
2: evet
1: 70 milyon avroluktu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarım.
2: 70 milyon.
1: 70 milyon avroluk ve yine böyle görüyoruz bu lacivert takke dediğiniz görünüyor.
2: Evet, tam
1: mesela bu havayı selamlama bunun bir anlamı var mı?
2: Şimdi burada şu olduğu değerlendiriliyor yine. Liderleri Alihan Kuriş'i ve yapının başında herhalde geçmişten beri yer alanların süreci takip ettiğini, onları gördüğünü düşünerek bu kafa yapısıyla, bu psikolojiyle el sallıyor olabilirler. Yani havaya, bulutlara, gökyüzüne, galaksiye el sallamanızın mantıksal zeminde bir karşılığı söz konusu değildir.
3: Orada ama kadrajda olan tarafta kimse yok, kimse değil mi? Yok. Buna eminiz değil mi?
0: Evet, o,
3: yani görmediğimiz
0: için.
3: Görmediğimiz tarafta kimse yok, hani buna eminim. Yani biri açılış, var çünkü çok anormal.
0: İşte bir açılış yapılmış orada, bir konuşma mı yapılıyor
2: acaba? Şimdi
0: bakın
2: yukarıdakiler de dikkatli bakarsak onlar da şurada şöyle göstereyim. Şu üst kısımda arkadaşlar orayı gösterebilirse, bak buranın devamında geliyor şu anda görüntü.
1: Durabiliyorsak hani, bir duralım o zaman orada.
2: Geliyor arkadaşlar. Görüntü devam etsin. Bakın şu yukarıdakiler de üst katta bulunanlar da yukarıya doğru benzer hareket yapıyorlar. Şurada daha belirgin gözüküyor.
1: Evet onlar da el sallıyor.
2: Aynı şimdi şekilde bakın gördünüz mü? Yani yukarıya bir el sallama durumu söz konusu.
1: Yani tabii, bu şöyle olursa mantıklı diyorsunuz. Karşıda biri vardı.
3: Yani evet ilk başta öyle şüphelendi ama sosyal medyada dolaşan durum yani kimse de aksini söylemedi. Orada biri var diye illa çıkardı
0: yani
3: o kadraj.
0: Değil mi? O cemaati çıkmadı. Tanıyan birileri onu söylerdi.
2: Şimdi burada
0: ama
2: şöyle bir nokta var. Sena Alkan ilginç olan ve belki diğerlerinden biraz kendini ayrıştıran ki bu süreç operasyonun başını anlattık. Dini cemaatlere yönelik bir operasyon değil. Herhangi bir dini grubu farklı bir şekilde ortaya çıkarma noktasındaki bir operasyon değil. Burada 100 milyar liranın yurt dışına kaçırılması bir mesele. Bunun yanı sıra şirketler aracılığıyla da kara para aklandığı iddia ediliyor. Savcılığın iddiası bu. Şimdi burada öyle değişik bir enteresan bir yapı var ki tabanda. Liderlerinin verdikleri emirlere sorgusuz sualsiz uyma ve bu konuda kesinlikle taviz vermeme durumu. Hmm. Mesela size bir örnek vereyim. Yakın zamanda birisi anlattı bana kendi akrabasıyla yaşadığı bir olay. Almanya'dan gelen bu yapının mensubu bir şahıs Türkiye'de izne geldiğinde ki gurbetçiler biliyorsunuz yazın Türkiye'ye gelirler. Yiyeceği etleri dahi Almanya'daki o ürettikleri fabrikanın etlerinden getirip burada dolaba koyup yiyorlar. Başka bir şeyi ağızlarına koymuyorlar. Yani burada cemaatin tabanına şu söyleniyor. Diğer etlerin helalliği konusunda ciddi soru işaretleri var. Bizim ürettiklerimiz dışında herhangi bir şey yemeyin. Şimdi bu aslında bir
1: Türkiye'de
2: taraftan da neyi
1: olsanız
2: getiriyor?
1: Heh,
2: neyi getiriyor? Türkiye'de de var et şirketleri, tavuk üreten bir takım şirketleri, marketleri ve gıda sektöründe, et sektöründe çok yaygın ve çok yoğun ticaret hacmine sahip bir yapı. Dolayısıyla buradan da bu tabana hükmetme özelliklerinden kaynaklı olarak ciddi derecede bir ticari geliri de elde edebilmek mümkün olabiliyor.
1: Burada bir duralım. Diğer konuklarımdan da bir görüş alayım. Sizinle sonra bu benim üzerime GSM yok. Ben sabit telefonla konuşuyorumla devam edeceğiz. Orada
2: son cümle şu olsun.
1: Buyurun.
2: Gelirken zaten bu yapının enteresan bir yapı olduğunu benim kanaatimdir bu. Anlamak için şuraya da bakmak lazım. Her şeyiniz legal ve normalse sizin bir dijital yazışma uygulaması kullanmamanız gerekir. Glober gibi.
1: Evet, o mesela İçişleri Bakanı'nın da sorduğu soru bu. Neden yani bir dini cemaatten senin böyle bir yazılıma ihtiyacın var? O da bir değişik baylok benzeri bir yapı deniyor. Bu nasıl bir yani şimdi mesela birçok sembolizmden tutun da işte bu havaya el sallamalar, kurban paralarının alındığı ama kurban kesilmediği gibi haberler iddialar. Bunca süre bunlar takip edilmiş, toplanmış mı, fark edilmemiş mi? Burada siz bir gariplik görüyor musunuz bütün bu süreç içerisinde?
3: Yok aslında tabii ki bir gariplik varmış gibi görüyoruz ama mesela bu yapıyla alakalı çok kapalı bir yapı ve içeride ne olduğu bilinmiyor konusu Türkiye'de uzun süredir konuşulan bir konu. Yani belki de tamam Süleyman Hilmi Tunahan'dan beri arada iki lider değişimi oldu. O süreçte mesela bazı şeyler hani sonuçta nedir? Cemaat ve tarikat diliyle söylüyorum. Şeyh vefat ederse yerine çoğunlukla talebesi geçer. Ama burada mesela biraz aile içerisinde giden bir süreç var.
2: Tarikat özellikle de değil bu arada. Hani bu yapı özelinde söylüyorum. Tarikatte bir silsile özelliği vardır.
3: Evet.
2: Nakşi, Kadiri'yi fark etmez. Bu silsileyi ortaya koyan bir geri dönüş yok. Yani Süleyman Hilmi Tunahanlı'dan başlayan sonrasında dediğiniz
3: evet,
2: gibi.
3: Evet, önce damadı, sonrasında da yine oradan torunlar gibi gidiyor. Şimdi bir Almanya parantezini önce vermem gerekiyor. Benim en çok dikkatimi çeken Almanya yapılanmasıydı. Almanya'da hakikaten çok güçlüler. Az evvel Köln'de gösterdiğiniz bina var ya, o binada 50. yıllarının bir programı düzenlenmişti. Oraya Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier katıldı. Mesela çok dikkat çekiciydi. Ben 2023'te hayret etmiştim ki mesela yani İslamofobi konusunda özellikle Türkiye ve Türk cemaatleri konusunda nasıl davrandıklarını bilirsiniz. Diyanetin abi, imamlarına karşı nasıl bir tavır sergilediğini biliyoruz. Türkiye'ye Alman hükümetinin. Evet ama ona rağmen bu yapıyı çok böyle benimsemiş durumdalar. Hatta bir de kendisi sonrasında o vakfın, daha doğrusu o bir vakıf değil de çatı yapılanma diyelim buradaki bina. Hı-hı. Çünkü yani bu kuzey eyalette 300 civarında yani camisi var, eğitim kurumu var Almanya'da ve çok şirketler var hakeza ve 100 bine yakın insan grubundan bahsediyoruz. O yüzden biraz bu yapıyı hani böyle işte mesela FETÖ'ye benzetiyoruz. FETÖ'deki siyasi konu yani devletin içerisinde yerleşme meselesi çok dikkatimizi çekerdi ve hep onun kokusunu alırdık ama bu yapının ben hep ticari tarafını sizin de söylediğiniz gibi daha çok görüyordum. Yani mesela işte şirketler, marketleri bilmem nesi falan çok konuşulur ve sadece kapalı da değil yani ticaret hayatının da içerisinde varlar. Ama mesela biraz şeyden
4: yani şöyle
3: de
4: mi söylüyorsunuz? FETÖ devlet içerisinde bir paralel yapılanma amacı güden bir terör örgütüydü. Ama burada yani bu Alihan Kuriş suç örgütünde daha çok ticari bir ayak mı görüyorsunuz?
3: Ya bunu bilmiyorum. Bence zaten bu soruşturma derinleşmez nerelere gider burası önemli. Çünkü aslında ticaret elbette ki para akışıyla başlarsınız Sena Hanım. Çünkü aslında cemaatlerin tam olarak denetlenememesi meselesinden başlıyor. Neden denetlenemiyor cemaatler? Aslında biraz onu anlatmak
2: yasası
3: lazım.
2: Yok.
3: Cemaat nedir günün sonunda? Tekke ve zaviyeler kanunuyla aslında Türkiye'de fiilen yasa olarak var olması mümkün olmayan bir yapı. Ama cemaatler var çünkü cemaatlere gönül veren insanlar var. Bunu ne kadar reddetseniz de varlar. İşte insan var, bina var, para var, kurbanını oraya bağışlamak istiyor, oraya çocuğunu eğitime göndermek istiyor. Böyle bir durum söz konusu ama ya cemaat diye bir tüzel kişilik yok. Hukuken böyle bir varlık yok.
2: Sivil toplum şimdi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyorlar.
3: Hayır, o da sivil toplum kuruluşu da olamıyor.
2: Dernek ve benzeri.
3: Tam da o yüzden bunların bir şekilde kayda geçmesi gerektiği için ne yapıyorlar? Dernek kuruyorlar, vakıf kuruyorlar. İşte Süleymancılar örneğinde olduğu gibi burada fazla olduğu için söylüyorum. Fazlasıyla şirket kuruyorlar. Çünkü mesela işte Kur'an kursu, eğitim merkezi, yurt vesaire bu tarz binaların bir yere kaydedilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu kaydı işte dernek üstüne yapıyor, vakıf üstüne yapıyor ya da işte çoğunlukla cemaat içerisinde güvenilir denilen işte burada aile olduğunu görüyoruz. Alihan Kuriş ve ailesi çevresinde toplanmış taşınmazları çoğunlukla bu tarz insanların üzerine yapıyorlar. Aslında siz cemaattekiler bile bu cemaatimizin yurdu, bu cemaatimizin Kur'an kursu falan diyebilseler de aslında tapu senedinde öyle değil.
4: Alihan bir Kuriş'in yakınları üzerine. Peki tamam ama anlamak istediğim şu. Şimdi ilk soruyu anladık. Nereden geliyor bu para diye bir tamam. Peki ama bu para ne için, nereye gidecekti?
3: Tabii mesele de bu zaten.
4: Neydi yani
3: mesele
4: amaç?
3: Bu cemaati tarif etmemin sebebi bu. Şimdi mesela dernekler Türkiye'de aslında mesela bunu ahbap meselesinde de çok konuştuk. Dernekler denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Vakıflar denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Şirketler denetleniyor mu, denetlenmiyor mu? Bunların hepsi ayrı ayrı denetleniyor. Neden cemaatin tüzel kişiliği meselesini sorguluyorum biliyor musunuz? Şimdi dernekten para girer çıkar ve dernek evet İçişleri Bakanlığı denetler, kendi iç denetimini yapar, vakıflar genel müdürlüğü denetler, o kendisi gerekli şeyi yapar, denetimini yapar, şirketler ayrı denetlenir ama birinden çıkıp ötekine girdi de mesele kopuyor. Cemaat ekosistemi içinde diyelim. O toptal parayı, yekün paranın hareketini, o bütün yapıyı, cemaat sistemini denetleyen bir şey yok. Burada kaçıyor mesele. Çünkü hani A şirketi var, B derneği var. İşte kurban kesildi diyelim. Kurbanın mesela çoğunlukla bu işlerde bir de elden para dönüyor ya. Bu meselenin esas önemli kısmı o. Bağışların önemli bir kısmı elden. Ama kurban meselesi çoğunlukla para gitti diyelim. Kurbanın kesilip gerçekten kesilmediğini bilmiyorsunuz. İşte yurt dışında kestim, Afrika'da kestim falan. Bu kesildiğine dair fiziki bir şeyiniz yok. Tabii. Aynı zamanda makbuz da istemiyorsunuz. Çoğunlukla aldığınız, yani işte markete gittiniz, alışverişinizde bir şey alırsınız ama cemaatte, yani ben bu bağışı yaptım, ben bu kurban bağışını yaptım, bu zekatı verdim, benim makbuzum nerede kimse demez zaten. Ciddi anlamda kayıt dışı bir rakamdan bahsediyoruz. Ama bu dernek kime verdiği belirsiz, nereden çıktığı belirsiz, devasa bir para var. Ya bu ciddi anlamda, teknik anlamda anlaması önemli bir konu. Mesela ahbap konusu bile karmaşık diyorduk ama ahbapta paranın nereden girdiğini, nereden çıktığını çözebilmek çok daha kolayken...
4: Tabii, burada biraz daha karmaşık ve nereye gittiğine ilişkin de...
0: Burada sisteme girmiyor
3: zaten para. Şöyle evet. Mesela yani şahıs...
0: O yüzden karışık, tabii, sisteme girmiyor.
3: Tabii ya, hayır, sisteme aslında giriyor. İşte bina
0: kendi
3: olmuş.
0: Kendi sistemlerine
3: işte
0: giriyor.
3: Bir yerde
0: doğru.
3: Bina olmuş, bir yerde işte kısmi yurt olmuş, giriyor. Bir yerde evet. Şu olmuş, bir yerde bu olmuş, bir yerde yurt olmuş.
0: Ama taşınmazlar açısından... Olmuş.
3: Evet ama bu gerçek yetkini de bilmiyoruz acaba? Sonuçta ve sonuçta burada bir şahsi menfaat sağlamaya dönüşmüş bir durum söz konusu. Ha, ama yani cemaatin içerisindekilere sorsanız, yani Süleymancılar yapısına, yani muhtemelen Alihan Kuruş'a falan güveniyorlardır, öyle el sallayan insanlar. Ben, evden çıkan altınları görünce falan şaşırmıyor, üzülüyorlardır. Biz ona güvenerek emanet ettik falan diyorlar.
0: Sadece şahsi çıkarla açıklanabilecek bir büyüklük değil bu. Yani evet. Sadece Alihan Kuruş'un ailesi ve çevresinin kazanç sağladığı bir örgüt yapılanması
3: şu andaki
0: değil.
3: Dosyanın durumunu söylüyorum. Şu anda dosyanın evet. Geldiği yer.
4: Şu an dosya bir kişi üzerine odaklanmış
0: hayır,
4: olmakla
0: şöyle,
4: beraber
0: şu andaki
4: sen diyorsun ki
0: çıkan,
4: onu anlatmaya yeterli değil.
0: Şunun için söylüyorum bunu. Şu anda dosyada çıkan deliller ve işte bizim önümüze gelen görüntüler, işte para miktarı, altın, döviz miktarı bile bunun sadece Alihan Kuruş ve etrafının suç örgütünün kazanç elde ettiğinin ötesinde bir şey.
3: Yani insanların sadece dini değerlerini, istismar konusu, şahsi zenginleşme üzerine olmayabilir diyorsun.
0: Değil,
3: doğru,
0: değil,
3: doğru.
0: Değil, bu benim yorumum. Ama bu yorumu da şuradan yapıyorum, söylüyorum.
4: Söyle.
0: Şimdi Diyanet'in biraz önce okuduğumuz rapordan şu ifadeyi kullanıyor rapor. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için... Bunun iyi incelenmesi gerekiyor.
4: Bu nerede yazan?
0: Bu Diyanet'in
4: Diyanet raporu.
0: Raporunda yazıyor. Tarikatlar ve cemaatler raporunda. Şimdi bir cemaat, evet, bir cemaatin şeyi nedir? Amacı, değil mi? İnsanlara, ki bunun Kur'an kişi açısından tabii, tabii. Da ne yapıyor? İşte Kur'an
2: eğitimi vermek üzere
0: Kur'an eğitimi vermek için
2: yapı.
0: Kuruluyor. Hiçbir sakıncası evet. Yok. Gayet masumane.
2: Temelinde zaten eğlen. Herhangi bir sorun yok. Yani son
0: şimdi oraya geleceğim.
3: Yani dini eğitim, şimdi, hele bir de dini eğitimin tamamen tamam. Yasak olduğu dönemlerde kullanılıyor.
0: Dini eğitim verdi. Kur'an kursları açtı. Öğrenci yurtları açtı ve bu gelişmeye başladı. Ve büyüyor devamlı. Ve bu parasal maddi imkanlarla büyüyen bir yapılanma. Bu yapılanma ister istemez o yurtta kalan öğrenci, o Kur'an kursuna giden öğrenci, sonuçta bu toplumun içinde değil mi? Öğretmen oluyor, asker oluyor, polis oluyor, hakim oluyor, savcı oluyor, oluyor, iş adamı oluyor, her şey olabiliyor. Şimdi devletin içine sızdı sızmadı meselesi değil. Ama geldiğimiz noktada bu yapıda yetişen bir öğrenci, ki biraz önce gördük görüntüleri, Almanya'daki görüntüleri, bir huşu içinde anlamsız bir şekilde yukarıya bakıp el sallıyorlar ve ne yaptıklarını bile anlamıyorsunuz ki aynı bu FETÖ'deki nasıl FETÖ elebaşı işte hüngür hüngür ağlarken...
2: İç çamaşırı koklama gibi bir şey
0: gibi
2: yani.
0: Veya yarım bardak suyunu içme, işte yarım tabak yemeğini yeme, işte atletini gönderip onu giyme gibi ritüelleri olan. Şimdi burada da gördüğümüzde aynı ritüeller burada da var.
2: O benzerlikler var, ayrıştığı yönler
0: şuraya,
2: de var.
0: Şuraya geleceğim. Şimdi burada okuyan öğrenci, bu yurtta okuyan öğrenci sonuçta burada ayrıldıktan sonra bu ilişkiler devam ediyor. Şimdi devletin içine sızıp sızmadığının ötesinde muhakkak savcılık bunu araştırıyordur. Yani burada bu yapılanma içinde gerçekten devletin içine sızmış bir Süleymancı grubu var mı? Benim inancım olduğu yönünde. Bunu da şunun için söylüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yapılan mücadelelerde renklendirmeyi o yüzden söyledim ben. FETÖ'cüler başka tarikat ve cemaatlerin içine sızarak aslında kendilerinin işte Süleymancı diye bugün konuştuğumuz için söyleyeyim. Diğerlerinin ismini söylemeyelim çünkü söz hakkı doğmasın. İşte Süleymancıların içine girerek Süleymancıyız biz aslında diyerek kendilerine sakladılar.
2: Buraya bir ek yapayım. Aslında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden birkaç ay sonra yapının başına Alihan Kuriş ilginç bir şekilde geçiyor. Önceki liderin ölümüyle ilgili ciddi soru işaretleri var.
4: Ayrıca bir başka başlık olarak dolayısıyla konuşalım. Ama şimdi bu amacı neydi sorusu var. Çok özür dilerim.
0: Bitireyim.
4: Sonra
0: sen Ankara'ya gidersin.
4: Ankara'ya gideceğim.
0: Tamam. Bitireyim. Amacı neydi'nin karşılığı benim açımdan tamamıyla FETÖ yapılanması devlet içinde neyse bugün baktığımız sadece

0: belgelerden, ya bakın hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece soruşturma bugüne kadar çıkan belge ve bilgilerden benim için de karşılığı Süleymancılar yapılanmasının, yani Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasının karşılığı FETÖ ile aynıdır. Devlet içinde varlardır. Yapılanma var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama bunun derinlemesine araştırılması gerekir.
1: Şimdi bak sen diyorsun ki sadece bu işin ticari ya da işte dışarı çıkan para, kontrol edilemeyen para ki kısmının ötesinde bir başka gizli ajandası da vardı.
0: Başka türlü olmaz.
1: Başka bir...
0: Yani yabancı istihbaratla çalışan bir örgüt sadece para büyüklüğüne bakmaz. Yabancı istihbarat niye bakar? Buradan bilgi alır, buradan belge alır. Türk ordusundan, Türk emniyetinden, Türk yargısından, yani Türkiye ile ilgili bilgiler almak için istihbarat faaliyetler yürütür.
2: Ankara dönüşü bunu da yürütüyorsa konuşuruz. Almanya'da ne kadar yurtları olduğundan bahsederiz. Sayısal olarak ve ne kadarının çok kendilerine ait, ne kadarının kirada olduğundan bahsederiz. Ancak şu kısım önemli. Tabii devletin özellikle kendi mekanizması içerisinde, özellikle 15 Temmuz sonrasında çok hassasiyetle bu süreci yürüttüğünü ve bu yapıyı da zaten uzunca bir süredir takip ettiklerini, sadece MASAK raporları üzerinden değil, farklı takibat yöntemleriyle de takip ettiklerini belirtelim. Sen de Ankara'ya dön.
1: Şimdi Mustafa Çiftçi'nin, İçişleri Bakanı'nın bir açıklamasını açın, onunla beraber gideyim Ankara'ya değerli arkadaşlar. Çünkü diyor ki 2016'ya işaret ettiniz. Alihan Kuruş'un 2016 yılında bu yapının başına geçmesinden bu yana yaşanan devasa para ve mal varlığı hareketleri devletimizin ilgili birimlerince, bu bence önemli şey olarak, şu milimetrik olarak izlenmiştir. Sadece dini hassasiyetlerle hareket ettiğini iddia eden bir yapı neden 3 kademeli doğrulamayla erişilen gizli bir iletişim yazılımı kullanma ihtiyacı hisseder? Geçmişte FETÖ'nün Bayluk ihanetinde şahit olduğumuz bu kriptolu karanlık yöntemlerin kimler tarafından ne amaçla kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Birazdan onu açarız da. Şimdi çok özür dilerim, şeffaflıktan uzak, gizli ajandaları olan her türlü suç örgütü karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sarsılmaz iradesinin hukukun gücünü bulacaktır diyor.
0: İçişleri Bakanı da zaten bunu tarif ediyor. Benim söylediğimi tam karşılığı
1: bir gizli ajanda var diyor.
0: Var yani, o var. Niye FETÖ var diye
2: o zaman söyleyelim. Bakın şu anda bu yapının Almanya'da Köln'deki merkezi işaret ettik, 70 milyon euroluk devasa bir yapı ama Almanya'da 600'ün üzerinde yurdu var. Ve bunun 400'ünün üzerinde kendi mülkü. Bakın gurbetçi vatandaşlarımız, gerçi onlar öyle söylenmeyi istemiyor. Avrupalı Türkler bizi izliyorlar şu anda. Ben Avrupa'ya gittiğimde, Almanya'ya gittiğimde Türk vatandaşlarımızdan hep şunu gördüm. Biz bir cami yapmak istediğimizde bize türlü engeller çıkaran Alman hükümeti ve Alman belediyesi nasıl oluyorsa FETÖ'ye de verdiği gibi bu yapıya da izinleri çok kolayca veriyor. Az önce Şebnem'in söylediği gibi Cumhurbaşkanı da gidip orada bu yapıyı ziyaret edebiliyor.
1: Yani şimdi Alman bürokrasisini düşününce hakikaten kolay değil. Evet. Yani Avrupa'nın hiçbir yerde kolay değil.
2: 10 yılda cami izni alamıyorsunuz. Bakın Diyanet'in imamıyla faaliyetlerini yürütecek, Türkiye'den gönderilen imamın orada görev yapacağı camiyi yaptırmak için Türkler, ya, Türk vatandaşlarımız 10 yılın üzerinde uğraştıkları yani zaman dilimi oluyor.
1: Şamil Tayyar demiş ki, Ankara'ya bu tweetten bir alıntıyla gideyim. Kuruş operasyonu Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında ele alınmış. Düğmeye basılması için Alihan Kuruş'un yurda dönmesi beklenmiş. Başka bir ifadeyle sıradan bir adli dosya değil, bu bir devlet operasyonu. FETÖ ve gizli servislerle girdiği tehlikeli ilişkilere dair çok önemli bulgular söz konusu. Konunun milli güvenlik sorunu olarak ele alınması örgüt tehdidinin boyutunu gösteriyor. Yakında gündemi sarsacak önemli bilgilere ulaşılır. Bu da
0: yani sadece suç örgütü değil, aslında bir terör örgütüyle de karşı karşıya olabilirizin.
2: Şu an en azından silahlı olduklarını biliyoruz. Yani bir cemaat yapılanmasında, bir dini yapılanmada, yapılan basit aramalarda bile bu kadar ruhsatsız silahın çıkması normal değil. Evet, az önceki Baylok benzeri yazışmayla.
3: Yani o kadar çok para da anormal ama bu kadar çok ruhsatsız silah çok
1: şimdi o zaman şuradan ruhsatsız silah, bu kadar para, kripto bir yazışma sistemi var deniyor. Bütün bu iddiaları, bir kısmı bilgi ve belgelerle de gösterildiği söylenen iddiaları bir araya arka arkaya koyduğunuzda hakikaten sizce burada bu Kuruş suç örgütünün gizli bir ajandası mı vardı? Varsa o neydi?
4: Şöyle Tabii ki içinde olmadığımız, yakından tanımadığımız bir cemaat için gizli ajandasının ne olduğunu bilemeyiz. Ama genellikle böyle tarikatların zaten hepsinin esasında herkesin gizli ajanda dediği ama çok açık olduğu ajandalar vardır. Birincisi ticarette büyümek, ikincisi devlette büyümek. Bunun arasında gizli ajanda falan değildir. Biraz önce Ferhat Bey dedi ya, Darül Harp olarak görüyorlar. Darül Harp olarak görülen bir yeri zaten Darül İslam yapmak bu cemaatlerin ana hedefi olmalıdır yani, değil mi? Mantık olarak baktığımızda. Çünkü dini yapılar bunlar. Oradan baktığımızda mutlaka bahsedildiği gibi devlette güçlü olma, hatta mümkünse devleti ele geçirme gibi ütopyaları vardır. Buna benim hiç şüphem yok. Hani bir terör eylemine karışmışlar mıdır bunun için bilemem. Ama ben bu operasyonları sadece bir tarikat operasyonu ya da dini yapıya yapılmış bir operasyon olarak görmüyorum. Biraz önce söylediniz MGK konusunu da. Orada da zaten bir dini yapı operasyonu gibi değil de daha çok işte deminden beri konuklarınızın konuştuğu şekliyle yolsuzluk bir tarafta, çünkü çok ciddi paralar, 200-250 kilo altınlardan bahsediliyor. Bir tarafta bir yolsuzluk operasyonu olarak devam ediyor. Bir tarafta da milli güvenlik sorunu olabilir diye yurt dışı ayağıyla devam ediyor. Türkiye'de birçok tarikat ve cemaat var. Bu tarikatların, cemaatlerin birçoğu bu konuda zaten ne zaman bir soruşturma ya da bir konu geçse, açıkçası bu kadar büyüğünü görmedik ayrı mesele, ama hep bir falsoları çıkıyor ortaya. Burada da çıktı. Bunu ben dindarlar şöyle yapıyor böyle yapıyor diye yorumlamıyorum da açıkçası. İşte 2-3 hafta öncesinin konusu da Ahbap'tı. Ahbap da hiç dindar bir kurum değildi açıkçası. O da sekülerdi. Benim gibi insanların yaşam tarzına daha yakın bir kurumdu. Ahbap'ta da gördük, burada da gördük. Burada önemli olan şu, insanlar din gibi konularda, dini konularda çok kolay istismar edilebiliyorlar. Zaten Ferhat Bey söyledi galiba cuma namazı meselesini. Diyanetin imamlarının arkasında namaz kılınmaz kısmı da aslında hani bu ülkede şeriat bayrağı dalgalanmıyor, İslam sancağı yok falan, bana biraz hikaye geliyor onların anlatımları. Öyle gerekçelendiriyorlar ama aslında devletin çocuklara, devletin yetişkinlere anlatacağı dini değil de kendilerinin anlatacağı dini öğrenmelerini istiyorlar. Özetle bu. Yani devletle dindarların din konusundaki temasını kesmelerini istiyorlar. Aslında mümkün olduğu kadar uzakta.
2: Kemal Bey'in işaret ettiği nokta istiyorlar. Az önce vurgulamıştım. İmam Hatip okullarına da o Kur'an kurslarında eğitim görenlerin gitmesini istemiyorlar. Tıpkı FETÖ gibi, FETÖ de istemezdi. Yanı sıra da Diyanet'in camileriyle etkileşime girmeyerek aslında kendi anlattıkları tahrif edilmiş İslam'ın kendi lehlerinde kullanılmasını arzu ettikleri için bunu yapıyorlar.
1: Yani işte bu hani dini sadece buradan öğreniyor.
4: Evet, mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar din eğitimini de hem çocuklar için hem yetişkinler için din eğitimini de mümkün olduğu kadar o legal alandan, işte devletin meşru gördüğü alandan uzak tutmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili çok liberal fikirler de var. Mesela bazılarına ben de katılıyorum. Bu tarikat ve cemaatlerin devlet denetimine alınması konusu. Biraz önce Şebnem Hanım bahsetti. Yani elden paralar toplanıyor. Bu paralar nerelere gidiyor belli değildi. En azından bu cemaatte belli değildi bugüne kadar. Burada belli ki altın yatırımı vesaire yapılmış. Yurt dışına götürülmüş bir kısmı. Oysa ki bu cemaat, tarikat gibi yapılar gerçekten, yani ne yaparsak yapalım, dinler sürdüğü sürece her din için geçerli, bunlar sürecek. Bunu kökten yok etmek çok mümkün değil. Bir şekilde devlet denetimine alınabilecek düzenlemeler de bence artık Türkiye'de tartışılmalı. Çünkü yok saymakla yok olmuyor.
3: Değişsin diyor galiba Kemal Bey, öyle mi?
1: Duyamadım.
3: Çünkü hayır şöyle, cemaat yok, Türkiye'de yok kurmak olmakla, yasak ya.
4: Yok olmuyor.
3: 1925'teki o tekke ve zaviyeler yasak, kanunu sebebiyle.
4: Evet, evet.
3: Şimdi Türkiye'de, o zaman bunun denetlenebilmesi evet, için önce yasak, o kanunun değişmesi gerekiyor.
4: Diyanet İşleri Başkanlığı altında bence denetlenebilir hale getirmenin bir yolunu bulmak lazım. Neyi değiştirirler ben onu bilemem. Uzmanlık alanım değil, hukukçu değilim.
3: Bence de Diyanet altında denetlenmeleri lazım.
4: Ama evet, evet ama burada durum şudur. Yok saymakla yok olmuyor. İnsanlara ne kadar tavsiyede bulunursanız bulunun, işte bu istismarcılara kanmayın diye. Dediğim gibi sadece dindar insanlar için de söylemiyorum. Diğer insanlar için de bu geçerli. Bir şekilde insanların ruhuna dokunan, hayat tarzına dokunan söylemler geliştirildiğinde insanlar pekala kandırılabiliyor. O yüzden bir şekilde denetim altına almak evet, lazım. Yok saymakla da yok olmuyor. Yasaklamakla da önüne geçilemiyor. İşte yer altına iniyor en azından. En azından ekonomisi yer altına iniyor bu işin.
0: Yasak olmayınca da yer altında bence zaten. Yasak değil de yer altında.
3: Evet.
0: Evet, yasak yani, değil ya şu anda yasak olmayınca da işte en azından
3: ekonomisi.
4: Evet, aynı şeyi
0: bence
4: söylüyorum.
0: Şu,
4: aynı şeyi söylüyorum.
0: Yani yer altında.
1: Doğru ya, bir yasak olmasa da yer altında.
0: Ya zaten yer altında.
2: Şöyle aslında tam anlamıyla yani yer altında diyemeyiz.
3: Bakın,
2: vakıf ve dernek statüsünde işte, faaliyetlerini gösteren birçok cemaat var. Ve birçoğu da bakın burada
0: bunları
2: şimdi
0: bunları
2: bunu ifade edeyim ki yanlış anlaşılma da olmasın. Çünkü 15 Temmuz'da da gördük biz birçok cemaatin, vakfın ya da sivil toplum örgütünün örgütlüce hareket edip milletle beraber sokağa çıktığını, o milletin kendisi olduğunu, yine bu toplumun birleştirici çimento unsurları arasında olduğunu gördük. Dolayısıyla şimdi bu yapı üzerinden az önce tarikat olmadığını da ifade etmiştim ama fark etmez, tarikatları da ele geçirebilirler. Bu ayrı bir mesele. Evet. Bu noktada bizim bir vaka söz konusuysa, bir durum söz konusuysa devlet olarak da sizin buna karşı bir mekanizma geliştirmenizde i̇şte şart
0: mesela,
2: hale geliyor.
0: Ahbap'ta nasıl dedik ki ya biz devletin kurumlarına güveneceğiz, mutlaka yardımlarımızı gerekli buraya yapacağız. Böyle dernek işte evet, bilmediğimiz derneklere, vakıflara değil. Burada da her önüne gelen yurt açmasın. Her önüne gelen işte yardım, öğrenci dershane açmasın. Yani. Her
3: ama
0: önüne
3: öyle
0: gelen
3: diyemezsin ama hayır, ki bak şöyle, şöyle bir mesele var. Bak şöyle çok özür dilerim. İnsanın olduğu yerde cemaat hayır, var. Bunu kabul edelim. Bak sadece Türkiye'de değil. Ama. Amerika'da evet, Sena Hanım yani Mormonlarından tut var, evangelistlerine evet, var. Ya yani illa Hristiyan işte Müslüman ve Yahudi dinlerinden bahsetmiyorum. Üç kitabı dinin dışında da.
0: Oradaki ceza sistemi nasıl mesela?
3: Bak oraya geleceğim. Oraya gitme ya, Osmanlı'ya git. Osmanlı'da ya Şeyh Hristiyan bizzat denetliyormuş ve bu yüzden de pek çok kapatılan cemaat tarikat var.
0: Evet.
3: O kolların hepsinin devamına
0: tamam, şimdi
3: izin
0: onu yapacak
3: veriliyor.
0: Şey,
3: bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani dini açıdan böyle yani zaten bak pek çok din var sonuçta. Yani hani onu ayıracaksın. Yani ekoller var, işte kollar var, işte evet, mezhepler var vesaire falan. Bunu din üzerinden konuşmayalım. Burada işin çıktığı yer ticaret boyutu üzerinden konuşalım. Bak sonuçta çoluklarını çocuklarını insanlar. Abi. Bu memleketin çoluklarını çocuklarına emanet ediyorlar. Ve kurunun yanında yaş da yanabiliyor.
0: Yanıyordu
3: 15 Temmuz'da
0: zaten.
3: FETÖ meselesinden sonra bir dönem neredeyse FETÖ'yü bıraktık. Sadece cemaatleri, tarikatları konuşmaya başladık. Ve konunun aslından sapılıyor. Bak Süleymancılar gibi büyüyen, gürbüzleşen pek çok binaya, paraya ve insan kaynağına hükmedebilen gruplar güç sahibi, nüfus sahibi oluyorlar ve kimin eline geçtiği belirsiz. İşte devlet şu anda i̇şte, belli taraflarını kontrol ediyor ama sistemin tamamını kontrol edemiyor. Bence yani bence bu yasa gerçekten değişmeli ve cemaatler artık kağıt üstünde tüzel kişilik olabilmeli. Bu tüzel kişilik haline geldiğinde de binan mı var kardeşim? Şu cemaatin denebilsin. A
1: bak,
3: kişisinin,
1: ama yani
3: B kişisinin
1: yine de burada geldiğimiz yer
3: parayı kontrol edebildiğimizde
1: bunun
3: de
1: bunun kontrolü, denetimi yani bir belli ki bir ihtiyaç olarak hasıl oluyor ama bunu yapmak da kolay değil. Amerika tabii örneğini verdik. Amerika'da da Ben bilmiyorum böyle denetleyen bir yapı olduğunu sanmıyorum. O zaman derler ya ki bu anayasanın sadece, birinci maddesi din özgürlüğüne evet, aykırı istediği evet, gibi dinini sadece, yaşar. Hukuki bir boyut evet, olmadığı sürece. Aslında, yani,
3: hayır dinini istediği gibi yaşasın bence dini açıdan denetlenmesin.
2: İşte sadece diyanet
3: ama bence ticari boyutu denetlenmek durumunda. Şey,
0: mesela yurt açamasınlar ya. Yurdu devlet zaten, açar. Yurt açmak isteyen vakıf götürsün şey, devlete versin parasını. Devlet onun adına açsın ve kontrol etsin. Madem yurt açmak istiyor bir hayırsever cemaat, versin parasını devlete, desin ki aa, benim adıma... O...